0: En genç köpeği. Bu sezon büyük ilerleme kaydetti ama henüz 7 aylık.
1: Merhaba ufaklık.
0: Hala öğrenecek çok şey var.
1: Uslu dur bakalım. Kan nereden geliyor acaba? Kulağında bir kesik var. Tam şurası. Köpeklerin kulakları kesildiğinde çok kanar. Tam emin değilim ama o dağ aslanına biraz fazla yaklaşmış ve o da patiyi yapıştırmış olabilir. Önemli olan bunun sadece bir sıyrık olması. Kan var ama durumu gayet iyi. Tamam. Köpekleri buradan görebiliyorum. Vay canına. Aman tanrım. Bu devasa bir dağ aslanı. Şu canavara bakın. Sessizce yamaca tırmanıyor. Tam zamanında yetişmişiz. Çünkü bu aslanı vadide başıboş gezerken görmek istemem.
0: Bu destansı kovalamaca dağ aslanını dağların 15 kilometre yukarısına kadar sürdü. Ve gidebilecekleri en uzak nokta burası. Sezon bu gece bitiyor.
1: Hava kararmak üzere. Bu dağ aslanının ağaçta kalmasına gerçekten sevindim. Şimdi köpekleri toplayıp bir an önce bu dağdan inmeye çalışacağım. Bu dağ aslanı bizi epey koşturdu. Sezonu böyle devasa bir dağ aslanıyla kapatmak gerçekten de enteresan oldu. Böylesine bir alfayı her gün göremezsiniz. Bu eşsiz bir hayvan. Aferin kızıma, aferin! Tamam, hadi gidelim. İşimiz bitti, hadi. Harika bir sezondu. Bu dağ aslanlarından bir adım önde kalabildiğim sürece bunu yapmaya devam edeceğiz. Rocky Dağları'nın ortasında çılgın bir köpek sürüsünün peşinden koşan biriyim. Hadi bakalım. Aferin size.
2: Kuzey Rocky Sıra Dağları, Montana.
0: Kuzeybatı Montana'dayız.
3: Biraz dikkat edelim.
0: Tom'un oyma kanosundaki ilkel yama tehlikesi kıl payı atlatıldı.
4: Yama yerinde duruyor. Bence bir şey olmaz.
0: Ama şu ana kadar bu asırlık teknoloji dayanmayı başardı.
4: Evet, altından.
3: Hadi deneyelim.
4: Dostum iyi gidiyoruz. Perfect. Mükemmel, bravo bize. Good job.
3: Kano sonunda römorkta. Onu oraya yerleştirmeyi başarabildik.
4: Belki güneş de yüzünü gösterir. Belki. Bakalım.
0: Sıcaklıklar hala -6 derece civarında seyrediyor. Ancak aylar sonra sular ilk kez Tom'un tüm kış üzerinde çalıştığı projeyi test etmeye yetecek kadar akıyor.
3: Yüzmeyeceğini hiç sanmıyorum doğrusu. Bana kesinlikle yüzecekmiş gibi geliyor.
4: Yamalar da sağlam.
3: Evet, bence de sağlam.
4: Bana çok sağlam geldi.
3: Evet, evet.
0: Yak Vadisi'ndeyiz. Oyma bir kano yapmak, Tom'un çocukluğundan beri kurduğu hayallerden biriydi.
4: İşte böyle.
3: Şuna bir bakalım. Bu soba üzerinde biraz buz kalmış.
4: Evet, biraz öyle olmuş.
3: Fena değil. Çok zor olmayacaktır.
0: Bahara sadece 3 hafta kala taze bir buz tabakası Tom'un beklediği bir şey değildi. Ama bu engellerin en küçüğü. Daha 140 kiloluk bir kanoyla 60 metre yol gidecekler.
4: Hadi. Hazır hadi.
3: Tamam. Evet, güzeldi.
4: Şimdi bu tarafa itelim.
3: Tamam. Hadi. Altında hareket ettirmek için kütükler var.
4: Sakın bırakma, yoksa düşer.
3: Sadece çekip iterek ve kütükleri değiştirerek hedefe yaklaşıyoruz. Kendimi Mısırlı gibi hissediyorum.
4: Evet, piramitleri inşa edebiliriz.
3: 4000 yıl önce de böyle yapıyorlardı. Şimdi aynı yöntemi kullanıyoruz. Hazır mısın?
4: Evet.
3: Kaldır. Evet. Kaldır. Tamam.
4: Güzel oldu.
3: Hadi. Hadi şunu yüzdürelim.
0: Wyoming'deki Wind River sıradağlarının ıssız tepelerindeyiz.
5: Altın görüyorum.
0: Yıllar süren araştırmalar ve aylar süren aramalar nihayet Josh Kirk için meyvesini veriyor. Sadece 48 saat içinde küçük parçalar ve külçeler halinde neredeyse 30 gram altın çıkardı.
5: Günün son eleği.
0: Keşfettiği bu yeni maden damarının kuruyacağı falan yok.
5: Evet, işte bu. Vay canına. Burası o kadar çok altın veriyor ki bütün emeklerime fazlasıyla değdi. Burada epey altınım var. Muhtemelen 30 grama yaklaşacak. Neredeyse 1600 dolarlık bir fiyatı olacak bence. Altın piyasası yükselirse daha fazla bile edebilir.
0: Bizon çiftliğindeki işlerin onu çağırmasıyla birlikte bu keşif gezisinin...
5: Burası o kadar çok altın veriyor ki bütün emeklerime fazlasıyla değdi. Burada epey altınım var. Muhtemelen 30 grama yaklaşacak. Neredeyse 1600...

0: keşfetmek için yakında geri dönmenin planlarını yapacak.
1: Aradığım zengin alüyon yatağı işte bu. Buraya geri dönmeyi planlıyorum. Biraz fazladan para çıkarabilirsem faturaları öder ve bazı aile ihtiyaçlarını karşılayabilirim. Tepelerde daha fazla altın olduğunu biliyorum. Çok heyecan verici. Hadi eve dönelim.
0: Blue Ridge Dağları, Kuzey Carolina. Kuzey Carolina'dayız.
2: Sanırım şurada bir tane buldum.
0: Justus, 24 saatten az bir süresi kalan arazi ödemesini yapmak için son bir satış yapmak zorunda.
2: Hareket edip etmediğine bir bakalım.
0: 80 yıllık bir taş kırıcı için bir alıcısı var.
2: Hareket ediyor
0: evet.
2: mu?
0: Ama makineyi çalıştırmak için sağlam bir motora ihtiyaç var.
2: Tamam. Bu tam da ihtiyacımız olan şeye benziyor.
0: Justus, eski makinelerden oluşan bir koleksiyona sahip. Ancak elindeki çoğu parça gibi bunu da çalıştırmak için doğaçlama tamirat yapmaları gerekecek.
2: Eskisi çıksın, yenisini takalım.
3: Pek de yeni sayılmaz.
0: İşe yarayıp yaramadığını anlamak için depoya biraz benzin ve yağ koyacaklar.
2: Filtre de iyi durumda.
0: İnşaat demiriyle çekme halatından derme çatma bir marş motoru kuracaklar.
2: Hazır mısın? Lanet olsun.
3: Hadi ama.
2: Ateşlemiyor bile. Kıvılcım çıkaramazsanız benzini de yakamazsınız. Bu durumda motoru asla çalıştıramazsınız. O yüzden her şeyi tek tek kontrol etmeliyiz. Kompresyon iyi gibi duruyor.
0: Potansiyel alıcının birkaç saat içinde gelmesi bekleniyor.
2: Bir de sen çek midene.
3: Tamam, hazır mısın?
0: Ödemesinin de yarına yetişmesi gerek.
2: Evet, asıl.
0: Justus ya bu satışı yapacak ya da son 40 yılda inşa ettiği sığınağın en önemli tampon bölgesini kaybedecek.
2: Bu motor ateşlemiyor. Bu J ve platinleri temizlemem lazım. Şunlara bak.
3: Evet.
0: Motordaki platinler ipli marştan üretilen elektriği bujilere aktarır. Bu da ateşlemeyi sağlar.
2: Tamam. Hazır mısın?
3: Evet, işte bu.
2: Evet, kıvılcım geldi.
3: Evet, çalışıyor.
2: Evet.
3: İşte başardık.
2: Hadi.
3: Budur. İşte bu. Başardık. Harika.
2: Evet, harika. Bu motorda 16 beygir gücümüz var ama bunu o büyük volana aktardığımız sürece hiçbir işe yaramaz. Sırada ihtiyacımız olan şey düz bir kayış. Böylece yapbozun son parçası da tamamlanacak. Bu 16 beygir gücüyle bu kayışı buradan geçirip döndürebiliriz ve sonra da çakıl kırmaya başlarız. Orası iyi olmalı. Buradan geçirip geçiremeyeceğimize bir bakayım. Şuradan yukarı ver. Sadece bir denemek istiyorum, tamam mı? Evet. Tamam, bu iş olacak.
0: Kayış ve kasnak sistemi, motorun ürettiği enerjiyi kırıcı tekerleklerini döndüren aksa aktaracak.
2: Evet, her şey yerine oturmuş gibi duruyor. Şu sistemi bir başlatalım.

0: Bu harika. Bu aç çenelerin kayaları çıtır çıtır yemesini izlemeye bayılıyorum. Bunu test etmeliyiz. O yüzden biraz çakıl bulmalıyım. Gidip birkaç çukuru dolduralım. Bir yolu onaralım. Bu aleti çalıştırıp kendini kanıtlamasını sağlayacağız. Bu eşyalardan vazgeçebilirim. Kolay değil ama vazgeçebilirim. Toprak en önemlisi. Eğer bu çakıl kırıcıyı satabilirsem arazimi kurtarırım ve elime biraz da para geçer. Evet, Riley, aşağı inip kasadan bir şeyler alalım.
1: Tamam.
0: Aman tanrım.
1: Ne oldu?
0: Kapat. Su getir, su getir. Kamyonette bir kova var.
2: Son kredi ödemesini yapmak üzere bu taş kırıcıyı satması için sadece saatleri kaldı. Son dakikadaki bu uzak ihtimal de suya düştü.
1: Ne oldu az önce?
0: Sürtünmeden dolayı aşırı ısındı ve tamamen kilitlendi. İşte bu harika.

0: Arazim elden gidiyor Riley. Adam bunu anlayacak. Benim o ödemeyi yarına kadar yapmam lazım. Bu makine olmadan ödemeyi yapmamın imkanı yok. Lanet olsun.
1: Onarmak için ne yapmamız gerekiyor?
0: Her şeyi baştan inşa etmek. Ateş sönmüş olsa bile yataklar kilitlendi, mahvoldular. Belki yatakları yeniden yapıp yeni kapaklar takabiliriz ama bu günler hatta haftalar sürer. Alıcı her an burada olabilir ve yarına kadar o ödemeyi yapmam gerekiyor. Eğer ödemezsem her şey elimden alınır. Her şey bu araziyle ilgili Riley. Bütün mesele bu. Arazi için o parayı bulmak. Bütün bu süre boyunca aklımda hep o 5000 dolar vardı. Kendi kendime bunu satmalıyım ve bu araziyi almalıyım diyordum. Şu an hiçbir çıkış yolu göremiyorum. Bu kadar hızlı satabileceğim başka bir şey bilmiyorum.
1: Onun için bu durum kolunu bacağını kaybetmek gibi bir şey. Büyük bir olay.
0: Bu benim hayatım. Sahip olduğum her şey bu. Bütün emeklerim bunun içindi. Üzerinde yaşadığım bütün bu topraklar, yemeğim, suyum, hayatım, huzurum, yapılacak o inşaatlarla hepsi mahvolacak. Hepsi.
2: Kuzey Rocky Dağları, Montana. Montana'nın donmuş vahşi doğasındayız.
3: Amacım kürekleri tam şuraya yerleştirmek.
2: Tom'un bu sezonki en büyük projesi için kader anı geldi.
3: Hazır mısın?
4: Evet.
2: Eğer yüzerse ona 5000 dolar kazandıracak bir sipariş.
3: Daha önce hiç oyma kano yapmamıştım. Çocukken hep düşünürdüm ama bir kano yapmanın nasıl bir şey olduğunu görmek gerçekten harika. Şu an en önemli şey onun devrilmeden yüzeceğini görebilmek.
2: Bu kano yaklaşık 4 metre uzunluğundaki tek bir ağaç kütüğünden elle oyuldu.
3: Suyun provadan gelip içeri dolmamasına çok dikkat etmek gerek.
2: Üzerindeki tek çam katranı yaması haricinde o sağlam gövde tamamen su geçirmez olmalı. Eğer Tom onu düzgün bir şekilde işlediyse.
4: Tamam, gelsin.
3: Evet,
4: yüzdürdük. Pekala, işte budur. Yüzüyor.
2: Hafif ahşap doğal olarak suda yüzer. Ancak asıl mesele ekstra ağırlık eklendiğinde nasıl ilerleyeceğini görmek.
3: Ben bunun yüzeceğinden eminim ama kanonun küreğime nasıl tepki vereceğini bilemiyorum doğrusu.
4: Tamamdır.
3: Ekstra ağırlıkla suda nasıl gidecek şimdi göreceğiz. Beni şu buzun üzerinden itebilir misin lütfen?
4: Tabii.
3: Umarım bu menet ters dönmez çünkü burası buz gibidir şimdi. Evet, başlıyoruz.
4: Tekneyi sallamam lazım. İyi görünüyor Tom, gerçekten iyi.
3: Bence de.
4: Tom'un o kanoyu sürmesine bakıyorum da bu tam bir sanat eseri. Harika bir şey. Tamamen el yapımı bir şey görmek gibisi yoktur. Bir anda böyle bir deniz taşıtına dönüşü veriyor. Bir insanın isteyebileceği en iyi şey bu. Kütükten oyulmuş kanodan daha ilkelini bulamazsınız.
3: Evet, yüzüyor. Yüzüyor. Çocukluğunuzdan beri merak ettiğiniz bir şey yapıp onu yüzdürmek harika. Birinin oyma bir kano içindeki fotoğrafını her gördüğünüzde bunu yapmak ne kadar emek ister acaba diye düşünürsünüz. Dürüstçe söyleyeyim, gerçekten çok büyük emek istiyor.
4: Harika.
3: Ama bu benim bir parçam olan bir deneyim. Yapmak istediğim ve keyif aldığım şey bu. Bunları üretmeye devam edebildiğim sürece de mutlu olacağım.
5: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Bozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Koltukları Oz'dan geri aldık. Hünerini gösterdi, hem de oldukça hızlı oldu. Yırttığımız yerlerin hepsini geri dikişlemekle kalmadı. Üstüne her yerini güzel ve sıkı yaptı. Artık her şey yerine mükemmel şekilde oturuyor. Sence sığacak mı?
1: Evet. Sonuçta şekli aynı, değil mi? Bu harika. Bence Debbie bunu çok beğenecek, Matt. Gerçekten iyi görünmeye başladı.
0: Evet, gerçekten öyle. Oraya ısıyı vereceğiz. Her şeyi iyice oturtup sıkılaştıracağız. Sonra da son küçük dokunuşlarımızı yapacağız. Buna hemen fazla fiziksel müdahale yapmak istemiyoruz. Ve şimdi yapmamız gereken şey deriye ısı vermek. Bu da onu güzelce esnek hale getirecek. Böylece çekip şekil verebileceğiz ve umarım her şeyi düzgün hizalayabileceğiz.
1: Evet, dua edelim de yanmayalım. Her yer deri.
0: Evet. Esnetmek ve rahatça oynatabilmek gerçekten inanılmaz bir fark yarattı.
1: İşte böyle.
0: Şuraya bak. Evet bak, gerçekten çok güzel oldu. İnanılmaz.
1: Artık harika hizalandı.
0: Evet, şuna bak. Çok güzel.
1: Bayıldım.
0: Evet, mükemmel.
1: İşler muhteşem gitti. Bunu bir döşemeciye gönderseydik bütçe tamamen biterdi. Hepsini YouTube bitirirdi. Yani aldığımız risk karşılığını fazlasıyla verdi. Matt son bölgelerdeki ısıtmayı bitirecek, sonra da test sürüşüne hazırlanacağız.

0: Dağlarda insan ya avcıdır ya da av. Bazı görüntüler izleyicileri rahatsız edebilir.
1: Bu bahar Amerika'nın vahşi doğasında
2: güzel
1: bir fırsat beliriyor.
2: İşte geliyor.
1: Ve yeni tehditler ortaya çıkıyor.
3: Neydi o? Tam orada bir ayı var. Tam orada bak.
1: Sınırda yaşayanlar için
3: burası çok güzel bir ülke değil mi?
1: Tecrit bir yaşam biçimi.
3: Orada avlanan biri var mı bilmiyorum. Hadi ama ağda kal. Ah lanet olsun.
4: Kalbim şu an çok hızlı atıyor. Lanet olsun bizi görmüş olabilir.
1: Bu buzun erime dönemi.
5: Jason bir hortum geliyor. Franklin County hadi.
2: Hadi.
5: Gitmeliyiz gitmeliyiz.
1: Montana dağlarında kış tehlikelerle dolu. Ama bahara kadar uyanmayan bir tane var.
4: Herhangi bir hareket belirtisi arıyorum.
1: Jake Herrick, soğuk ayları Ruby Vadisi'ni dağ aslanlarından koruyarak geçiriyor.
4: Şu ağaçta bir şey var.
1: Ama buzlar eriyince bölgedeki aç siyah ayılar insanları alarma geçiriyor.
4: Aa, evet, bu kesinlikle güzel bir ayı. Şu tepeye doğru gidiyor gibi. Malzemelerimi yeterince hızlı toparlayabilirsem oraya gidip önünü kesebilirim.
1: Bugün Jake, ayı popülasyonunu kontrol altında tutmak ve et tedarikini arttırmak için bir ayı avlamayı hedefliyor.
4: Uzun bir kış oldu. Bu yüzden hepsi yağ depolarını yeniden oluşturmaya çalışıyor.
1: Ama bunu yapmak için av köpeklerinin koruması olmadan vahşi doğanın derinliklerine gitmesi gerekiyor.
4: Köpeklerimin ayıya karşı hiç şansları yok. Bu yüzden burada yalnızım ve kesinlikle çok tetikte olmam gerekiyor.
1: İşte o.
4: İşte aradığımız ayı burada. Onu en son burada gördüm. Buralarda bir yerde olmalı.

0: ağaca tırmanan bir ayı yakaladım. İşte ayı, ayı, ayı. Yakaladım. Woohoo! Şuna bakın. Görünüşe göre güzel bir dişi ayı yakaladık. Aa, yanında yavrusu da var. Dişi ayının 6 metre yukarısında oturuyor. Bu ayıyı hemen vurup etini almak istiyordum ama bu büyük bir hata olur. Dişi ayının yavrusu varsa onu rahat bırakmak çok önemli ve bu peşinde olduğum bir şey değil.
1: Yavrulu dişi ayıları avlamak yasa dışı. Çünkü yavruların doğumundan sonra bir yıldan fazla bir süre boyunca türün devamı için gerekli olan hayatta kalma becerilerini annelerinden öğrenmeleri gerekir.
0: Ben bu ayıları rahat bırakacağım. Umarım bölgede başka bir ayı daha bulabilirim. Sıradaki gelsin.
2: Blue Ridge Dağları, Kuzey Carolina.
1: Kuzey Carolina'da bahar-ekim mevsimidir. Ve 40 yıldır topraktan geçinen Eustace Conway için zamanlama her şey demek.
3: Yetiştirme mevsimi için kritik bir zaman çizelgemiz var. Bu ekim için yılın en iyi haftası. Şimdi eklemezseniz hasat için zamanında olgunlaşmazlar.
4: Tamam.
3: Bakalım sürebilecek miyiz?
1: Eustace'ın yıl boyunca sebze tedarikini sağlayan bir dönümlük bir arazisi var. Ve çırağı Riley Evren'in yardımıyla bugün hepsini ekmeyi umuyor.
3: Dağlarda hava soğuk. Baharın sonlarına doğru soğuk kalıyor ve sonbaharın başlarında da soğumaya başlıyor. Yani günlerimiz sınırlı. Bu ekim zamanı. Bu toprağa bir şeyler ekebileceğimiz ve bir hasat alabileceğimizi umduğumuz zaman. Aferin oğlum.
1: İlkbaharda ektiklerini sonbaharda topluyor, sonra da kış boyunca dayanması için saklıyor. Bu her yıl toprağı düzgün bir şekilde sürerek ve işleyerek başlayan döngüsel bir süreç.
3: Toprağı nasıl da düzleştirdiğimi görüyor musun? Büyük toprak parçaları yok.
4: Evet.
3: Bisk toprağı parçalayarak köklerin kolayca nüfuz etmesini sağlıyor.
1: Eustace ve çırağı Riley tüketebileceklerinden daha fazla ürün yetiştiriyor. Ancak dünyada ciddi gıda kıtlığı olması nedeniyle bu yıl bol bir hasat elde etmeyi hedefliyorlar.
3: O şeye binersen vücut ağırlığın onu daha derine itecek ve toprağı parçalayacak.
4: Tamam.
3: Aferin çocuklar.
1: Riley çiftçiliğe yeni başlamış. Ama topraktan geçinmek için gereken becerileri edinmeye hevesli.
3: Umarım bir gün bu atı süren kişi sen olursun.
4: Bunu hayal ediyorum.
3: Evet, burası çok daha iyi görünüyor. Sanırım bu yeterli.
4: Çok fark etti.
1: Toprak sürüldükten sonra Eustace onu ev yapımı gizli bir silahla zenginleştiriyor.
3: Gördüğünüz şey at gübremizden ve kereste fabrikasından çıkan talaştan kompostlanmış bir karışım. Hepsi yan ürün ama şimdiye kadarki en iyi işe.
4: Kesinlikle.
3: At gübresi ve at idrarında çok fazla azot var. Besin açısından iyi ve zengin bir toprak oluşturuyor. Evet. Sonraki adım tohumları toprağa ekmek. Bitkileri toprağa dikmek ve bahçecilik de bu demek. Son adım olan sofraya yemek koyana kadar adım adım ilerliyoruz.
2: Kodiak Adası, Arkansas.
5: Adel, balık tutmaya hazır mısın? Hadi bakalım. Birkaç gün hava güzel olacak dediler. Bu yüzden umarım biraz balık yakalayabilirim.
1: Alaska Körfezi, Mike Horseman'ın süpermarketi.
5: Somon ve pisi balığı bulabilmem oldukça eşsiz bir durum. Oldukça pahalı ve dünyanın her yerinde çok aranan bir şey ama ben burada neredeyse parmaklarımın ucunda bulabiliyorum. Yani ben şanslı bir insanım.
1: Okyanus Mike'ın yıllık yiyeceğinin %80'ini karşılıyor. Bu yüzden gökyüzü açıkken avını en üst düzeye çıkarmak için aynı anda 3 farklı şeyi hedefliyor.
5: Sen orada kal, ben fazla geç kalmam.
1: En güvenilir avlanma yöntemi kral somon gibi büyük balıkları yakalamak için tasarlanmış 60 metre uzunluğundaki bir ağ. Ağını yoğun trafiğe sahip dar bir koyun karşısına serdi.
5: Bu oyunda başarılı olabilmek için kurşunu havada, misinayı suda tutmalısınız. Yoksa avlanamazsınız. Kral somonun kafasını geçirebileceği kadar geniş bir avım var. Bir kez içeri girdikten sonra çıkamıyor. Çünkü solungaçlarına takılıyor. Bu yüzden buna solungaç ağı diyorlar.
1: Yöntem ilkel ama etkili. İyi bir günde Mike tek seferde düzinelerce balık yakalayabiliyor.
5: İşte orada bir balık var. Şimdi girdi. Bir tane yakaladım. Şamandıralarını orada görebilirsin. Şamandıralar bir noktada battı. Bu da ağda balık olduğunu gösteriyor. Kocaman bir kral. Kral somon.
1: Tek bir kral somon 7 kilo et sağlayabilir.
5: Aa, evet, gel buraya dostum, gel buraya. Hadi ağda kal, ağda kal. Olamaz. Lanet olsun.
1: Mike'ın ilk avı...
5: Onu kaybettim.
1: Tekneyi alırken gitti.
5: Kuyruğundan tutmuştum ve elimden kaydı. Suya dalıp gitti. Bu moral bozucu. Çünkü çok et vardı. Ah tanrım.
1: Bu kötü bir başlangıç. Ama Mike başarısını garantiye alıyor.
5: 2 haftalık erzağımı kaybettim diye bütün günümü mahvetmeye hiç niyetim yok.
1: Yengeç avlamak için daha derin sulara doğru gidiyor.
5: Bu kovada ringa balığı var.
1: Ticari boyuttaki yengeç tuzağı, ringa balığı yemiyle doğru şekilde kurulursa iyi bir av için yeterli.
5: Bu yengeç tuzağını 6-7 metre derinliğe kuracağım. Dip kum. Daha önce burada yengeç yakaladığım için yengeç olduğunu biliyorum. Kafes dipte. Şimdi de pisi balığı oltasına atacağım. Bu uzun oltayı buraya koyacağım. Kayaların akıntısı oradan geliyor ve bir çıkıntıya çarparak daha serin sulara iniyor. Somon ve pisi balığı avlama yöntemleri birbirinden tamamen farklıdır. Çünkü pisi balıkları dipte besleniyor. 30 metre derinlikte uzun oltayla avlanıyorum.
1: Mike'ın oltası 150 metre uzunluğunda ve 4,5 metre aralıklarla yemli kancalar bağlı.
5: 25 kanca atacağım. Maksimum sayı bu.
1: Koruma kuralları herhangi bir türün aşırı avlanmasını önlemek için balıkçı başına kanca sayısını sınırlandırıyor.
5: Tekneyi sürmeli, gittiğim yere ve bulduğum yere dikkat etmeliyim. Aslında yaptığım şey 2 ya da 3 kişinin verimli bir şekilde yapabileceği bir iş ve çok fazla emek gerektiriyor. Ama eğer balık yakalayacaksanız kendinizi adamalısınız.
1: Oltayla avlanmak ağ atmaktan daha zor ama ödülü de daha büyük. Pisi balığı kral somonun 5 katı olabilir. Bu da Mike'a daha fazla et sağlıyor.
5: 9-10 kilo iyi olurdu. Daha önce 30 kilonun üzerinde yakaladım. Bütün kancaları yemledim. Bu uca çıpa atacağım. Misinayı salacağım ve sonra bu belirli yeri bulabilmek için bir şamandıra koyacağım. Hedefim bu. 8-9 saat sonra gelip çekeceğim. Hadi rastgele.
1: Ozark dağlarında bahar amansız bir başlangıç yaptı. Ardı ardına gelen yağmur fırtınalarının sonu gelmeyecek gibi. Hawk ailesi bunlarla mücadele ediyor.
6: Tüm bu hava koşullarına rağmen devam etmeliyiz.
1: Önemli bir teslim tarihi var.
6: Şu anda bir ahır inşa etmek için çalışıyoruz ve yarın keçilerimiz gelecek. Bu yüzden projeyi hızlandırmaktan başka seçeneğimiz yok.
1: Hawk ailesi 3 yıl önce 80 dönüm arazi aldı ve Jason kendi kendine yeten bir çiftlik kurmaya kararlı.
6: Yılın bu zamanında gerçekten de yapılacak çok iş var.
1: Bu yıl Jason'ın planı hem küçük bir keçi sürüsünü hem de büyük bir serayı barındıracak 9 metreye 5 metrelik bir yapı inşa ederek gıda üretimlerini artırmak.
6: Bu keçi ağlı ve sera inşaatı gıda tedariklerimizi garanti altına almakla ilgili.
1: Ancak bu bahar doğa ana çok sert davrandı. Eşi Mary ve oğlu Kyle'a 3 haftalık çalışmanın ardından elde ettikleri tek şey betonun 60 santim içine sabitlenmiş 14 destek kirişi oldu.
7: Yağmur yağdı ve rüzgar esti. Bu yüzden proje sürekli olarak uzadı.
1: Şimdi ilk üç keçilerinin yarın gelmesiyle yağmurda veya güneşli havada çalışmak zorundalar.
6: Keçi tarafının bitirildiğinden emin olmalıyız. Bunun ağ tarafı öncelikli. Bu yüzden küçük bir iskele oluşturup çatısını kapatacağız.
1: Yapımı zaman alsa da kaygan koşullarda yerden 3,5 metre yüksekte iskeleyle çatı inşa etmek merdivene göre çok daha emniyetlidir.
6: Hepsini kurduk. Bu kirişleri çıkarmayı daha da kolaylaştıracak.
1: Çatıyı inşa etmenin ilk adımı en zoru. Üst kısmı oluşturan ağır kirişleri başlarının üzerine kaldıracaklar.
6: Anladın mı?
7: Hayır, pek değil.
6: Bana doğru kaydırabilirsin.
7: Tam tutamıyorum.
6: İşte böyle. Evet, yukarı kaldır.
7: Hop, bana doğru.
6: Yukarı. Oturdu
7: tamam.
6: Mu? Burada çalışmak çok zor. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor.
7: Tamam.
6: Tahtalar yağmurla birlikte ağırlaşıyor. Evet, yukarı doğru tamam. Kaydır. Acele etmeden olabildiğince dikkatli olmalıyız. Çok iyi.
7: Tamam, hazır mısın?
6: Tamam. Sayılır.
7: Oo, bu çok ağır.
6: Dayan. Benim tarafıma gel. Evet, aşağı kaydır.
7: Çevireyim
6: evet.
7: Mi?
6: Senin tarafını
7: tamam.
6: Kaldır. Hop hop hop. Çekilin.
2: Sawtooth Dağları, Idaho.
1: Kar, Sawtooth, Idaho'nun vahşi doğasından çekildiğinde...
8: Burada birkaç tane uzun çam var.
9: Evet, haklısın.
1: Bölge kereste hasadı için uygun durumda.
9: Orada güzel bir kurumuş ağaç var Kit. Bu mükemmel boyutta.
1: Bu yeni çiftlik sahipleri Harry ve Kit Yoran için vadideki en değerli ağaçları eve götürme fırsatı demek.
9: Ben ve Kit uzun çam ağaçlarının peşindeyiz. Uzun ve ince, çok fazla işlem gerektirmiyorlar. Genellikle çitlerde ve benzeri şeylerde kullanılıyorlar.
8: Odun, kiriş ya da başka birçok türlü kullanım alanları.
1: Günlük hedefleri yeni çiftlikleri için 4 dönümlük bir ağıla yeterli keresteyi götürebilmek.
8: Şuna bak Harry.
9: Bu büyük bir ağaç.
8: Bu da büyük bir ağaç.
1: Kontorta çamları çit yapımı için idealdir.
8: Bunu alır mısın? Bunu da o tarafa yatırabilirim.
9: Evet.
1: Ama son derece uzunlar. Genellikle 30 metreyi aşıyorlar. Bu da onları hasat etmeyi zorlaştırıyor.
9: Bu ağaçları keserken dikkatli olmalısınız. Kardeşinize yakın bir yere düşürmemeye çalışmalısınız.
8: Devriliyor.
1: İstedikleri gibi devirmek için düşmesini istedikleri tarafa gövdesinin alt tarafından bir kama keserler.
9: Bu çok iyiydi Kit.
1: Bu eski bir teknik ama tehlikesiz değil.
9: Uğraştırma sana.
1: Ve her ağacın kendine özgü zorlukları var. Yaklaşık 4 saatlik kesimden sonra 50'den fazla ağacı yere devirdiler. Ama işleri henüz bitmedi.
8: Şimdi onları buradan çıkarmak zorundayız. Hey!
1: Keresteyi 400 metre ötedeki römorklarına taşımak için Kid ve Harry, özellikle ağır işler için eğitilmiş bir at takımı kullanacaklar.
8: Hop çocuklar, hop!
1: Ama bu kadar uzun kütükleri taşımak her zaman zor bir iştir.
9: Sence bunu çekebilirler mi? Biraz kalın görünüyor.
8: Bu atlar geniş yer kaplıyor. Dönmek için yere ihtiyaçları var.
1: Harry ve Kid atları alıştırmak ve engebeli arazide güvenli bir yol açmak için kolay bir yükle, 90 kiloluk kütükle başlıyorlar.
8: Geçilecek devrilmiş kütükler ve birkaç ağaç kökü var ama onları etrafından dolaştıracağım.
9: Başlamana yardım edeyim.
8: Hazır mısın?
9: Evet.
8: Tamamdır.
9: Döndüğünde bir şeye takılmamaya dikkat et. Bu çok tehlikeli olacak. Burası çok dar. Atlarla manevra yapmak zor. Kaza yapacak, yanlış bir şey yapmamaları gerekiyor. Kütüklere de dikkat etmeliyiz. Bir şeye takılmamalarına, sıkışmamalarına ve saplanmamalarına dikkat etmeliyiz. İpinizin kopmamasına dikkat etmelisiniz.
1: Ama tehlikeli bir engelle karşılaştılar.
9: Ne oluyor?
8: O ip yukarı kalktı ve neredeyse kafama çarpıyordu. Sürüklediğim kütük bir ağaç köküne takıldı. İp yanımızdan hızla geçti. Neyse ki atlar sakin kaldı. Ben de kafamı kopma riskine karşın oldukça sakin kalabildim. Tamam, tekrar bağlayayım.
1: Atlar ivme kazandıklarında daha iyi çekiyorlar. Ama orman zeminindeki engellerden kaçarken bunu yapmak zor.
9: Oo, oo, oo. Tamam, sorun yok, kurtardın. Ah, şuna bak.
8: Bu daha iyi.
1: Ve bu ilk yükü 400 metre ilerideki römorka taşımayı başarsalar da...
8: Oho, ho!
1: Çekilecek 50 kütük daha var.
9: Bu fazla olabilir Kit.
8: Evet. Ama deneyelim bakalım. Hadi çocuklar, hadi hızlanın.
9: Çok fazla.
8: Çok fazla. Hop, hop, hop. Birkaçını bırakalım. Bu çok ani bir duruştu.
9: İşte oldu. Hadi
8: öyle
9: bakalım. Bunu kolayca çekebilirler.
8: Tamam. Yavaş çocuklar. Yavaş çocuklar. Ve pasımızı attık. Çekme konusunda daha iyiler.
1: Ritmi yakalayan ekip 2 saatten kısa sürede 12 kütüğü çekiyor.
9: Oo.
8: Hadi beyler, son yük dostum, hadi. Yürüyün biraz, çekin. Atlar şu anda gerçekten iyi çekiyor. Büyük bir yük ve büyük bir iş ama neredeyse bitti. Sakin olun. Ho ho ho ho. Ho.
1: Arkansas vahşi doğasında...
10: Aa! Dikkat edin. İyi misin dostum?
11: Evet.
1: Hava işbirliği yapmıyor.
7: Yağmur yağarken ve ellerim üşümüşken kiriş elimden kayıp yere düştü.
1: Ama yarın hayvanlar gelecek. Ve ağılların çatısı yokken Hawk ailesi pes etmiyor.
10: Hey, buraya çok fazla kereste taşımamız gerekiyor. Yerler ıslak ve kaygan. Yavaş hareket et ve keresteyi taşırken sıkı tuttuğundan emin ol. Güvende veya korunaklı bir yerde olmaya çalış dostum.
11: Tamam.
10: Tamam. Bakalım bu şeyi çıkartabilecek miyiz? Tamam. Bu sonuncusu.
1: Kirişler yerleştirildikten sonra halklar hızlanıyor.
10: May, iyi misin?
7: Evet, iyiyim.
1: Sonraki adım çatıyı 4,5 metrelik kirişlerle desteklemek.
10: İşte oldu.
7: Evet, bu da tamam.
11: Acele etmekle dikkatli olmak arasında bir denge bulmamız gerek. Bu şartlarda bu kadar ilerleyebilmemize şaşırdım ama kirişleri tamamlamakta ilerleme kaydediyoruz.
10: Güzel. Bu sonuncusuydu. Biraz inip yağmurdan uzaklaşmanın zamanı geldi. Sonra devam ederiz.
2: Tobacco-Root Dağları, Montana.
12: Bu kaya yeni yuvarlanmış.
1: Montana'nın ayı diyarında...
12: Ayı bu orman yolunda ilerliyordu ve solucan ararken bunları yukarı kaldırdı.
1: Jake bir yırtıcının izini sürüyor.
12: Bu kesinlikle ayı işareti.
1: Ama dikkatli davranıyor. Montana siyah ayıları kış uykusundan yeni uyandı ve çok açlar. Bu yüzden gardını indiremez.
12: Ayı buralarda bir yerde olmalı. Ayı işte orada. Rüzgar şu anda benim lehime. Buraya çıkabilirsem ve bana doğru gelirse ona ateş edebilirim. Bizi görmüş olabilir. Kalbim şu anda çok hızlı atıyor.

0: Sanırım iyi bir atıştı. Yukarı çıkıp kan izi var mı diye bakacağım. Atışı yaptığımda ayı yaklaşık olarak buradaydı.
1: Jake öldürdüğünü umuyor. İstediği son şey uyarı vermeden saldıran yaralı bir ayı.
0: Evet, burada kan aramak için başımı eğerken bu ayının veya başka bir ayının buraya gelmediğinden emin olmalıyım. Geçen yıl birden fazla ayı saldırısı yaşadık. Ayılar yırtıcı hayvanlardır ve insanlara saldırırlar. Hiçbir şey göremiyorum. Burada hiçbir yerde kan izi yok.
1: Vurulma belirtisi olmadığına göre Jake hedefi ıskalamış olabilir.
0: Sanırım o anın telaşıyla ıskalamış olabilirim. Şimdi izini süreceğim ve tekrar yakalayabilir miyim diye bakacağım. Görüş alanımı kaybettim. Çok dikkatli olmalıyım. Şu anda hareket halinde, bu yüzden her yerden çıkabilir. İşte aradığım şey bu. Ve orada birkaç parmak iziyle beraber güzel bir pençe izi var. Oldukça büyük bir ayı. Kesinlikle doğru yönde gidiyorum. İyi bir görüş noktasına çıkmam gerekiyor. Ve umarım onu görebilirim. Ah, lanet olsun. Bu ayı beni gerçekten çok zorluyor. İşte orada. Gidip bu koca oğlanı vuracağım. Bugün bir kere kaçtı, bir daha kaçamaz. Benden kaçmaya çalışıyor.
1: Bugün ikinci kez Jake gözünü hedefine dikiyor.
0: Bu sefer kaçamayacak. Sağlam bir vuruştu. Koşmaya başladığında omuzunu yukarı doğru kaldırdı.
1: Jake bu sefer avını vurduğundan emin. Ama onu bulmak, avcının bölgesine gitmek anlamına geliyor.
0: Bu küçük bölgede çok fazla ayı var ve bu ayının yanına indiğimde çok dikkatli olmalıyım. Silahıma birkaç mermi daha yükleyeceğim ve bu akşam güvenli bir şekilde dağdan inmeye çalışacağım. Şu anda sık bir bitki örtüsünün içindeyim ve kalbimin hızla attığını hissediyorum. Oraya girdiğimde en fazla 20 metre görebileceğim. Arkamdan bir şey gelmediğinden ve başka bir ayıya rastlamadığımdan emin olmak için sürekli arkamı kontrol ediyorum. Burası büyük boz ayıların bölgesi ve her zaman dikkatli olmak gerektiğini unutmamalıyım. İleride bir kürt görüyorum. Kesinlikle bir ayı vurmuşum. Bu güzel renkte bir ayı. Bu hayvanda çok fazla et var. Şu anda en son istediğim şey bir ayıya rastlamak.
2: Sawtooth Dağları, Idaho.
3: Sakin olun.
1: Günün son kereste yükü iyi gitmiyor.
3: Bu nasıl oldu?
4: Kısrak birden yere yığıldı. Ayağa kalkabilmesi için ipi çözdüm.
3: O kızım.
4: Herkes iyi görünüyor. Kimse yaralanmadı. İşi bitirmemiz gerekiyor.
3: Hadi çocuklar. İz bulamaz. Daha yavaş.
1: Son yük de römorka gelirken...
4: Başardınız.
1: Atlar dinlenmeye geçiyor.
4: Atlar bugün harika bir iş çıkardılar. Çok fazla kereste taşıdılar.
1: Kid ve Harry kütükleri kesip yükleme işini bitiriyorlar.
4: İki sonuncusu hafifmiş.
3: Kollarım yorgun, bacaklarım yorgun. Bu şeyi dağılmadan önce bağlayalım. Sadece çit için değil, yakacak odun olarak da ağaçlara ihtiyacımız var. Bugün iyiydiniz ha? Büyük bir yük ve iş. Bir römork dolusu getirdik. Çitlerimizi bitirmeye yeter de artar bile. Bugünlük bu kadar. Başardık.
1: Kodiak Adası, Arkansas.
5: Pisi balığı avı için uzun oltama bakmaya gidiyorum.
1: Alaska körfezinde...
5: Oltayı yaklaşık 6 saat beklettim.
1: Mike hava güzelken balık avlıyor.
5: Umarım bu süre pisi balıklarının yemleri bulup oltaya takılması için yeterli olmuştur. Buraya yanaşıp şamandırayı alacağım.
1: Bu sabah Alaska'nın dip balıklarının en değerlisi olan pisi balığı yakalamayı umarak 25 adet yem takılmış olta attı.
5: İşte ilk çıpam. Tüm kancaların bu misranın ucuna bağlı ve aşağıda başka bir çıpa daha var. Kancaları çekerken ne yakaladığımı görmek için gerçekten çok heyecanlıyım. İşte ilk kancam. Boş. Pisi balığı, deniz yıldızı, morina balığı yemiş olabilir. İşte ikinci kanca ve o da boş. Bunu yaparken aklımın bir köşesinde kancalarımı saymaya çalışıyorum. Çünkü 25 tane var ve her balık olmayan bir kancayı çektiğimde şansım daha da azalıyor. Hiçbir şey yok. İşte bir balık geliyor. Büyük bir morina, bu iyi. Onu da yiyeceğiz.
1: Morina balığı, Mike'ın istediği pisi balığı kadar büyük olmasa da bölgede balık olduğuna dair iyi bir işaret olabilir.
5: Tamam, bir balık yakaladık. İstediğim bu değildi ama olsun. Bakalım bir sürü morina balığı mı yakaladık, yoksa daha iyi balıklar mı geliyor? Misina'yı tekneye çekerken gerginliğini hissediyorum. Zor geliyor. Balık yakaladım. Parmaklarımın ucunda. İşte bu bir pisi balığı. Oldu işte. Muhtemelen 14 kilo kadar gelir. Tam yemelik boyutta. Kesinlikle mükemmel.
1: Mike'ın misinayı çekmesi uzadıkça sürüklenme süresi de uzuyor.
5: Bakalım başka neler var.
1: Ve hızlı akıntılar onu tehlikeli bir şekilde kayalık sahile yaklaştırırken çok geç olmadan pozisyonunu düzeltmesi gerekiyor.
5: Burada bir iki kanca daha var ve hala motoru çalıştırıp kayalıklardan uzaklaşmam gerekiyor. Olamaz. Evet, şu işe bakın. Misina'yı pervaneye dolaştırdım.
1: Pervane gücü olmadan Mike akıntının insafına kalıyor ve küçük alüminyum teknesi kayalık Alaska kıyılarına karşı çaresiz.
5: Kayalara yaklaştım. Dolaşmış misinayı çözemezsem başım belada demektir. Oldu işte. Bu sefer şanslıydım.
1: Misina sonunda çıktı. Mike güneş batmadan önce avın geri kalanını çekmek için harekete geçmeli.
5: Mucizelere inanmam. Onlara güvenirim.
1: Son durakta 7 metre derinliğe bıraktığı yengeç kafesini çekecek.
5: Çok derin değil ama ticaret uzak olduğu için ağır. İyi görünüyor. Yengeç yakaladım. Tuzakta 4 yengeç var. Yengeçleri yakalamak zordur. Tuzakları hazırlamak, yerleştirmek emek ister. Ama ödülü iyi. Eti en iyisi. Altın değerinde. Bütün balıkları ve yengeçleri temizlemem, fileto yapmam ve konserveleyip saklamam gerekiyor. Çok güzel gün. Çok şey yakaladım. Okyanustan bu tür balık ve av hayvanlarını kendi başıma avlayabileceğimi bilmek çok tatmin edici. Daha iyisi olamaz. Hadi Adel. Gidip akşam baş başa balık yiyelim. İkimiz.
2: Blue Ridge Dağları, Kuzey Carolina.
1: Blue Ridge Dağları'nda kendine yeterli olmak bir yaşam biçimidir. Bu yüzden Eustace ve Riley, 12 ay veya daha fazla süre yetecek yiyecek tedarikine sahip olmak için bahçelerine daha fazla yatırım yapıyorlar.
6: Riley, yapabileceğin şey şu, uzun düz bir ip alabilirsin. Böylece bitkileri nereye dikeceğimizi belirlemek için kullanabiliriz. Böylece düz bir sıra halinde yürüyebiliriz. Sürdürülebilirlik hayatın en önemli unsurlarından biri. Bahçemin her yıl daha da büyüdüğünü görmek beni mutlu ediyor. Çünkü bu yaşam kaynağımız.
1: Eustace'ın bugün yerleştirdiği bitkiler, kış soğuğunun geçmesini bekleyerek 6 hafta boyunca serada yetiştirildiler.
6: Yani suyun akabileceği kadar derin bir çukur kazmak zorundayız, tamam mı?
1: Filizlenmiş fidelerin hayatta kalma olasılığı daha yüksektir. Çünkü olgun kökleri çevresel baskılara karşı dayanmalarını sağlar.
6: Burada en önemli şey şu, kökleriyle çok fazla oynamamalıyız.
1: Fide dikimi hassas bir işlem. Ancak tohuma güvenmekten daha başarılı bir hasat sağlar.
6: Kökü kırmamaya çalış. Düz mü değil mi bak?
7: Hı hı.
6: Onu düzeltmek için toprak koyacağım. Bitki ve kökleri çok yüksekteyse su geldiğinde onu yıkar. Bitki devrilir ve ölür.
7: Ne kadar aralıkla dikmeniz gerekiyor?
6: Ne tür bir bitki diktiğine bağlı. Mesela şurada yaklaşık 60 santim aralık bamya için muhtemelen doğru. Bu özel küçük ince ayrıntıları bilmek gerçekten önemli. Ve Riley ile paylaştığım bu bilgiler umarım onu ve ailesini yıllarca besleyecektir.
1: Bol hasatın sırrı her mahsulün bireysel ihtiyaçlarına özen göstermek ve doğanın lehinize çalışmasını sağlamaktır.
6: Güzel işte böyle.
1: Aleyhinize değil.
6: Görünüşe göre bulutlar toplanıyor.
7: Evet, sanki yağmur yağacak.
6: Umarım toprak kuru ve yumuşakken bitirebiliriz. Bahçeyi kuruyken işlemek önemli. Toprağı işlemek daha kolay.
1: Şiddetli yağmur, toprağı ekim için çok çamurlu hale getirecek ve büyük bir gecikme yaratacak.
6: Yağmurdan önce bitirmeliyiz. Şimdi yapmalıyız çünkü beklersek hasat günlerini kaçırabiliriz. Yağmurdan önce bitirmeliyiz.
1: Kuzey Carolina'daki Blue Ridge dağlarında hava bir anda değişebilir.
6: Üç noktalarını anlamaya başladın.
1: Tohumlarını toprağa ekip sonbaharda iyi bir hasat elde etmek için çok az zamanları varken yaklaşan fırtına Eustace ve Riley'nin göze alamayacağı bir gecikme.
6: Havadaki nemi hissedebiliyoruz. Geliyor. Bu bahçeyi bitirmemiz gerekiyor. Şu kompost kovasını al, yaklaşık 5 santim kadar koy. Tam oradan başla, yaklaşık 5 santim kadar dök. Evet işte öyle. Buraya biraz fasulye eksek iyi olur. Sen oradan başla, ben de üzerlerini örteyim. İyi, çok iyi.
1: Eustace ve Riley hızlı çalışıyorlar. Ancak bu hız ve hassasiyet arasında bir denge. Bir yıllık yiyecek stoğu söz konusu olduğunda doğru ekim aceleye getirilemez bir iş.
6: Bu da bizim son sıramız Riley. Evet, bunları toprakla örtmek için uğraşmayacağım. Bu tohumlar o kadar küçük ki, üzerlerini örtmek için gelen yağmur fırtınası yeterli olur. Bu tohumlarımızın sonuncusuydu Riley. İyi bir bahçe kurduk. Her şey yolunda giderse bol bol yiyeceğimiz olacak. Her şeyi doğadan öğrenirsiniz. Bu gezegeni gerçekten kontrol eden tüm yasalar doğanın kendisinde bulunur. Ve eğer bu yaşam yasalarını öğrenirseniz doğal dünyayla çok başarılı bir şekilde etkileşim kurabilirsiniz. Keyfim yerinde. Yağmura yakalanmadık. Tebrik ederim.
7: Teşekkür ederim.
6: Bir şey öğrendin
7: mi? Yok, şey öğrendim.
6: Aynen öyle.
2: Ozark Dağları, Arkansas.
1: Ozark Dağları'nda şiddetli yağmur fırtınası hiç ara vermiyor. Ama Jason ve Kay ahır çatısını tamamlamak için çabalarken Mary tetikte.
8: Dışarıda işler iyice kızışıyor.
1: Arkansas'ı yılda yaklaşık 30 hortum vuruyor. Yani aldıkları önlemler yeterli olmayabilir.
8: Bahar aylarında ne zaman bir fırtına çıksa mutlaka radyoyu dinleriz.
9: Aşağıdaki yürürlükte uyarılar, ikazlar ve tavsiyelerin özeti bulunuyor.
8: Bu yıl henüz hortum yaşamadık ancak geçmişte oldukça tehlikeli durumlar atlattık. Botlarınızı giyin. Tamam. Durum kötüleşirse diye Hogan'a gidiyoruz. Tamam mı?
1: Hogan, Hawk çiftliğindeki en ağır ve dayanıklı yapı.
8: Arkansas'ta yaşamanın bir gerçeği de bu. Daima hazırlıklı olmanız gerekiyor.
9: Sağlam sığınağa geçin ve düşen molozlardan kendinizi koruyun. Bir hortum görüldü ve hava radarı tarafından tespit edildi.
8: Tamam, gitmemiz gerekiyor.
10: Anne.
8: İşte böyle. Jason. Evet, Franklin County ve Crawford County'de hortum yere inmiş. Hadi. Hadi gitmeliyiz. Gitmeliyiz hadi Hogan'a. Ah, kapak uçmuş.
1: Sorun değil. Bir şey olmaz. Çatıdaki delikten yağmur sızıyor olsa bile Hogan fırtınayı atlatmak için en güvenli yer.
11: Böyle bir uyarı verildiğinde her zaman bulabileceğiniz en sağlam yapıya koşarsınız. Üzerimizde 2 tondan fazla toprak var. Bu direklerden her biri 50 kilodan fazla. Ayrıca hepsi birbiriyle çivili. Yani uçup gitmeyeceksiniz.
8: Evet.
11: Rüzgar için yapılmış, aşırı hava koşulları için yapılmış. Bunun gibi. Dinle.
8: Duydun mu?
11: Evet.
8: Kısık bir uğultu.
11: Evet.
1: Dağ adamlarında gelecek bölüm.
3: Emniyet kemerini bağladın mı?
5: Bağladım.
3: Tam ortada bir kaya var. Havalanmalıyım. Sıkı tutun. Hayatım boyunca av köpekleriyle ayı ve puma avladım. Bu işlerin nasıl olduğunu bilirim. Yakın mesafede biter. Ah, lanet olsun, şu anda bir şey oluyor. Lanet olsun.
12: Su lazım mı?
3: Evet, su gerekiyor.
9: En sağlam sığınağa geçin ve kendinizi molozlardan koruyun.
11: Hogan kendi kendine yeterli. Öyle kolay uçabilecek bir şey değil. Bu yüzden bizim için gidilebilecek en iyi yer.
13: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
14: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
15: Aramaya devam etmelisiniz.
14: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
16: Tozlu Servet yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
5: Üst düzey bir meydan okuma.
4: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
6: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
4: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: programımızın bu bölümünde.
1: Aa, bu harika.
0: Kağıt konservatörü Ashley, antikacı Mary için dünyanın en ünlü gizli ajanını kurtarıyor.
2: Aa, James Bond'un yüzüne bak. Keyfinin yerinde
1: keyfi
2: olduğu
1: belli.
2: Keyfi
1: bayağı yerinde, evet.
0: Oley! Metal ustası Ted, ender rastlanan bir eşyayı tamir ediyor.
3: Harika. Güzel bir sıfırdan inşa.
0: Ahşap ustası Alex, çok gezip görmüş bir sandığı tamir etmek için şekillendirip yakmaya kadar her şeyi yapıyor.
4: Bunları doğal bal mumuyla güzelce parlatıyoruz ve sandığı tamamlayan bir parça oluyor.
0: Restorasyon ve onarım bütün başarılı antikacılar için çok önemlidir. Ve bütün antikacıların uzman zanaatkarlar ordusuna ihtiyacı vardır.
3: Sesi makinalı tüfek gibi.
0: Bazılarının ardında 100 yıllık aile deneyimi mevcuttur.
5: Tahta çivi fikri işe yaradı.
3: Ne olduğunu biliyorum. Bunlar çok hoş.
0: Deneyimli antikacıların unutulmuş hurdaları...
6: Bunu çalıştırmak isterim. Yarasa sinyali gibi bir şey oluyor değil mi?
2: Göz alıcı.
0: Mükemmel mücevherlere dönüştürmesine yardımcı olurlar.
3: Şaka mı yapıyorsun? Bu benim avizem olamaz. Çok şaşkınım.
0: Güney Londra'da konservatör Ashley Brown zarar görmüş her türlü kağıt objeyi koruyor ve tamir ediyor. Beklediği antikacının adı Swallow. Mary Swallow ve tamir edilmesini istediği bir şey var.
2: Özellikle bu tip eşyaların büyük bir hayranıyım. Buna kitsch deniyor. Çok hareketli ve göz alıcı. Sadece biraz şefkate ve sevgiye ihtiyacı var.
1: Merhaba, nasılsın? Mary. İyiyim, içeri gel.
2: Ah, tamam.
1: Ne getirdiği hakkında hiçbir fikrim yok. Görmek için heyecanlıyım ve sabırsızlanıyorum. Pekala, oradan tutarsan... Mükemmel. Şimdi yavaşça bırakalım.
2: Bırakıyorum.
1: Şöyle. İşte oldu. Bu harikaymış.
2: Güzel değil
1: mükemmel.
2: Mi? Belli ki New York metrosunda asılı bir postermiş. Ama gördüğün gibi biraz hasar görmüş.
1: Pekala.
2: Ama burada komik olan şey... James Bond'un surat ifadesi. Suyun altında neler yaşandığını bilemiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ama James Bond'un suratından keyfinin yerinde olduğu
1: evet,
2: belli.
1: Evet, keyfi bayağı yerinde değil mi? Evet.
0: Bu 1967 yapımı poster 5. Bond filmi İnsan İki Kere Yaşar'ın Amerika gösterimi için hazırlanmış. Altın tabancalı adam ve ölümsüz elmaslar da dahil olmak üzere 6 Bond posteri yapmış olan Amerikalı sanatçı Robert McGinnis'in ellerinden çıkmış. Mary'nin posteri ağır bir şekilde lekelenmiş ve hasar görmüş. Bu yüzden Ashley'nin görevi epey zor.
1: Odaklanmam gereken bir numaralı şey elbette kıvrım yerlerinde meydana gelen şu küçük yırtıklar. Buralar ıslanmış gibi. Bu kıvrımları güçlendirmek, yırtıkları tamir etmek ve hasarlı yerleri doldurmak gerek. Sonra elbette bu lekeler geliyor. Bu yıkama süreci gerektirebilecek bir iş olacak.
2: Yıkama sürecinde su mu kullanıyorsunuz?
1: Evet.
2: Öyle mi? Kullanıyorsunuz
1: demek. Gerçekten su kullanıyoruz ama çok küçük miktarlarda.
2: Evet.
1: Üzerindeki mürekkepleri bozmayacak bir işlemle bunu temizlemeye gayret edeceğim. Umarım başarırız.
2: İpek bir gömleği kuru temizleme yapmak gibi.
1: Evet. Köşesinde bant kalıntıları olduğunu görüyorum. Bu genellikle yok edilmesi oldukça zor bir lekedir. Ama yapılabilir. Bunu tamir ederken karşılaşacağımız en büyük risk özellikle kırmızı olan litografik mürekkeplerin suyla birlikte çözülme riskinin olup olmadığını test etmek olacaktır.
2: Tamam, harika. Bütün bu işlemler çok bilimsel değil mi?
1: Öyle.
2: Bunu temizlemek o kadar
1: evet,
2: kolay
1: doğru.
2: değil.
1: Sormam da sakınca yoksa buna ne kadar ödediniz?
2: 400 sterlin ödedim.
1: Bana göre gayet makul. Daha iyisini de kötüsünü de gördüm ve bence zorlu bir proje olacak. Ama bunun için sabırsızlanıyorum.
2: Sonucu görmek için sabırsızlanıyorum. O zaman birkaç hafta sana
1: evet,
2: bırakıyorum.
1: Evet, tabii iyi olur.
2: Sihrini konuştur. Bol şanslar, teşekkür ederim.
1: Güle güle.
2: Hoşçakal. Bu tamirat çok kötü de gidebilir. Çok hassas bir kağıtla çalışıyor. İşi gerçekten çok zor.
0: Ashley'nin görevi ne olursa olsun adamını korumak. İlk işi kağıdı inceliyor.
1: Işığı doğrulttuğum zaman ışık yayan ya da parlayan bir yer var mı diye bakmak ve kontrol etmek için ultraviyole ışık kullanıyorum. Bu daha uygun. Kağıdın üzerinde yağ ya da vernik gibi başka tip bir leke olmadığını bana gösterecek. Şu an gözüme bir şey çarpmıyor. Sanırım bu kadar yeter.
0: Posteri dikkatli bir şekilde inceledikten sonra Ashley'nin mürekkep renklerinin solup solmadığını kontrol etmesi gerek.
1: İki çözücü karışımım var. Biri izopropanol, biri de etanol. Bunları kullanıyorum çünkü tamir süreci boyunca büyük ihtimalle bu iki kimyasalı kullanacağım. Posterin nispeten daha belirsiz görünen yerlerine çözücü karışımdan birkaç damlayı yavaş bir şekilde sürüyorum. Ve pamuklu çubuk yardımıyla da yavaşça yayıyorum. Bu şekilde renk kalkıyor mu diye bakıyorum. Burada hiç renk kalmamış ki bu harika. Genel olarak çok dayanıklı bir poster olduğunu kanıtlıyor. Tamiratın bir sonraki kısmına geçebilirim.
0: Ama dikkat onun parolası ve ilk iki gün boyunca Ashley küçük işlemlere odaklanıyor. Bunlardan biri yapışkan bant kalıntılarını sökmek.
1: Evet, şimdi bunu posterin altına koyacağım. Yapmak istediğim şey bu lekenin altına çözücü sürüp üst taraftan temizleyebilmek. Çözücünün özünü çıkarmak için doğal pamuk parçaları kullanacağım. Ve umarım lekenin bir kısmını çıkaracağım. Pekala, bakalım nasıl olmuş. Pamuğa pek bir şey çıkmamış gibi görünüyor, değil mi? O yüzden sanırım bu noktada bölgeyi asetonla daha çok ıslatmak yerine burada küçük bir mola verip yıkama için hazırlıkları yapmaya başlamalıyım. Çünkü yıkamayla kesinlikle daha çok leke çıkacak.
0: Ancak posterin üzerinde zaten su lekeleri var. Bu yüzden yıkamak çok riskli. Ashley'nin gerektiğinde bu tamiratı durdurmak için gözlerini dört açması gerek. Drew Pritchard dünyanın dört bir yanından vintage ve antik eşyalar topluyor. Klasik zanaatlara karşı bir tutkusu var. Ancak iyi yapılmış, ender rastlanan parçalara karşı zaafı çok daha büyük. Bugün son bulduğu eşyayı konuşmak için metal ustası Ted Edley ile buluşuyor.
3: Drew'la hep bir tahmin oyunu oynuyor gibiyiz. Getirdiği o eşyalar...
0: Bu tamiratı durdurmak için gözlerini dört açması gerek. Drew Pritchard dünyanın dört bir yanından vintage ve antik eşyalar topluyor. Klasik zanaatlara karşı bir tutkusu var. Ancak iyi yapılmış, ender rastlanan parçalara karşı zaafı çok daha büyük. Bugün...

0: Merhaba Duru, nasılsın?
1: İyiyim dostum. Bugün senin için...
0: Evet.
1: Farklı bir şeyim var.
0: Şöyle. Ha, bir sürpriz.
1: Bunun gibi bir şeyi daha önce görmemişsindir.
0: Haklıymışsın gerçekten. Daha önce hayatımda böyle bir şey görmedim.
1: Bu göründüğü üzere yıpranmış bir tropikal ahşap yerküre.
0: Hı hı.
1: İçerisindeki bir çeşit saat mekanizması ve lambasıyla sıfırdan inşa edilmiş. Ön tarafından güzel bir şekilde açılıyor.
0: Peki, tamam.
1: Evet.
0: Tamam, çok göz alıcı öyle,
1: öyle
0: değil mi?
1: Ayrıca yanında çok ilginç bir parçası daha var.
0: Hı hı. Ah tanrım.
1: Evet, şunlara baksana. Bak, kesinlikle muhteşem.
0: Harika. Muhteşem.
1: Şuna bak.
0: Şuradaki iki küçük pine bakılırsa bunun üzerine yerleştiriliyor.
1: Bu Norveç yapımı dönen bir yer küre saat. Satış açıklamasına bunu yazabiliriz.
2: Bu eşsiz ahşap ve metal yer kürenin tarihi yaklaşık 20. yüzyılın ortalarına uzanıyor. Üzerindeki plakta zorluklarla yıldızlara kadar anlamına gelen Latince Per aspera ad astra mottosu yazılı. Bu dünyanın dört bir yanındaki çoğu okulun ve kurumun mottosu. Viking gemisiyle birlikte kullanılması bir emeklilik hediyesi ya da değer verilen birine bir anı olarak elle yapıldığı izlemini uyandırıyor. Kökeni ne olursa olsun şu andaki zorluk bu eski saati yeniden çalıştırabilmek.
1: Senden isteğim eksik sayıları yapmak.
0: Hı hı.
1: Viking gemisini yeniden takmak, çalıştırmak ve hafifçe tozunu almak. Temizlenmesini istemiyorum.
0: Peki, tamam. Muhteşem.
1: Gerçekten öyle. Dürüst olayım. Bundan para kazanabilir miyim bilmiyorum.
0: Bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz değil mi?
1: Tarih için yapıyoruz. Artık senindir.
0: Teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Bunu çalıştırmam ve yeni parçalar yapmam gerekiyor. Sıfırdan inşa edilmiş olan özünü korumalıyım. Bunun bütün cazibesi işte burada. Harika bir şey. Çok güzel.
2: Birkaç gün sonra...
0: Hayır, bu değil.
2: Saat Ted'in Dorset'teki atölye tezgahında yerini almış.
0: Pekala, yer küremiz burada şimdi. Bildiğimiz kadarıyla içerisinde bir saat mekanizması var. Bütün mekanizmayı içinden çıkarmak istiyorum. Böylece üzerlerinde ayrı ayrı çalışabilirim. Bu parçaların birçoğu yerlerine eğimlendiği için burada biraz ısı kullanmam gerek. Bunun yakınında kullanamam. Buna zarar veririm. Bay Pritchard beni en yakın sokak lambasına ısı verir sonra. Bu tip eşyaların şöyle bir özelliği var. Sıfırdan inşa edildikleri için nasıl birleştirildiklerini bilmiyorum. Acaba bu çevirerek çıkar mı? Bakalım çıkarabilecek miyim? Yırtılma. Ah tanrım. Yaşasın. İşte çıkıyor. Çok ilginç. Eski bir saat parçamız var. Ortasında bir daire var ve mekanizmayı çalıştırması için oraya lehimlenmiş. Robinson tarzı gibi. Bunu çalıştırmak için elimizdeki malzemeleri kullanacağız. Harika. Güzel bir sıfırdan inşa.
2: Yer küreyi parçalara ayırdıktan sonra Ted dış halkadaki sayıların durumunu kontrol etmek istiyor.
0: Üzerinde sayılar olan bir halkamız var. Birkaç sayı da eksik. Bunları yeniden yapmalıyım. Şu anda yapmak istediğim şey hepsine tek tek bakıp hala yerlerinde ve sağlam olduklarına emin olmak. Evet. O işte bir tanesi kırıldı. Yedi de gitti. Kopan sayıların durumu iyi. O yüzden onları sadece yerlerine yerleştirmeliyim. Şimdi yeni parçalar yapacağım. Kopanları yerleştireceğim ve evet sonrasında... şekillendirmeye başlayacağım.
2: Ted yenilerini yapmak için bakır levhadan ince şeritler kesiyor.
0: Şimdi birkaç uzun şerit keseceğim. Böylece yeni sayılar yapmak için fazlasıyla yeterli materyalimiz olacak.
2: Sonrasında onları kıvırması...
0: Hadi bakalım seni kerata.
2: ...ve yapan sanatçının kullandığı tarzı taklit etmesi gerek.
0: Boyutları doğru şekilde ayarlamak kolay değil. Şunu bir düşünsenize. Birileri bunları yapmış, bir karga burunla hepsini kıvırmış, bunların hepsini kafasından yaratmış. Tarz olarak bunu kopyalamak düşündüğümden çok daha zor. Evet, çok zor.
2: Bu sabır ve yetenek gerektiren çok meşakkatli bir iş. Ted'in bu işte başarılı olması için ikisine de bolca sahip olması gerek. Dorset'te metal demirci ustası Ted, antikacı Drew için bir yer küre saat üzerinde çalışıyor. Kayıp olan bakır sayıları elle yapıp yerleştirdikten sonra...
0: 1, 11,

0: Artık hiçbir sayımız eksik değil.
1: Dikkatini bu nadir saatin tepesinden akıntıya sürüklenmiş olan oymalı Viking gemisine çeviriyor.
0: Peki bu parça nereye gidiyor o zaman? Bu benim her zaman yaptığım bir şey değil. Ben bir metal ustasıyım ama çocukluğumda diğer herkes gibi ben de sal ağacından uçak maketleri ve diğer şeyleri yapardım. O yüzden bu beni gençliğime götürüyor. Bu yeniden 12 yaşına dönmek gibi bir şey. Evet, şimdi birkaç parça yerleştireceğiz. Elimdeki bu parçanın kusursuz bir şekilde çıktığı yere yeniden oturması gerekiyor. Öyle de olacak gibi. Bunu biraz temizleyeceğim. Yapıştırıcı süreceğim. Sonra yeniden yerine yerleştirebilirim. Evet. Çok güzel.

0: İşte oldu. Üç tane eksik var. Neyse ki taslak olarak kullanabileceğim birkaç parça mevcut. Elime biraz ahşap alıp onu yontarak yeni kenarlıklar yapacağım. Evet, bütün sayılar yerli yerinde. Yeniden birleştirilmeye hazır. Ahşap gemi de hazır olmak üzere. Birbirine yapışmaya başladı. Belli başlı parçaları elimizde ama tek önemli parçası eksik. Ve bu da saat mekanizması. Çalışacak mı göreceğiz. Ama ne olacağını sonra göreceğiz.
1: Kağıt konservatörü Ashley, 60'ların sonlarından kalma epey lekeli bir James Bond posterini tamir ediyor. Projenin en riskli kısmına başlamak üzere. Temizlemek için suyla ıslatmak.
2: Bu yapmaktan kaçınabileceğimiz bir şey değil. Çok kirli. Buradaki tezgahımın adı kağıt yıkama tezgahı. Yıkama yapmak için burada üst üste bulunan kuru, yarı kuru ve ıslak kağıtlarım var. Şimdi spreylemeye başlayabiliriz. Bu işlem kılcal aksiyon adında bir teoriye dayanıyor. Bu da bütün bu kağıtların içinde bulunan gerçek selüloz liflerinin ıslandıkları zamanki emiş gücüdür. Böylece lekeleri ve posterin kendi dışında meydana gelen bütün renk bozulmalarını ortaya çıkarır.
1: Ashley yeterince parça testi yapmadıysa lekelerle birlikte mürekkep de çıkar ve poster mahvolur.
2: Şimdiye kadar altında neler olduğunu görmek istiyorum. Evet, çok güzel. Muhteşem bir sonuç. Renk bozulmaları, kiri, eski küfleri, kötü olan her şeyi kağıdın arka tarafına çıkmış. Umarım bu sürecin sonunda kağıt çok daha parlak olur. Tamam, şimdi bir süreliğine durmam gerek. Bir kağıt parçasını yıkamak başka bir şeyi yıkamaya benzemez. Her an tersine dönebilecek şeylerle harekete geçmeye hazırlıklı olmalıyız. Her yer nemlendikten sonra birkaç yerde su biriktiğini söyleyebilirim. Tabii bu noktalar alttaki yıkama kağıtlarıyla doğrudan temas halinde değil. Bu hiç iyi bir şey olmuyor.
1: Yamalı ve eşit olmayan ıslanma lekelerin eşit oranda çıkarılamayacağı anlamına geliyor. Ashley'nin kat etmesi gereken uzun bir yolu var. Dorset'te metal ustası Ted, antikacı Drew için çok ender bulunan bir saat üzerinde çalışıyor. Ancak saatin mekanizması çalışmıyor ve Ted nedenini anlayamıyor.
0: Başlangıçta bunun pille çalıştığını düşündüm çünkü her yerinden kablolar çıkıyordu. Ancak yakından incelediğimde mekanik olduğunu düşünmeye başladım. Şimdi bunu çevirip neler olduğuna bakacağım. İşte başlıyoruz. Çalışıyor. Şuna bak. Evet, hareket edişi beni mutlu ediyor.
1: Ted çalışan mekanizmayı yer kürenin içine yerleştirebilir. Ancak geliştirmenin yollarını arıyor. Bu Ted'in şanındandır.
0: Bu yerinden oynadığı için biraz endişe ediyorum. Bunu yerinde tutması için yukarıya doğru giden ekstra bir materyal kesmek istiyorum.
1: Pirinçten bir şerit kesiyor ve bunu mekanizmanın etrafına yerleştirmek için şekillendiriyor. Şimdi boyut olarak da denemenin zamanı geldi.
0: Pekala, kader anı geldi. Buraya oturması gerek. Şimdi artık asla yerinden çıkmayacağı anlamına geliyor bu. Parçalar bir araya geliyor. Şu anda yapmam gereken tek şey Viking gemisinin parçalarını birleştirmeyi bitirmek. Bir de birkaç elektrik işi kaldı. Saat başı olduğunda şu lamba yanacak.
1: Ted yerküreği toparlıyor. Şimdi yaptıklarını göstermek için Drew'u aramaya hazır.
3: Ona bir yığın kırık parça teslim ettim. Ama üzerindeki o küçük Viking gemisine gerçekten bayıldım. Ve bunun muhteşem olduğunu düşündüm. Neden olmasın dedim. En azından bir deneyelim ve neler oluyor görelim. Ted.
0: Drew, nasılsın?
3: Çok iyiyim. Bunun altında ne olduğunu biliyorum. Hadi şuna bir bakalım.
0: Bu bir... Yer küre.
3: Bu şeyin çılgınlığına bayıldım. Ellerine sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
3: Bunu tahmin etmenin bir kabus olduğuna eminim.
0: Öyleydi. Kendi mekanizması çok basitti. Sayıları yerlerine yerleştirdim ve yenilerini yaptım. Bütün bağlantı yerlerini sağlamlaştırdım. İşin büyük bir çoğunluğu tepedeki şu küçük arkadaşlara ayrıldı. Yeni kürekçiler, yeni gemi direği, yeni bir yelken.
3: Bunun en güzel yanı tuhaflığı.
0: Evet.
1: Özel ve el yapımı bu saat TED'e getirildiğinde tam bir enkaz halindeydi. Pirinç sayıların bir kısmı eksikti. Viking gemisi parçalanmıştı. Mekanizması çalışmıyordu. TED yapan sanatçının adımlarını sadık bir şekilde izleyerek yeni bakır sayılar yaptı. Elle yontulmuş Viking gemisini onardı. Saatin mekanizmasını yeniden çalıştırdı ve artık saat bir işleve sahip durumda.
0: İşte işi şu şekilde. Evet. Yerküre döndükçe saat başına geldiği zaman şuradaki küçük lamba yanıyor ve saatin kaç olduğunu görebiliyorsun.
3: Çok işe yarıyor değil mi?
0: Evet.
3: Hiç değilse dükkanın bir köşesinde tuhaf ve sıra dışı görünecektir. Evet. Harika. Çok teşekkür ederim. TED muhteşem bir iş çıkarmış. Bunu düzgün şekilde fiyatlandırmalıyım. Buna yaklaşık 150 sterlin değer biçiyorum ve değeri de bu kadardır diye düşünüyorum. Her eşyanın bir alıcısı vardır. Elbet bir gün biri gelip bunu alır. Pekala, o zaman ben gidip arabayı getireyim.
0: Harika. Çok ilginç bir şey ve yeniden tek parça. Artık tepesinde bir Viking gemisi olan bir yerküre saati tamir ettim diyebileceğim. Bunu pek fazla insandan duyamazsınız.

0: Colvin Körfezi'nin Gal kıyılarındaki tatil yöresi Viktoryen dönemde inşa edildi ve büyüdü. Abergel yolu 123 numaradaki dükkan, şimdi tarihi ahşap eşyaların onarımını ve cilasını yapan Alex Webster'ın atölyesi ve satış yeri. Bugün antika satıcısı Saxon Durant, Alex'in yardımına ihtiyacı olan bir eserle onu görmeye gidiyor.
1: Saxon'ın bugün gelmesini bekliyorum. Her an kamyonetiyle burada olabilir. İki parça halinde bir şey getiriyormuş. Bu da insanı biraz şaşırtıyor ama Saxon'ı tanıdığım için çok özel bir şey olduğuna eminim.
2: Bu bir antikacının kar elde etmek için gözü gibi bakması gereken parçalardan biri. Hadi bunu içeri taşıyalım. Bu eşyayla biraz ileri gitmiş olabilirim çünkü bunun bir kısmı eksik. Bana göre Alex bu işin altından kalkabilir çünkü bu çok özel bir parça. Pekala, bu çok eski dönemlerden bir savaş sandığı. Üstteki parçanın şu parçanın üzerine oturması gerekiyor. Bu alt parçası, ağaç çiviler burada.
1: Evet.
2: Sence şimdi birleşince nasıl durduğuna bakalım.
1: Hadi bakalım.
2: Evet.
1: Tuttun mu?
2: Tamam.
0: Roma zamanlarından beri ordular tarafından kullanılan savaş mobilyaları pratik ve portatif olarak tasarlanırdı. Çoğunlukla da varlıklı İngiliz ordu subayları tarafından kullanılırdı.
1: Ha, tam üzerine oturdu değil mi?
2: Evet, tam oturdu gerçekten.
0: Bu sandığım bir zamanlar çıkıntılı ahşap kulpları varmış. Bu da parçanın Georgian dönemine ait olduğu anlamına gelebilir. Sonraki modellerde kalkmalı pirinç kulplar var.
1: Gördüğüm kadarıyla bir sürü kayıp parçası var ve yama yapılması gereken yerler var değil mi?
2: Evet.
1: Hem de çok fazla yama yapılması gerekiyor.
2: Bana göre bu tamiri düzgün, çıkıntısız bir şekilde yapman yeterli. Böylece nerede ne yapıldığı görülür.
1: Renklerini benzetmeye çalışmayayım.
2: Renklerini tutturmana gerek yok. Evet. Evet. Peki ya ayakları? Bu yeterli olur.
1: Geleneksel mi olsun?
2: Evet. Ayrıca şunlardan da bahsetmeden olmaz.
1: Hadi bakalım. Ah, o nedir?
2: Genel olarak tüm bu çekmeceler... Bunu daha hafif yapmak için hiçbirine taban yapmadıklarına eminim.
1: Bu savaş sandığıyla ilgili bir şey söylenecekse o da çok fazla savaş gördüğü olabilir. Durumundan belli oluyor. Çekmece tabanları eksik. Bütün köşelerde kıymık var. Kıymıklanmışsa eskimiş demektir. Bunun ucuz olduğunu tahmin ediyorum.
2: Açık arttırmada 150 sterline kadar çıktı.
1: Tamam.
2: Yani evet, bunun iyi bir fiyata satılacağına dair güvenim
1: tam. Pekala, o zaman bunu bana bırak. Zırhlarımı kuşanıp bu işin üstesinden geleyim.
2: Savaş şakalarından devam edeceksek ben de taktiksel geri çekilme yapıyorum.
1: Kendi iyiliğin için benden daha çok hata bulmadan önce.
2: Seninle öteki tarafta görüşürüz.
1: Seni yeniden görmek güzeldi. Kendine iyi bak. Bu sandıktaki tamiratın bütün çizgileri tamamıyla kusursuz olmalı. Onun isteği üzerine hem bu kadar hatasız yapıp hem de gerçekçi göstermek için uyumlu olması adına aşımın rengini koyulaştıramam. Tamirat görecek, o yüzden de mükemmel olmalı.
0: Alex planlamasını yapıyor ve çalışmaya koyuluyor.
1: Bu sandık üzerinde en zaman alıcı ve en zorlayıcı işlerden biri yama tamirleri. Bunlara yama yapmak için bu sandıkla aynı dönemden kalma maun ağacı çekmece tabanlarım var. Tamiri yapacağım yeri belirginleştirmek için... Keski kullanacağım, yama yapacağım, çekmece tabanından parçayı keseceğim ve yerine yerleştireceğim. Kusursuz bir tamir için düzgün ve keskin çizgileriniz olmalı. Hattın ölçüsünü kaçırırsanız ya da kıymıklanırsa onu keskin tutmak için hattınızı genişletmelisiniz. Şurayı kaldırdım. Baktığınız zaman şurada kıymık olduğunu görebilirsiniz. Bu milimetrik bir şey bile olsa kalkan parçayı geçecek şekilde hattı genişletmem ve yeniden başlamam gerektiği anlamına geliyor.
0: Bu en zaman alıcı iş. Eğer acele ederse sandığın kendisinden daha çok yaması olabilir. Ashley, James Bond posterini kurtarmak için hala çabalıyor. Bu sürekli gözlem gerektiren bir operasyon.
3: James Bond posterini kurutma kağıdıyla çok hassas bir şekilde yıkadım. Ve maalesef öncesinde bütün önlemleri almama rağmen kıvrım yerlerinde, kağıt liflerinde çatlaklar fark etmeye başladım. Evet, başlıyoruz.
0: Yırtılmasını engellemek için ince pelür kağıtlı posteri güçlendirmesi gerek.
3: Önce şu kabarcıklardan kurtulalım. Üzerine güzelce oturdu. Tamir süreci için bu gerçekten kaçınılmaz bir durum. Ona 50 yıl daha dayanabilmesi için ihtiyacı olan güç ve mukavemeti sağlayacak.
0: Ashley Bond'u devam etmesi için güçlendirirken, antikacı Mary Swallow da kendi görevinin peşinde. Posteri tarihin en ünlü film serilerinden birine ait ve daha çok şey öğrenmeye hevesli.
4: Genellikle film koleksiyonlarına pek ilgim yok. Bu yüzden bilgim de yarım yamalak. Bu posterin bir hikayesi olup olmadığını öğrenmek harika olacak. Film koleksiyonları konusunda uzmanlaşan birkaç gerçek uzman var. Bugün onlardan biriyle buluşacağım. Umarım bilgi edinebilirim. Merhaba Mark.
5: Merhaba Mary. Nasılsın?
4: Çok iyiyim, teşekkür ederim.
5: Yukarı çıkalım.
4: Olur, hadi çıkalım.
0: Mark Hockman bir film posteri danışmanı ve koleksiyoncusu. Mary ile Doğu Londra'daki nadir bir film koleksiyonuna ev sahipliği yapan bir sinemada buluşmayı kabul etti.
4: Pekala, elimde bir poster var.
5: Bakalım.
4: İlk izlenimler.
5: Bu üç setin bir parçası. Setin içinde iki poster daha var. Still
4: evet.
5: A'da James Bond'u bir smokinle görüyoruz. Kötü adam Blofeld'in mekanında bir kaosun ortasında. Still B'de James Bond'u oynayan aktör Sean Connery'i küçük bir helikopter uçururken görüyoruz. Sonra bu geliyor. Bu da Still C. Diğer iki posterden çok farklı bir şekilde Bond'u bir jacuzzi'de görüyoruz. Bu Bond'un çekici tarafını
4: biraz yaramaz değil mi?
5: Çekici. Böylece kadınları kendisine çekiyor. Bu sebeple diğer iki posterden daha az miktarda basılmıştır. Sanatçı Robert McGinnis, Sean Connery'nin suratını mükemmel şekilde yakalamış. Kendisi muhteşem bir sanatçı. Döneminin en iyi poster sanatçılarından biri.
4: Vay canına, o zaman haberler şimdilik güzel.
5: Haberler güzel. Bond posterleri serisi için Frank McCarthy adında başka bir sanatçıyla çalıştı. Frank McCarthy daha çok hareket odaklı. Robert McGinnis ve Frank McCarthy'nin ortak çalışmasına bir örnek gösterebiliriz.
4: Peki.
5: İşte bu poster. Burada gösterilen şey...
4: Vay canına, bu aksiyon dolu değil mi?
5: İçerisinde her şey var. Bu Robert McGinnis'in tipik Bond pozu. Elinde Walter PPK ve uzay başlığı tutuyor. Burası da McCarthy'nin aksiyon dolu çalışması. Senin posterinde yarı çıplak kadınlar ve Bond'un neredeyse üstsüz görünmesinden kaynaklı imaj nedeniyle bazı ülkelerde böyle bir şeye izin verilmiyor. Çıplaklığın sergilenmesinden hoşlanmıyorlar. Bu yüzden kadınların üzeri boyanabilirdi. Biri üzerlerine etek çizebilirdi.
4: Bu çok çılgınca.
5: Üstlerine tişört giydirdi.
4: Vay canına. Yani bazı şeylerin gayet serbest olduğu 60'larda bile bir tür sansür uygulanıyordu.
5: Mary, bu poster her yer için uygun olamazdı. Bu da bu film posterini çok cazip bir hale getiriyor. Çok nadir.
4: Muhteşem. Kişisel olarak Sean Connery benim en sevdiğim Bond. Ama sen bu posterlerle hep uğraştığın için soruyorum. En çok hangisi satıyor?
5: Sean Connery.
4: İşte bu.
5: Tereddütsüz bir şekilde Sean Connery. Böyle muhteşem bir postere değer biçebilmek ve bakabilmek harika bir şey. Gerçekten çok güzel. Teşekkür
4: ederim. Ben teşekkür ederim. Mark'la tanışmak inanılmaz işime yaradı ve çok ilgi çekiciydi. Poster son derece nadirmiş, gerçekten bulunmuyormuş. Başlangıçta düşündüğümden daha nadir olduğunu öğrenmek harikaydı. Ashley sihrini konuşturduktan sonra bu posterden kâr edebilirim.
0: Ahşap ustası Alex, maun ağacından yapılmış eski ve yıpranmış savaş sandığına ahşap yamalar yapıyor.
1: Yerine çok güzel bir şekilde oturuyor.
0: Alex'in yapması gereken son köşe pek düzgün değil. Ahşap kıymıklı ve yer yer yıpranmış. Bu da kalınlık her yerde farklı demektir.
1: Renk ve damarlar açısından kendisi kadar kusursuz bir yama buldum. Biraz ince kalıyor. Bu yüzden onu kalınlaştırmak ve aynı seviyeye getirmek için altına küçük bir meşe parçası yerleştireceğim. Yapıştırıcının oturmasını bekleyeceğim. Sonra düzleyip zımparalayacağım. Bakalım köşe nasıl görünecek.
0: Her bir yamanın sandıkla aynı seviyede olması gerek. Uyulması gereken kurallar olan meşakkatli bir süreç.
1: Üstteki damarın tersine gittiğinizde damarı yırtmamak ve kenarını koparmamak önemlidir. Önce bir yönden diğerine, sonra dönüp diğer taraftan yaparsın ve ortada buluşursun. Pekala. Yeterince düzlendi. Şimdi iyice zımparalayıp nasıl göründüğüne bakma vakti. Bilindiği üzere düzgün bir tamir zımparalama olmadan bitirilemez. Eski bir mobilyayı zımparalarken dikkatli olmak gerek çünkü tarihini de biraz silmiş oluyorsunuz. Bunu yerine düzgünce nasıl koyacağınızı bilmiyorsanız bir felaketle sonuçlanabilir.
0: Sandık ahşap parçalarla yamalandı, zımparalandı, küflü yüzeyleri temizlendi. Alex her şeyi uyumlu hale getirmek ve eskiliği hissettirmek zorunda.
1: Bu mavi ispirto. Bununla ahşabın yüzeyindeki bütün kiri, bal mumunu ve verniği sökebilirsiniz. Çok ince bir tel yün kullanıyorum. Yüzeyi temizlemekte zorlanıyor ama zaten yapmak istediğimiz şey bu değil. Sadece yüzeyinde olan şeyin her yere eşit dağılmasını istiyorum. Mavi ispirto buharlaşırken ben de ovalamaya devam edeceğim. Biraz zaman alacak ama her şeyi eşit şekilde yaydığıma emin olmaya çalışıyorum. Çünkü damarlar bu tip bir karışımla dolduğunda mum cilası sürdüğümüz zaman daha güzel bir bitiş elde ederiz.
0: Renkten memnun olduğunda Alex bir boya fırçasıyla eritilmiş bal mumunu uyguluyor.
1: Bunun gibi bir bal mumu kullanmanın iyi yanı ne kadar çok uygularsanız daha da parlak olması ve eseri daha da güzel göstermesi. Bu işlemi aradığım görüntüyü elde edene kadar muhtemelen 3 ya da 4 kez tekrarlayacağım. Sandığın her yerinin eşit görünmesini sağlıyor.
0: Sandık kururken Alex, sandığın kayıp ayaklarıyla ilgileniyor. Kendi ahşap dükkanından tam da aynı şekilde ve boyutta eski maun bir ayak buldu. Şimdi bunu bir taslak olarak kullanacak ve diğer 3 tanesini çam ağacından kendisi yapacak.
1: Bunu sürekli kontrol etmek çok önemli. Bir kere yanlış giderse bitti demektir. Yeniden takıp devam etmek gibi bir şey söz konusu olmaz. En başından yeni bir blok almam gerekir.
0: Gözle karşılaştırmak yetenek gerektirir. Ayaklar yükseklik açısından milimetrik bir farkla bile birbirine uymazsa o zaman sandık düz durmaz. Alex'in bütün zanaatkarlığını bu savaşta başarılı olmak için kullanması gerekir.

0: Colvin Körfezi'nde.
1: Ortalık epey dağıldı.
0: Alex, 19. yüzyıldan kalma bir savaş sandığının onarımını bitirmek üzere. Maun ağacı taslağını kullanarak çam ağacından 3 yeni ayak yaptı.
1: Bunları maun ağacından yapmadım çünkü elimde yeterince yoktu.
0: Şimdi yeni ahşabı eskitmesi gerekiyor. Kalın bir boya katmanıyla uyumlu görünmeye başlıyor ancak bu sadece başlangıç.
1: Boya kuruduğuna göre sıra bal mumunu sürmeye geldi. Sandığın geri kalanına sürdüğüm bal mumuyla aynı. Kalınca bir kat geçiyorum. Şimdiden çok hoş bir renge dönüştü. Böylece eski sandığın orijinal görünümünü koruyacak. Bir sonraki adım bunları pürmüzle yakmak. Üzerlerinden hafif bir ateşle geçtiğimde bal mumunu çözüp eritmiş oluyorum. Böylece damarların içine işliyor. Genel olarak iyi bir bitiş. Şimdiden parladığını görebiliyorum. Bezle iyice üzerinden geçiyoruz. Doğal bal mumuyla güzelce parlatıyoruz ve sandığı tamamlayan bir parça oluyor.
0: Ayakları da yaptığına göre Alex'in sandığı antikacı Saxon'a teslim etmeden önce yapması gereken bir işi daha kalıyor.
1: Saxon'ın sandığı için elimde bazı kulplar bulunuyor ama bunlar yeniden üretim, yani orijinal değil. Savaş sandıkları şifonyere çok benzer ancak farklı şekilde inşa edilmişlerdir. Ve üzerindeki pirinç detaylar görünümü üst seviyeye taşır. Bunu değiştirmiş olmama rağmen savaş sandıklarının ruhuna uygun olarak değiştirdim. Bu eserin hak ettiği ekstra kaliteli dokunuşu katıyor.
0: Ancak bu kakmalı kulplardan olduğu için eski maun ağacını kesmeyi gerektiriyor. Saxon'ın onay vermediği bir uygulama. Projeyi bitiren Alex sonucu görmesi için Saxon'ı yeniden Colvin Körfezi'ne davet ediyor.
2: Merhaba Alex.
1: Saxon.
2: Eskisinden daha uzun duruyor.
1: Ha evet, tek parça halinde. Artık yarım düzine parça
2: aşağıdan
1: değil.
2: Çıkan ayaklar görüyorum.
1: Pekala, bakalım mı?
2: Aman tanrım Alex. İnanamıyorum, inanılmaz. Daha farklı bir renk olmuş değil mi? Daha sıcak.
1: Bu kullanılan ağacın ne kadar kaliteli evet. olduğunu kanıtlıyor. Çünkü üzerinde güzel bir parlaklık elde etmek için çok uğraşmaya
2: evet,
1: gerek kalmadı.
2: Evet.
1: Güzelleştirmek için. Asıl iş bu tamiratlarda
2: evet.
1: aslında.
2: Onları görebiliyorum ki bu istediğim bir şeydi.
1: Evet.
2: Günümüzde insanlar bunu
1: çok
2: istiyor.
1: Çok doğru. Ayrıca çekmecelerin hepsi de çalışıyor ve sağlam.
2: Evet.
1: Çünkü öncesinde biraz...
2: Açarken zorluyordu
1: evet.
2: değil mi? Çok da güzel kokuyor.
1: Senin için bu güzel kulpları yerleştirdim. Bir savaş sandığında olan kakmalı kulplardan.
2: Evet, harika görünüyor.
1: Bu sandık için olmadıklarını biliyorum ama bence Hı-hı. şıklık ve kalite katıyor.
2: Şekilleri çok güzel. Gerçekten kusursuz olmuş.
0: Bu eski savaş sandığı geldiğinde harap vaziyetteydi. Savaş yaraları almıştı, hırpalanmıştı. Kulpları, ayakları, çekmece tabanları eksikti. Alex eserin eskiliğini göz ardı etmeden düzgün bir şekilde yamalarını yaptı, çekmeceleri onardı, ayakları yeniledi, kakmalı kulplar da dahil olmak üzere yeni pirinç detayları ekledi. Derin bir cila antika maun ağacının parlaklığını ortaya çıkardı.
1: Bunun için ne kadar istemeyi düşünüyorsun?
2: Bu sabah buraya geldiğimde 1000 sterlin diye düşünüyordum ama evet. şu anda... 1500-1800 arası bir şey düşünüyorum.
1: Evet.
2: Ayrıca bu ahşap ve pirinç renginin uyumu gerçekten harika.
1: Evet.
2: Bir odaya girdiğinde bakacağın ilk şey bu olur
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, kaliteli duruyor.
2: Evet.
1: Ve tarihini belli ediyor.
2: Evet. Alex'in ortaya çıkardığı iş beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Şapkadan tavşan çıkarmış resmen. Pirinç detaylar bir riskti ama çok iyi üstesinden gelmiş.
1: O zaman sen gidip kamyoneti getir.
2: Tamam.
1: Ben de senin için taşıyayım.
2: Tamam. Görüşürüz.
1: Görüşürüz Saxon. Bu şekilde görünmesi için gerçekten çok çaba harcadım. Dikkat çekmeyen bir sandıkken şu anda çok ilgi çekici bir sandık haline geldiğini söyleyebilirim.
0: Ashley, James Bond posterini kurtarma görevinde sona yaklaşıyor. Şimdi resmin şeklini bozan büyük delikleri kapatması gerekecek. En belirgin olanı kızlardan birinin boynunda. İlk aşama bunları doldurmak. Bir dolgu yaratmak için keskin bir bıçak kullanarak küçük bir pelür kağıdı parçasının etrafına hasarlı alanla aynı şekilde çizikler atıyor.
3: Evet, dolgu maddesinin her yerine çizikler attım. Şimdi bunu nazikçe yırtarak liflerini çıkarmaya çalışacağım. Böylece elimde yapıştırabileceğim bir şey olacak ve poster bu lifli bölgelere sıkıca tutunacak.
0: Yamanın üzerine yapıştırıcı sürüyor.
3: Gayet yeterli görünüyor.
0: Ve yerine yerleştiriyor.
3: Kimi zaman ıslandığında tuhaf şekillerde esneme yapabiliyor. Bu güzel göründü ama. İstediğim şeklin üzerine oturtuyorum. İşte böyle. Kuruması 10-15 dakika sürüyor. Gerçekten güzel oldu.
0: Dolgu malzemesi kuruduğunda Ashley orijinal posteri referans alarak akrilik boyalarla bunları uyumlu hale getiriyor.
3: Gerçek posterin tasarımının bu eşsiz sanat eserinin güzelliği öncesinde boyanmış olması. Resimsel anlamda çok kaliteli olduğu için ben de yaptığım dolguda bunu uygulamaya çalışacağım. Doğal göründüğünden emin olmak için çabalayacağım. Her zaman daha açık renklerden başlamak iyidir. Aşamalı şekilde koyulaştırabilirsiniz. Çünkü rengi açmaya çalışmak çok daha zor. Bu yüzden açıktan başlayıp koyuya gitmek iç boyama yaparken önemli bir detaydır. Şimdi de saç kısmına geçiyorum. Ayrıca ışık geldiğini bildiğim yerlere çok fazla uygulamadığıma emin olmak zorundayım. O yüzden bu konuda dikkatli olmalıyım. İşte bu şekilde çok güzel göründü.
0: Son dokunuşlarımı yaptıktan sonra görevin tamamlandığını ve James'in alınmak için hazır olduğunu bildirmek üzere antikacı Mary'i arıyor.
4: Bir eseri restore etmek ve fazla yenileyerek mahvetmek arasında çok ince bir çizgi vardır. Bu yüzden ne yaptığını görmek için biraz gerginim. Merhaba Ashley.
3: Merhaba Mary. Son teslim her zaman çok gergin bir durum olmuştur. Umarım sonucu
4: hadi
3: beğenirsin.
4: Hadi bir bakalım.
3: Pekala. Sonucu beğendiğinden emin olmak için gerçekten can atıyorum. İşte burada.
4: Vay!
3: Tada!
4: Tanrım!

0: Evet.
1: Bu muhteşem.
0: Beğenmene gerçekten çok sevindim. Şu anki görünümü beni memnun etti. Artık çok ama çok canlı duruyor.
1: Hala bir metro havası da veriyor.
0: Evet.
1: Çok beğendim.
0: Çok fazla test yaptım ve sonrasında yıkama ve doldurulmaya hazır hale geldi.
1: Ve bu kızın...
0: Evet.
1: Kafası yoktu.
0: Kafası yoktu, doğru.
1: Yani kafasız
0: boynu
1: değildi
0: yoktu.
1: De boyunsuzdu.
0: Evet.
1: Boynu yoktu.
0: Kesinlikle. Burada üzerinde delik olan astar kağıdına doğrudan boyama yapmadım.
1: Ben de bunu merak ediyordum. Yani
0: evet,
1: arasına bir
0: kesinlikle
1: şey koydun. Evet, güzel.
0: Bunu akrilik boyayla iç boyamayla düzenledim.
1: Hiç belli olmuyor. Bakınca gerçekten anlaşılmıyor.
0: Ah, güzel.
1: Bu kadar
0: çok
1: ince işçilik istememiştim Ashley. Bunu söylemeden
0: teşekkür
1: olmaz.
0: Teşekkür ederim.
2: Bond ve arkadaşları buraya geldiğinde yılların ilgisizliği nedeniyle acı çekiyorlar. Poster çürümüştü, kağıt lekeliydi ve kırışıktı. Renkler sönüktü, ortasında eksik parçalar vardı. Ashley lekeleri temizledi, renkleri canlandırdı. Posteri sağlam pelür kağıdıyla güçlendirdi. Ayrıca yama ve boya kombinasyonuyla delikleri görünmez hale getirdi.
1: Sana biraz araştırma yaptığımı söylemeyi unuttum. Çok heyecanlı.
0: Aa.
1: 2014'te film koleksiyonları satışında büyük bir açık arttırmada bunlardan biri 7000 sterline satılmış.
0: Oo, vay canına.
1: Nasıl ama?
0: Gerçekten.
1: O ilk günkü gibiymiş ama bu öyle değil.
0: Evet, evet doğru.
1: Ama yine de bundan güzel bir kar elde edebilirim. Özellikle senin sihirli çalışmandan sonra. Çok teşekkür ederim.
0: Benden yaptığın bütün işlerin detaylarına dair bir rapor alacak. İçinde dokümanlar ve resimler de olacak. Umarım sattığı zaman değerini arttırmaya yardım eder. Ben şimdi
1: evet,
0: dikkatlice rulo yapayım ve sana yollayayım. Sonuçtan beni de haberdar edersen sevinirim.
1: Daha güzel bir iş çıkaramazdı. Mutluluktan havalara uçuyorum. Evet. İşte böyle. Sean Connery ikinci kez yaşıyor.
0: Evet.
1: Teşekkürler. Seninle daha heyecanlı projelerde yeniden iletişime
0: geçeceğim.
1: Sabırsızlanıyorum. Pekala, görüşürüz.
0: Görüşürüz.
1: Eşli, hoşça
0: güle
1: kal.
0: Güle.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
0: Tozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
7: Evet.
8: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapılır da birazdan. İştah açıcı görünmüyor olabilirler. Ama Amerika'nın en garip görünen deniz tarakları Çin'de bir afrodizyak olarak kabul edilir. Kalkıyor! Neredeyse 80 yıllık hizmetten sonra vintage buharlı tren yolcuları hala Güney Afrika dağlarının üzerinde taşıyor. Ve kafanıza dikkat edin! Oyuncular olimpiyatın en zorlu sporlarından birinde başlarını nasıl koruyor? Nasıl yapılır? Boyut her şey değildir derler. Ama belli ki henüz bir kral deniz tarağı görmemişler. Bu etkileyici şekilli deniz yaratığı aslında dünyanın bir oyukta gizlenen en büyük istiridyesi. Çin'de bu sallanan lezzet bir afrodizyak olarak kabul edilir. Ve her biri $100 değerinde olabilir. Her yıl Kuzey Amerika'dan milyonlarcası ihraç ediliyor. Bu değerli avın toplanması gerçek bir aşk işi. Çünkü bu güçlü yumuşakça denizin altında 1 metre kazarak kendini gizleyebiliyor. Nasıl yapılır? Amerika'nın kuzeybatı Pasifik bölgesinde bulunan Puget Sound. 60'larda kayıp bir torpido arayan bir donanma dalgıcı sahildeki büyük kral deniz tarağı kolonilerini keşfetti. Yerel bir iş adamı Asya'daki devasa istiridye pazarını gördü ve akabinde Çin'den talep başladı. Bugün her yıl yaklaşık 3 milyon kilo kral deniz tarağı avlanıyor. Terrell Shellfish 25 yıl önce onları yetiştirmeye başladı.
1: Bunları suyun daha ılık olduğu yere koyalım.
0: Ve bir afrodizyak olarak kabul edildikleri için tüm süreç biraz romantizmle başlıyor. Erkekler bazı cilveli dişilerle tanıştırılır. Ayrı bir evcilleştirilmiş ırk yaratmamak için her zaman yakalanan vahşi taraklardan üretilirler. Kral deniz tarağı 160 yıldan fazla yaşayabilir. Bu bazılarının Abraham Lincoln'ın başkan olduğu zamanlardan beri var olduğu anlamına geliyor. Dave Peterson kuluçkahaneyi işletiyor.
2: Bunların çoğu muhtemelen 7 ile 20 yaş arasında.
0: İlkbaharda yükselen deniz sıcaklıkları, kral deniz tarağının ortaya çıkma vaktinin geldiğini gösteriyor. Bu yüzden okyanusun dışında değil, bu doğal koşulların benzerini yaratmak zorunda. İlk olarak denizdeki bahar sıcaklığının benzeri 17 santigrat dereceye kadar ısıtılmış rahatlatıcı romantik bir banyo. Daha sonra en sevdikleri akşam yemeği servis edilir. Yerel olarak üretilen plankton.
2: Sıcaklığın elverişli olduğunu ve bebeklerin yemek yiyebilmesi ve hayatta kalabilmesi için yeterli yiyecek olduğunu düşünmelerini istiyoruz.
0: Parola, romantik müzik.
2: Aradığımız şey volkanik bir patlama gibi güzel büyük gaz çıkışları.
0: Ruh halleri elverişliyken erkekler sperm bulutlarını suya akıtır. Ve dişiler milyonlarca yumurta bırakır. Birkaç gün içinde döllenmiş yumurtalar mikroskobik, serbest yüzen larvalara dönüşür. Ancak birkaç hafta sonra çevrede yüzen gelişmemiş istiridye yerleşik hayata geçmek ve deniz tabanındaki hayata başlamak ister. Bu sebeple bebeklere kuluçkahanede kumlu tepsiler verilir. Onların kabukları ve hortumları vahşi hayata hazır oluncaya kadar burada gelişecek.
2: Toplamak istediğimiz şey 3 milimetre veya daha büyük olanlar. Bu yaşta kendi kendilerine kazabilirler.
0: Yeterince büyüdüklerinde bebek taraklar büyük geniş halice doğru yola çıkar. Bu sular sadece 1 santimetre uzunluğundayken tehlikeli yerler olabilir. Bu sebeple buraya yüzen çocuk odasına alınırlar. 6 yıl içinde 1 kiloluk bir canavara dönüşebileceklerine inanmak çok zor. Kum tepsileri küçük istiridyelerin büyümesi için mükemmel ortamı sağlar. Bu durumdayken avcılar tarafından yutulabilirler. Bu sebeple kutular akıllıca tasarlanmıştır.
1: Ağ astarı her şeyi çevrelerinden uzak tutar. Deniz yıldızlarını, yengeçleri ve diğer avcıları tepsilerden uzak tutmak için üstlerine kapak koyuyoruz.
0: Taraklar su altına indirilmiş bir dizi rafa yüklenir.
1: İyi kontrol edilen bir ortam. Yiyecekleri kontrol edebildiğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz boyuta çıkarabildiğimiz körfezden alıyoruz. Oradan tedarik ediyoruz.
0: Deniz tarakları bu tepsilerde 6 aya kadar kalıyor. Suda bulunan küçük planktonlardan besleniyorlar. Deniz tarağı büyüklüğünün 2 katına çıktığında içine girebileceği daha derin bir kum gerekiyor. Bu nedenle yüzeye çıkarılırlar ve dev bir elek kullanılarak temizlenirler. Artık annelerinin ve babalarının geldiği Haliç boyunca olan derin kumlu kumsallarda yatmaları gerekiyor. Sığ gelgit genç deniz tarakları için gömülme zamanı. Ama aşağıda çukur kazıncaya kadar tehlikedeler. Aç avcılar onları yutmaya hazır. Bu nedenle istenmeyen ziyaretçileri dışarıda tutmak için kuma bir ağ tüpü yerleştiriliyor. Michael Tretnik 6 yıldır deniz tarağı yetiştiriyor.
1: Bunlar koruma amaçlı deniz tarağı tüpleri. Bunlar burada olmasaydı kuşlarımız, balıklarımız, yengeçlerimiz olurdu. Bazen fokların bile geldiğini ve onları yediğini duyduk.
0: Ve deniz tarakları içeri konuyor. Bir defada 3 tane.
1: Boynu yukarı bakacak şekilde. Böylece geri kalanını kendileri kazabilir.
0: Tamamen büyüdü. Bu ürün deniz tarağı seven Çin lokantalarına 12 milyon dolara satılabilir. Yeni evlerinde güvende olan bebek taraklar yerleşir ve kumların derinliklerini kazar. Sonrasında deniz tarağı daha da büyük ve şişman olmak için 6 yıl boyunca bekletilir. Deniz tarakları aşağı doğru büyür. Daha yaşlı olanlar 1 metre derinlikte büyüyebilir. Ayağı onu bağlar ve uzun boyunu sudaki besinleri emer. Ve gelgit kesildiğinde atıkları tükürür. Sığ suda tüküren hortumları görülmesi gereken bir manzaradır. Altı yıllık filtre beslenmesinden sonra devasa ölçüde büyüdüler. Şimdi ortalama olarak neredeyse 1 kilo ağırlığındalar. Bu partinin bir kısmı bu gece Çin'e gönderilecek. Böylece taze taze yenebilecekler. Bu da gelgit gelmeden önce mümkün olduğunca çok çıkarmak için baskı altında oldukları anlamına geliyor. Ancak yapışkan ıslak kumun 1 metre altında gömülü olmaları elle kazarak çıkarmayı zorlaştırıyor. Talebi karşılamak için geliştirilen çözüm, bir hortum ağıyla yüzen bir pompaya birleştirilen basınçlı bir su çubuğu.
3: Su basıncını kontrol edebilirsiniz. Temel olarak kumu sıvılaştırıyor. Onu bir çamura çeviriyor ve böylece deniz tarağı kabuğunun erişimini kırıp yukarı çekebiliyorsunuz. Toplarken bu yöntemi kullanmasaydık, eğer şanslıysanız günde 2 ya da 3 tane alabilirdiniz diye düşünüyorum. Ve bu çok fazla iş.
0: Sihirli değnekleriyle takım saatte tam 300 istiridye çıkarabiliyor. Karaya dönelim. Ürünler büyüklüklerine göre derecelendirilir. Bunların %90'ı Çin'de arzu edilen restoranlara doğru 8,5 bin kilometre kadar uçacak. Tadını ve dokusunu korumak için müşteriye canlı olarak ulaşmaları gerekir. Fakat Seattle'ın yakınında, eve yakın bir yerlerde küçük ve özel bir pazar var. Bu deniz tarağı saatler içinde denizin dibinden mutfağa doğranıp, dilimlenip, çiğ olarak servis edilmek üzere yola çıkar. Ve karar.
1: Aslında oldukça tatlı, kötü değil. Dokusu iyi.
0: Sırada Güney Afrika'nın dağlık arazisinde buhar hayalini hayata döndürmek var. Ve oyuncuları su topunun vahşi dünyasında korumak. Nasıl yapılır?

0: sesi, kokusu ve ısısı. Hiçbir şey bir buharlı tren kadar belirli bir dönemi çağrıştırmaz. Nostaljik çekicilikleri onları her yerden turistler için favori bir tatil haline getiriyor. Ve Güney Afrika'da kendine adamış bir restorasyon ekibi sayesinde son kalan birkaç buhar treni, bir zamanlar ülkenin ana ulaşım şekli olan 100 yıllık çizgilerin üzerinden geçiyor. Bu güçlü makineler buhar hayalini canlı tutuyor. Nasıl yapılır? Cape Town, Güney Afrika Masa Dağı'nın gölgesinde 350 yıldan fazla bir süre önce kuruldu. Yüzyıllar boyunca kentin etrafını çevreleyen dağların ötesindeki iç alana olan tek bağlantı öküzler tarafından çekilen arabalardı. 19. yüzyılın ikinci yarısında demir yollarının gelişine kadar. 20. yüzyılın ortalarında bunun gibi 80 tonluk dev yaratıklar kıta boyunca malları ve insanları taşıyordu. Dağ tipi olarak bilinen bu lokomotifler, Güney Afrika'nın dağlık arazisini ören dik, bükümlü, dar hatlarıyla başa çıkmak için özel olarak tasarlandı. 1980'lerde çoğu buhar lokomotifinin ticari kullanımdan kaldırılmasıyla, bugün Bailey ve Dominic büyük buhar çağının son kurtulanları arasında kaldı. Şimdi turist trenlerini taşıyan Cirrus Demiryolu şirketi tarafından işletiliyorlar. Bobby Rodman 50 yılı aşkın süredir buharlı trenlerin bakım ve onarımını yapıyor.
1: Bunu dünyadaki hiçbir şeye değişmem. Piyano ya da gitar çalamıyorum ya da benzeri bir şey yapamıyorum ama bir buharlı lokomotifi restore edebilirim, orası kesin.
0: Dağ tipi 4-8-2 tekerlek düzeniyle tanınır. 14 tekerlek deniz seviyesinden yukarıda 415 metre yükseklikteki Sir Lawrence Pass'tan 8 yolcu vagonu ve 180 yolcu çekmek için ekstra çekiş sağlar. Her 10 kilometrede 40'ta 1 maille Güney Afrika'daki en zorlu eğimlerden biri.
1: Depodan çıktığındaki his harika bir şey.
0: Sorun şu ki buhar motorları bir anahtarın çevrilmesiyle çalışmaya başlamazlar. Lokomotifin çalışma sıcaklığına ulaşması saatler alır. Bu nedenle ateşçi Casey Carstens hareket etmeden bir gece önce 90 yaşındaki Bailey'i ateşliyor. Neyse ki Casey'nin ilk turistler gelmeden yaklaşık olarak 12 saati var. Kömür yakıtlı buharlı lokomotiflerde ateş ocağında kömür yakılarak üretilen sıcak hava, kazan olarak adlandırılan su dolu bir tank yoluyla tüpler boyunca taşınır. Isı, suyu dev bir su ısıtıcısı gibi buhara dönüştürür. Ve yeterli buhar basıncı oluştuğunda lokomotifin tekerleklerini döndürerek pistonu çekmek için kullanılabilir. Casey çalıştırmaya odun ateşini yakarak başlıyor.
2: Şimdi o oduna biraz kömür at.
0: Bu lokomotif Typhoon savaş uçağından daha fazla basıncı olan 140 kilonewton'dan daha fazla kuvvet üretebilir. Ancak yine de 30 tonluk 8 yolcu vagonunu dağların üzerinden çekmek için yeterli değil. Bu nedenle Casey ikinci bir lokomotifi ateşler, Dominic. Sıra dışı olarak kömür yerine petrol yakmak için dönüştürülür.
2: Evet. Kolay olması güzel.
0: Ateş yakılıyor. Ancak kazanlardaki sıcaklığı çok hızlı yükseltirse metal boruların ani genişlemesi yaşlı kaynak yerlerinin çatlamasına neden olabilir.
2: Kazan genişlemesi kazanı ve boruları çatlaklardan korumak için çok yavaş olmalıdır.
0: Bu nedenle Casey her bir lokomotifte ısıyı kademeli olarak arttırarak 5 saatten fazla bir süre boyunca ateşi besler.
2: 47 de inşa edilmiş. Bu yüzden onunla 80 yaşındaki yaşlı bir kadınmış gibi uğraşmalısın. Onunla çok fazla konuşma. Onu çok çalıştırma. Onu korumak için ona bakmak zorundasın.
0: Fakat çoğu yaşlı kadın bir dağ başında yüzlerce ton çekmek zorunda değildir. 5 saat sonra ateşler kavurucu binlerce santigrat derecede yanıyor ve lokomotifler duman üflüyor. Aşırı ısıtılmış buhar 300 santigrat dereceye ve 200 PSI'lık bir basınca ulaşıyor. $750 ya da $55 üzerinde bir ücretle bugünkü gezinin bütün biletleri tükendi. Yolcular 1900'lerin başlarında Boer Savaşı sırasında İngiliz birliklerine tedarikte bulunmak için inşa edilen bir hat boyunca Cape Elma Endüstrisi'nin kalbi olan Elgin'a gidiyorlar. Dominic oraya doğru yol alıyor. Sorun şu ki lokomotifin tekerleklerinin sadece küçük bir kısmı raya dokunuyor. Her tahrik tekerleğinin 4,3 metreden daha büyük bir çevresi vardır. Ancak sadece 1 santimetreden azı raylarla temas halindedir. Bu yüzden dağ tipi birçok lokomotifle karşılaştırıldığında fazladan bir çift sürüş tekerleğine sahiptir. Bu rayla temas eden yüzey alanını arttırır ve çekişin yayılmasını sağlayarak tekerleklerin kayma riskini azaltır. Sharp Sir Lewis pasın eteklerine geldiler. Harekete devam etmenin tek yolu ateşinin yanmaya devam etmesi için Dylan Nutt'ın kürekle saatte 1 ton kömür atması ve pistonları pompalamak.
3: O güçlü bir dağ tırmanıcısı.
0: Ancak yolda kömür tedariği olmadan trenin tüm yakıtını taşıması gerekiyor. Trendeki 7 ton kömür yukarı yapılan uzun yolculuk ve geri dönüş için kullanılıyor. Ayrıca 14 bin litrede su taşıması gerekiyor. 3 saat sonra Dylan dinlenmeye geçer. Tırmanışı bitirdiler ve yolcuların Elgin'de bir günlük gezinme amacıyla trenden inmeleri için oraya zamanında vardılar.
3: İyi yolculuklar, iyi yolculuklar. Umarım her şey yolunda olur.
0: Aradan 3,5 saat geçtikten sonra 180 dönüş yolcusuyla birlikte eve dönüş zamanı. Bu demiryolu inşa edilinceye kadar vagonla yapılan aynı yolculuk büyük can kayıplarına neden oldu. Ancak bugün seyahat eden herkes çay için güvenli bir şekilde ve zamanında elinde olacak. Su topu dünya çapında yaklaşık 1 milyon insan tarafından oynanmakta ve hızla büyümektedir. Kraliyetten takipçileri bile var. Prens William istekli bir oyuncuydu. Ancak bu olimpik spor kötü olabilir. Sinsi yumruklar ve tekmeler için bol bol yer var. Çarpışmalardan ve top için savaşan kafa vuruşlarından bahsetmeye gerek bile yok. Bu nedenle ciddi kafa yaralanmalarını önlemek için oyuncuların yüksek kaliteli koruyucu şapkalara ihtiyacı var. Başlığı su geçirmez, hafif ve güçlü yapmak çok büyük teknolojik bir zorluk. Nasıl yapılır? 1928'den beri Macaristan su topu dünyasına hakim olmuştur. Erkekler takımı şu ana kadar 3 dünya şampiyonası ve 9 olimpiyat şampiyonluğu kazandı. Dünyanın dört bir yanına ihracat yapan, Macaristan'ın önde gelen su topu başlığı üreticilerinden biri olan Yordo, ülkenin başarısını sermayeye dönüştürüyor. Su topu acımasız bir spor olabilir. Oyuncuların üçte birinden fazlası beyin sarsıntısı geçirecek. Topla ya da başka bir oyuncuyla kafaya alınan bir darbe kulak zarının yırtılmasına neden olabilir. İşte bu nedenle oyuncular kulak koruyucuları olan şapkalar takar. Her şey suya dayanacak sağlam bir kumaşla başlar.
4: Klor, kimyasallar, hava koşulları ve sıcaklığa dayanabilen polyester bazlı modifiye bir malzemedir. Gerçekten oldukça dayanıklı bir malzeme. Bu bizim çok işimize yarıyor.
0: İlk önce takım tasarımı Gyula Todd tarafından dev bir transfer üzerine basılıyor. Bu suya dayanıklı malzemeye ısıyla bağlanacak. Bunu yapmak için her iki sayfada güçlü sıkıştırıcıya konuyor. 195 santigrat dereceye kadar ısıtılan üst plaka 90 PSI basınçla aşağı inerek deseni kumaşa aktarıyor.
4: Boyayı malzemenin içine 110 saniye kadar ısıyla veriyor.
0: Ve işte şimdi başlığın parçaları toplanmaya hazır. Her başlık 3 bölümden oluşur. Ana, orta kısım ve iki yan panel. Ancak şekiller tek tip değil. Bu yüzden makineyle kesmek oldukça zor olur. Yordon'un kendi gizli silahı var. Erika Essek'in usta elleri. Tüm dünyadaki takımlara ekipman sağlamak için günde 60 şapka keser.
5: Makasın keskin olması önemli. Uçlar pürüzlü olmamak zorunda.
0: Bu malzeme parçaları bir oyuncu tarafından giyilirse eski bir çift erkek mayosu gibi sarkık olurlar. Bu yüzden onu daha sıkı hale getirmek için her bir parçaya önceden kesilmiş başka bir kumaş tabakası eklenir.
5: Tekken çok fazla uzayacaktı. İkisi birlikte daha sağlam oluyor. Ama tekken olduğu kadar da esnek.
0: Onları birbirine dikiyor. Şu an bir topun kulak zarı patlatabilecek kadar doğrudan çarpmasına karşı koruyamaz. Bu yüzden kulak koruyucuları yapılmalı. Zoltan Zeski bu hayati kısımdan sorumlu.
2: Polipropelenden yapıyorlar. Sert, kolay çatlamayan veya kırılmayan bir ürün olduğundan darbeye dayanıklıdır. Onun için bunu kullanıyorlar.
0: Kapaklar için beyaz plastik granüller ölçülür. Bir kap dolusu renkli plastik topakta eklenir. Mavi oyuncular için, kırmızı da kalecilere. Zoltan 150 santigrat dereceye kadar ısınarak karışımı granülleri eriten enjeksiyonlu kalıplama makinesine döküyor. Erimiş plastik daha sonra kulak parçası şeklindeki bir kalıba enjekte ediliyor. Bir hidrolik pres suyun boşalmasını ve oyuncuların oyun sırasında duymasını sağlamak için 6 delik açıyor. Kulak parçası takılınca başlık artık dünyadaki oyuncuları korumaya hazır. Ama bunlardan birini giymek bunu oynayabilecek kadar sert olacağınız anlamına gelmiyor.
6: Her yıl bir adım ileri gidiyoruz ve efsanevi bir sezona doğru gidiyoruz. Bu yazda olacak mı bilmiyorum. Babamın 3033 ons hedefini imkansız görmüyorum. Bence yapabiliriz.
7: Teste gelince Framer.
0: Ama bunlardan birini giymek, bunu oynayabilecek kadar sert olacağınız anlamına gelmiyor.

0: Bir de ayırıcı kutuyu baştan yapmalıyız.
1: Todd bu yıl bayağı yüksek bir hedef koydu. Muhtemelen gerçekçi değil ama yine de bence harika bir yıl geçireceğiz.
2: Todd ve ekibi buraya geldiğinden beri riskler giderek artıyor. Bu yıl tarihimizin en büyük hedefine ulaşacağımızdan hiç şüphem yok.
3: Baba, Turber çocuklar, temizlik odasını hazırlayın. Masayı dışarı çıkarın, hazır edin. Biraz altın işlemeye hazırlanın.
4: Olur. Biliyorsunuz, ben 77 yaşındayım. Ve başlamaya hazırım, hem de fazlasıyla. Bu yaşta ne kadar hazır olunursa tabii. Bakalım nasıl görünüyor. Bu yıl için çok heyecanlıyım. İşte buradayız.
5: Geri döndük kardeşim. İyi hissediyorsun, sonra bir anda eyvah işte başladık diyorsun. Uzun bir kış geçirdik, buraya gelmek için bekliyorduk. Geri dönmek harika. Eşikten geçerken dikkat edin, düşmeyin. Alanı açtık. Bu kez başlar başlamaz tam gaz işe koyulacağız. Harika olacak. İyi çıkardınız, teşekkürler.
4: Teşekkür ederim.
3: Andy, oradaki malzemeleri hazırla. Biraz altını toprak hazır et. Dozeri de kalan kısmı kazmaya gönder.
2: Olur.
3: Tamam mı?
2: Bunu evet, sevdim. Evet.
6: Günaydın.
7: Günaydın.
8: Arkadaşı Giovanni de bir madenci.
9: Parker.
7: Memnun oldum.
9: Giovanni.
10: Bu makinelerin bir kısmı onun mu?
9: 4 tane var.
10: Bu bölgede çok altın bulunuyor mu?
9: Az çok. Az çok.
10: Peki onlar için iyi bir gün ne demek?
9: Günde 20 gram hiç fena değil.
10: Bir onsun üçte ikisi.
9: Çok iyi bir günde yaklaşık 1.7 kilograma bile çıkan makinelerimiz olmuştu.
11: Vay canına, çok iyi. Bir günde 1700 gram.
10: Fena değil.
8: Buradaki makineler günde ortalama 1300 dolar değerinde altın bulabiliyor. Ama nehrin en zengin noktalarında bu 100 bin dolara kadar çıkabiliyor.
10: Ona yanmış altın makinelerini sorar mısın? Yani diğerleri yandıktan sonra başlarına ne gelmiş?
9: Operasyon için geldiklerinde saklanacak ya da kaçacak bir yer bulamazsın.
10: Bu ne zaman oldu?
9: Baskın yapılalı yaklaşık 2 ay oldu.
11: Diyor ki, operasyon yapılmadan önce haberleri oluyormuş. Ve akıllı olanlar kaçıp saklanacak bir yer buluyormuş.
10: Evet. Peki baskınlar sırasında şiddet uygulanıyor mu?
7: Bomba kullanıyorlar.
11: Bomba. Bombalar.
10: Gerçekten mi?
9: Evet.
10: Aman tanrım.
9: Evet.
10: Bu biraz fazla gibi. Harika.
7: Ah, işte bakın. Patlarken görebilirsiniz.
12: Şuna bak, aman tanrım.
6: Orası evi olduğu için mi ağlıyor?
9: Evet, onun eviymiş.
6: Sandım.
7: Benim makinelerimden biri yandı. Eğer isterseniz sizi oraya götürebilirim.
11: Giovanni bana patlayan makinesini gösterebileceğini söylüyor.
10: Olur.
11: Onu takip edeceğiz.
7: Dikkatli olun.
10: Tahtalara basın.
11: Bize motorun patladığı yeri gösteriyor.
7: Buraya bir bomba koydular ve patlattılar.
6: Aa, evet.
10: Vay be.
7: Bir kısım oradaydı ama diğer kısmı battı. Sonra motoru bombayla patlattılar.
6: Güçlü bir patlamaya benziyor değil mi? Yani neredeyse tamamını götürmüş. Bu korkutucu mu?
7: Evet, hem de çok korkutucu. Bu dehşet verici, korkutucu.

sırada. Çok az bilinen ultra özel karbon fiber Kevlar araba. Hem de çok sağlam. Spora düzen getirmek. Yaklaşık bir asırdır hakemlerin vazgeçilmezi olan ve milyonlarca izleyiciye bazen hayal kırıklığı ve bazen de mutluluk yaşatan düdükler. Ve hayata biraz çeşitli katmanın zamanı geldi. Hem de en güzel İspanyol kırmızı biberiyle. Christoph Colomb'un sayesinde. Bunu nasıl yapıyorlar?

0: Konu nihai statü sembolüne sahip olmaya geldiğinde zenginler arabalarının her şeye sahip olmasını isterler. Hız, birinci sınıf lüks ve tabii ki ısmarlama el yapımı detaylar. Bunu nasıl yapıyorlar? Kuala Lumpur, Malezya. Bufori marka arabaların evi. Bu arabalar Rolls-Royce, Bugatti ve Bentley'den bile daha seçkin. Çok az bilinen bu lüks limuzinler, süper zenginlerin gösterişli ihtiyaçlarını karşılamak için elle yapılıyor. Ve Pro nemlendiricisi, Çin çay seti ve Asya'nın kavurucu sıcakları için gerekli olan buz yapıcılı buzdolabı gibi ısmarlama seçeneklere sahip olan Bufori'lerin hiçbiri bir diğerine benzemiyor. Tabii harcayacak en az 365 bin dolarınız varsa. Avustralya doğumlu Jerry Curry şirketi 1986 yılında kurdu. Ve araba yapımına geleneksel yaklaşımından çok daha farklı bakıyor.
1: Bunlar dünyanın en güçlü arabalarıdır. Darbeye karşı dayanıklıdır. Üstüne çıkabilirsin, zıplayabilirsin ve yürüyebilirsin. Nazik davranmak gerekmiyor. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Bufori başlangıçta hobiydi ve herkes delirdiğimi düşünüyordu. Ama araba bittiğinde erkek kardeşlerim de birer tane istedi ve ne zaman onlara bir araba yapsam onlardan biri satın aldı. Böylece tekrar denedim ve 16 yıl sonra kardeşlerim ilk arabalarını aldılar. Hikaye işte böyle başladı ve bugüne kadar geldik.
0: Bufori tüm dünyada satılıyor. Ama yılda en fazla 25 tane yapıldığından kraliyet üyelerinin bile 2 yıllık bekleme listesine girmesi gerekiyor. Arabanın yapımına ilk olarak sağlam ama hafif gövdeyle başlanıyor. Ve her ne kadar bazı parçalar başka üreticilerden alınsa da Bufori gövdeyi yapmakta ısrar ediyor. Ve bunun için uzay çağı teknolojisinden faydalanıyorlar.
1: Burada karbon fiber ve kevlar var. Karbon fiber genellikle F1 arabalarında kullanılır. Çok hafif ve çok güçlü bir şeydir. Kevlar darbelere karşı olağanüstü derecede dayanıklı bir materyaldir.
0: Mucize malzeme masa örtüsüne benziyor olabilir. Ama arabanın gövdesini yapmak için kullanılıyor. Bu malzeme metal gövdeden 7 kat daha güçlüdür.
1: Karbon fiber ve kevlar kullanarak araba üreten tek araba şirketi olma özelliğimizi koruyoruz.
0: Bu kumaşı kullanarak iddialı çizgiler ve kıvrımlar yapabiliyorlar. Ama nasıl oluyor da bir metal araba paneli kadar pürüzsüz ve sağlam görünüyor? Bu sorunun cevabı 80 farklı gövde parçasını şekillendirmek için kullanılan özel tasarlanmış seramik ve kompozit kalıplarda. Bu kalıplar örgü karbon fiber ve kevlar yapraklarının dikkatli bir şekilde düzenlenmesiyle yapılıyor. Her parçada 6 ile 8 arasında katman yer alıyor. Ama şu anda güçlü bir gövde paneli olmaktan oldukça uzaklar. Bunu başarabilmek için reçine infüzyonu adı verilen oldukça basit ama bir o kadar da zekice bir yöntem kullanıyorlar. Hava vakumla alınıyor. Ve renksiz epoksi reçinesi kumaşın içine gönderiliyor. Tüm bu işlemler patron Jerry'nin denetiminde yapılıyor.
1: Amacımız el yapımı bir ürün yapmak. Fabrikamızda yaklaşık olarak 70 kişi çalışıyor ve her biri arabaya kendinden bir şeyler katıyor ki başarılı olmamızı sağlayan şey de bu. Bu harika bir şey.
0: Ultra sağlam, çok katmanlı sandviç hala katı değil. O yüzden 8 saat boyunca otoklav adı verilen basınçlı bir fırında bekletiliyor ve iyice sertleşene kadar pişiriliyor.
1: Reçine kullanılarak işlenmiş kumaş tek bileşik parça haline geliyor. Ve işte gördüğünüz gibi bitmiş olan parçanın son hali bu.
0: 80 farklı süper güçlü panel montajlandıktan sonra bile çelik çerçevenin hala motorun, şanzıman ve süspansiyonun ağırlığını taşıması gerekiyor. Yüzden fazla dikdörtgen şeklindeki paslanmaz çelik boru uygun uzunlukta kesiliyor ve delme aletinin içine yerleştiriliyor. Ve güçlü ve sağlam bir şasi oluşturmak üzere kaynakla birleştiriliyor. Ama ultra özel bir araba için para savuran zenginler çok güçlü bir motor talep ediyor. Cevap, tarafından yapılan ve saatte 280 km hıza kadar çıkabilen 6.4 litrelik V8. Çoğu lüks limuzinden daha hızlı.
1: 4 kişilik bu arabada hız garantisi veriyoruz. Sıfırdan 100'e tam 6 saniyede çıkıyor.
0: Şase dikkatli bir şekilde motorun üstüne yerleştiriliyor. Şase ve gövde birleşti. Şimdi sıra gövdenin boyanmasına geldi. Ama kraliyet üyelerine, spor yıldızlarına ve iş dünyasının önde gelen isimlerine araba satıyorsanız, müşterilerinizin zorlu taleplerine karşı hazırlıklı olmalısınız.
1: Renk seçeneklerimiz sınırsız. Bazen biri bir kelebek, çiçek ya da kumaş parçasıyla bize geliyor. Ve biz mümkün olduğunca o rengi tutturmaya çalışıyoruz.
0: Arabaları boyamak için robot kullanan diğer lüks araba yapımcılarından farklı olarak burada her şey elle yapılıyor. Mark Wood, arabanın deri iç kaplamasından sorumlu. 200'den fazla renk seçeneği var. Ve bir arabanın döşemesi için 10 tam deri kullanmak gerekiyor.
2: Her ne kadar senin olmasa da o arabayı yapan kişi sensin. O yüzden bu işe kalbini vermelisin.
0: Mark son 3 yıldır arabalarda kullanılan zarif Avrupa derisini denetliyor.
2: İnek derisi doğal bir üründür ve derinin üzerinde doğal izler ve lekeler vardır. Biz bunların bazılarını kullanamayız. O yüzden işaretlememiz gerekir.
0: Tüm deri parçalar tamamen elle, özenle kesiliyor ve dikiliyor. Direksiyon, elektrikli koltuklar ve kokpit de dahil olmak üzere arabanın iç döşemeleri takılıyor. Bir arabanın yapımı 9000 saat sürüyor. Ortalama bir araba ise yaklaşık 30 saatte tamamlanıyor. Bir araba sonunda üretim hattından çıktığında patron Jerry her şeye değdiğini düşünüyor.
1: Amacımız bu. Sadece sizin için yapılmış, size özel arabalar üretmek. Aslında başından beri amaç buydu.
0: Çelikten daha güçlü. Her türlü konfora sahip. Ve milyarderlerin koleksiyonuna eklenmek için hazır. Sırada hakem düdüğü. 100 yıldan uzun süredir kullanılıyor. Ve hala milyonlarca kişi için zafer ya da hüzün anlamına geliyor. Ve kırmızı biber. Bir lezzet sansasyonuna dönüşen tütsülenmiş İspanyol biberleri dünyanın her yerindeki yemekseverler tarafından tüketiliyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Yedi cüceler çalışırken düdük çalarlardı. Hakemler de öyle. Bu küçük metal alet bir stadyum dolusu spor hayranından daha yüksek desibelde ses çıkarma kapasitesine sahiptir. Bir şirket 150 yıl önce kurulduğundan beri yarım milyar tane düdük üretti. Ürettikleri düdükler Rugby Dünya Kupası gibi büyük turnuvalarda görev yapan hakemler tarafından kullanılıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Metal düdük icat edilmeden önce hakemler faulleri belirtmek için mendil kullanırlardı. Ama 1884 yılında her şey değişti. Ve o dönemde metal düdük üreten şirket bugün hala aynı işi yapıyor. Müdür Simon Topman'ın önderliğinde.
3: Günaydın Jake, nasıl gidiyor?
0: Merkezi Birmingham'da yer alan bu şirketin ürettiği bazı düdükler en sıra dışı yerlerde bile kullanılmış. Hatta Titanic'te bile.
3: Düdüklerimiz her yerde kullanılıyor. Ocak 1912'de geminin son anlarında insanları kurtarma botlarına bindirmek üzere sıraya sokmak için yine bizim düdüklerimiz kullanılmıştı.
0: Ama elbette mutlu anlar da var.
3: Futbol ve rugby kupa finallerinde kullanılıyorlar. Birçok önemli etkinlikte yer aldık ki bu çok az şirketin sahip olabileceği bir ayrıcalıktır.
0: Düdüklerin tanesi ons serlerine satılıyor. Bakır ve çinko alaşımı pirinçten yapılıyorlar. Ve üflemeli enstrümanlar için metal tercih edilmesinin nedeni olağanüstü akustik özelliklere sahip olmaları. Bir düdük kesinlikle üflemeli bir enstrümandır. Bu pirinç şeritten yılda 800 kilometre kullanıyorlar. Ama elle kesmek için fazla sert. Çözüm 80 tonluk pres makinesi. Neyse ki bir düdük yalnızca 3 parçadan oluşuyor. Ve pres parçaları saat gibi tıkır tıkır çıkarıyor. Arkası, yanı ve topuz. Milyonlarca spor seyircisi için mutlulukla keder arasındaki farkı belirleyen bir alet için şaşırtıcı derecede basit bir tasarım. 3 parça birleştiriliyor ve geçici olarak bağlanıyor. Ancak bu parçaların hava geçirmez hale getirilmesi gerekli. Her pirinç enstrümanda olduğu gibi. Bu sorunun çözümü ise lehim. İçeriden. Bu sayede lehim belli olmuyor. Bu bölümde Lee Vickers çalışıyor. Öncelikle düdüklerin içini lehimliyor.
4: İçine iki lehim çubuğu sokuyorum. Bu 20 milimetrelik gümüş temelli bir lehimdir. Düdük önce daire şeklinde döner masadan geçiyor, sonra indüksiyon bobininin içine giriyor.
0: İndüksiyon bobini güçlü bir elektromanyetik alan üretir. Bu düdüğün içinde bir elektrik akımı oluşturarak ısı üretilmesine ve yumuşak lehimin erimesine neden olur. Lee lehimin içerideki tüm bağlantı yerlerini kapadığından emin olmak adına düdükleri çeviriyor. Pirinç, düdük yapmak için uygun bir malzeme olabilir ama kararır. O yüzden düdükler başka bir metalle kaplanıyorlar. Burada pirincin üstünü parlak nikelle kaplamak için elektriğin gücünden faydalanıyorlar. Bu iş 25 yıldır düdük üreten Ray Stoll'un maharetli ellerinden çıkıyor.
1: Düdükleri nikelle kaplıyoruz. Bunun sebeplerinden biri lehim yerlerini kapamak ve nikel aynı zamanda doğal olarak parlak bir metaldir ve düdüğün güzel bir görünüme sahip olmasını sağlar.
0: Düdükleri kaplamak için nikel solüsyonunun içindeki iki elektrottan elektrik akımı geçiriliyor. Elektrik açıldığında akım düdüğün bağlı olduğu pozitif ve negatif elektrottan geçiyor. Negatif yüklü düdükler solüsyondaki pozitif yüklü nikel iyonları kendilerine çekiyorlar. Böylece pirinç düdükler ince bir parlak ve dayanıklı nikel katmanıyla kaplanmış oluyor.
1: Sadece bir dakikadır içerideler. Ve şimdiden nikelin pirincin üstünü kapladığını görebilirsiniz. İşte burada. 25 dakika sonra çıkardığımızda tamamen parlatılmış olacaklar.
0: İşte sonunda düdükler parlak ve temizler. Peki düdükten nasıl ses çıkar? Aerodinamik. Düdüğü üflediğinizde hava fıçı şeklindeki odanın içinde döner. Yukarıda boşluktan çıkmaya çalışırken yukarıdan içeri giren havayla mücadele etmek zorundadır. Bu saniyede binlerce dönen küçük hava girdabının oluşmasına neden olur ve düdüğün yüksek frekanslı sesini üreten şey işte budur. Ama düdükler hala 90 desibel ses çıkaran, 50 bin çığlık atan seyirci tarafından duyulacak kadar tiz değiller. Çözüm, mantar top şeklinde son bir sihirli malzeme. İlk olarak 1884 yılında Joseph Hudson tarafından eklenen bu top, düdükteki odanın içinde dönerek üstteki boşluğu kısmen kapatır ve açar. Düdüğe dikkat çekici sesini veren şey işte bu. Ama topu düdüğün içine sıkıştırma işi Colin Knight ve düdüklü tenceresine düşüyor. Evet, yemeklerimizi pişirdiğimizden.
3: Mantarlar saf musluk suyunun içinde buharla pişiyorlar. Böylece yumuşuyorlar ve düdüğün içine yerleştirmek daha kolay oluyor.
0: İçine mantarları da yerleştirilen düdükler artık yükselmek için hazır. Colin'in her birini test etmesi gerek.
3: Düdükleri hava hortumuyla test ediyorum.
0: Burada önemli olan şey istikrar.
3: Bu işi 10 yıldır yapıyorum ve sesin iyi olup olmadığını anlayabiliyorum. Günde yaklaşık 1000 düdük kontrol ediyorum.
0: Peki Colin, bu sesten hoşnut mu?
3: Pek sayılmaz ama karımın sesinden daha iyi olduğu kesin.
0: Colin'in eşinin bu lafa kırmızı kart çıkaracağına eminiz. Test bittikten sonra düdükler artık tüm dünyaya gönderilmek üzere hazır. Japonya'da penaltılarda ve Rugby Dünya Kupası'nın kazananını ilan etmek için üflenecekler. Paella, İspanya'nın en meşhur yemeklerinden biridir. Ama eğer bir malzeme olmasaydı bu kadar lezzetli olmazdı. Yavaş kurutulmuş kırmızı biberlerden yapılan zengin baharat. Bu baharata İspanyollar pimenton ve diğer ülkelerse kırmızı biber diyorlar. İspanya, Avrupa'ya Christoph Kolomb tarafından getirilen kırmızı biberin günümüzde dünyada önde gelen üreticilerinden biridir. Ve bunu kökeni asırlar öncesine dayanan metotlar kullanarak yaparlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? La Vera Vadisi, Batı İspanya'nın Extremadura bölgesinde yer alır. Zengin, bereketli toprağı, yumuşak iklimi ve bol yağmurlarıyla burası biber yetiştirmek için mükemmel koşullara sahiptir. Ve burada biberler özellikle tek bir şey için üretilir. Dilimizde kırmızı biber olarak bilinen pimenton. Latin Amerika'da yetişen kırmızı biber Avrupa'ya 15. yüzyılda Christoph Kolomb tarafından getirilmiştir. Ve getirildikten kısa süre sonra kırmızı biber adını aldığı Macaristan ve İspanya'da popüler hale gelmiştir. 16. yüzyılda La Vera'daki Yuste Manastırı'nda yaşayan Rönesans keşişleri, biberi tütsülemek ve ezmek için özel bir metot keşfettiler. Ve yerel kırmızı biberin zengin tadı böyle doğdu. Süreç acı jalapeno ile değil, tatlı kırmızı biberlerle başlıyor. Nisan ayında ekilen biberler Ekim ayında toplanıyorlar. Aynı anda milyonlarcası olgunlaştığından çürümeden önce hızlıca toplanmaları gerekiyor. Ama her birinin kalite kontrolden geçmesi çok önemli. Bibere ünlü La Vera tadını vermek için Pimenton El Angel şirketi asırlardır kullanılan eski teknikleri hala uygulamaya devam ediyor. Bu eski bir garaja benziyor olabilir ama aslında basit ve bir o kadar da zekice tasarlanmış bir mühendislik harikasıdır. Biberler toplandıktan sonra yukarıdaki odaya dökülürler. Ardından aşağıda meşe odunları kullanılarak ateş yakılır. Duman yukarı kata yükselir. Yavaş kuruyan biberler kendilerine has dumansı bir tada sahip olacak şekilde işlenirler. Ancak 15 gün süren sürekli tütsülenmenin ardından yeterince kurumuş ve tatlanmış olurlar. Tütsülenmiş biberler 12 kilometre uzaktaki Elanel'in fabrikasına getiriliyor.
3: Pek sayılmaz.
0: Ama biberler tüm çekirdekleriyle birlikte örtülmeden önce Roberto Sanchez'in kalite kontrolünden geçmeliler.
5: Burada son derece dikkat etmemiz gereken bir şey var. Belirgin bir aromaya sahip olması çok önemli. Aynı zamanda öğütmek için yeterince kuru ve gevrek olmaları da gerekiyor. Yoksa öğütülemezler.
0: Eğer biberler yeterince kuru değilse baharat bozulur. O yüzden Roberto bir nem ölçer kullanıyor.
5: Biberlerin nem oranını ölçüyoruz. Şu anda 9.2 gösteriyor ki bu ürün için ideal bir oran.
0: Bu biberler öğütülebilir. Eskiden bu işlem su gücüyle yapılıyordu. Ama günümüzde işlenmesi gereken milyonlarca biber olduğu için mekanik bir ezici kullanıyorlar. Metal bir çekiç biberleri döverek küçük parçalara ayırıyor. Ama bu ezilmiş parçalar henüz kırmızı biberin son halini yansıtmıyor. O yüzden konveyörler aracılığıyla değirmenlere taşınıyorlar. Burada Roberto'nun dikkatli gözlemi altında saatte 500 kilo biberi ütülüyor.
5: Bu değirmenlerde iki değirmen taşı var. Bir tane yukarıda ve bir tane de aşağıda.
0: Bu granit değirmen taşları kırmızı biberi ince bir toz haline getirmek için kullanılıyor.
5: Değirmen taşlarının üzerinde yarıklar vardır. Biber öğütüldükten sonra yarıklardan geçerek değirmenin dışına doğru atılır.
0: Ama biberler çok hızlı öğütülürse sürtünme sonucu ortaya çıkan kısır tadı etkileyebilir.
5: Biberler öncelikle bu boyutta ezilir. Yaklaşık 2 milimetre boyutunda. Ve sonunda toz kırmızı bibere dönüşür hepsi. İşte elimde görüyorsunuz.
0: Kümenton Delaware'ın kalitesi biberin yetiştirildiği bölge ve üretim sürecindeki sıkı kurallarla korunuyor.
5: Öğütülmüş kırmızı biber, Extremadura bölgesine özel, karakteristik bir kırmızı tona sahip olmalıdır.
0: Her yıl 4 milyon kilo kırmızı biber tüm dünyaya gönderiliyor. Nem kırmızı biberi bozacağından hava geçirmez paketlere konuluyorlar. En güzel paellaların içinde hayatımıza çeşni katmak için hazırlar.
6: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
7: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
6: Bir fırsat.
8: Bozlu Servet, pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
9: Üst düzey bir meydan okuma.
8: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
10: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Vay be.
1: Biraz karmaşık gibi ha?
0: Evet. Hadi şuna bir bakalım dostum.
1: Sorun şu ki çevresinde katı buz olan bir küvetin içinde oturuyor gibiyiz.
0: Evet. Bu alan çok zengin. 100 metre başına 2.4 ons belki daha fazla altın var. Ama çamur ve su devreye girince seyriliyor. Kim bilir ne kadar çıkar. Başımız büyük belada. Peki ne yapmak istiyorsun?
1: Temel olarak kesimin tam ortasından bir yol yapmak istiyorum. Başka seçeneğimiz yok gibi.
0: Tamam.
2: Altın içeren toprağa ulaşabilmek için Andy'nin kayıp kazı alanının ortasından çakıl yol yapması gerekiyor. Bu ekskavatör ve kamyonların toprağa verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.
1: Çakıl elde etmenin tek yolu madencilik yapmak.
0: Evet.
1: Çocuklara tesis üzerinde 3 hafta çalışma süreleri olduğunu söyledin.
0: Evet.
1: Çakıl almanın tek yolu tesisi çalıştırmak olacak.
0: Çakılı elde etmenin tek yolu madencilik yapmak. Altını toprağa yıkama tesisine verdiğimizde yüksek basınçlı su kullanarak altını çakıldan ayırıyoruz. Temizlenmiş çakıl ve kaya yani tailing dediğimiz atık malzeme tromelin sonunda dışarı atılıyor. Bu yolu yapmak için ihtiyacımız olan şey de bu. Bana birkaç gün verebilir misin?
1: Evet. Evet.
0: Her şey pürüzsüz ilerliyordu. Şimdi adamlarım için zaman çizelgesini 2 haftadan 2 güne indirmem gerekiyor. Bu büyük bir iş. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Pekala.
1: Ama Tater'ı buldozere alman gerekecek.
0: Hey Tater, buradaki buldozere gel.
3: Anlaşıldı.
2: Hoffman'ların planının işlemesi için Tater'ın alanı kazmaya devam etmesi gerekiyor. Böylece geride kalmayacaklar. Andy ise bu sırada başka bir yerden daha kolay işlenebilir altınlı malzeme buluyor.
3: Vay canına. Çok ıslak.
0: Senin için büyük bir görevimiz var.
3: Tamam.
1: Seni buldozere almalıyım.
3: Tamam.
1: Buldozerin senin olmak istediğin yer olmadığını iyi biliyorum. Ama buldozeri sadece ikimiz kullanabiliyoruz.
3: Biliyorsunuz benim buldozer deneyimimin çoğu geçen sene 2 saatlik bir süredeydi.
1: Bu da herkesten fazla demek. O yüzden iş senin.
3: Şu an yaptığım işten çekilmek için kötü bir zaman. Orada çok iş var ve bensiz bir kişi daha azlar. Birinin buldozeri çalıştırması gerektiğini anlıyorum ama buna tam olarak katılmıyorum işte.
0: Ben gidip Kramer'ı bulacağım ve tesisi çalıştıracağım. Sonra bu dağınıklığın içinden bir yol açacak kadar çakıl çıkarmaya çalışacağız. Hadi işe koyulalım.
1: Tamam.
0: Gidelim. Bazen planını ayarlamak zorunda kalırsın. Görmediğin bir şeyi düzeltmeye çalışırsın ve bunu görmedik.

Nasıl yapılır da bugün? Dekoratif sombrerolar. Namı diğer Meksika şapkaları. Salata sosları ve marineler. Marulları tatlandırmak için mükemmeller. Mantar tabancalar. Bang diye bağırmaya üşenen tembel kovboy çocuklar için. Ve yenileyici tıp. Kulağa kendini yeniden dolduran bir şişe öksürük şurubu gibi gelebilir ama değil. Ama önce... Sombrero, siperiyle yüz ve omuzlar üzerinde geniş bir gölge oluşturmak için tasarlanmış geleneksel bir Meksika şapkasıdır. Maracha adı verilen Meksikalı sokak müzisyenleri ve diğer sanatçılar kadife, yün ya da keçeden yapılan özenle hazırlanmış süslü tasarımları tercih ederler. Bu sombrerolar dekoratif hediyelik eşyalar olarak yapılır. Zanaatkarlar bu şapkaların her birini elleriyle diker ve süsler. Güneş şeklindeki metal bir kalıbın büyük bir mukavvanın ortasına yerleştirilmesiyle işe başlanır. Pres makinesi kapatılınca metal kalıp mukavvada bir delik açar. Ardından mukavva sombrero şeklindeki iki sıcak kalıbın arasına yerleştirilir. Böylece mukavva şapkanın siperi şeklinde biçimlenir. Fazlalık kesilir ve sağlamlaştırmak için kenarları dikilir. Şapka siperi jelatin çözeltisinin içinde ıslatılır ve güneşin altında kurumaya bırakılır. Bu işlem mukavvayı oldukça sertleştirir. Sonra ikiye katlanmış mukavva başka bir kalıpta kesilir. Çember şeklini alması için mukavvalar uç uca dikilir. Bu parça sombrero'nun kase adı verilen üst kısmını oluşturacaktır. Siperle birleşecek kısmına tutkal sürülür. Bu daire şeklindeki mukavvaya da tutkal uygulanır. Ardından kasede siperi biçimlendirmek için kullanılan sıcak formun üzerine yerleştirilir. Mukavvaya kase şekli verdikten sonra daire şeklindeki mukavvada üst kısma eklenir.

Sombrero artık kendi şeklini almıştır. Sıradaki aşama onu kumaşla kaplamaktır. Bunun için önce dış yüzeyi tutkalla kaplanır. Ardından bölüm bölüm üzerine kadife veya keçe kumaş parçaları yapıştırılır. Önce kaseden başlanır. Kumaş parçası önceden kesilmiş ve dikilmiş olmalıdır. Sıra siperin alt yüzündedir.

Fazla kumaş bir jiletle kesilir. Ve kase kısmındaki kumaş kesilip çıkartılır. Sonra bir kumaş parçasıyla da siperin üst yüzü kaplanır. Bu işlem yapılırken kumaş gergin tutulmalı ve düzeltilmelidir. Son bir kesme işlemi daha ve sombrero tamamen kaplanmıştır. Bu esnada fabrikada otomatik makineler, metalik ve sentetik ipleri renkli şerit desenler halinde örmektedir. Dekorasyon departmanındaki zanaatkarlar kağıttan motifler kesip onları süsleme şeridiyle kaplarlar. Ardından kadife kaplamalı kağıt şekillerin üzerine pullarla motif işleyerek renkli aplikeler elde ederler. Elde ettikleri bu aplikeleri sombrero'nun üzerine yapıştırırlar. Son olarak etraflarına şeritlerden yapıştırırlar. Bu kenarların kalkmasını önler ve hoş bir bütünlük sağlar. Şık sombrero'lardaki bütün süsler elle dikilir. Aplikeler eklenirken tutkal kullanılmaz. Son olarak zanaatkarlar sombreroların içlerine birer astar ve ip yerleştirirler. Bu şapkalar kullanışlı bir Meksika hatırası ya da büyük bir olasılıkla duvarınıza asacağınız bir duvar süsü olabilir. Her ne kadar salatalar sağlıklı olsa da tatları pek de lezzetli olmadığı için süpermarket rafları pratik salata soslarıyla doludur. Bugünlerde birçok farklı çeşit kullanıma hazır salata sosları ve marineler bulabilirsiniz. Benim çocukluğumda sadece salata kremaları vardı. Salata sosları krema veya mayonez ilaveli ya da yağ veya sirke ilaveli olabilir. Bu tür salata sosları ve marineler tescilli organik malzemelerden yapılır. Aynı zamanda glüten ve şeker katkısızdırlar. Salata soslarının yapım teknikleri hemen hemen aynı kalırken yapımında kullanılan baharatlar farklı aromalar elde etmek için çeşitlilik gösterebilir. Bizim izleyeceğimiz kurutulmuş domates ve sarımsaktan yapılan bir sos. Yapımına kaynayan suya domates salçası ilave edilerek başlanır. Ardından kurutulmuş fesleğen eklenir. Bütün malzemeler tamamen karışması için bu döner bıçaklı makinede karıştırılır. Sonra kurutulmuş domatesler eklenir. Kıyılmış sarımsak. Ve tuz. 15 dakika daha karıştırıldıktan sonra soya yağı ve saf sızma zeytinyağı eklenir. Bu iki yağ da ucuz kimyasal yöntemlerle değil de mekanik bir presleme yöntemiyle elde edilir. En son eklenen malzeme glutensiz sirkesidir. Yağlar sosta tat ve kıvam verirken eklenen bu sirke sosa mükemmel bir lezzet verir. Ardından 20 dakikada kaynatılır. Bu işlem açılmamış sos şişesinin 1 yıllık raf ömrü olmasını sağlar. Şişeleme aşamasında average adı verilen bir makine boş şişeleri baş aşağı çevirir. Ardından şişeler filtrelenmiş hava üfleyen bir platformdan geçerler ve şişelerin içlerindeki toz bir vakum yardımıyla temizlenir. Başka bir average şişeleri tekrar düz çevirir ve böylece doldurma makinelerine girerler. Doldurma işlemi tamamlandıktan sonra şişeler plastik kapak dağıtan bir makinenin içinden geçerler. Ve kapakları çevirerek kapatan dönen disklerin arasından geçerler. Son olarak koruma bantları ve etiketler. Marine ürünleri de hemen hemen aynı yöntemle üretilir. Ancak farklı malzemeler kullanılır. İzleyeceğimiz susamlı teriyaki sosu, olmazsa olmazı bir Japon soya sosu olan yapımında buğday kullanılmayan
glutensiz tamaridir. Yapımına yine bir yemek kazanında suyu ısıtmakla başlanır. Tamari karıştırılır, tuz eklenir. Ardından zencefil tozu, kıyılmış sarımsak ve susam tohumları eklenir. Daha sonra düşük glisemik indeksli doğal bir tatlandırıcı olan agave şurubu eklenir. Zencefil püresi ve ardından kısantan sakızıyla kıvamı artırılmış rafinerize soya yağı eklenir. 20 dakika kadar yüksek ateşte pişirildikten sonra susamlı tereyaki sosu şişelenmeye hazırdır. Cam şişeler yine vakumla temizlenir ve doldurma makinesinin yolunu tutarlar. Burada pompalar sosu bir şırınga gibi çeker ve şişelerin içlerine enjekte ederler. Doldurulan şişeler kapaklayıcıdan geçerek taşıyıcı bant yardımıyla şişe kapaklarına plastik bir ambalaj yapıştıran makineye girerler. Püskürtülen sıcak buhar, plastik ambalajın şişenin ağız kısmına yapışmasına neden olur ve böylece koruma bandını oluşturur. Son olarak etiketleme makinesi etiket kağıtlarının arkasına yapışkan uygular ve etiketleri makineden geçen şişelerin etrafına yapıştırır. Çiğ yiyecekleri pişirmeden önce tatlandırmak ve yumuşatmak için kullanımının yanı sıra eti, balığı ve sebzeleri pişirirken marine etmek için de kullanabilirsiniz. Ağzının tadını bilenlerin hoşuna gideceği kesin. Birazdan sizinle kulağa hoş gelecek bir konuda yenileyici tıp hakkında konuşmak istiyorum. Ve mantar tabancaları incelemek için Hayali Kovboy ekibiyle buluşacağız. Aradan sonra görüşürüz.

Mantar tabancası oyuncak bir tabancadır. Tetiği çektiğinizde gerçek bir silah gibi patlama sesi çıkartır. Mantarlar barut tozundan yapılır. Plastik bir halka veya kağıt şerit üzerinde tabancaya yerleştirilir. Bang bang, öldün. Hadi kalk, bir daha oynayalım. Kovboy tarzı mantar tabancalar 1950'lerde ve 60'larda Western filmlerinin altın çağını yaşadığı dönemlerde çok rağbet gördü. Bu küçük Amerikan fabrikasında tabancalar dönemin büyük oyuncak fabrikalarının mantar tabanca üretimini durdurunca attıkları orijinal kalıplarla yapılıyor. Mantarlar 1,5 mm çapındaki şerit şeklinde iki kağıt parçasının arasında sıkıştırılmış barut tozundan elde ediliyor. Tetiğin çekilmesiyle horoz mantara vurur ve onu patlatır. Bu enjeksiyon kalıplama makinesi kabzaları yapıyor. Makine sıcak ve sıvı haldeki plastiği aynı anda 10 adet kalıba döküyor. Plastik saniyeler içinde soğuyor ve katı hale geliyor. Kabza parçasının rengi ve dizaynı modeline göre değişebilir. Bu çiftlik işçisi modeli diye adlandırılanın üzerinde bir öküzbaşı figürü var. Tabancanın geri kalanı çinko dökümden yapılır. İşçiler kalıp halindeki çinkoyu 400 santigrat derecedeki eritme kabının içine atar. Kalıp birkaç dakika içinde erir. Eriyen çinko kızgın borulardan geçerek tabancanın parçalarını oluşturan kalıplara çinko enjekte eden pistona gelir. Çinkonun soğuması ve sertleşmesi sadece 10 saniye alır. Ardından geriye parçaları ayırmak kalır. Tabancanın ana gövdesi ve namlunun sağ tarafı toplu adı verilen mantar yuvalarını bulunduran parça, silindir, namlunun sol tarafı ve oyuncak mermiler. Bu parçalar efekt verilmek üzere bir kartuşa girer. Tetik ve horoz ayrı bir kalıpta yapılır. Eğer parça girinti çıkıntılara sahipse artan metal kalıbın iki yarısının arasındaki boşluklara dolar. Bu fazlalıklar penseyle alınabildiği kadar alındıktan sonra işçiler geri kalanını törpüler. Çıkıntılar çok kalın olduğunda zımpara makinesi kullanılır. İşçiler pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için asitle yıkarlar. Ardından elektroliz yöntemiyle çinkoyla kaplarlar ve mat yüzeylerini parlatmak için parçaları kaplama suyuna daldırırlar. Artık parçaları birleştirme işlemine geçebilirler. İlk olarak topluyu açan yay yerleştirilir. Namlunun sol parçasına topluyu kapalı tutan mandal ve mandalı gergin tutan yay yerleştirilir. Ve son olarak tetiği sıktığınızda silindirin dönmesini sağlayan disk yerleştirilir. Ardından bunların hepsi namlunun sağ parçasını da bulunduran ana gövdeye vidalanır. Sonra plastik turuncu bir tıpa namlunun ağız kısmına takılır. Bu yasalar gereği mantar tabancalarının gerçek tabancalarla karıştırılmamalarını önlemek için gereklidir. Yay, toplunun mandalına geçirilir. Bu onu kapalı tutar. Ardından horoz iğnesi ve horoz yerleştirilir. Pirinçten yapılmış sevk çemberi yerleştirilerek silindirin dönen bölümü sabitlenir ve mantar yuvalarının teker teker ateşleme pozisyonuna gelmesi sağlanır. Tetik yayı mantar iticisini ve tetiği gergin tutar. Sonraki aşama toplu kapağının yerleştirilmesidir. Diğer yaylar da tutturulduktan sonra işçiler horoz iğnesinin üst kısmını horozdaki tutucuya, alt kısmını gövdedeki tutucuya yerleştirirler. Son olarak plastik kabzalar takılır. Eski kalıplardan yapılan mantar tabancaları günümüzde ne yazık ki oyuncaklarda pek görülmeyen desenlere sahiptir. Ne kadar çekici olurlarsa olsunlar, ben eski sapanımla şansımı deneyeceğim. Au! Tamam, teslim alıyorum. Tamam tamam, pes ediyorum Şerif, lütfen. Sen kazandın.
İnsan vücudundaki uzuvlar iflas ettiğinde veya hasar gördüğünde yapılabilecekler kısıtlıdır. Bilim insanları ihtiyaç halinde eskisinin yerini alacak parmak, kulak ve mesane gibi uzuvları geliştirmek için çalışıyor. Laboratuvar ortamında geliştirilen mesanenin insana nakli başarıyla gerçekleştirildi. Sağ tarafta gördüğünüz parmak şeklindeki bir form. Sol tarafta gördüğünüzse kulak şeklindeki. Bu formlar sentetik polimerlerden ya da kolajen gibi doğal maddelerden elde edilir. Bilim insanları bu kapta gerçek hücreler geliştirecekler. Bu hücreleri elde etmek için önce vücuttan bir parça kıkırdak alınıyor. Bilim insanı onu küçük parçalara bölüyor. Sonra parçalanan kıkırdağı içinde özel bir enzim olan test tüpüne koyuyor. Bu enzim dokuyu eritiyor ve geriye sadece kıkırdak hücreleri kalıyor. Ardından test tüpünü yüksek devirdeki santrifüj makinesine yerleştiriyor. Bu işlem kıkırdak hücrelerini enzim çözeltisinden ayırarak tüpün dibinde topluyor. Tüpteki sıvı alınıyor ve geriye hücreler kalıyor. Ardından kırmızı sıvı ekleniyor. Bu bir kültür ortamı. Gübre etkisi göstererek hücrenin büyümesini sağlayacak. Sıvı petri kabına transfer ediliyor ve hücrelerin dağılması için sallanıyor. Ardından 37 santigrat derecedeki vücut ısısına sabitlenmiş inkübatöre yerleştiriliyor. Bu hücrelerin büyümesi için ideal ortamdır. Bu sırada bilgisayar kontrolünde bir makine kulak şeklindeki formu hazırlıyor. Gerçek bir görünüm elde etmek için sentetik polimer döşüyor. Bu işlem yaklaşık 5 saat sürer. Bu süre zarfında hücreler 20 katına çıkmıştır. Sıvı kalıbın üzerine damlatılır ve orada büyümeye devam ederler. İleride hücre kaplı bir kulak formu hastanın derisinin altına nakledilecek. Kıkırdak şekil alacak ve vücut bu uzvu kendinin bir parçası olarak kabul edecek. Diğer yandan bilim insanları kan damarları ve kalp kapakçıkları üzerinde çalışıyor. İnsan kanından bir çeşit kök hücre alarak işe başlıyorlar. Araştırmacı önce bir test tüpünü yüksek yoğunluktaki çözeltiyle dolduruyor. Çözeltiye seyreltilmiş kan ekliyor. Neredeyse kanın bileşenleri birbirinden ayrılmaya başlıyor. Ağır olan al yuvarlar dibe çöküyor ve hafif olan kök hücreler test tüpünün üst kısmında birikiyor. Bir santrifüj işlemiyle bileşenler gözle görülür şekilde birbirinden ayrılıyor ve bilim insanlarının elde etmek istedikleri hücreleri almalarına yardımcı oluyor. Onları kan damarlarının ve kalp kapakçıklarının iç zarını oluşturan hücrelere dönüştürecekler. Bir taraftan da kan damarlarının formunu oluşturacaklar. Bilim insanları sıvı haldeki kolajeni çözmek için ona çözücü bir madde ekliyorlar. Küçük beyaz boncuklar ekleniyor. Bunlar sentetik polimerler. Yaklaşık bir saat içinde eriyorlar. Ardından kolajen karışım ileri geri giden bir çubuğa püskürtülüyor. Çubuk etrafındaki kolajen ve polimerden oluşan karışım hızlıca katılaşıyor. Bilim insanları sertleşen biyomateryali çıkartıyor. Artık ellerinde insan kan damarını şekillendirmek için bir form var. Bu form, şimdiye kadar büyüyüp çoğalan mikroskobik iç zar gözeleriyle kaplanır. Ardından yapay kan akışı oluşturmak için içine akışkan bir madde pompalanır. Bu işlem hücreleri uyum sağlamaları için koşullandırır ve hep beraber gerçek bir kan damarı gibi çalışmalarını sağlar. Bilim insanları kalp kapakçığı geliştirmek için form yapmazlar. Domuzdan alınan gerçek bir kalp kapakçığı kullanırlar. Bilim insanları domuzdan aldıkları kalp kapakçığını içi hafif deterjan dolu bir şişeye daldırırlar. Şişe bir makinede çalkalanır. Çalkalama işlemi bütün hücreleri temizleyerek geriye yalnızca kapakçık iskeletinin kalmasına yardımcı olur. Kapakçık iskeleti insan hücreleriyle ıslatılır ve hücreler burada büyüyüp gelişir. Araştırma ekibi kan damarında yaptıkları gibi kapakçığın içinden akışkan bir madde pompalarlar. Bu işlem
hücrelere insan vücudunda yapmaları gereken işi öğretir. Doktor Frankenstein bile bundan etkilenirdi. Şapkalarınızı kapın dostlar, güneşin önüne geçme zamanı. Benim biraz iştahım kabardı canım, şöyle sosa bandıracak bir şeyler çekiyor. Konuşup durmayacağım çünkü artık nasıl yapıldıklarını biliyorsunuz.

Nasıl yapılıyor da bugün? Özel koşu ayakkabıları. Kimin kişisel bir eğitmene ihtiyacı vardır ki kişiselleştirilmiş eğitmeniniz varken? Baltalar, onların üretimi son teknoloji. Yarış arabaları. Şanslı olarak bunlar tamamen muz kabuğuna ve kırmızı midyeye karşı dayanıklılar. Ve robotlar. Hiç sınırlama olmadan size gerçekleri veriyoruz. Ama önce... Yanlış ayakkabılar yarışı mahvedebilir. Koşucunun koşma tarzını gölgeleyebilir ve yaralanmalara sebep olabilir. Bu yüzden özel yapım ayakkabılar popülerleşti. Tek bir ayak için dikilen ayakkabılar koşucuya mesafeyi koşmak için yeterli desteği veriyor. Sentetik malzemelerin kullanımıyla koşu ayakkabıları şimdiye kadar olanlardan daha hafif ve esnek. Bu ayakkabıları özelleştirme konsepti bir adım ileri götürüyor. Her ayağın 3 boyutlu lazer taramasını alarak başlıyorlar. Sonra koşucu baskı levhası denen bir alete adım atıyor. Lastik uçlu iğneler ayağın etrafında filizleniyor. Bu teknik tabanın kenarı ile birlikte tam bir şeklinin çıkmasını sağlıyor. Sonra yüksek basınçlı su jeti sentetik kumaşı kesiyor. Kesimi yapılan taramaları kullanarak bir bilgisayar yönetiyor. Kalan parçalar üst tarafı yapmak için kullanılacak. Burası ayağın üst kısmını kaplayacak bölüm. Kadın terzi kalan parçaları dikiyor, koşu ayakkabısının üst kısmının kaplamasını oluşturuyor. Bir ayakkabı siparişi verildiğinde atlet üst kısmın rengini seçebiliyor. Bağcıklar için delikler, bu kısmını açıldıktan sonra terzi çizgilerin üstünü dikiyor. Bu da şirketin marka dizaynı. Dili ve üst tarafa iç kumaş tabanı dikiyor. Yıpranmayı önlemek için yuvarlak dikiş kullanıyor. İç taban, üst kısmın iki tarafını birleştiriyor ve özel koşu ayakkabısı birleşmeye başlıyor. Ancak koşuya başlamadan önce şekillendirilmeye ve yapılandırılmaya ihtiyacı var. Sonra bir işçi, ayakkabının içine atletin ayağının plastik bir kopyası olan ayakkabı kalıbını sokuyor. Her ayakkabının topuğuna kumaş yapıştırıyor ve sonra vuruyor. Kumaşın yapıştığına emin olmak için bastırıyor. Beş saat bırakıldıktan sonra ayakkabılar özel yapım kalıpların içine alınıyor. Ancak ölçümler çok az bile olsa, yanlış alındıysa ayakkabıyı parçalayıp yeniden başlıyorlar. Orta tabanlara köpük zamanı. İşçi köpüğü ayağa göre boya ile kesiyor. Köpük, maksimum performans için çifte yoğunluk. Uçları eğerek her orta tabanı kumluyor. Bu ayak yere vurduğunda daha yumuşak bir iniş sağlayacak. Sırada dış tabanlar var. İşçi aynı sıra boyunca plastikle kaplanmış tabanları oyuyor. Böylece birbirine mükemmel bir şekilde birleşiyorlar. Orta ve dış tabanları birbirine yapıştırıyor. İkisinin mükemmel bir şekilde birleştiğinden emin olmak için iki tabanı hidrolik baskı makinesi kullanarak sıkıyorlar. Özel yapım ayakkabıyla atlet tabanını da seçebiliyor. Pist koşulları için daha derin taban uygun ve daha sert yüzeyler için daha sığ tabanlar. İşçi şimdi ayakkabının altını üst tarafa yapıştırıyor. Taban, kumaş üst kısımdan daha geniş yapılıyor ki daha zarif bir şekilde bitirmek için katlayabilsin. Kıskaç denen bir makine, tabanın ayakkabıya tutturulması için baskı uyguluyor.
ayağın şekliyle birleşen bir köpük astar sokuyorlar. Bu astar nefes alabiliyor ve antibakteriyel. Bu özel ayakkabılar için son kişisel dokunuş da topukta atletin ismi. Yapması 5 gün sürüyor. Ama bir maratona ya da benim durumumda sade bir yürüyüşe hazırlar. İlk çağlardan beri insanlar ağaç kesmek için balta kullanır. İlk baltalar basit keskinleştirilmiş taşlardı. Ama 30 bin yıl önce bir sap eklendiğinde her vuruşta uygulanan güç arttı ve bu da baltaya daha büyük bir etki verdi. Bugün mekanikleşmiş aletlerin çoğalmasına rağmen balta kullanımı önemini kaybetmedi. Düşük bir teknoloji sunuyor ve işi bitirmek için ellerinize ihtiyacınız var. Modern bir balta yüksek kalite bir çelik silindirle başlıyor. Bir boğa onu endüksiyon fırınına itiyor. Yoğun sıcaklık çeliği ısıtıyor ve bükülebilir hale sokuyor. Güçlü bir baskı makinesi, çeliği balta profilini tanımlamak için bir seri boyanın içine sokuyor. Bir kesici kenarları tıraşlıyor. İşçiler baltayı başka bir boğaya transfer ediyor. O da onu düzleştirmek ve seviyesini artırmak için bir boyaya sokuyor. Sonra dönen bir askıya konulup yarım saat kuruyup sertleşmesi bekleniyor. Bir işçi düzinelerce baltayı bir kaba yüklüyor. Çelik toplarla atılıyorlar. Boğma işlemi sonucunda çeliğin yüzeyinden kabuklar sıyrılıyor ve kenarlar düzleşiyor. Sonra boyaya sokuyor. Sonra dönen bir askıya konulup yarım saat kuruyup sertleşmesi bekleniyor. Bir işçi düzinelerce baltayı bir kaba yüklüyor. Çelik toplarla atılıyorlar. Boğma işlemi sonucunda çeliğin yüzeyinden kabuklar

Sırtını bir kumlama bandına bastırıyor. Balta başının kenarlarını kumluyor. Saniyeler içinde iki tarafı da keskinleştiriyor. Hızlı ve doğru olarak bunu yapmak bileme yeteneği gerektiriyor. Daha iyi bir kumlama bandında bir daraltıcı da baltanın boynunu cilalar. Ve 815 derece sıcaklıktaki özel bir solüsyona dalış vakti. Sonra sıcak çeliği ılık yağla söndürüyorlar. Ani sıcaklık değişimi metali sertleştiriyor, böylece herhangi bir tahta kesme işi için yeterince sert oluyor. Diğer istasyonda bir işçi, balta sapını yapmak için önceden hazırlanmış deri ve plastik halkaları monte ediyor. Deri olanların sonuna plastik siyah beyaz parçaları yerleştiriyor ki sapa özel bir görünüm veriyor. Halkalar balta sapının boğazına uysun diye sapı daralttıkça küçülüyorlar. 36 deri halka ve 6 plastik halka bir sap yapmaya yeterli. Sapı bir montaj makinesine transfer ediyor. Ve bal mumuyla yağlanmış baltanın alt kısmını sapın deliklerine sokuyor. Hidrolik bir boğa onu içeri itiyor. Sapı güvenilir yapmak için metal uçları düzleştiriliyor. Törpüleyici kayış deriyi törpülerken baltalar dönüyor. Katmanları düzlemek için sapı kumluyor. Sert bir kumlamayla bir işçi işi bitiriyor. İşçinin işi sapı gerçekten dümdüz göstermek. Vernik deri parçalarını dışarı çıkarıyor ve onlar birleşmiş görünüyorlar. Vernik kuruyunca diğer bir işçi korunmasız çeliği iyi bir cilayla cilalıyor. Bu, baltanın kullanırken iyi görünmesini sağlar. Bir alet seçerken de dikkat etmeniz gereken şeylerden biridir bu. Benim paslı ve kör baltam gibi değil tabii. Şikayetim olduğundan değil. Neyse, bu baltalardan birini yapmak yaklaşık 2 gün alıyor. Ama bunlar ömür boyu kullanılmak için tasarlanıyor. Sırada İçimizdeki yarışçı için yarış arabası ve robotlar. Bu programın yapımında kimse yaralanmadı. Aradan sonra görüşürüz.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Sen

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
5: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
6: Aramaya devam etmelisiniz.
5: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Tozlu Servet yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet!
10: Aman tanrım!
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Hoş geldiniz. Araba yarışı özellikle Avrupa'da çok takipçisi olan uluslararası bir motor sporudur. Araçlar minyatür Formula 1 arabaları gibidir ama süspansiyon sistemleri yoktur. Araba yarışı F1'den daha heyecanlı olabilir. Çünkü geliştirilmiş manevra kabiliyetleri çok iyidir. Bu İtalyan yapımı bir silindirli yarış arabası. 125 cc motoruyla saatte 180 km hıza ulaşabiliyor. Alüminyum bir kap tüm motoru içine alıyor. Bilgisayarlı bir dergeç onları yüklemek için çeşitli delikler açıyor. Önce motorun altı parçası. Her bir parça aslında birkaç çelik dişliden oluşuyor. Onları bir dingile takıyorlar. Sonra hepsi alet kutusuna giriyor. Aletlerin arkasında sürücünün vites koluyla çalıştırdığı bir şalter var. Sonra çevirme mili geliyor. Dingili çeviren, arka tekerleklerin takılı olduğu bir zinciri döndürüyor. Motorun diğer tarafına çevirme mili aletlerini yüklüyorlar. Bu milin düzenli ve kontrollü bir oranda dönmesini sağlıyor. Kırmızı işaretler teknikerlerin aletleri dizmelerine yardım ediyor. Debriyaj kapağı alet kutusunun üzerine kapanıyor. Debriyajın ana yeri, davul denen yer, debriyaj disklerini içeriyor. Bu diskler krank milini alet kutusuna doğru harekete geçiriyor. O da çevirme milini döndürüyor. Böylece tekerleklerin dönmesini sağlayan zincir kıpırdıyor. Kalın çelik yaylar debriyaj diklerini tutup bırakıyor. Bu lamel pedi denen sallanan şey motora ne kadar yakıt girdiğini kontrol ediyor. Gaz pedalına basmak kanatları açan ve yakıt emen vakumu yaratıyor. Silindirde krank milini döndüren piston var. Bu motor başı yanma devresinin oluştuğu silindiri mühürlüyor. Kontak motorun sol tarafına gidiyor. Motor şimdi bitti ve sınama testine hazır. Teknikerler gözlemlemek ve performansını derecelendirmek için özel aletler kullanıyorlar. Yarış arabasının ana gövdesi çelik borulardan yapılıyor. Arkada arka dingili tutmak için mil yatağını takıyorlar. Sonra da dinginin kendisini ve üzerine de fren disklerini. Fren kompasını gövdeye ekliyorlar. Frene basıldığında kompaslar diski sıkıp tekerleklerin durmasını sağlıyor. Arka dinginin sağlam ortalandığından emin olmak için ölçmeden sonra onu kilitliyorlar. Şimdi de direksiyon sistemi. Gövdenin önünde teknikerler her iki tarafa da bir dingil takıyorlar. Dingiller aracın ön tekerleklerini döndürüyor. Direksiyon kolonlarını sıkıştırıyorlar ve lastik millerini dingillere bağlıyorlar. Miller ön tekerleklere bu dingiller sayesinde direksiyonun dönüşünü iletiyorlar. Sonra teknikerler iki yaylı pedal takıyorlar. Fren sistemi hidrolik, yani basınçlı sıvı, fren disklerini tutup bırakmak için kompasları aktive ediyor. Sonra da lastiklerin takılacağı tekerlek göbekleri geliyor. Sonra motor, daha sonra lastikler. Ve cam elyafından bir sürücü koltuğu, süspansiyon eksikliğinde sürücünün yolun her santimini hissetmesini sağlıyor. Son olarak direksiyon ve hızı, zamanı ve egzoz sıcaklığını kaydeden bir alet geliyor. Şimdi bir tur verin. Bunu yapabilirim. Bu robotlar yaşayan biri gibi hareket eden robot kuklaların yapımıdır. Yaşıyormuş gibi görünmeseler de. Bilmeden birçok filmde bu karakterlerden görmüşsünüzdür. Özellikle de bilim kurgu filmlerinde. Ayrıca parklarda ve karnavallarda. Benim eski matematik öğretmenime benziyor. Korku türüne gelirsek, robot karakter ne kadar grotesk olursa o kadar iyi. Kristin diye bir karakterleri var. O bir bakıcı. Bir çamur parçası olarak başlıyorlar işe. Yaratıcısı onu dikey bir masada oyuyor. Şeklini bitirdikten sonra daha iyi aletlerle özelliklerini işliyor. Derisine gerçek bir görünüm vermek için su ve sünger kullanıyor. Kil sertleşince Kristen'i sırtüstü yatırıyorlar ve alçı sıvayla kaplıyorlar. Bir saatte sıvı kuruyor ve heykeli çıkarıyorlar. Böylece birkaç tane Kristen yaratmak için bir kalıp çıkarmış oluyorlar. Kalıp oldukça ağır. Bu yüzden daha kolay taşımak için vücudu ikiye bölüyorlar. Sonra her kalıbı lateks plastiğiyle dolduruyorlar. 3 milimetrelik deri kısa zamanda sertleşiyor. Sonra da kalan sıvı lateksi alıyorlar. Bu sırada çelik bir iskeleti kaynaklıyorlar. Göğüs kafesi için demir bir parmaklık, omurgası için bir şerit bu. Kol kemikleri için zincirler, eklemleri için bilyeler ve boynu için çelikle güçlendirilmiş plastik. Şimdiye kadar Kristin sadece deri ve kemikti. Şimdi ete ihtiyacı var. Her bir kalıbı poliüretan köpükle dolduruyorlar. Genişlemeyi kontrol etmek için üstünü plastik bir kağıtla örtüyorlar ve köpüğü elleriyle yayıyorlar. Alt vücut için iç desteğe ihtiyaç yok. Çünkü o kıpırdamıyor. Sadece yerinde durması için çelik zincirler var. Köpük sertleşince Kristin'in vücudunu kalıptan çıkarmak güvenli. Kenarlardan fazla lateksleri kesiyorlar. Dikey bir metal masada dönen bir top üstüne üst bedeni yerleştiriyorlar. Masanın deliklerinden bir çift mil sokuyorlar. Her bir mil bir tabakaya sürgüleniyor. O topun üzerinde oturtup iskeletini birleştiriyorlar. Diğer taraf masaya kaynaklanıyor. Silindirler havalı, yani hava basıncı onları açıp kapatıyor. Kristin'i kıvrandırıyor. Hepsi gitar amfisine yerleştirilen bu dijital aletle kontrol ediliyor. Havalı silindirleri kontrol eden elektrik dalgaları gönderiyor. Bir aktris uyan inleme ve çığlıkları kaydediyor. Sesi de kontrol kutusuna gönderiyorlar. Kutu ses efektlerini ve hareketleri başlatıyor. Şimdi Kristin'in makyajında sıra. Ten rengi için yarı yarıya boya ve sıvı lateks plastiği kullanıyorlar. Göz bebekleri için kirli beyaz opak mürekkep kullanılıyor. Sonra irislerini boyuyorlar. Göz bebeğini bir fırçanın arka tarafıyla boyuyor. Kırmızı bir kalemle birkaç damar, ağız üstüne havalı mürekkep ve son olarak gözlerinin üstüne cam gibi göstermek için epoksi. Başına bir peruk takıyorlar. Alt vücudunu masaya yerleştiriyorlar ve sonra görünümünü tüm bu robotların bu sezon giydiği moda düz bir ceketle tamamlıyorlar. Çarpıcı. Neşelen tatlım. Neredeyse sona geldik. Ancak ayakkabılarınız tükenmek üzere ise bizi sizi baltalamaya zorlamayın. Çünkü nasıl yapıldığını bilmiyorsanız ciddi olamazsınız.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
7: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı.
6: İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahla kazanmaya başla.
7: Ben bu kafayla daha çok kazanırım.
6: Yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.

Nasıl yapılmış da bugün? Kulaklıklar, müzik kulaklarınızda. Aslında kulaklarınıza çok yakın. Dalış regülatörleri. Bilinmeyen bir okyanusta suya dalmak mı? Biz gerçeklerin oksijenini sağlarız. Reflektör ampuller. Yandıklarında bulundukları yeri aydınlatırlar. Ama önce... ...20. yüzyılın ilk başlarında kulaklıklar temel olarak telefon operatörleri ve radyo teknisyenleri tarafından kullanılıyordu. Ama 1930'larda yeniden dizayn edildiler ve halka sunuldular. Böylece her yerdeki müzikseverler kabloyu taktı ve bu konsepte ilgi gösterdi. Herkes müziği sever. Ama kimse zorunlu olarak başka insanların müziğini sevmez. Kulaklıklar, insanların komşularından olumsuz etkiler almadan müzik dinlemelerini sağlar. Üst düzey kulaklıklar yapmak için önce bir enjeksiyon kalıp makinesi, plastik hoparlör kapaklarını yapar. Delikli alan, ses dalgalarını geri kulaklıklara yansıtmak yerine sesin geçmesini sağlar. Marka ve başka bilgiler... muhafaza parçalarına damgalanır. Dekoratif bir metal disk ve plastik bir parça. Sıradaki makine bakır teli bir silindirin etrafına yüzlerce kez sarar. Tel insan saçı kadar incedir. Sarma işlemi çok kritik bir parça olan kulaklığın ses bobini için bilgisayar kontrolündedir. Ses bobini gelen bir sinyal tarafından manyetize edilirse... bir zarı titreterek ses çıkmasına sebep olur. Bu diyafram şu anda bir baskı makinesinin ısı ve basınç uygulamasıyla plastik bir zar haline dönüşüyor. Baskı makinesi plastiği şekillendirir. Böylece plastik ortada kalın ve dış kısımlarda ise daha kalın olur. Bu geniş ve düz bir ses dalgası derecesi verir. Şekillenmiş diyaframı bir teknisyen yerinden çıkarır. Diyaframa bir parça tutkal sürer. Sonra bakır ses bobinini montaj makinesine yerleştirir. Diyaframın tutkallı kısmı ile bobini arka arkaya koyar. Ultraviyole ışınlar bobin ve diyaframı birleştirmek için tutkalı etkin kılar. Her plastik parçada bir mıknatıs vardır. Sıradaki teknisyen bu plastik parçayla diyafram ve ses bobini birleştirir. Bu yetenek gerektirir. Çünkü bobin en iyi ses kalitesi için tam olarak yerleştirilmelidir. Kulaklık hoparlörü şimdi bir ses testi için hazır. Bir teknisyen ses frekans alanını, deformasyonu ve başka faktörleri kontrol eder. Burada bir teknisyen bükülmüş kabloların uçlarını plastik bir klipse bağlıyor. Bu kabloların iki özelliği var. Kulaklığı rahat bir şekilde kulağınızda tutar ve ses sinyalini kulaklığın sol tarafından sağ tarafına verir. Sıradaki teknisyen kulaklığın ses kablosu için plastik bir bölmeye bağlantı parçası takar. Ayarlanabilir bir bant, kulaklıkların her büyüklükte ve şekilde kafaya uymasını sağlar. Operatör parçaları hidrolik bir makinayla ezerek birleştirir. Teknisyen şimdi hoparlör kapaklarının iki ayrı kısmını birleştiriyor. Bu işlem havalı bir makinayla yapılır. Ve işi dekoratif bir metal halkayla bitiriyor. Hoparlörü mekanizmanın ortasına koyar. Sonra üstüne koruma için plastik bir parça takar. Daha sonra bütün montajı koruma kısmına kadar güvene alır. Daha sonra her kulaklık hoparlörüne iki kablo lehimler. Korumak için kabloların dışarı çıkmasına engel olmadan bir plastik halka ve kalıp konur. Kafa bandının ucunu hoparlörlere bağlar.
Sonra hoparlörlerdeki kabloları kafa bandından çıkan kablolara lehimler. Çizilmesini önlemek için plastik delikli bir parçayı çok dikkatli bir şekilde her hoparlörün üstüne iter. Bu kulaklıklar şimdi ses için kablolanmış durumdalar. Pet Shop Boys ya da Puccini Sevin, sizi müzik tercihiniz, siz hariç herkese sessiz olacak.

Dalış regülatörü suyun altında bir can simidi gibidir. 1937'de icat edilen bu cihaz, dalış tanklarındaki sıkıştırılmış havayı nefes alınabilir hale getirir ve bu havayı dalgıca bir ağızlıkla verir. Yani bir dalış yaptığınızda kolaylıkla nefes alabilirsiniz. Dalış regülatörünün ana iki parçasına seviyeler denir. Programlanmış makineler bir parça pirinçle yapılmış bir nesneyi birinci seviye gövdesine dönüştürüyor. Hortumları ve diğer parçaları bağlamak için deliklerle birlikte bir oyuk açılır. Bir bıçak parçayı boyunca keser. Sonra bir matkapla basınç düşürme valfi için bir alan açılır. Bir diğer alet parçanın ağırlığını azaltmak için yanlarını yontar. İkiye bölünmüş şekliyle birinci seviye gövdesi içten işte böyle görünüyor. Kromla kaplandıktan sonra ölçekler, hortumlar ve başka şeyler bağlamak için kullanacağınız deliklere tıkaçlar takarlar. Teknisyen tuzlu suyu dışarıda tutmaya yarayan bir parçayı monte ederken, regülatörü dalış tankına bağlayan teçhizat bir tutma aletine koyulur. Yayın ucuna itenek yerleştirilir ve sonra boyutunu doğrulamak için bir delikten geçirilir. Yayın diğer ucuna bir filtre yerleştirilir. Sonra parça uygun bölmeye yerleştirilir. Lastik bir halka bölmedeki girintiye bastırılarak iyice sağlamlaştırılır. Parça oldukça sağlam görünüyor. Çalışıp çalışmadığını anlamak için düğmeye basılır. Su geçirmez olduklarından emin olmak için parçalara su pompalanır. Lastik bir parça ve krom kaplı bir bağ takılır. Daha sonra bu parça uzun saplı bir lokma anahtarıyla doğru dönme momentini yakalamak için kurulur. Bu bağlantı dalgıca parçayı dalış tüpüne takarken kolaylık olması için dönebilir durumdadır. Şimdi çok önemli bir parça olan yüksek basınç düşürme valfini monte ediyor. Parça birinci seviye gövdenin içine monte edilmiş şekilde yüksek hava basıncını orta seviyeye getirir. Bağ toplu bir vidayla tıkanır ve sonra birinci seviyenin bir ucuna bir basınç sezinleme makinesi yerleştirilir. Daha sonra üstüne lastik bir perde koyulur. Dalgıç nefes aldıkça bu perde valfi daha fazla hava bırakması için tetikler. Dalış regülatörünün birinci seviyesi tamamlandı. Şimdi valfin içindeki basınç düşüşünü ölçmek zorunda. Valfi sıkıştırılmış havaya bağlar ve ayarlar. Böylece hava basıncını tam olması gerektiği seviyeye düşürür. Hava kaçaklarını kontrol etmek için suya batırır. Suya batırınca çıkan birkaç baloncuk var. Ama bunlar sorun teşkil eden şeyler değil. Şimdi de birinci seviyedeki orta seviye basıncı nefes alınabilir bir basınç seviyesine getirecekleri dalış regülatörü ikinci seviyeye yapacaklar. Dalgıcın nefes alışı bu diyaframı hava valfini açması için tetikleyecek. Koruyucu bir kapak bağlanmış durumda ve o ikinci seviye valfi kurmak için hazır. İkinci seviye bölmesine yerleştirdikten sonra teknisyen bir başlangıç ayarı yapar. Daha sonra özel bir alet kullanarak valfi tam olarak ayarlar. Son basamak için diyaframı çıkarmıştı ve şimdi geri takıyor. Sonrası ise kulağı olan bir adam için bitmiş bir iş. Hava ikinci seviyeye pompalandıkça bir kaçağı işaret edebilecek ıslıkları dinliyor. Hiç olmamasından memnun bir halde regülatörü nefes almayı taklit eden ve nefes almak için harcanan eforu ölçen bir cihaza bağlıyor. Her şey iyi durumda ise iki seviyeye de bir hortum takarlar. Dalış regülatörü şimdi basınçla başa çıkabilmek için uygun halde. Sırada
reflektör ampuller var. Tamamen aynalarla oluyor. Bilirsiniz. Aradan sonra görüşmek üzere.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek vaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
13: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişlenmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
12: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
13: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
14: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz mı?
18: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
19: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
21: Üst düzey bir meydan okuma.
20: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
22: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
20: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
21: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
23: Tekrar hoş geldiniz. İyi ışıklandırma sık sık yansımayla ilgilidir ve bu yüzden ilk çıkan lambalardan bazıları yansıtıcıyla teslim ediliyordu. Ama 1935'te bir şirket kendinden yansımalı ampulleri nasıl yapacağını çözdü. Yansıtıcıları ampulün içine koymak onların temiz ve bakıma ihtiyaç duymaz bir halde kalmalarını sağladı. Reflektör ampuller bir düğme kliğiyle bir odayı aydınlatabilirler. Bu ampullerin yapılışı bir diğer adıyla da cam zarf olarak bilinen ampul camı ile başlar. Geri dönüştürülmüş cam ve işlenmemiş malzemelerden oluşur. Üretim neredeyse tamamen otomatik. Bir operatör malzemelerin ağırlığını ölçen ve onları karıştırıldıkları kocaman bir huniye bırakan programı aktif eder. Bu karışım sonra 1500 santigrat dereceye kadar ısıtılan bir kazana dökülür. Karışımın karamelimsi bir cam kıvamında erimesi için 24 saate kadar eritme yapılması gerekebilir. Onu lastiğe dönüştüren silindirlerin arasında döner. Silindirlerden birinin dış kısmında lastiği dilimler haline getiren küçük cepler var. Kafa patlatan denilen bu cihazlar, cam dilimleri deliklerden sıra sıra şişirir. Bu camı boş camlar denilen eni geniş camlar haline getirir. Demir, sıcak ve esnek boş camlara kalıp ve şekil verir. Cam istenilen şekle girerken kalıplar döner. Boş camlar şimdi ters duran bardaklarına benziyorlar. İşte bu reflektör ampulün cam zarfı. Boş bir camın bu kalıplardan birinin içinde şekil alması sadece saniyeler sürer. Bu camlar hala tepeden fazlalıklara sahipler. Otomatik bir çekiç şimdi kibarca onları düzeltiyor. Cam zarflar yavaş yavaş soğuyorlar. Sertleştirme denilen bu kısım, camın kırılganlığını azaltmak için camı sertleştirir. Camlardan birinin kalınlığını ölçerler. Eğer standarda uygun değilse, bütün üretim parçalanıp geri dönüştürülecektir. Ama cam iyi ve üretim devam ediyor. Camları hidroflorik asit enjekte eden enjektörlerin üzerine indiriyorlar. Bu işlem ampulden yayılan ışığı yumuşatarak ve genişleterek ampulün iç kısmını dondurucu bir bitişle ince bir tabakayla örter. Camlar şimdi düşüşlerini yumuşatan cihazdan devam ediyorlar. Yönlendirici dikkatle ampulleri yerleştirir. Başka bir cihaz da onları aşağıya götürür. Bir robot sıcak bobine alüminyum tel yerleştiriyor ve üstüne de koruyucu bir metal kapak koyuyor. Emici kupalar cam zarfları alıp onları telin ve koruyucu kapağın üstüne koyar. Bir pompa sıcak tele, alüminyumu eritmesi için elektrik akımıyla enerji verir. Alüminyum, ampulün camına yansıtıcı bir etki vererek erir. Sonra cam zarflar, şirket ismi ve başka bilgilerle damgalanmak üzere devam eder. Aynı anda başka bir üretim çizgisinde camları teli ve kablo bağlantıları için hazırlıyorlar. Kesici bir cihaz onları uygun boyuta getirir. Tüpler sonra kenarlarının yumuşak olması için uçlarını eriten bir ateşten geçerler. Soğuduktan sonra tüpler tek taraftan daha yoğun bir ateşe maruz bırakılır. Ve bu ampul yapma işinin ilk kısmı tamamlandı. Reflektör lambalar çevrenize daha yoğun ve odaklı yepyeni bir ışık getirebilir. Bu ışığın kaynağı elektrik verilmiş ipliksi bir kablo. Bu parçayı camın içine kurmak tamamen makineler tarafından yapılan çok hassas bir işlemdir. Üretim şu anda lamba teli ve onun elektrik bağlantılarını taşıyacak cam tüpler üzerine odaklanacak. Makineler her tüpe iki bakır kablo yerleştirir. Bunlar lamba teline ampulün temelini bağlayacak ve elektrik akımını sağlayacak ana kablolar. Bu büyük cam tüpler, oksijenin ampul teline ulaşıp onu yok etmesini engelleyerek ampulden havayı emmek için kullanılacak. Cam tüpten dışarı çıkmış haldeler ama bu sadece geçici. Sonra daha kısa kesilecekler. Şu anda ateş püskürtücüler camı, ana telleri ve dışarı atma tüpünü beraber eritir. Sonra mekanik parmaklar katmanları bir araya getiriliyor. Kablolar camın içine ama camın merkezinden çıkıntı yaparak konuyor. Tutacaklar kapanmış camları bir sonraki aşamaya geçirir. Parçaya tungsten metalinden yapılmış bir tel takılır. Bu tel reflektör ampulün lamba teli. Mekanik parmaklar küçük teli iki ana kabloyu bağlamak için kullanır. Lamba teli çok sağlandığı için biraz destek alır. Önce makineler ana telleri ve lamba telini yoldan çekmek için büker. Sonra bir robot cam tüpün ucunu bir yakıcıya bastırır. Uç bir metal telin destek olmasını sağlayarak erir. Bir diğer robot, lamba kablosunu destek kablosunun yanına yerleştirmek için ana kabloları eğer. Sonraki istasyon teli, lamba telinin etrafına sarar. Bu, lamba teline gereken desteği verir ve sallanması durur. Bu çatal uçlu makine ise ana kabloları düzeltir. Parçalar şu anda doğru ve başka bir işleme geçiyorlar. Makine onu bir sıkıştırma seansında üzerine bir metal monte edilebilmesi için düzleştirir. Doğru etkiyi yaratmak için ışık sekip ampulün altındaki kısımdan gelecek. Disk üstüne yerleştirilmiş bir şekilde bir sonraki işleme geçer. İçindeki lamba telini ve yansıtıcı diski korumak için ampul kabına konur. Koruma kabı ampulleri, onlar bir sıra ateş püskürtücüden geçerken çevirir. Alevler ampulün boynunu eritir ve kapatır. Bu, cam ampulün içindeki lamba telini, bağlantıları ve yansıtıcı diski korur. Çok daha fazla ısıda olan başka alev püskürtücüler, ampulün merkezini düzeltir. Şu anda biçimlendirme makineleri, metal bir parça takmak için ampulün altını şekillendiriyor. Metal parça, ampulle buluşmak için taşınıyor. Şimdiye kadar ampul oksijenden arıtıldı ve daha uzun ömürlü olabilmesi için argon gazıyla dolduruldu. Metal kısım işi tamamen bitiyor ve ampul artık bir duya takılabilir. Başka bir alev metal parçayı daha önce lambaya sıkı yapışması için kullanılan yapıştırıcılardan kurtarmak için ısıtıyor. Daha sonra robotlar çıkıntı yapan teli keserler ve ampulün merkeziyle bir bağlantı açarlar. Bu reflektör ampulü yapmak sadece 12 dakika sürdü. Ama o yaklaşık 2000 saat ışık sağlayacak. Evet, komşularınız sessizliğin sesini tercih ediyor ve siz de telefonda ileri gitmeye çalışıyorsanız, belki de hava kapalısınızdır. Merak etmeyin, nasıl yapıldığını öğrenmek istiyorsanız baskıyı sıkı tutun.

0: gaz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
6: Ama bir mucizeye gerek var.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
6: İşte bu Fairy mucizesi.
5: Fairy 30 dakikada mucize.
7: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
8: Sana mi, sana da bir tane.
7: Bakın yine istemiyor.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Mis gibi karamel kokuyor.
13: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
14: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
15: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
16: Aramaya devam etmelisiniz.
15: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
17: Tozlu Servet yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Şapkalar, çantalar, buzdolabı mıknatısları.
1: Hadi bir tane daha al, yenisini al.
2: Ben bir kovboy şapkası almak istiyorum. Ortama şöyle bir karışayım.
0: Buna ihtiyacım var. Tam senlik bu.
2: Bu şapka ne kadar?
1: $20.
2: Ne? Orada sadece $10'dı. Biraz pazarlık yapmamız lazım.
0: Hadi
2: ama,
0: bu iş senin işin.
2: $12.
1: Sana 18 olsun.
2: $15.
1: Tamam,
2: i̇şte
1: 15.
2: Böyle yapılır araba avcısı. Böyle olunur. Süper. Senyor, bunlar ne kadar? Ne kadar altından mı yapıldı bu?
3: Denemek ister misin?
2: Evet, tabii.
3: Yakıştı.
2: Şapka.
1: Gerçek,
0: evet, evet, gerçek bir şeye benziyor. 25 tamam. Senin güzel tarafın dostum iddiasız olman.
2: Evet. Ben ortama akmak istiyorum. Ben sadece ortama karışmak istiyorum.
0: Bütün hafta bunu giymeni istiyorum.
2: Bu artık benim yeni kıyafetim. Ben süper satıcıyım.
0: Dostum fazla eşya getirmemişsin.
2: Hayır dostum, fazla şeye gerek yok. Tek ihtiyacım olan bilgi, o da zaten kafamda. Çantalarımızı topladık. Ve aletlerimizi dolaşacağımız araba tamir edeceğimiz bir macera için. Hadi bakalım. Vamos.
4: Hadi bir fotoğraf çekelim.
2: İşte oldu, güzel bir kare.
0: Dünyanın en ikonik arabalarının peşindeyiz.
2: Bundan daha iyisi olur mu? Vay, muhteşem bir arabanın önünde duruyoruz. Yerel al satçılara güveniyoruz. Çünkü o arabayı gerçekten istiyor. 30 bin euroya verir misiniz?
5: Hayır, imkansız.
4: Hey!
0: Bu ulusal hazineleri kurtarmak için dua ettiğinde direksiyon sallıyoruz.
2: Ne olur bana bir takım jant bulunsun. Tek istediğim bu. Ve birkaç euro. Peso da olur.
4: Sanırım anlaştık.
2: Evet. Ve riyal kazanıyoruz. İşte buna bayıldım doğrusu. Keyif alıyorsun değil mi?
0: Evet.
2: Meksika, çünkü buradaki lezzetli yemekleri tatmak üzere geldik.
0: Evet, balık.
2: Nefret ediyorum.
0: İçecek.
2: Bayılırım.
0: Tacos.
2: Nefret ederim.
0: Özellikle balıklı tacos.
2: Ondan iki kat daha fazla nefret ederim.
0: ABD sınırının 112 kilometre güneyinde Ensenada kasabasına gidiyoruz. Dostum burası harika. Bu yer inanılmaz. İkimiz de daha önce gelmiştik ama bu kez beni çok heyecanlandıran bir sebeple buradayız. Bu benim için bir rüya proje. O yüzden seni Baja California'ya getirdim, çünkü burası Baja Bagnevi. Baja Bag, mütevazı Vossos'tan türetilmiş efsanevi bir arazi yarışçısıdır. Burada ona Vocho derler.
2: İlk olarak 1968'de Gary Emery tarafından Baja 1000 için yaratıldı. Bu, Baja Yarımadası'nın 1600 kilometre uzunluğunda yapılan zorlu bir yıllık off-road yarışıdır.
0: Vossos'un Baja Bag'a dönüşümü, iri off-road lastikleri ve yüksek süspansiyon yolculuğunu kaldırabilmesi için gövdenin modifiye edilmesini içerir. Acımasız Meksika arazisine karşı dayanıklıdır.
2: Avrupa'da genelde bir Vossos aldığımızda onu alçaltır, üstüne bir sörf tahtası koyar ve Kaliforniya tarzı yaparız.
0: 17 yaşındayken ilk arabamda da aynı şeyi yapmıştım. Ama en çok Vossos dergilerini aldığımda hemen Baja Bag sayfalarına baktığımı hatırlıyorum. Kocaman, hazır ve sert off-road makineleri kum tepelerinde zıplayıp dururlardı. Buna bayılırdım.
2: Ah, bugün göreceğimiz araba aslında standart bir Vossos.
0: Evet.
2: Ramon diye birine ait. Yıllardır onda. Artık elden çıkarmak istiyor. Ne yapsın?
0: Peki bu Vossos için ne kadar istiyorlar?
2: $4000. Amerikan doları tabii.
0: O zaman gayet ucuz.
2: Şu anda tek amacım tasarruf etmek Elvis. Bir Vossos'u kum canavarına dönüştürmek pahalı görünüyor. Özellikle de F1 bütçelerine alışkınsan. Merhaba, sen Ramon'sun galiba. Nasılsın? Ben de Senyor Mike.
0: Merhaba.
2: Ve Senyor Elvis.
0: Elvis, memnun
3: ben
0: oldum.
3: Ramon.
2: Bu harika görünüyor. Burada Baja Bag'lar olduğunu fark etmemiştim doğrusu.
3: Evet, evet.
2: Tamam, aynı yani bu senin Baha işin yarışı. Mi?
3: Ah, evet, evet.
2: Harika.
0: Peki ya şuradaki?
3: Evet, o müsait.
0: Güzel.
2: Tamam, bu arabayı incelememize sakınca var mı?
3: Hayır, işte anahtarlar.
2: Ah, teşekkürler Ramon, sonra tekrar konuşacağız.
3: Tamam, tabii.
0: Teşekkür ederiz.
2: Tamam bak, fena görünmüyor değil mi? Her şeyden önce boyası gayet iyi görünüyor.
0: Açık mı?
2: Evet.
0: Tamam. İşte bak, eskiden sarıymış dostum. Senin favori
2: evet,
0: rengi.
2: Evet, senin ilk Vossos'un da sarı değil miydi?
0: Öyleydi,
2: sen
0: evet.
2: Boyamış olmalarına sevindim. Bu gerçekten berbat bir renkti. Öyle değil mi? Ama şu an gayet iyi görünüyor. Hiç pas izi yok. Her şey orijinal gibi. Bundan hoşlandım.
6: Aslında
0: onu kapatmalıyız.
6: Güzel.
0: Bunda oldukça ısrarcıyız
6: bir
0: değil mi?
6: Bir dakika, bekle.
0: Boş ver, bırak, kapandı. Oldu. Aferin.
6: Hadi içine de bakalım. Oh. İç kısmı daha iyi günler görmüş belli ki.
0: Açık konuşmak gerekirse daha davetkar çöp kutuları gördüm ama umurumda değil. Tek ilgilendiğim şey çalışıyor mu, duruyor mu ve gidiyor mu?
6: Tamam, bu 1.6, yani aslında oldukça iyi bir motor hacmi var.
0: Evet, fabrikadan çıktığında bile muhtemelen 65-70 beygir civarıydı.
6: Hepsi bu mu?
0: Hem düşün, bu araba 50 yaşında falan, yani evet. Muhtemelen birkaç beygir kaybetmiştir. Bu motor çıkmalı, ya değiştirilmeli ya da ciddi işlem yapılmalı çünkü güç lazım.
6: Elvis daha kontağı çevirmeden motoru yeniden yapmayı kafasına koydu.
0: Çalıştırmayı denemek ister
6: evet.
0: misin? Burada dursam mı bilmiyorum, ne olur kestiremiyorum.
6: Hazır mısın?
0: Evet. İşte çalıştı.
6: Sesi harika doğrusu.
0: Evet, öyleydi.
6: Ama stop etti.
0: Hayır dostum, gayet tatlı bir ses çıkardı. Bir daha dene. Güzel ses çıkarıyor.
6: Aslında fena değil değil mi?
0: Bir tur atalım
6: evet.
0: mı? İşte gidiyor, hareket ediyor.
6: Evet, hareket ediyor ama...
0: İyi mi?
6: Aslında... Fena değil. Bak sana söyleyeyim, süspansiyon fena hissettirmiyor sanki. Süspansiyonu beğendim.
0: Evet ama kesinlikle biraz ilgi gerekecek. Çünkü yukarı doğru iyice kaldırmamız gerekecek ki büyük dişli arazi lastiklerini takabilelim. Bu haliyle böyle yollarda iyi ama bizim istediğimiz şeye, yani bir Baja Baga uygun değil. Ne, ikna olmadın mı?
6: Hayır, henüz değil. Bak, biz olaya yanlış yaklaşıyoruz bence. Bu gayet iyi bir küçük vosvos. Sadece biraz rötuşa ihtiyacı var. Bence senin daha önce defalarca yaptığın bir şeyi yapmalıyız. Hızlıca yapabileceklerin, arabayı yere kadar indirmek, yeni jant takmak, tamponları sökmek falan filan. Bunu da birkaç günde halledebiliriz.
0: Biliyorum ama bunun eğlencesi nerede? Dünyanın öbür ucuna geldik. Kolay yolu seçmeyeceğiz. Kendimizi zorlayacağız. Sonunda harika bir arabamız olacak. Yıllardır bunu yapmak istedim. Sana söz, işin sonunda yüzünde kocaman gülümseme olacak. Baja California'da kum tepelerinden Vosvos'la çılgınca aşağı dalacağız.
6: Kulağa hoş geliyor ama şu an duymak istediğim kelime dalmak değil dostum. Bu biraz riskli. Yokuş aşağı iniyoruz. Dürüst olayım, frenler sanki başka bir yerde gibi. Yani yoklar mı ki acaba?
0: Ah, dikkatli git ama mutlaka durduğumuzdan emin ol. Çünkü aşağıda köpek balıkları var, biliyorsun.
6: Evet, doğru.
0: Tamam, çalışıyor ve gidiyor ama durmuyor. 3/2'si tamam. Ama bu Vosvos benim için bir yarış şaheseri yaratmak için boş bir tuval.
6: Sakin ol Rembrandt. Ben araştırdığım iyi bir Baja Bak en fazla 8-9 bin dolar ediyor. Planların biraz pahalı. Kar etmek istiyorsak iyi pazarlık yapmalıyım değil mi?
3: Nasıl bir sürüştü?
0: Hayır, tecrübeydi ama.
6: Yani evet, evet doğru.
0: Tamam, çalışıyor ve gidiyor ama durmuyor. 3/2'si tamam. Ama bu Vosvos benim için bir yarış şaheseri yaratmak için boş bir tuval.
6: Sakin ol Rembrandt. Ben araştırdığım iyi bir Baja Bak en fazla 8-9 bin dolar ediyor. Planların biraz

0: araba. Motoru gayet güçlü hissettiriyor. Ama yapılacak çok işi var bunun.
1: Evet, iyi bir proje.
2: Projeyi üstlenmekten çekinmiyoruz ama evet çok işi var.
1: Evet.
0: Trenler berbat. Sen $4,000 istiyordun değil mi?
1: Daha çok ödedim ama 4000 diyelim.
0: Bak sana $3,000 verelim, ayağımız alışsın. Riskimizi üstleniyoruz.
1: 3500 olur.
2: 3500 mü? Tamam.
0: Tamam. Evet, anlaştık. Süper. Evet anlaştık. Aferin Ramon.
2: Teşekkür ederiz Ramon.
0: Teşekkürler. Evet,
2: tamam. Peki.
0: Frenlere bir el at da uçmayalım evet. Oraya buraya.
2: Ve biraz da temizle.
0: Bir de yıkarsan harika olur. Sağ ol. Sana söyleyeyim 3500'e evet. Gayet iyi.
2: Öyle.
0: Tek endişem şu. İnan tek
2: kaptırma
0: endişem.
2: Kendini.
0: Fazla kaptırma kendini, tamam mı? Çünkü araba $3500'a geldi ama süspansiyon parçaları almamız gerekecek. Jantlar, lastikler.
2: Merak etme dostum, birçok parçayı
0: yani.
2: Çıkaracağız. Biraz ekleme var ama çoğunu sökeceğiz. Bu da bedava.
0: Çok doğru. Çok doğru. Ama hadi keyfini çıkaralım.
2: Kesinlikle.
0: Ve fazla para harcamayalım.
2: Korkma Michael, gizli bir silah ayarladım. Baha bin şampiyonu ve işin en iyi Baha bak ustası Oliver Flamati. Oliver! Bu adamı nerede görsem tanırım. Nasılsın?
3: Merhaba dostum, nasılsın?
0: Oliver, evet. Ben Mike.
2: Bu Mike.
3: Merhaba Mike.
2: Bu da Oliver.
0: Ben memnun de memnun oldum. Bu elbis senden çok bahsetti.
2: 4 kez Baha şampiyonu oldu. İşte bunlar. Bak hepsine bak.
0: Bu kocaman bir canavar değil mi? Yani evet. Hayatına vosvos olarak başlamadı.
2: Hayır. Biraz daha büyük bir versiyon ama kesinlikle doğru yerdeyiz. Oliver çöl yarışlarının en istikrarlı şampiyonlarından biri. 4 Baha bin zaferinin yanı sıra 9 başka dünya çöl şampiyonasından da kupa getirdi. Oliver, bir araba getirdik.
3: Evet.
2: Bu bir Bahabag'a dönüşecek. Ama şu an bu halde.
3: Oo, harika görünüyor. Evet, dönüştürebiliriz. İstediğiniz her şeyi yapabiliriz.
2: Baha hayallerimi gerçekleştirmeme yardım edecek olanlar Oliver'ın yarış ekibi ve usta tamirciler Patricio, Antonio ve Çalan.
0: Hadi Elvis, yapabilirsin. Hadi. İşte bu, tamam. Aa, güzel görünüyor. Peki öncelikle ne düşünüyorsunuz bakayım?
3: Oh, mükemmel görünüyor. Baha için gerçekten harika bir proje olacak. Arabayı yükseltebiliriz. Farlar, yarış ışıkları, ne isterseniz takabiliriz. Ne isterseniz. Evet.
2: Bence önce her şeyi sökmeye evet, başlayalım. Evet. Tüm evet. İç aksam çıkmalı. Evet, jantlardan kurtuluyoruz. Tamponlardan da. Motor da çıkmalı tabii. Ve sonra üstüne ne koymak istediğimizi
0: evet,
2: belirtiyoruz.
0: Kesinlikle.
2: Biraz da az zamanımız var. Tüm işi bitirmek için sadece 5 günümüz var. Eğer yardım ederseniz hemen sökebiliriz.
3: Tabii ne dersiniz?
4: Evet
3: yapabilir
4: evet 5 günde yapabiliriz.
2: Yapalım mı?
0: Burayı
2: evet,
0: sevdim mi? Bir iş yerinde görmek istediğim tavır bu işte.
3: Evet evet.
0: Hadi biraz alet alalım.
2: Bunları arabadayken arıyordum. Ön camın önünde olmalıydı.
0: Patricio, kaç tane vosvos söktün?
4: Ben yılda yaklaşık 10 yarış arabası yaparım.
0: Vay canına.
2: Bir arabayı hızlandırmanın 2 yolu vardır. Güç eklemek ve ağırlık azaltmak. Biz bir sürü ağırlık kaybettik. Geriye kas gücü kalıyor. Ve bunun için doğru adamı tanıyorum. Çok daha fazla güce ihtiyacımız var. Bu standart bir 1600 evet. Yani muhtemelen 40-50 beygir gücünde.
3: 40-45.
2: Evet, bu yetmez. Çift karbüratör takabiliriz. Silindirleri büyütebiliriz. Yeni pistonlar koyabiliriz.
3: Hayır. Beyler. Gerçek bir Baha bak yapmak istiyorsanız doğru şekilde yapalım. Bende komple bir Baha yarış motoru var. Size gönderebilirim. Size uygun bir anlaşma yapabilirim. Gerçek bir yarış Baha bagınız
2: var. Harika motor. Evet. Evet. İşte bahsettiğim şey bu dostum.
0: Hayır.
2: İşte bahsettiğim bu. Ne?

0: Outdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Outdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
7: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Servis geldi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir kartlara hazır mısınız? Karşınızda

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Meksika'daki Baja Bak yapımımızın ikinci günü ve atölyeye gitmeden önce ufak bir tetetet yapmamız gerekiyor. Elvis, bundan sonra birine elini uzatıp evet yarış motoru alırız demeden önce benimle konuş lütfen. Bunun ne kadar tutabileceğini biliyor musun? Binlerce dolara mal olabilir yani.
1: Biliyorum, biraz kızgın olduğunu hissedebiliyorum ama ihtiyacımız var biliyorsun. Hem her zaman pazarlık şansı vardır.
0: Evet ama adam yarış motoru dediğinde gözümün önünden sayılar uçuştu. Ucuz olmaz herhalde değil mi?
1: Dostum ben de sayı görüyorum ama beygir gücü sayıları. Onlar ciddi şekilde artacak ve bir sürü zaman kazandıracak ki bu da önemli dostum. Çünkü zamanla yarışıyoruz.
0: Zamanımız dar olabilir ama boş mideyle de çalışılmaz.
1: Garajdan Oliver ve Patricio bana buranın Baja'daki en iyi tamale'yi yaptığını söyledi.
0: Baharatlı yemekleri severim. Yani sabahın bu saatinde olmasa da olurdu
1: atölyeye
0: ama...
1: Atölyeye gidene kadar tuvalet molası yok biliyorsun değil mi?
0: Gerçekten mi? Ay ay ay ay ay ay ay. Dudaklarım uyuştu.
2: Çok mu acı?
0: Evet, bu yemek değil ki. Kahvaltıda hiç bu kadar acı çekmemiştim doğrusu. Ya.
1: Oh. Vay canına, bu çok çok güzeldi. Bugünkü ilk işim o süspansiyonu yükseltmeye başlamak. Neyse ki Vassos'un dahiyane tasarımı sayesinde bunu yapmak sudan ucuz. Önce ön kirişin cıvatalarını söküp çıkarıyoruz.
3: Hop.
1: Çıktı.
3: Evet çıktı.
1: Yani elinde torun çekiciyle geldi.
3: Geldi
1: İşini
3: evet.
1: Parça da yerde. Bir yöntem de bu işte.
3: İşte bu kadar.
1: Bunu kendi vososlarımda çok kez yaptım ama hep tam tersi yönde. Kal tarzı. Çocukken sahip olduğum vososun stili tamamen alçaltmak, yere kadar indirmek üzerineydi. Ama aslında süreç aynı, sadece tersine. Bu burulma çubuğu. İşte oldu. İşte ön kirişten çıkarıldığında akıllıca tasarımı açıkça görülebiliyor. Bunlar burulma kirişinden çıkardığımız parçalar, yani yaylar. Onları bir mengenede ortadan sıktım çünkü kirişin tam ortasında. Ve yayı aldığım için görebildiğiniz gibi arabayı destekleyen tek şey bu yayların burulma direncinden gelen döngüsel kuvvet. Aslına bakarsanız basit bir kurulum. Çok temel ama zamana meydan okudu. Ve en önemlisi birkaç küçük değişiklikle bu sistemin çalışma şeklini değiştirebiliriz. Ki bu da bize Baja Bak için ihtiyacımız olan devasa yüksekliği sağlayacak. Bayıldım. Vososumuzun yüksekliğini artırmak için burulma çubuğunun kiriş içindeki açısını değiştireceğiz. Ortada kare bir yuva var.
2: Evet.
1: Bu merkezi yuvayı barındıran kısmı kesip belli bir açıyla döndüreceğiz. Bu burulma çubuklarının konumunu değiştirecek. Tabii bu da aracın süspansiyonunun dinlenme konumunu değiştirecek ve yüksekliği artıracak. Bu açıda yapılacak en ufak değişiklik bile genel yüksekliği büyük ölçüde etkileyebilir. Tamam, kesime hazırız değil mi? Burada sağlam bir el çok önemli. Bu kesimi berbat edersem Mike'ın alışveriş listesine yeni bir burulma kirişi eklemek zorundayım. Evet, şimdi bir hava boşluğu oluştu.
2: Evet.
1: Ve biz de onu çevirip
2: evet.
1: Tekrar kaynak yapacağız.
2: Kaynak yapacağız.
1: Oliver'ın deneyimine tamamen güveniyorum. Çubuğu çok fazla ya da çok az döndürmek Baja Bug'ımızın arazi sürüşünü mahvedebilir. Bunları alt girişte de tekrarlamam gerek. Vay! Sıcak bıçağın tereyağını keser gibi. Ön aks üzerindeki ana ayarlamalar tamamlandı ve bana maliyeti biraz kaynak teli oldu.
0: Belki bu yarış motorunun parasını çıkarmaya yardımcı olur. Oliver, demek burada saklanıyorsun.
2: Evet. Bu benim yarış motorum. 95 beygir gücüne sahip. Bu motorla Baja 1000'i kazandım.
0: Ben varım ama her şey fiyata bağlı. Çünkü yarış kazanan motorlar genelde pahalı olur değil mi?
2: Eski motorunuzla takas edebilirim. İyi bir fiyata satarım ve size bu motoru birkaç bin dolara veririm. Merak etmeyin, tamam mı?
0: 2000 dolar artı bizim eski motor.
2: Evet.
0: Bu arabaya ödediğim fiyatın yarısı demek bu. Peki bu 90 beygir mi?
2: 95 beygir gücün olacak.
0: Ve elimizdeki yaklaşık
2: 40-45 civarı, evet.
0: Yani bu iki kat güç, evet. Demek. Evet, anlaştık.
2: Evet,
0: güzel.
2: Anlaştık.
0: Harika.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Mükemmel. Temizlenmesi gerek sadece.
2: Evet, kesinlikle temizlenmeli. Evet. Ayrıca üzerine de yarış egzoz manifoldundan
0: bir dakika,
2: takacağız.
0: Bir dakika. Ne dedin?
2: O zaman
0: yarış
2: hazır
0: manifoldu
2: olacak
0: mu?
2: Tam anlamıyla.
0: Yani evet. Yarış egzozu yok mu?
2: Evet, yarış egzozları lazım. Sonra bir de bir arkadaşım var. Muhtemelen hurdalıkta vardır. Gidip arayabiliriz. Şanslıysak ucuz bir tane bulabiliriz.
1: Yarış egzozları standart manifoldların yerine geçerek performansı artırır, ağırlığı azaltır.
0: Ama yarış için üretilmiş her şeyde olduğu gibi burada cüzdanımızın ağırlığını azaltmanın başka bir yolu.
1: Yeni motor çekiş gücümüzü artıracak. Bu yüzden frenlere de bakmam gerekiyor. Mike arabayı ilk sürdüğünde frenlerde sorun olduğu çok açıktı. Pedalda çok fazla boşluk vardı ve araba pek durmuyordu. Bu yüzden dört köşedeki tüm fren parçalarını değiştirmeye karar verdim. Kampanayı çıkardım ve burada fren silindirinden bir sızıntı var. Dışında sıvı olduğu için görebilirsiniz. Mike arabayı sürdüğünde pedala bastığında sıvı buradaki keçelerden dışarı sızıyordu. Bu da pedalın neredeyse yere kadar gitmesine ve arabanın zorla durmasına neden oluyordu. Dolayısıyla her şeyin değiştirilmesi gerekiyor. Oldukça basit ama önce bütün parçaların sökülmesi lazım. İlk olarak pabuçları çıkaracağım. Bu sürtünme malzemesi. O sızıntıdan gelen fren hidroliğiyle kirlenmiş. Bunun değişmesi gerekiyor. Ama önce fren silindirini çıkaracağım, sonra da her şeyi temizleyeceğim. İşte oldu. Tamam. Bu yepyeni fren silindiri. Gördüğünüz gibi parlak ve yeni. En önemlisi contaları çalışıyor. Tamam. Evet, böyle geçecek. Sırada yeni fren pabuçları var. Tamam. Şimdi takıldı. El freni kablosu bağlandı. Yaylar yerinde. Şimdi bu pabuçları pistonlara takma aşamasındayım. Burada en büyük risk her şeyin fırlayıp yayların her yere gitmesi ve yüzünüze çarpması. İşte bu. Böylece bütün sistem tekrar toplandı ve yerinde. Burada küçük bir ayar vidası var. Onunla pistonları içeri çevirip pabuçları kapatabiliyorsunuz. Sonra kampanayı geri takıp hafifçe dışarı alırsınız tam temas noktasına kadar. Ve maksimum fren verimi elde edilir. Evet, bu neredeyse mükemmel. Pabuçla kampana arasındaki sürtünmeyi hissedebiliyorsunuz. Elbette frenlerin havasını alıp sistemde hava olmadığından emin olacağım. Her şeyi tekrar çalışır hale getireceğim ve kontrol edeceğim. Şimdi bu arabanın hızlı gitmekte kalmayıp hızlı duracağından da emin olacağım.
0: Ensenada'nın dışında Oliver'ın arkadaşının hurdalığına gidiyorum. Amacım yarış egzozlarını bulmak. Madem buradayım, Elvis'in bana verdiği ihtiyaç listesi de var. Sonuçta hurdalıkta parçalar ucuz olmalı, değil mi?
4: Hola. Hola. Hola.
5: Señor Mike.
4: Merhaba, ben Cruz.
5: Ah, Cruz, dilimizi konuşabiliyor musun?
4: Evet, biraz fazla değil.
0: Ah, Cruz, harika bu. İngiltere'deki hurdalıklar biraz araba parçası süpermarketine dönüşmüş durumda ama burası hala el emeğiyle yürüyor. Bak, bütün bunlara bayıldım ben. Harika.
4: Evet, yani...
0: Her şey var. Her türlü araba amblemini bile bulabiliyorsun,
4: evet,
0: burada. Restorasyon yapan biri için jant kapakları mesela. Hatta saatler, evet, ve göstergeler bile var. Burada
4: evet,
0: her şey var
4: biraz
0: gerçekten.
4: Var. Biraz
0: her
4: var.
0: Şey. Yani bunların hepsi egzoz mu?
4: Evet.
0: Bu uygun mu?
4: Uygun.
0: Emin misin?
4: Evet, bu %100 uygun.
0: Böyle bir şey ne kadar peki?
4: 100.
0: 100 dolar mı?
4: Evet.
0: Evet, tamam, harika, evet. Sıradaki parça jantlar. Elvis Fosfos'un standart çelik jantlarının ağır olduğunu, onun yerine süper hafif arazide kullanılacak alaşımlı jantlar almamızı söylüyor.
4: Elimde bunlar var.
0: Ah, bu çok güzelmiş.
4: Evet.
0: Dördüne var,
4: evet,
0: mı?
4: Evet.
0: Bunlar ne kadar
4: 200
0: olur?
4: 200 dolar tanesi için.
0: Her biri 200,
4: evet,
0: dolar mı?
4: Evet.
0: Dördü için değil yani.
4: Hayır, dördü 800.
0: Bu jantlara uygun lastiğin var mı? Sanırım Cruz beni görünce anladı. Ne kadar bunlar?
4: 200.
0: İkisi için mi?
4: Evet, belki sana 150
0: olur.
4: Öyle mi? Evet.
0: Başka iki tane daha var mı? Tamam, harika. Elvis'in listesinde sırada bir ışık barı var. Sence çalışıyor mu bu?
4: Evet, çalışıyor.
0: Bunun fiyatı ne kadar?
4: 100.
0: Sende de her şey yüzden başlıyor. Evet. Ya yüzle başlıyor ya 200'le. Ama bir de Ramigo tamam, olursak tamam, diyorum belki tamam, fiyat olur. Düşer. $100.
4: Evet.
0: Tamam alıyorum. Ve son olarak açık camlardan içeri taşların girmesini önlemek için güvenlik ağlarına ihtiyacımız var. Lütfen iyi bir fiyat ver ve alıp gideyim şimdi.
4: Çok değil. Bunlar $100.
0: Çift olarak. $100 mı? Demek ki jantlar... $1000. Lastikler
4: evet,
0: de...
4: Evet.
0: Ve egzoz $100.
4: Evet.
0: Toplam $1100.
4: Evet.
0: 1200, 1300.
4: Evet.
0: Yani sana $1300 mı ödeyeceğim ben şimdi?
4: 1200.
0: 1200 gerçekten iyi bir fiyat ama 1000 çok daha iyi olur.
4: Şey hani parçalarla ilgili bir sorun olursa...
0: Geri gelemem. Evet. Yani hiçbirinin garantisi yok. Çalışmazsa geçmiş olsun.
4: Evet.
0: Tamam.
4: Evet. Tamam mı?
0: Bu riski
4: peki,
0: alıyorum. Tamam
4: peki,
0: teşekkür
4: tamam.
0: ederim sağ ol. Yüz yüze biraz pazarlık ettim. Ufak bir anlaşma da kopardım. Atölyeyi geri götürelim. Elvis ne diyecek görelim.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
11: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
10: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
12: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
12: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
13: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Meksika'daki Baja Bak projeniz şekilleniyor ve Elvis 2000 dolarlık yarış motorunu takmaya hazır.
10: Hadi bas. Hadi bas.
11: Ne yazık ki yükseltilmiş egzoz sistemi böceğimizin gövdesi için fazla iri. Egzoz mu sürtüyor?
10: Evet, sanırım sorun...
11: İki seçeneğimiz var.
10: Evet.
11: Ya egzozu dikkatlice yeniden şekillendirip gövdenin altına sığdıracağım... ...ya da Baja usulü çözeceğiz. Hadi keselim gitsin. Bu Baja yarışlarında şeklin her zaman işlevi takip etmesine güzel bir örnek oldu. İş tamam.
9: Baja Bak yapımımızın ikinci günü güneş batarken Elvis'le cüzdanımızı hafifletmenin yeni bir yolunu daha bulduk. Bu gece hareketli değil
11: öyle
9: mi?
11: Öyle görünüyor değil mi?
9: Burası Ensenada'nın en eski barı. 1892'den kalma. Eskiden kovboylar atlarını buraya bağlar, içeri girip bir şeyler içerdi. Peki iş ne durumda? Biraz güzel haber ver.
11: Süspansiyonu yükselttim.
9: Yükseldi mi?
11: Yükseldi.
9: Tekerlekler üstünde nasıl peki?
11: Daha bilmiyorum çünkü tekerlekleri takmadım. Hala krikoların üstünde duruyor.
9: Peki süspansiyonun maliyeti?
11: Yeni amortisörler 200 dolar.
9: Şimdiye kadar motora 2000 dolar harcadık.
11: Ama hala koltuklara, emniyet kemerlerine ihtiyacımız var. Yani masraflar artıyor. Bütçeyi konuşmayı çok isterdim ama bu mekan izin vermiyor. Burada birbirlerini nasıl duyuyorlar anlamıyorum. Çok gürültülü, kendimi bile duyamıyorum. Çok daha gürültülü olmak üzere. Bundan daha Meksikalı bir şey olamaz.
9: Artık bu kültürün dibine daldım ben. Evet, bayıldım.
10: Sağ ol.
11: Biraz ortamla Mike'ın bütçe kaygıları yok oldu. Çok bahaneye ihtiyacı yok. Baja Bak yapımının yarısına geldik ve Mike hala arabamıza fazla para harcadığımızdan endişeli. Ama onu ikna etmenin mükemmel yolunu biliyorum. Baja tepelerinde bir off-road buluşması. Bugünden sonra Baja işine kendini tamamen kaptıracaksın. Göreceksin, hayatını değiştirecek.
9: Ben daha çok bugünden toz toprak içinde döneceğimi hayal ediyorum.
11: Evet, o da var. Etkinliğin adı Watch Us Roll. Ve organizatör Lino, Meksika taşrasında kaybolmayalım diye bizi çiftlik girişinde karşılıyor. Bu bölgede insanlar için Baja'nın anlamı nedir?
12: Burada, Meksika'da, Vosfos kültürün bir parçası, biliyor muydunuz?
11: Evet, evet.
12: Burada kadınlar bile Baja'sı veya Vosfosları çok sever.
9: Bu harika olacak gibi görünüyor.
11: Dostum bu inanılmaz. Bu kadarını bir arada görmemiştim.
13: Hola beyler.
9: Nasılsınız beyler?
11: Yapmamız ve yapmamamız gereken şeyler konusunda ilham arıyoruz. Bir tavsiyeniz var mı?
9: Eminim hepinizin ilk diyeceği şey güçtür. Büyük bir motora ihtiyacınız var. Güçlü bir motora.
13: Hayır, para.
9: Para mı?
13: Evet.
9: Ben derim ki para ve anlayışlı bir eş.
13: Evet.
9: Bu kadar çok makine bir aradayken bakmak, öğrenmek ve elbette dinlemek için harika bir fırsat. Şey, bu gürültülü.
11: Karter koruma plakası. Aa, acaba evet, bizim de buna koruma ihtiyacımız evet, var doğru mı? Çünkü araba sıçrayıp indiğinde yere gömülmesini istemezsin.
9: Burada öğrenilecek çok şey var değil mi?
11: Güvenlik kafesi şart mı?
2: Evet.
11: Öyle mi?
2: Önünden arkasına.
11: Gerçekten
2: kadar.
11: Evet. Evet. Çünkü evet, sürerken çok fazla darbe alıyor değil evet mi?
9: Bu sizinki mi?
11: Yan aynaya biraz koruma.
9: Evet, aynaya zarar gelmesin diye. Sen şeye yarışıyor musun?
4: Aa, evet, çok uzun zaman önce başka bir arabada.
2: Uzun zaman önce evet.
9: Aa, evet, see.
4: Evet.
9: Yani şimdi sadece eğlence evet için.
13: Bu arabayla 25 yılı var.
11: Öyle mi?
9: 25 yıl mı?
4: Bu benim ilk güzel arabamdı.
9: Bunun sahibi nerede? Çalışmadığına baksa girerim.
13: Nerede olduğunu
9: bu içecek. Tabii
11: evet,
9: ki öyle.
11: Öyle olduğunu biliyordum.
9: Tabii ki öyle. İçinde su var.
11: Tabii.
14: Sürücüler, sürücüler. Motorlarınızı çalıştırın.
9: Hep bunu istemişimdir. Harika. İşte başlıyoruz. Hey, hey. Bunu beklemiyordum. Birkaçı yolda kalmış. Buradan şuraya kadar gelebildiler ve stop ettiler. Bir takım koltuğa ihtiyacımız var. Bir de karter koruma plakasına. Belki bize doğru geliyorlardır.
11: Bu inanılmaz. İzlemek çok güzel ama ben artık yeterince izledim. Şimdi ben deneyeceğim.
9: Hadi git dene. Tadını çıkar, dikkat et.
11: Kendimi bir Class 10 yarış aracında buldum. Bu araç tamamen Baja kumullarında uzun mesafeleri hızlıca kat etmek için üretilmiş.
9: Heyecanlıdır ama içinden şöyle diyordur. Ah, ben ne yaptım?
11: Bu şimdiye kadar deneyimlediğim hiçbir yarış arabasına benzemiyor. Aşırı hızlı, inanılmaz rahatsız. Ve buna bayıldım. Ha dostum, bu inanılmaz. Bu akıl almaz bir makine. İnanılmaz bir şey.
15: Çılgınca değil mi?
11: Frenler o kadar iyi ki süzülüyor. Sanki fiziği inkar ediyor.
9: Bu tam bir eğlence fırtınası gibiydi.
11: Dostum, bu hayatımda yaptığım en iyi şeylerden biri.
9: Pekala, artık eğlenceyi kesebilirsin. Araba inşa etmen gerekiyor. Benim de koltukla birkaç parça almam lazım. Ama tebrikler dostum, iyi sürdün.
15: Aa, evet, çok teşekkürler. Minnettar.
11: Bug'ı bırakıp bundan bir tane yapmamız için çok mu geç?
9: Maalesef çok geç.
11: Adrenalinim ve midem normale döndüğüne göre çölde gördüğümüz bazı özellikleri Baja Bug'ımıza eklemeye başlıyorum. Elbette ilk olarak karter koruma plakası. İşte başlıyoruz. 5 milimetre kalınlığında alüminyum bir levha aldım. Patricio şu anda arabada ölçüm yapıyor. Ben de plaka kesip şasi altına monte edeceğim. Karter koruma plakası taşlara karşı koruyucu bir bariyer görevi görecek. Plakayı şasiye monte etmek için iki kalın çelik boru kullanacağım. Bu boru bükücüyle bir eğim vermek, boruların şasiye tam oturmasını sağlayacak.
16: Orada tut, yukarı çek. İşte oldu.
11: Güzel bir iş çıkmış. Aa, Patricio burada harika bir iş çıkardı. Tüm metal işleri tamam. İskeletimiz yerinde. Kaynak da yapıldı. Yani artık karter koruma plakasını yerine takabilirim. Delikleri tam doğru açmamış olabilir ama hallederiz. Açıkçası yerde o kadar çok ıvır zıvır var ki alet tahtıma bile süremiyorum. Ben temiz atölyeyi severim. Ah, bir de her 10 saniyede bir yüzüne konan sinekler var. İşte oldu. Karter koruma plakası takıldı. Bu da arabamızı o kumullarda atlarken korumasını sağlayacak. Tabii ki korunması gereken tek şey araba değil. Hadi bunu da takalım. Yarın bir güvenlik kafesi yapıyoruz. Bizim için yeterli olacak. Direkler tamam. Şimdi son çapraz çubuğu yerleştiriyorum.
16: Yukarı. Biraz daha yukarı.
11: Evet, tamam mı? Güvenlik kafesi büyük bir kaza anında sürücüyü koruyacak. Ama aynı zamanda şasiyi de sertleştirecek. Böylece esneme azalacak ve süspansiyon daha etkili çalışacak. Gerçekten iyi görünüyor. Yani neredeyse tam bir bahaya benzemeye başladı diyebilirim. Umarım Mike da buraya koyacak iyi yarış koltukları bulmuştur.
17: Biraz dayan Elvis. Bu mağaza kendini baha yarışçı adayları için tek durak noktası olarak tanıtıyor. Dilimizi biliyor musunuz?
18: Hayır.
9: Baha bug'ım için yarış kemerlerine ihtiyacım var.
19: Estoy buscando algunas piezas para mi bug baja y necesito algunos arneses de carreras.
9: Evet, evet. Sí.
18: Bekleyin.
9: Güzel, işte bu güzel. Teknoloji imdadıma yetişti. Aha, tamam.
18: Tamam.
9: Evet, bunlar güzelmiş. Hoş görünüyor. Ayrıca kırmızı güzel bir renk. Koltuklarınız da var mı satılık? Bunlar iyiymiş.
18: Evet.
9: Yepyeni görünüyorlar. Hem de çift. Tam ihtiyacımız olan şey. Tamam. Bir de direksiyon lazım bize. İyi marka. Evet, harika. Bayıldım. Hurda sahasındaki alışveriş cüzdanımıza ciddi darbe vurdu. O yüzden en kötüsüne hazırlanıyorum.
18: Toplam $500.
9: $500 Amerikan doları mı?
18: Evet. Çok iyi fiyat.
9: Bu tam bir fırsat. Teşekkürler.
18: Tamam, anlaştık.
9: Muchas gracias.
18: İşte buyurun.
9: Harika bu.
11: Çölde gördüğümüz gibi bahabaglar gökkuşağında her renkten, hatta bazen hepsinden oluyor. Param da yok, zamanım da. Bu yüzden sadece çamurlukları boyamaya karar verdim. Çünkü zaman açısından çok sıkışığız. Açıkçası bu proje için yalnızca yaklaşık 24 dakikamız kaldı. O yüzden bunu sprey boyayla yapacağım. Ama en sevdiğim renklerden birini seçtim. Mike'ın ise en az sevdiği. Üstelik arabamızın orijinal rengini uydurdum. Limon sarısına. Arabayı kendi başına boyamak profesyonel bir işçilik gibi görünmeyebilir. Ama dikkatli hazırlıkla gayet iyi sonuçlar alınabilir. Bayıldım. Gerçekten iyi görünüyor değil mi? Sarı olduğunu biliyorum ama Mike'ın bile hoşuna gidecek bence. Sırada Mike'ın hafif alaşım jantlarını, çöl koşullarını hazır lastikleriyle birlikte takmak var. Bu araba gerçekten tamamen değişecek değil mi?
20: Evet, kesinlikle değişecek. Çünkü arabayı 7 ila 10 santim civarında yükselteceğiz. Yarış arabası gibi olacak.
11: Bence artık yere indirelim.
20: Evet.
11: Ve Krikodan indiğinde evet. Nasıl durduğunu
20: evet,
11: görelim.
20: Evet.
11: Bu önemli bir an. Böceğimizi ilk kez yeni yükseltilmiş süspansiyonuyla göreceğiz. İşte evet, yerden yüksekliğe bak. Bu tam da bir baha bug'ın ihtiyacı olan şey. Kayaların üstünden tümseklerden geçmek için birebir. Ve işte başardık.
20: Gerçekten harika görünüyor.
11: Evet.
20: Harika iş dostum.
11: Ve gövde için son dokunuş. Özel tasarım çıkartmalar. Baha yarışçılarından istenen en çılgın tasarım neydi?
13: Bence şu.
11: Şu mu?
13: Evet.
11: Umarım hem iyi görünecek, hem hızlı olacak, hem de birinin buna bir dünya para verip bizden almasını sağlayacak. Evet, sen daha görmemiştin.
9: Sonra anlatacağım. Vay!
11: Şuna bak. Ne dönüşüm ama.
9: Gerçek bir efsanesin. Bu kesinlikle harika. Ben de alışveriş yaptım. Koltuk aldım, direksiyon aldım, yarış kemerlerini aldım. Daha ne
11: harika
9: yapayım?
11: Harika dostum.
9: Hadi şu son parçaları da takalım. Oliver potansiyel bir alıcı buldu ve arabayı görmeye can atıyorlar.
11: Tahmin edeyim, yarına hazır istiyorlar.
9: Elvis, aklımdakini okudun. Aa evet bebeğim. Şuna bak, harika görünecek.
21: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
22: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
23: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
12: Meksikalı bir vasfosu Baja Baga dönüştürmenin harika bir fikir olduğuna ikna olmamıştım ama son 4 gün beni yanılttı doğrusu.
13: Eninde sonunda fikir değiştireceğini biliyordum. Şimdi anladın
12: mı? Anladım. Baja California'da bir Baja Bagla olmak tamamen anladım yani. Kesinlikle mükemmel, muhteşem.
13: İnanılmaz görünmüyor mu jantlar, lastikler yükseltilmiş olması? Araba sert bir görünüme sahip bulunduğumuz bu arazide öyle.
12: Hurdacıdan aldığım alaşım jantlar ve kalın lastikler işi gerçekten tamamladı.
13: Ayarlanmış performans motoruysa Meksika kumullarında süzülmek için ihtiyaç duyacağımız gücü sağlayacak. Ama tüm süspansiyon yükseltmesini, karter korumayı ve takla kafesini neredeyse bedavaya ben imal ettim. Bu da o pahalı motorun parasını fazlasıyla dengeler.
12: Tam bir idare et ve onar ustalığı Elvis. Bu işteki en büyük yardımcımız Oliver'ın söylediğine göre arabayı almak isteyen biri var. Biraz rally yapmak istiyorlarmış. Yani kar etme ihtimalimiz var. Şu an etiketlerle yaptığımız her şeyle toplam maliyet yaklaşık 7.450 dolar. Yaklaşık 9.000'e birini oltaya taktım.
13: Ama tabii arabayı test etmeden satamayız. Birkaç kilometre ötede gerçek anlamda zorlayabileceğimiz bir off-road parkuru var.
12: Bak kaçıncı kez söylüyorum Elvis, kendine bu kadar kaptırma. Belki toplarken egzoza bir susturucu da koyabilirdin diye düşünüyordum doğrusu.
13: Ama Baja deneyiminin parçası bu dostum. Böyle ses çıkarmalı.
12: Motor tam bir yarış motoru gibi ses çıkarıyor. Çok güçlü geliyor yani.
13: Destansı değil mi? Performansını gerçek anlamda test etmenin tek yolu Baja çalılıklarının içinden sürmek. Pekala, hazır mısın?
12: Hazırım. Beni tek parça tut yeter. Şu motora kulak ver, kükrüyor. Vay ya. O düz tut, düz tut. Vay vay vay vay vay vay. Bu harika Elvis, harika. Bu müthiş. Kesinlikle bayıldım buna.
13: Ama araba bunu mükemmel karşılıyor değil mi?
12: Şu yükseltilmiş süspansiyon her şeyin üzerinden adeta kayıyor. Bu yaptığın kesinlikle şahane. Vay. Yandan yandan kayıyor. Sanki arabayı çalmışsın gibi sürüyorsun. Unutma, bunu hala satmamız gerekiyor Elvis.
13: Çalıştığını bilmeleri lazım.
12: Çalışıyor.
13: Araba hayal edebileceğimden bile iyi gidiyor. Ama satmadan önce bir şey daha var.
12: 4 tekeri birden havaya kaldırmak zorunda
13: değilsin. Bence gerek var.
12: Sadece küçük bir teker.
13: Dostum, bu Baja'nın ruhu. İşte geliyoruz, hazır
12: ne
13: mısın?
12: Ne yapıyorsun? Oh, vay vay vay. Delisin sen, deli. Bak, karter koruma işini yaptı. Onu hissedebiliyorum. Süspansiyon inanılmaz. Jant ve lastikler muazzam. Kemerler de harika. Bence bu Baja artık satışa hazır diyorum. Ne dersin?
13: Bırakmak istemiyorum ama haklısın, hazır. Güzel bir araba yaptık. Bütçe kısıtlı, süre kesinlikle kısıtlıydı. Bu işten gerçekten gurur duyuyorum dostum.
12: Kusura bakma dostum, oyun bitti. Birkaç saat içinde uçağa bineceğiz. Yani bu arabayı satmamız gerek. Potansiyel alıcısı ailesiyle geldi. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten minnettarız. Oliver'dan anladığımız kadarıyla bir bug almakla ilgileniyorsunuz. İşte burada karşınızda.
2: Bu çok güzel.
12: Bu arabayı güzelce atölyeye çektik ve tüm haftayı onu dönüştürmekle geçirdik. Birkaç gün önce görseydiniz Herbie gibi küçük bir Vosvos'a benziyordu.
2: İçine binebilir miyim?
12: Elbette binebilirsiniz. Yarışa falan girecek misiniz?
2: Evet, yarışmak istiyorum ve Vocho'yla yapmak çok ikonik olur.
13: Bu klas 11 Vocho tarzı bir kurulum. İçeride takla kafesim var. Motospor direksiyonu, arkada biraz yarışçı ruhlu bir motor, yarış koltukları ve yükseltilmiş süspansiyon da mevcut. Umarım çıkardığımız işi beğenirsiniz.
12: Ben beğendim.
2: Çok güzel, bayıldım. Gerçekten bayıldım.
12: Renk kombinasyonu peki?
2: Evet, sevdim.
12: Evet, yani arabaya yatırdığımız parayı biliyoruz. 9000 ABD doları almayı umuyorduk.
2: Yani ben 8500 gibi umuyordum ama alırım. Gerçekten çok güzel ve
12: gerçekten
2: çok beğendim.
12: Gerçekten mi? Evet. Yani 9000
2: evet,
12: dolar
2: mı? Evet, 9000 dolar.
12: Çok teşekkür ederiz.
2: Evet,
12: bu
2: anlaştık.
12: Harika.
2: Evet.
13: Aslında 9000 dolar yüzünde kocaman bir gülümseme bırakıyor. Buna keyfiyle tebrik ederim.
12: Aslında bu bende bir oh gülümsemesi yaptı. artık mutlu günlerde kullanın.
2: Çok
12: keyfine çıkarın. Harika
13: İş.
12: Bir küçük araba bu. Bir başka mutlu müşteri, bir başka harika ülke, bir başka muhteşem anlaşma. Ufak da olsa bir karla
13: ayrılıyoruz
12: tabii.
13: Harika bir deneyim oldu ama bundan sonra nereye gideceğimizi bilmiyorum.
12: Havaalanına 9656 kilometre güneye gidiyoruz ve orada hep yapmak istediğim bir araba var. São Paulo.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
12: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
13: Üst düzey bir meydan okuma.
12: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
14: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
12: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bir takas yolculuğuna başlıyoruz. Ah şuna bak. Bu yeni baba Aaron'ın hayatını değiştirebilir. Ama sizin için çok çalışacağız.
1: Benim için dünyanın en anlamlı şeyidir.
0: Onu sınıfının en iyisi SUV konumuna getirmek Elvis'in becerilerinin büyük bir testi olacak.
2: Zincirde sorun varsa bu tam bir yeniden yapılanma anlamına gelir.
0: Ve takas taktiklerim.
1: Yapabileceğini biliyorum Mike.
0: Ben
1: sana inanırım.
0: Harry Potter değilim. Evet. Hepimizin bir rüya arabası var. Çoğumuz için ulaşılmaz kalır.
3: Küçükken kendime hep büyüdüğümde alacağımı söyledim ama ne yazık ki bu sadece bir rüya olarak kaldı.
0: Bu yüzden en büyük ticaret mücadelesini üstleniyorum. Wow, şuna bak, otomobil hayallerini gerçeğe dönüştürmek için. Beni bir daha gördüğünde Kate hayalindeki arabanın yanında olacağım.
4: Teşekkür ederim.
0: Günlük araba kullanımı yapan otomobil tutkunlarıylayım. Benzin kapağı nerede?
3: Buraya gelirken otobanda düştü.
0: Ve ayırabilecekleri her türlü tasarruf...
5: Yaklaşık 500 euro.
0: 500 mü? Bir dizi takas yoluyla bu devasa bir kumar ve para kazandıran anlaşmalar.
3: Sana 3000 sterlin teklif ederdim.
0: Elini uzat veya takas edin. Evet güzel. Hep istedikleri arabayı alacak kadar param olana kadar.
3: Bu harika. Ben kelimeler içinde kayboldum.
0: Yılların deneyiminden yararlanacağım ve ticaretle ilgili püf noktalarımı paylaşacağım. Çatıyı çalıştırabilirsek bunu benim ödediğimin 2 katından fazlasına satabiliriz. Atölyede bana yardım eden eski Formula 1 tamircisi Elvis.
2: Sırf bu iş için çok uygunsuz bir yer.
0: Daha fazla ileri gitmeyecek.
2: Sadece geriye mi gidiyor?
0: Evet.
2: 2300 sterlinlik paramızı boşa harcadınız.
0: Basınç açık.
3: Gerçekten mi?
0: Teslim edilmeli.
3: Şaka mı yapıyorsun?
0: O rüya arabası.
3: Ah bu çılgınca.
0: Pekala, bugün en sevdiğim otomobil mekanlarından birindeyim. Burası Audi'nin sergilediği kafein ve makine. Hayalindeki arabası Audi Q7 olan bir adamla tanışıyorum. Adı Aaron. 35 yaşındaki Aaron 2010'da Grenada'dan İngiltere'ye taşındı. Ticaretle ilgili bir mühendisti ve çok para biriktiriyordu ve hayalindeki lüks SUV'yi elde etme yolunda ilerliyordu. Bir Audi Q7 ama sonra ailesi 2'den 3'e çıktı ve o birikimler birdenbire ortadan kayboldu. Şimdi yardımımız olmadan o rüya arabasını asla alamayacak. O ve ailesi hakkında biraz daha fazla şey öğrenmenin zamanı geldi artık. Aaron, tanıştığımıza memnun
1: oldum. Merhaba.
0: Bu güzel Audi modelinden hoşlanıyor musunuz? Beğendiniz mi?
1: Seviyorum.
0: Öyle mi?
1: Onu seviyorum.
0: Tamam, istediğin bu mu? Bunlardan birini istiyorsun değil mi?
1: Pekala, evet. Umarım bugün biriyle gidebilirim.
0: Aa, hayır hayır. Hadi sana ne bulabileceğime dair beklentilerini azaltalım. Aslında neden gidip oturup hayalinizdeki arabayı tartışmıyoruz?
1: Mükemmel.
0: Güzel. Peki neden Audi Q7?
1: Audi Q7'ler harika arabalar. Biri için güvendeler. Bu pratik.
0: Hı hı.
1: İçinde büyük bir motor var. Ayrıca iç mekanın lüks hissi çok keyiflidir.
0: Evet, çok hoşlar.
1: Ve sadece yolda bir Audi'nin varlığı kafaları döndürmeye devam ediyor.
0: Aslında kendi hayalinizdeki araba için tasarruf etmeye mi çalışıyorsunuz? Bu doğru mu?
1: Evet, her ay 200 sterlin biriktiriyorum. Hayalimdeki
0: güzel
1: arabayı almaya çalışmak için. Ama hoş bir sürprizimiz vardı. Mesela...
0: Tamam, o zaman bize sürprizi anlat hadi.
1: Elijah adında yakışıklı, sevgi dolu bir oğlum vardı.
0: Bu harika. Araba fonu oluşturduğum sanırım.
1: Gitti. Şimdi nereye gittiğini biliyorsun.
0: Tam olarak nereye gittiğini bilmiyorum. Bebekler ucuz değildir. Bir bebeğe sahip olmak çok
1: Aynen öyle.
0: Pahalıdır.
1: Kaldığımız yerden devam etmek zorunda kaldık. Yeni bir başlangıç. Daha büyük bir yer almamız gerekiyordu ve fonlar daraldı.
0: Sana o arabayı alacak olsaydım bu senin için ne ifade ederdi? Hayatında ne fark ederdi?
1: Eğer bana o Q7'yi bugün veya yarın alacak olsaydın...
0: O kadar hızlı değil. Gidip biri için çalışmam gerekebilir.
1: Evet, ilk yapacağım şeylerden biri Macaristan'a kayınvalidemin yanına gitmeye çalışırdım. Çünkü oğlum doğduğundan beri onu fiziksel olarak görmediler.
0: Harika.
1: Ve eğer arabayı alacak olsaydım gideceğim ilk yerlerden biri orası olurdu.
0: Bu arabaları seviyorum. 3 litrelik bir motora sahip büyük, lüks, ferah bir SUV'da sevilmeyen şey hala her araba tutkunun aradığı benzinli gücü barındırmasıdır. Aile babası için ne harika bir seçim Aaron. Q7 ilk olarak 2005 yılında yollardadır ve 15 yıldan fazla bir süre sonra Wattcar'dan en iyi lüks SUV etiketini alarak sınıfının lideri olmaya devam ediyor. 2021 yılında bir araba dergisi. Peki ne iş yapıyorsun?
1: Ben ticari olarak bir CCTV mühendisiyim. Yaklaşık 3 yıldır bu işi yapıyorum.
0: Evet.
1: Bu ülkenin her yerini gezdim. Neredeyse her sabah 4:30'da kalkıyorum.
0: Öyle mi?
1: İşe gidiyorum.
0: Doğru.
1: Suçun caydırıcılığına yardımcı olur. Suçun önlenmesine yardımcı olur. Suçların çözülmesine yardımcı olur. Bence içinde olmak gerçekten iyi bir iş.
0: Bence bu gerçekten çok önemli bir iş. Aaron harika bir adam ve gidip kayınvalidelerini görebilmesi için ona Q7 almayı çok isterim. Tek sorun ucuz değiller. Bu yüzden başlamak için bana uygun bir arabası ve bir miktar nakit parası olduğunu umuyorum. O zaman bu senin araban mı?
1: Hayır, bu benim değil. O değil.
0: Renault Captur.
1: Hayır.
0: Ne olduğunu bildiğime dair bir his var içimde. Çünkü içinde bir çocuk koltuğu görebiliyorum. Bu küçük Skoda Fabia değil mi?
1: Bu bir Fabia Mike ve aslında Abia. Çünkü arkada F yok. Yani bu Abia Darcy.
0: Dinle, ilk izlenimler, birileri bu kanatta gerçekten kötü bir onarım işi yapmış. Orada ne oldu?
1: O benim derdim Mike.
0: Bunu bir kutu aerosolla yaptınız sanırım ve belli ki onu da sıcak bir günde boyamışsınız. Sıcak bir günde, evet, çünkü boya kutudan çıkıp boyaya çarptığında kurumuş. Arkadan güzel ve dümdüz görünüyor. Yalan söylemiyordun değil mi? Aslında Abia diyor.
1: Sana söylüyordum, yalan söylemiyordum.
0: Dolayısıyla bu iyi bir başlangıç noktasıdır. Ama bu tek başına oraya gitmeyecek. Bu yüzden bu yolda bana yardım etmesi için biraz paraya ihtiyacım olacak.
1: Aslında o fondan 2200 sterlin aldım. Yapabileceğine inanıyorum Mike. Yapabileceğini biliyorum Mike.
0: Ben sana inanıyorum. Ben Harry Potter değilim. Tamam mı? Ben bir sihirbaz değilim. Kesinlikle bununla işe gidebilirim.
1: Evet. Rüya araba
0: fonu. Ama dinle, zor olacak. Yol boyunca birkaç terslik olacak. Ben ve Elvis çok çalışacağız. Ama sizin için çok çalışacağız.
1: Bu benim için dünyalar demek olurdu.
0: Aaron'ın küçük Skoda'sını seviyorum. Ne güzel küçük bir araba. Ayrıca birikiminden bize birkaç bin dolar vermiş olması da hoşuma gidiyor. Tek sorun bir Audi Q7. İyi bir tane bulabilmek. En azından bakıyoruz. Ne 11-12 bin mi? Bu da potu 4'e katlamam gerektiği anlamına geliyor. Tuhaf bir his var. Bu zor olacak. Gerçekten zor. Evet, gidiyor değil mi? Hey! Bunların güzelliği, çok kolay satılıyorlar. Çünkü her zaman ucuz ve uygun fiyatlı küçük bir kaçamak arayan birileri var. Ama bu bir Audi Q7 olmaktan çok uzak. Aaron'ın Macaristan'daki kayınvalidesine kadar bu yolu sürmesi düşüncesi. Bence başaracaktı ama bununla çok acı verici ve uzun bir yolculuk olurdu. Kesinlikle zor olurdu. Elvis'i ilk Skoda Abia'sıyla tanıştırmanın zamanı geldi. Boom! Bu Aaron'ın küçük Skoda Fabia'sı. Bunu bir şekilde Q7'ye çevirmeliyiz. Kesinlikle öyle.
4: Bunu bir Q7'ye mi dönüştürmek istiyor?
0: Evet.
4: Vay canına. Evet. Demek istediğim, kötü bir araba değil ama yani 1000 dolardan daha değerli olamaz.
0: Kesinlikle haklısın. Büyük bir tane olacak. Ancak iyi haber şu ki bunlar küçük satıcılar ve ucuz bir başlangıç arabası oldukları için onu satmakta sorun yaşayacağımızı düşünmeyin. Ama o kanat bu kadar kötü görünürken bunu satamam. Bunu onarmamız gerek.
4: Tamam.
0: Evet, iyi haberler var ama. Bize bu arabayı verdi ve hazır mısınız? Fiyatı sadece 2200 sterlin.
4: Bu hiç fena değil, evet.
0: Fena değil, değil mi?
4: Evet.
0: Bununla hemen yola koyulabileceğimiz anlamına geliyor.
4: Atölyede yapabileceğim çok şey var. Ancak Skoda'nın ön kanadını boyamak sahip olmadığımız özel ekipman ve kurulumları gerektiriyor. Fabia'yı köşedeki arkadaşım Kevin boya kabinine getirdim. Çünkü bende bir tane yok ve şimdiden birçok hazırlık yaptım. Kanadı geri sürdüm. Boyayı karıştırdım, yağını temizledim ve şimdi yapışkan bir bezle üzerinden geçtim ve iki kat boyayı sürmeye hazırım. Aaron ve çıngıraklı kutusunun aksine profesyonel hava tabancası püskürtmeyi çok daha iyi kontrol etmemi sağlıyor. Boyanın tek bir alanda toplanmaması için uzun süpürme geçişleri yapıyorum ve bu da ona mükemmel bir sonuç vermeli. Tamam, bu aslında iki kat olarak iyi görünüyor. Bunu kurumaya bırakacağım, geri geleceğim ve ondan sonra ikinci bir kat yapacağım. Ardından buradaki işim tamamlanmış olacak. Geriye kalan tek iş F'yi Fabia'ya geri koymak ve sonra Mike onu satabilir.
0: Aaron'ın Skoda Fabia'sının ulusal düzeyde 1500 sterline ilana çıkaracağım. Ama yine de daha fazla ticaret yapmamız gerekiyor. Bu yüzden bir fiyat 500'e bakmaya gidiyorum. Düşük bir sigorta grubunda. Bu yüzden iyi durumdalarsa bu arabalara büyük talep var. Ablam yaşlı insanlarla ilgilenen bir hemşire ve çok çalıştığı için ona aslında küçük bir fiyat 500 aldım ve buna bayılıyor. Ve bu ilanlarda ortaya çıktıklarında her zaman bu tür araçlara bakmanın başka bir nedeni. Bununla ilgili birkaç sorunu var ancak sadece 1400 sterlin olması çok avantajlı. Yani o para için 1000 sterlin gibi kar öngörülebilir. Evet, bu en iyisi. Şimdi bu kötü değil, değil mi? Bu güzel görünümlü küçük bir araba ve aynı zamanda çatlayan görünümlü bir kasa. Bu iyi bir başlangıç. Ah!
5: Merhaba.
0: Sen Christy olmalısın.
5: Merhaba.
0: Christy, nasılsın?
5: Ben iyiyim.
0: Görünüşe göre gerçekten ilgilenmişsin. Yani dışı tertemiz, jantlar iyi görünüyor.
5: Evet, iyi araba.
0: Peki ne kadar zamandır sizde?
5: Yaklaşık bir yıl.
0: Tamam, öyleyse neden ondan kurtuluyorsun?
5: Benim bir bebeğim oldu ve Fiat 500'ün bagajına çocuk arabası sığmaz.
0: Tüm bu kırmızı iç mekan güzel ve 89 bin mil yapıldı mı peki?
5: Evet.
0: Çatı iyi çalışıyor mu?
5: Oraya vardığında biraz sert...
0: Hah.
5: Merhaba.
0: Sen Christy olmalısın.
5: Merhaba.
0: Christy, nasılsın?
5: Ben iyiyim.
0: Görünüşe göre gerçekten ilgilenmişsin. Yani dışı tertemiz, jantlar iyi görünüyor.
5: Evet, iyi araba.
0: Peki ne kadar zamandır sizde?
5: Yaklaşık bir yıl.
0: Tamam, öyleyse neden ondan kurtuluyorsun?
5: Benim bir bebeğim oldu ve Fiat 500'ün bagajına çocuk arabası sığmıyor.

0: aldığımda doğru, bir gökyüzü yani, var. Ama ben aldığımda
1: bu
0: böyleydi.
1: Bu senin bahanen mi?
0: Evet öyleydi.
1: Blok etrafında döndürebilir miyim?
0: Devam et.
1: İşte başlıyoruz. İkinci, üçüncü ve dördüncü, beşinci. Test sürüşüne çıkarken aracı her viteste test ettiğinizden emin olun. Biliyor musun, bu küçük arabadan ve sunulma şeklinden oldukça memnunum. Beyaz kırmızı deri iç döşeme harika, o küçük kırmızı sunroof. Şimdi Aaron'ı Q7'ye getirmek için bizi oraya götürecek olan bu gibi arabalar olacak. Bunlar küçük ticaretler, biliyor musun? Ucuz ve neşeli arabalar, satılması kolay arabalar ve çok paraya mal olmazlar.
0: Nasıldı?
1: Her şey yolundaydı, evet. Bu iyi gidiyor. Bunun için ne kadar istedin?
0: 1400
1: euro. Biliyor musun, seninle tartışmayacağım bile anlaştık.
0: İnanılmaz.
1: Çok teşekkür ederim. Pekala, fiyat 500'ler çok popüler arabalar ve tamir ettiğimizde geri satması kolay olmalı. Bizim için büyük bir kazanç olabileceğini düşünüyorum ama bu okyanusta bir damla sayılır. Almam gereken arabayı düşünürsek tuhaf bir şekilde tırmanmamız gereken bir dağımız daha var. Sonra motor sorunu olan bir Porsche ile büyük bir risk alıyorum. Arabanın temel bir sorunu var ve o da gösterge panelinde parlayan motor uyarı ışığı. Elvis, hayallerimizdeki araba fonunu arttırmaya çalışmak için yaratıcı olurken...
2: Bu bir F1 fren diskidir. Bazı F1 hatıralarına biraz F1 hurdası yapacağım.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madyo, haz için tasarlandı.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Gün boyu çamaşırını
8: koru. Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
9: Mol pedden kız sözü.
10: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
11: Tam da leslik. Sevince.
12: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil.

0: Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
1: Aile babası Aaron'a rüya arabasını çok özel bir yolculuk için zamanında teslim etmeye uğraşıyoruz.
2: Yapacağım ilk şeylerden biri Macaristan'a kayınvalidemin yanına gitmeye çalışacağım. Çünkü oğlum doğduğundan beri onu fiziksel olarak görmediler.
1: Harika. Audi için 11 bini veya daha fazlasını yükseltmek 5 işlem gerektirebilir. Bu yüzden ilk satın almam olan bu Fiat 500'ün düzenli bir kar elde etmesi gerekiyor.
3: Pekala dostum, güzel bir parça.
1: Mutlu olmana sevindim. Aslında bu arabayı bir şarkı
3: gerçekten
1: için aldım.
3: Gerçekten mi? Ne kadar?
1: 1400 sterlin.
3: Ne?
1: Evet.
3: Bir üstü açık araba için mi?
1: 1400 sterlindi. Çünkü onu dönüştürülebilir yapan şey çatı. Ve ne yazık ki şu anda düzgün çalışmıyor. Doğru, durum böyle ve...
3: Sadece
1: ama bakın,
3: bağlanıyorum.
1: Sıkışmış durumda.
3: Aslında ilerlediğini hissedebiliyorum. Demek istediğim bu raylar çoğu zaman... kumla doluyor.
1: İçerideki göçüyü de tamir etmemiz gerekiyor. Bunu başka bir yerde yapabilirim. Biraz kötü bir göçük olduğunu biliyorum ama bunu düzeltebiliriz. Ama her şey bir araya geldiğinde en azından bundan gerçekten iyi bir kar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Elvis fiyatımızın tavan sorununu incelerken şimdi yeniden bir Fabio olan Aaron'ın Skoda'sını satmak için bir anlaşma üzerinde el sıkışmayı umuyorum. Elvis ön kanadı yeniden boyayarak harika bir iş çıkardı. Birkaç gündür araba alım satım sitesinde listelemiştim ve Reese adında genç bir adam arabamla ilgileniyor. Şuna bak, hala iyi görünüyor.
4: Öyle.
1: Yani bizim küçük Skoda Fabia'mız bu küçük arabayı alacak olsaydınız ona ne için ihtiyacınız olurdu?
4: Araba kullanmayı öğrenmeye başlayacağım yani.
1: İlk kez araba sürüyorum. Biliyorsunuz bunlar bunun için mükemmel. Çünkü evet. Kaskosu ucuzdur. Sürmesi basit bir araba. Sahip olduğunuz sorun şu ki bu araba için şu anda pazar gerçekten güçlü ve çok kolay satacak. Yani 1500 sterlin ne dersin?
4: Gerçekten.
1: Güzel, kendine güzel küçük bir Skoda Fabia aldın.
4: Teşekkür ederim.
1: O ön kanat için boyaya 50 sterlin harcadık ve onu 1500'e sattık. Yani şimdi potta 2250'ye sahibiz. Ayrıca Elvis bu tavanı tamir edebilirse satacak fiyatımız olacak.
3: Şimdi bunlar çok aşamalı çatılar. Yani ilk konuma geri dönebilirler ve ardından düğmeye tekrar basarsınız ve son konumuna geri dönerler. Ve insanlar genellikle yolculuklarında son bölümünü kullanmazlar. Ancak bunu yapmak hızlı ve kolaydır. Yine de hava akışını sağlarsınız ve onlar da bunu sıklıkla böyle kullanırlar. Bu da rayların bu son bölümünün genellikle kir, toz ve pislikle tıkanabileceği anlamına gelir. Yukarı ve aşağı kaydığı bu küçük kanalları tıkayabilir. Bu yüzden onları temizleyerek belki de oradaki grasi yeniden uygulayarak herhangi bir para harcamadan bu şeyi tekrar çalıştırabilir. Raylar bir hizmetin parçası olarak her yıl temizlenmelidir. Ancak çoğu zaman gözden kaçar. Enkaz kaldırıldığında tavanın daha yumuşak bir şekilde geri kaymasına yardımcı olmak için biraz yağ sürüyorum. Doğru, işte bu kadar. Kader anı. Bir deneyeceğim. Bu iyi bir başlangıç. Hadi. Şuna bak. İşte başlıyoruz. Birinci pozisyon. Pozisyon 2. Ve pozisyon 3. İşte bu. İşe yaradı ve masrafsız oldu. Yani bu arabanın değeri arttı elbette ve o rüya arabaya doğru yolculuğumuzun bir sonraki aşamasına geçmiş olduk. Değil mi dostum? Bundan çok memnun kalacaksın. Çatısını çalıştırıyorum. İleri geri hareket ettiriyorum. Olması gerektiği gibi açılıp kapanıyor.
1: Ne kadara mal oldu?
3: Bunun bize maliyeti olmadı. Sadece bir sürü grace yağı. Parça almadık.
1: Bum, harika. Bu yüzden onu alabilirsem iyi olacak. Köşedeki o göçüğü gidermek için doğru araçlara sahip olduğunu söylüyor John.
3: Kabul etmelisin. Aslında bu bana uyuyor. Çünkü tam da sana biraz ortadan kaybolmanın sakıncası olup olmadığını soracaktım. Küçük bir sürprizim var.
1: Sürprizleri severim ama ne zaman istenmediğimi de bilirim. Dostum John'un fiyatımızın arka tekerlek davlumbazındaki göçüğü gidermek için ihtiyaç duyduğum özel kitin bulunduğu garaja kısa bir yolculuk yapıyorum. Merhaba John, nasılsın?
5: Tamam mı? Ne durumdayız?
1: Çok güzel, böyle bir şeyim var. Bana yardım
5: tamam.
1: Edebilir misin?
5: Evet. Bu bizim için kolay olacak.
1: Öyle mi? John göçüğü çıkarmak için pim kaynak makinesi denen bir şey kullanacak. Ancak önce metali zımparalayarak temizlemesi gerekiyor. Eski günlerde doğru. Eskiden çamurluklarda böyle bir göçük olduğunda arkasına geçmen, bir çekiçle vurman ve sonra macun çekmen gerekirdi. Ancak bugünlerde modern atölyelerin kullanabileceği bu tür araçlar var. Ve bu da o araçlardan biri. Bu bir diş çektirmesidir. Tamam, kullanacağımız bu alet
5: nedir? Yani bu sürgülü çekiç. Sadece bunun dip kısmı açık.
1: Vay
5: ve
1: canına.
5: Sonra evet dişte yavaşça
1: etiketli
5: dışarı çekin.
1: Etiketli küçük pimlere punta kaynağı yapın. Üstüne bir sürgülü çekip koyun ve ardından ters çevirin. Çentiyi bu taraftan çekin.
5: Yani küçük bir nokta kaynağı. Ve sadece geri bükmemiz gerekiyor sanırım.
1: Bu harika. Evet. Yani senin küçük nokta
5: küçük
1: kaynağın
5: nokta
1: işe
5: kaynağı.
1: Yarıyor gibi.
5: Göçüğü çıkar, çevir, sonra o geliyor
1: çıkıyor.
5: Zaten.
1: Evet. Fantastik değil mi?
5: Evet.
1: Oraya girmek istediğimi hissediyorum.
5: Sen yapmak ister misin? Elbette. İşte gidiyorsun. Evet, üzerine koy.
1: Hadi oraya gidelim, tamam
5: evet,
1: mı?
5: Evet, orada. Kendi kendine yapacaksın. Güzel olacak. Evet, bu çok
1: mümkün
5: güzel.
1: Mü? Bayıldım. Panel doldurulup tekrar çıkartılarak iş tamamlanır. Toplamda 200 TL'ye mal oldu. Birkaç fotoğraf çekeceğim ve fiyatı internette 2500 sterline pazarlayacağım. Genç bir sürücü için başka mükemmel küçük başlangıç arabası olduğunu düşünüyorum.
3: Mike uzaktayken Formula 1 ile ilgili hatıralar için büyüyen pazardan para kazanarak rüya araba fonlarımızı arttırmayı umuyorum. Bu bir F1 fren diski. Oldukça zorlu ömrü olan bir araba parçası. Zaman zaman üzerindeki ısı 1000 santigrat dereceye ulaşıyor ve sonra bir Grand Prix sonunda yaklaşık 300 kilometre sonra atılıyorlar, eziliyorlar ve geri dönüştürüyorlar. Ve bu bana her zaman biraz israf gibi geliyor. Ama F1 hatıraları için kesin bir pazar olduğunu bilerek bir arkadaşım bana bunlardan bir çevrim için müzayedede satışa çıkan bir parti olduğunu söylediğinde üzerine atladım. F1 hatıralarında bugün kendi versiyonum olan bir grup Formula 1 fren diski saati yapacağım. Bu yüzden bir karbon fiber fren diski alıyorum. Bu ilk kısım. Daha sonra bu diskleri bir karbon fiber tabakasından kesiyorum. Onlara zarar vermemek için yumuşak bir şey koyuyorum. Ve sonra tek yapacağım bu yapışkan dolgu macununun bir parçasını dış tarafın her yanına sürmek. Ve sonra onu doğrudan karbon fiber diske yapıştıracağım. Her saat bana malzeme olarak sadece 150 sterline mal oluyor. Ancak internete baktım ve benzer ürünlerin tanesi 250 sterline gittiğini gördüm. İşte bu kadar. Standart bir kuvar saat hareketiyle bittiler. Sonra kolları takacağım. İşte başlıyoruz. Şuna bak. Kesinlikle harika. İnsanlar bu şeyleri sevecekler ve bazı benzin kafalı dostlarımızın araçlarında mükemmel olacaklar değil mi? Hatta güzel bir alanda da kullanılabilir. Ama onları satmak zorundayım çünkü bunda sağlıklı bir kar olabilir ve tüm mesele de bu.
1: Sağlıklı karlardan söz etmişken Aaron'un Q7'si için 11 bin dolardan fazlaya ihtiyacımız var. Fiyat 500'ümüz hakkında iyi haberlerim var. Merhaba dostum, ben ikimizden söz ederken asla dalga geçmiyordum.
3: Göçüğü düzelttiniz.
1: Hatta o çentik üzerindeki çalışmaların bir kısmını kendim yaptım.
3: Bu güzel bir iş. Demek istediğim artık satmaya hazır
1: bunun
3: değil mi?
1: Bunun için çok geç, satıldı.
3: Onu şimdiden sattınız
1: evet,
3: mı?
1: Evet, Oxford'da Abigail adında genç bir bayana satıldı. Bunun için bize 2500 sterlin verdi.
3: Bu harika, bu çok küçük bir kar. Dinle, park et. Sana göstermem gereken bir şey var.
1: Ne demek onu park etmek? Yukarı park edilmiş. Hayır, şimdi göster. Görmek istiyorum. Dostum, sürprizleri severim.
3: Bunları görüyor musun? Birazcık ama aynı zamanda bize biraz para da kazandıracağım. Bunların ne olduğunu biliyor musun? Evet,
1: saatler.
3: Formula 1 fren disklerinden yapılmış saatler.
1: Olmaz. Ne? Bu bir Formula 1 fren diski mi?
3: Orijinal karbon fiber fren diski. F1 hayranları bu şeyler için çıldıracak.
1: Bunları sen mi yaptın?
3: Evet.
1: Dostum, sana karşı dürüst olacağım. Beni her zaman şaşırtıyorsun. Bu dahice. Bunu isteyenleri erkek mağarasında duvarlarında görebilirsiniz. Bunların bir resmini çekip internete koyarım. Hemen satarız. Bu arada başka bir küçük Philip araba var. Gel bir göz atalım hadi.
3: Evet.
1: Evet, bir Porsche'yi ne kadar sevdiğinizi
3: lütfen
1: biliyorum.
3: Devam et.
1: İnan bana, buna bayılacaksın. Fiyatı 2500 sterline sattım. 900 sterlinlik bir kar. Bu Elvis'in satacak saatlerim ve oynamam için ekstradan 3050'm olduğu anlamına geliyor. Ve bunun bir kısmını spor bir araba almak için kullandım. Evet, spor bir araba. Arabanın üstesinden gelemeyeceği oldukça büyük bir onarıma ihtiyaç olduğu için satan özel bir satıcıdan geliyor. Sanırım sadece ülkede değil, muhtemelen dünyanın her yerinde bulunan en ucuz Porsche Boxster'ı satın almayı başardım. Önceki sahibi kameraya görünmek istemiyor. Bu yüzden bana arabanın anahtarlarını attılar ve arabayı göstermemi istediler. Yani bu arabaya sadece 2500 pound ödedim. 2500 bir Porsche Boxster için. Şimdi Porsche Boxster muhteşem bir araba. Ne yazık ki arabanın temel bir sorunu var ve orada gösterge panelinde parlayan motor uyarı ışığı ve bu arabanın ilk etapta ucuz olmasının nedenini açıklıyor. Evet, o çıngırak sesi de nedir öyle he? Oo, kötü bir ses. Önceki sahibi zamanlama zincirinde bir sorun olduğunu düşünüyor. Şimdi bu tür bir arabada bu çok büyük bir iş. Bu motorun dışarı çıkması gerektiği anlamına gelir ve motor, unutmayın, bunun motoru ortadadır. Bu yüzden ona ulaşmak çok zordur. Ama bu araba çekme pimli el bombası. Tamiri zamanında tamamlanmazsa, motor patlarsa o zaman bu arabayı satamayız. Sonra Elvis Porsche motorumuzu düzeltmeye çalışıyor.
3: Bu bir tür gerçek anıdır. Ve zincirle ilgili bir sorunumuz varsa bu motoru ikiye bölmek ve hemen hemen yeniden inşa etmek anlamına gelir.
1: Ve bir İngiliz klasiğine aşık oldum. Ah şuna bak. Bu renk uğrunda ölmeye değer.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
9: Sana mı, sana da bir tane?
8: Bakın yine istemiyor.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: O hep bana bir şeyler alır, kendi yemez.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Mis gibi karamel kokuyor.
17: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
18: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
17: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
18: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Selin, yine dişetlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişletilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
11: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
12: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
13: Üst düzey bir meydan okuma.
12: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
14: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
12: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
15: Mike ve ben yeni baba olan Aaron'a ve genişleyen ailesine uyacak bir Audi Q7 almak için çok çalışıyoruz.
16: Elijah adında yakışıklı, harika, sevgi dolu bir oğlum vardı. Ve hayalimdeki araba için çok ciddi bir fon ayırmak üzere zaman harcadım.
15: İkinci el Q7'ler en az 11 bine giderken Mike'ın yeni satın aldığı Porsche Boxster'dan çok büyük bir kar elde etmemiz gerekiyor. Ancak bu yalnızca tehlikeli motor yerine nispeten daha kolay bir düzeltme olduğunda gerçekleşir. Ön panelde bir ışık var ve ben sürerken bu motorlarda nadir olmayan tıkır tıkır bir ses çıkarıyor. Mike motor uyarı ışığının gevşek bir zamanlama zincirinden kaynaklanabileceğini düşünüyor ve ben de aynı fikirdeyim. Yani bu motoru çıkarmak anlamına geliyor.
17: Tamam. Aradığımız yer tam burada.
15: Sorunun zinciri gergin tutan plastik kılavuzlardaki aşınma ve yıpranma olduğunu umuyorum. Ancak zincirin kendisi hasar görürse bunu onarmak çok pahalıya mal olur.
17: Ha işte başlıyoruz. Valve kılavuzu budur. Ve çok aşınmış olduğunu görebiliyorum. Ancak harika haber şu ki yıpranmamış.
15: Ve bu zamanlama zincirinin iyi olacağını güvenle söyleyebileceğim ve bu plastik kılavuzları değiştirebileceğimiz anlamına geliyor. Burada olması gereken şu ki biraz önce çıkardığım gergi alttan oturuyor ve o kılavuza baskı yapıyor ve bu da zinciri doğru şekilde geriyor. Ancak bizimki olan gergi gücünü kaybetmeye başlayınca düşer. Kılavuz düşer ve trigger zinciri takırdamaya ve ses çıkartmaya başlar. Onu tamir edebilirim. Bize çok büyük miktarda paraya mal olmayacak. Bu da bu Boxster'da karlı olduğu anlamına geliyor. Şimdiye kadar bu belirsiz motorun her iki tarafı için değiştirme kılavuzları ve gergileri için düzeltme bize yalnızca 400 sterline mal oldu. Birkaç saat sonra tek parça halinde geri döndü ve şimdi kader anına geldik.
17: Tamam. İşte başlıyoruz.
15: Yağ basıncı var. Çalışıyor. Kötü ses yok. Kulağa gerçekten iyi geliyor. Ah, biliyor musun? Bu harika. Aman tanrım, böyle bir rahatlama hissi olamaz. Her zaman öyledir. Ve bununla ilgili en iyi şey bu arabayı ucuza almış olmamız. Sorunu çözmek ve motoru tamir etmek için sadece 400 sterlin harcadım. Bu da bu arabanın önünde uzun bir ömür olduğu anlamına geliyor ve bunda ciddi bir kazancımız var. Bu sorun giderildiğinde motor ışığı artık yanıp sönmüyor ve Mike'ın kumarı iyi gitti. Gerçekten karşılığını verdi.
3: Boxster'ı 5500 sterline çevrim içi olarak listeledim. Bence bu gerçek bir pazarlık ve açıkçası yalnız değilim. Mesaj yağmuruna tutulmuştum ama John kuyruğun önündeydi. Bir göz atmaya geldi. Pekala John, beğendin mi?
4: Çok beğendim Mike.
3: Harika araba değil mi? Demek istediğim bazı harika işler yaptık. Elvis motoru çıkarttı, büyük bir iş yaptı. Neden bir Porsche Boxster almak istediğini bize söyleyebilir misin?
4: Muhtemelen en sevdiğim araba Speedster. Ve açıkçası bundan biraz daha pahalı.
3: Evet, bugünlerde bir Speedster alacak param yoktu.
4: Çatı kapalıyken yaz aylarında kesinlikle muhteşem olacak.
3: Bir bakıma biraz kıskandım bile sayılır. Dinle. Bu sosyal medya konuşmasını ben yaptım. İnsanlar çok ilgi gösterdi ama ilk sensin. Bunun için 5500 fiyat diyorum. Ne dersin?
4: 5500 mü? Bu bir soygun.
3: Gerçekten mi?
4: Teşekkür
3: en
4: ederim Mike.
3: En iyisi sensin. Kendine çatlak bir
4: teşekkür
3: araba
4: ederim
3: aldım.
4: Mike.
3: Güzel. Satıldı. Evet. Elvis Porsche Boxster'da harikalar yarattı ve onu 5500'e satarak paramızı neredeyse ikiye katladık. Beklediğim gibi F1 fren diski saatleri raflardan uçuyor. Her biri 100 sterlinlik 20 karla rüya araba fonumuz 9150 sterlin sağlıklı bir seviyede oturuyor. Yani Aero'nun Audi'sinden sadece bir adım ötede olabiliriz ve onu bulabilirdim. Orijinal Mini Alec Isigonis'in arkasındaki efsanevi mühendis tarafından tasarlanan bir araba bu. Gerçekten harika. Beni bilirsin, bir İngiliz klasiğine bayılırım. Tam burada Birleşik Krallık'ta yapılmış bir araba. Ve ben tam da böyle bir arabaya bakmaya gidiyorum. 1975 Austin Maxi. Tüm beşli araba furyasıyla birlikte gelen bir araba. 5 koltuk, 5 vites ve 5 kapı. İngiltere'nin ilk hatchback'i. Bu onu başlangıçta iyi bir araba yapar. Ancak bu daha da iyi olabilirdi çünkü sahibi bana muhtemelen Birleşik Krallık'ta bu renkteki tek araba olduğunu söyledi. Buna limon sarısı denir. Bana boyanın biraz solmuş olduğunu ve biraz ilgiye ihtiyacı olabileceğini söyledi. Yine de size söyleyebilirim ki ticarette buna sıradan bir klasik diyoruz. Bu çoğu insanın karşılayabileceği fiyat noktasındaki bir araba olduğu anlamına gelir. Ve sırf bu yüzden bile görülmeye değer bence. Kalbim pır pır atıyor. Şuna bak, bu kaputun altına sıkışmış ve klasik arabada olması gerekenlerle dolu bir araba yolu.
18: Merhaba, tanıştığıma memnun oldum.
3: Nasılsın? Tanıştığımıza memnun oldum. Evet, güzel. Bu araba babanızın galiba, değil mi?
18: Evet, babamın.
3: Harika. Pekala, benim küçüğüm nerede?
18: Ya işte, o burada.
3: Oo. Benim küçük Austin'im nerede? Ah, şuna bak, harika.
18: Buna ağaç kavunu sarısı denir. Yani ıhlamur çiçeği yeşili eklersiniz. Hasat altını eklersiniz ve ağaç kavunu sarısı ya da kontür yeşili elde edersiniz. Bu tamamen size bağlı.
3: Doğru.
18: Maxi sahipleri kulübünde bildiğimiz tek kişi o.
3: Ve bu boya fabrika çıkış boyası mıdır?
18: Bu fabrika rengi.
3: Evet, güzel.
18: İşte orada, iç mekan.
3: Evet, her şey yolunda görünüyor. Şimdiye kadar çok iyi gidiyordu. Ancak 47 yaşındaki bu motordaki durumun da iyi olması gerekiyor. Aa, çok iyi.
18: Üzerinde ikiz karbüratör olduğunu fark
3: evet.
18: edeceksiniz. HL'den tek karbüratörlü olanlarından almalıydım. Gerçekten
3: neden satmak
18: hızlı olmasını
3: istiyorsunuz?
18: Sağlıyor. Bir sürü arabamız olduğunu açıkça görebilirsin. Evet, koleksiyonu biraz azaltmamız gerekiyor.
3: Tamam.
18: Sadece bunu istiyorum. Gerçekten iyi yeni bir sahibi olsun istiyorum.
3: Çok güzel sürüyor. Ve bunun çift karbüratörlü bir kurulumu olduğu için aslında harika bir performans sergiliyor. Gıcırtı yok, şangırtı yok, enilti yok. Hiçbir şey duyamıyorum. Sadece çok güzel sallanıyor. Süspansiyon iyi hissettiriyor. Direksiyon güzel. Onda yanlış olarak görebildiğim tek şey boyası ve bu arabanın benzersiz yanı da bu işte. Planım ona gerçekten derin bir ayrıntı vermek. Belki biraz daha öne çıkarmak olabilir. Janet'ın 4500'den ilana koydu. Sanırım geri dönüp bu arabayı yaklaşık 4000 sterline alabilirsem ona sahip olmaktan mutlu olacağım. Bu nostaljik kulvarda bir yolculuktu.
18: Yani beğendin mi?
3: Biliyor musun, gerçekten iyi gidiyor değil mi? Ancak bu kaporta üzerinde uygun bir ayrıntıya ihtiyacı var. Bunun için ne kadar istemiştin?
18: Bunun için yaklaşık 4,5 istedim.
3: Pekala, bu arabayı alıp buradan gitmek için ne kadar verilmeli? Ben şimdi düşünüyorum, evet. 4000 olabilir sanırım.
18: Ona iyi bir bakım yapacağına söz verir misin?
3: Güzel, evet, bundan memnunum.
18: Evet, harika.
3: İşte başlıyorsunuz. Austin Maxi'yi sadece 4000 sterline satın aldım. İnsanlar özgünlük istiyor ve bu arabanın anlatacak bir hikayesi var. Oldukça iyi. Ama Aero'nun hayalindeki arabayı almak için bunu iyi paraya satmam gerekiyor. Ve bunu ancak Elvis bu yamalı boyayı tek tip bir renge dönüştürebilirse gerçekleşecek. Hey, bak bakalım bu araba işine yarar mı?
15: Yani evet, bunlardan birini birkaç yıldır görmemiştim.
3: Ve bu gerçekten çok nadir bir renk. Buna limon sarısı denir. Bunu gerçekten çok özel yapan renktir. Evet, çok özel.
15: Bununla ne yapmalıyım?
3: Mekanik olarak hiçbir şey ama senden yapmanı istediğim şey şasi çalışması. Gerçekten arabanın çok güzel olmasını istiyorum.
15: Bu renkteki tek renk buysa onu gerçekten parlatıp korumalıyız yani, evet.
3: Eğer boyayı patlatabilirsen kesinlikle sattırabilirim bunu.
15: Evet, nasıl yapacağımı biliyorum.
3: Güzel.
15: Soluk panelleri üst yapının geri kalanıyla eşitlemek önceki sahibini oldukça pahalıya mal olacaktı. Çünkü benim bile sahip olmadığım bazı özel kitlere ihtiyacı var. Ama arkadaşım Martin'in işini sadece birkaç pound değerinde cilayla yapabileceğim yeri kullanmak için bir iyilik istedim. Arabanın tavanı ve bagajı zamanla soldu ve şimdi boya yanlardaki daha canlı unsurlarla eşleşmiyor. Bu kurulumu böyle bir iş için mükemmel yapan şey aydınlatma teçhizatının özellikle bu tür şeyler için tasarlanmış olmasıdır. Hepsi ayrı ayrı kontrol edilebilir. Normal ledlerimiz var. Arabanın etrafında açılıp kapatılabilen farklı yükseklik ve konumlarda gün ışığı ledlerimiz var. Şuna bakın, buradaki boya ışığıyla bagaj kapağı ve kanat arasındaki renk farkını gerçekten görebilirsiniz. O yüzden buna değinmem gerek. Bir kesme bileşiğiyle yumuşak, yani net olmayan bir pet kullanarak başlıyorum. Bu solmuş boyanın üst katmanını kaldıracak ve alttaki orijinal daha parlak rengi ortaya çıkaracak. Pekala, umutlu olduğum kısım bu. O muhteşem parıltıyı küçük maksimize geri getireceğine inanıyorum. Ultra ince bir son işlem bileşiğine sahip çok, çok ultra ince bir pettir. Bunda herhangi bir kesme maddesi yoktur, kum yoktur. Sadece o derin parlaklığı boyaya geri getirmekle ilgili. Martin'in aydınlatma işini evde kimse yapmayacak olsa da arabanızın görünümünü kendi kendinize iyileştirmeniz mümkündür. Tüm bu cilalar ve bileşikler herhangi bir iyi otomobil mağazasından sadece 50 bin sterline mal oluyor. Bu harika. Bu rengi gerçekten geri getirdi ve bu neredeyse tekrar kusursuz bir şekilde eşleşiyor. Ve şimdi bu araba bu eşsiz renge sahip. Korunuyor. Boya işi bitti. Mike sosyal medya aracılığıyla Maxi'nin klasik otomobil kulüplerine ilanını yapabilir. Bunun için 6000 almamız gerekiyor. Yoksa Aaron'ın rüyasındaki arabasının parasını ödemek için başka bir anlaşma yapmamız gerekecek.
3: Sırada Maxi'mizin karını en üst düzeye çıkarmak istiyorum.
16: Evet, şimdi yeni bir maceraya atılıyoruz.
3: Hayalindeki arabayı almak için yeterli parayı biriktirmek umuduyla yola çıktık. Bunu benim için 11.000 yapar mısın?
19: İstemiyorum.
20: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
21: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
22: Sana mı, sana da bir tane?
21: Bakın yine istemiyor.
23: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
24: Yok, ben doymalık takılıyorum.
23: Bir şey diyeyim mi?
25: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
26: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
23: Abi bu adam ne yiyor ya?
27: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
28: Mis gibi karamel kokuyor.
1: Senin yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
29: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
30: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
31: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Aile babası Aaron hayalindeki Audi Q7'yi kazandırmak için uzun bir yolculuğa çıktık. Ve bu bizi 5995 sterline çevrim için reklamını yaptığım Austin Maxi'ye götürdü.
12: Hey. Dostum. Nereye gidiyor?
11: Satıldı.
12: Öyle mi?
11: Evet, tam fiyat işledi.
12: Şaka yapıyorsun, bu harika bir haber.
11: Evet, 5995 sterlin.
12: Vay canına, nereye gidiyor?
11: Evet, White Adası'na yeni bir macera için yola çıktı. Satın alan kişinin babası eskiden bu arabayı kullanıyormuş. Gerçekten evet. Çok heyecanlanmış. Evet, bu arabayı istiyor. Kesinlikle.
12: Bunun için tam fiyata sattınız da demek istediğim potumuz Q7'ye oldukça yakın olmalı.
11: Kapat ama henüz başardığımızdan emin değilim. 11.000'in biraz üzerinde. Aaron için bulabildiğim en ucuz Q7 11.500.
12: Evet.
11: Aynı zamanda kusursuz fiyat. Mavi renkte.
12: Yani bak tam olarak yapman gereken
11: harika bir fiyat.
12: Azıcık yere indirebilirsin hadi.
11: Pekala, bence de bu işi başaracağız. Fiyatı biraz düşürürüm. Ya da biraz daha Formula 1 saati yaparım, olur biter.
12: Evet, gidip çalışmaya başla bakalım.
11: Bunu söyleyeceğini biliyordum. Maxi'nin boyasını ayıklamak için sadece 50 sterlin harcadık. Ve onu 5995 sterline sattık. 1945 sterlinlik bir kar. Bu fonumuzun 11.095 sterlin olduğu anlamına geliyor. İnternette gördüğüm bir Audi Q7 fiyatından biraz daha düşük. Bu yüzden Stratford Avon'da bir araba tüccarı olan sahibiyle bir anlaşma yapmam gerekiyor. Aaron'un istediği her şeye sahip gibi görünüyor. Güzel bir renk. S-Line model ve ben sadece görünüşüne bayılıyorum. Ben de arabaya atladım. Bu sabah onu görmeye gidiyorum ve umarım onun rüya arabası için ihtiyacımız olan her şey gerçekten bu arabada vardır. Güzel görünümlü araba sitesi. Ve çok hoş görünümlü bir Audi Q7. Şu kötü çocuğa bak. Çok düzgün. Sen Paul olmalısın. Tanıştığımızdan memnun oldum. Biraz dikkat çekici değil mi? Hey, aslında sevindi. Evet, beğendim. Rengi çok beğendim. Harika. Bu S-Line daha büyük tekerleklere ve belirsiz iç mekana sahip olduğu anlamına geliyor. Bana bundan biraz söz eder misin?
13: Kayıtlarda iki eski sahibi var. 2019'a kadar bir sürü damgası var. Üzerinde bir çalışma yaptık ve artık çok daha güzel ve
11: gerçekten
13: yeni görünüyor.
11: Hızlı bir tur atmak için alma şansın var mı?
13: Evet.
11: Teşekkür ederim.
13: Elbette yapabilirsin.
11: Deneyeceğim.
13: İyi sürüşler.
11: Çok beğendim. Aaron'un neden bu devasa Audi Q7'lerden birini istediğini anlayabiliyorum. Önde 240 beygir gücünde 3 litrelik bir dizel motorunuz var. İpeksi pürüzsüz bir otomatik 6 vitesli şanzıman var. Harika hissettiriyor. İşte bu. Ve hızlı. Bunu Aaron'a teslim etmeyi hayal edebiliyor musun? O küçük Skoda Fabia'dan geldi. Gerçekten şok olacak ve bunu çok beğenecek. Eminim.
14: Nasıl gitti?
11: Sana karşı dürüst olacağım. Kendimi o Premier Ligi futbolcularından biri gibi hissediyorum. Yani
14: gerçekten.
11: Evet, biliyor musun? Benim işim bu gibi araçlardaki arızaları bulup tespit etmek. Böylece fiyatı düşürebilirim. Tamam. Ama dürüst olmak gerekirse bence bu çok hoş. Pekala. 11.495 fiyat koydu sanırım. Onu 11.000 dolara alırsam seninle anlaşabilir miyiz?
13: İstemiyorum. Normalde buna takılırdım ama...
11: Evet.
13: Sen olduğun için bir anlaşma yapacağız.
11: Dostum sen üst düzey bir adamsın. Çok teşekkür ederim.
13: Çok teşekkürler.
11: Bunu gerçekten takdir ediyorum. Aaron ve ailesi için mükemmel arabanın anlaşmasını az önce tamamladım. Bu kayınvalidelerini görmeleri için onları Macaristan'a götürmek için idealdir. Hatta benzin için biraz param kaldı. Ayrıca bu sevimli SUV'nin herhangi bir şeye ihtiyacı yok. Bu yüzden Aaron'a teslim etmek için sabırsızlanıyorum. Ah, bu gerçekten çok iyi. Hiçbir işe ihtiyacı olmayan bir araba aldığımda bunu seviyorum. Elvis'in de bundan mutlu olacağını biliyorum ve bunu başardığını söylediğimde onun yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Aaron'ı arayıp ailesini yaşadığı yerin yakınındaki Manor Hotel'e getirmesini istedim. Q7 özelliklerini tartışmak için olduğunu düşünüyor ve mağazada ne olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Önce Elvis'i aradım ve onu yolda almak için anlaştım.
12: İşte burada. Ha, yerinde kocaman bir gülümseme.
11: Buna bayılacak.
12: Aman tanrım, şuna bakın. Güzelmiş dostum. Ne araba.
11: Dostum
12: aferin
11: buna
12: sana.
11: Kesinlikle bayılacaksın.
12: Ne araba, aferin.
11: Onu ortaya çıkarmaya hazırız değil
12: evet,
11: mi?
12: Evet, lütfen. Şuna bak dostum, hey, bunun da burada iyi iş çıkardın.
11: Bu güzel. Bu kadar iyisini nereden buldun ha?
12: Bu güzel. Bu kadar iyisini nereden buldun?
11: Güzel değil mi? Doğru. Gidiyoruz. İlk izlenimleri söyle. Ne düşünüyorsun?
12: Lüksün zirvesi değil mi? Çok rahat. Aynı zamanda neredeyse sessiz. Mükemmel. Onu ve ailesini Macaristan'a yolcu ediyorsun.
11: Bu kısma bayılacaksınız değil mi? Hazır mısın? Hazır mısın? Yapacağım bir şey yok. Hiçbir şey. Evet.
12: Evet haklısın. Bunlar
11: yapacağını biliyordum. Bu yüzden onun için güzel bir kır otelinde buluşma ayarladım. Ne dersin buna?
12: Evet.
11: Burada olduğunuzu bilmiyorlar. Arabanın burada olduğunu kesinlikle bilmiyorlar. Ama buluşmamız ve istediği araba hakkında daha fazla şey öğrenmem gerektiğini söyledim. O yüzden gidip şunu köşeye park edip bir yere saklayalım ve ona şimdiye
12: evet.
11: kadar yapabileceği
12: Bayıldım.
11: En büyük sürprizi yapalım. Aaron karısı Dora, oğlu Alice zaten otelde ikindi çayının tadını çıkarıyorlar. Çok az şey biliyorlar. Elvis arabalarıyla arkada.
12: Evet, güzelmiş dostum. Yerinde kocaman bir gülümseme.
11: Bence bu oldukça hoş görünüyor. Şuna bak, nasılsın dostum, iyi misin ha? Seni görmek
14: fena
11: harika.
14: Değil dostum. Siz nasılsınız?
11: Dora, tanıştığımıza memnun oldum. Ve küçük eli de sensin değil mi? Merhaba.
15: Merhaba.
11: Evet. Tanrım harika değil mi?
14: Evet.
11: Yürüyüşe hazır mısınız peki? Hadi ailecek yürüyelim
14: fena
11: biraz.
14: Fena değil evet. Çok kötü değil. Sizin
11: Yürüyüş
14: nasıl gidiyor?
11: Nasılsın? Ah bitkinim sana bir araba bulmaya çalışıyorum. Bu yolculuk beklediğiniz kadar kolay olmadı çünkü bilirsiniz biz başlangıç olarak küçük Skoda Fabia'nızla başladık. Sonra o Skoda Fabia'yı takas etmeliyiz.
14: Biliyorum.
11: Ve onunla çalışmalıyız ve sonra bir şekilde işi büyütmemiz gerekiyor. Çünkü Aaron, Dora ve Ellie bu sizin hayalinizdeki araba işte. Evet nasıl? Beğendiniz
15: Aman
11: mi?
15: Tanrım.
11: Beni harekete geçireceksin. Hadi.
12: Aaron.
11: Hadi beni harekete geçir. Evet hadi. Ve bu Elvis.
15: Merhaba Elvis.
12: Hey dostum, seninle tanışmak harika. Aaron, bu arabaya bayılacaksın dostum.
11: Kesinlikle her şeye sahip. Ve ben ve Elvis size bunun hayalinizdeki araba olduğunu söylemekten mutluluk duyuyoruz. Bu sizin.
14: Şey, sana ne kadar teşekkür etsem azdır.
12: Evet.
14: Bunu benim için daha önce kimse
11: Biz
14: yapmadı.
11: Biz yaptık dostum, bunu evet. hak ediyorsun. Evet, hak ediyorsun. Gerçekten çok çalışıyorsun. Güzel bir ailen var.
12: Uzun bir yolculuğa çıkmak istediğinizi biliyoruz.
15: Çok teşekkür ederim.
12: Ailesini
11: evet, Macaristan'a.
12: Gerçekten emsallerine göre çok güzel. Bu sizin için mükemmel bir araba.
11: Tamam mı?
15: Aa, çok
11: Bu
15: teşekkür
11: bir zevk.
15: Ederim.
11: Bu bir zevk, evet.
14: Harikayım. Teşekkür ederim çocuklar. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Gerçekten çok mutluyum.
11: Bunu görebiliyoruz. Ağlamayı kes İsa aşkına. Bu çok fazla. Gerçekten. Hadi.
12: İnanılmaz.
14: Teşekkür ederim
11: zevk.
14: Çocuklar.
11: Evet, büyük bir zevk.
12: Çok rica ederim.
14: Bu benim ve ailem için hayatı çok daha iyi hale getirir. O kadar harika ki onlara ne kadar teşekkür etsem azdır.
11: İçeri güzel giriyor. Sen git şuna bak. Ne araba, ne araba. Ah çok iyi. Ah bu ne kadar iyi oldu değil mi?
12: Onlar için ezber bozan
11: bu işi
12: değil
11: seviyorum.
12: Mi?
14: Merhaba Mike ve Elvis, ben Aaron. Bana hayalimdeki arabayı aldığın için çok teşekkür etmek istiyorum. Bunu başardığınıza hala inanamıyorum. Araba harika. Kesinlikle hayatımızı değiştirdi. Ailece birlikte bir yerlere gidebilir ve ihtiyacımız olan her şeyi taşıyabiliriz. En önemlisi şu anda kayınvalidemi görmek için Macaristan'a bir gezi planlıyoruz. Bu yüzden tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ta-da!

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: 30 Mayıs 5 Haziran arasında Bim'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Yakıt alacağız, yine yandık.
13: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım
14: hadi. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
15: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
16: Aramaya devam etmelisiniz.
15: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
17: Tozlu Servet yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Sanırım hayatımda gördüğüm en dandik şey olmalı. Buyurun, bir düdük. Egzozun içinde. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu tarz bir şey göreceğimi de hiç düşünmezdim. Çünkü araç modifiyelerinin kaliteye göre sıralayacak olsaydınız, bu herhalde en diplerde bir yerde olurdu. En diplerde. Birincisi çok bariz. Egzozdaki o vidayı anında görebiliyorsunuz. Sesini de duyuyorsunuz ama güzel bir ses bile çıkarmıyor. Sadece ötüyor. Sinir bozucu olan şey şu ki, vidalandığı için onaylı bir parçaya yapılmış bir modifiye sayılıyor. Bu da uygun değil.
1: Tek sorun bu değil. Teknik uzman Pascal farlardaki ışık halkalarını fark ediyor.
0: Bunları sabitlemek için silikon mu kullandın?
2: Hayır, pek sayılmaz.
0: Öyle mi? Silikonun yeri banyodur, araba değil. Farları açın lütfen. Buradaki her şey rastgele içine tıkıştırılmış gibi duruyor. Şuna baksanıza.
3: Evet. İçinde durduğu sürece sorun yok.
0: Evet, içinde durduğu sürece.
2: Ne arıyorsunuz?
0: Sadece bakıyoruz.
4: Genelde şöyle bir göz atıyoruz. Bunu her zaman
2: yaparız. Hala tamir aşamasında, o yüzden bu durumda.
0: Hayır, şu an yolda. Eğer evet, yoldaysa evet. Tamir aşamasında değildir. Mantık bu şekilde evet. İşler. Tamirde olsaydı onu sürüyor olmazdın.
2: Doğru.
0: Kısacası bu araba eğer yoldaysa sorunsuz olmalı.
2: Evet, bir sorunu yok.
0: Ben pek öyle düşünmüyorum.
2: Neden, nesi var ki?
0: Başlangıç olarak şu farlar. Bunları açmak için resmi bir iznin
2: aslında
0: var mı?
2: Aslında bunlar şey yani...
1: Korona halkaları veya hale olarak da bilinen Angel farların resmi olarak onaylanmış ve ruhsata işlenmiş olması gerekiyor.

0: Delaware'e gidiyoruz. Bu küçük yerde büyük bir Metodist kilise var.
1: Kara köpek iniş yaptı.
0: Her şey iyi durumda. Her şey kurtarılabilir.
1: Hadi hadi, geride kalıyoruz. Seni bu yüzden seviyorum. Bu çok yukarıdaydı. Bilin bakalım kim yukarı çıkıp alacak.
0: Şu tehlikeye bir bakın.
1: Dikkat edin.
0: En tepedeki parçalardan biri bizden biraz uzaklaştı.
1: Şimdi al beni. Tamam, şimdi al.
2: Amerika'da her gün tarihi binalar birer birer yıkılıyor ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert
0: biraz aşağı indir.
2: Daha önce ulaşmadılarsa. Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
1: Değeri artmaya devam ediyor.
2: Hurda bizim işimiz.
1: Nasıl gidiyor çocuklar?
3: Elindeki de ne öyle?
4: Çok iyi, tam zamanında.
0: Çok komik.
1: Elimde Amerikan seçim tarihinin bir parçası var.
0: Seçim tarihi ha?
1: Bu Dade County'den gelen gerçek bir oy kayıt makinesi.
0: Şaka yapıyorsun.
1: 1999'dan.
4: Vay canına.
3: Asılı oy pusulası.
1: Evet, o oy pusulası düşmemiş sayım
0: belki
1: makinesi.
0: Burada Gore için 47 oy vardı.
3: Evet.
0: Oradan çıkacak sonuçları nasıl beklediğimi daha dün gibi hatırlıyorum.
1: Yargıtay'ın hangisinin başkan olacağına karar vermesini bekliyordu.
0: Evet.
3: Hey, şuna bakın. Işıkları yanıyor.
1: Bu önemli bir bilgi. Bu arada...
3: Ha, pusulanı çek.
0: Bu düşmemiş bir oy pusulası olmalı. Nasıl kullanacağınıza dair bilgi
1: sanırım
0: veriyor.
1: Sanırım bu makineleri seçimden sonra bir daha kullanmadılar.
0: Evet, evet.
3: Bence de derslerini almışlardır.
1: Şöyle çalışıyordu. Sana bir pusula veriyorlar, onu bu makineye sokuyorsun. Bir de delgeç var, onunla pusulada
5: vay
1: işaretleyeceğin
5: canına
1: kısmı... Tamamen deliyorsun, hı hı, ve pusula, evet, takılmadan sandığa düşüyor.
4: Optik okuyucu
3: eğer
4: gibi.
3: Eğer iyice bastırmazsan...
1: Tamamıyla.
3: Tam anlamıyla.
1: Doğru. Aksi takdirde oyun sayılamaz.
3: Yoksa düşmeyen bir pusula olur.
5: Sanırım makinenin tarihsel bir önemi var.
4: Neredeyse
5: sanki tarihsel
4: tarih
5: bir şey değil de bugünmüş gibi geliyor.
4: Evet, evet, evet. Yakın tarih.
3: Yine de
4: kapımızdan
3: inanılmaz.
4: Kapımızdan ne geleceğini, evet, asla bilemeyiz. Evet. Öngörülemez olmak güzeldir.
0: Her neyse, onu satacak,
1: evet,
0: mıyız?
1: Satacağız.
0: Nasıl?
1: Fiyatını halkın belirlemesini sağlayacağız. 50 ila 100 dolara satabiliriz.
0: Öyle mi? Aa, evet. Bundan bahsetmemiştim.
1: Aynen öyle.
0: Bunu bilmiyordum.
1: Biraz araştırma yaptım.
0: Dade County'den mi geldi? County'den olduğunu doğrulayabilir misin? 20 ila 50 dolar.
1: Dade County'dense 125 dolar olmalı.
0: Pekala, oy kullanacağım. Bunu bir kez daha deneyeceğim. Doğru olanı bulacağım.
1: Pekala. Merhaba.
0: Merhaba. Delaware.
1: Kilise dağılmaya başlıyor. O yüzden oraya bir an önce gitsek iyi olur, ha?
0: Ben de öyle duydum. Yani bu hafta planladığımız bu gezi sadece iç kısma yönelik olacak.
1: Alanın dışına çıkmamamız gerekiyor. Çamı,
0: tamam,
1: söktüğüm sırada güvenlik önlemi almalısın.
0: Anladım. Oturakları, aydınlatmaları ve bana,
1: evet,
0: gösterdiğin her şeyi aldık.
1: Sanırım,
0: doğru, herkes sırada neler olduğunu biliyor. Soğuk olacağını biliyorum ama yola koyulsak
1: daha
0: iyi olur.
1: Sıcak
0: çünkü
1: olmayacak.
0: Bu işin yarısı bile çok büyük,
1: evet,
0: bir iş. O yüzden yola
1: bunun
0: koyulmalıyız.
1: Bunun için iyi bir ekibimiz var.
0: Evet, hadi gidelim. Burası Metodist Kilisesi. 1911'de inşa edilmiş. Ne yazık ki binanın yapısı başarısız olmuş. Tüm kaplaması dökülen bu bina yıkılmak zorunda. Çünkü restore etmek daha pahalı.
1: Dışarıda çalışacağız. İçeride de sadece duvarlarda.
3: Tamam.
1: Çünkü istedikleri...
0: Dışarıdan kastın çan ve kule mi?
1: Çan, kule ve etrafta rahatsızlık vermeden içeride yapabileceğimiz her şey.
0: Özellikle de her şeyin iyi durumda olduğu büyük bir yer söz konusuysa tepeden tırnağa her şey kurtulabilir. Yapılması gereken çok iş var.
1: Hadi yapalım şu işi.
0: İbadethaneden başlayacağım çünkü oradaki oturaklar yolu kapatıyor. Onları sökeceğiz. Daha iyi istiflemek için de parçalara ayıracağız. En azından tavan penceresine bir göz atmak ve nasıl çıkacağını anlamak istiyorum. Evet, kenarları çıkartmanın en iyi yolunu bulmak için bir deneme yapın, tamam mı?
3: Olayı çözdüm bile.
0: Neden şimdiye kadar yapılmadı? Bir kilise oturağı birilerinin ön verandasında ya da bir restoranda yeniden kullanılabilir. Düz olan oturaklar buna daha uygundur. Özellikle kısa ve düz olanlar.
3: Bunlar çok güzel. Sanırım akça ağaç. 100 yıldır kullanılıyor olabilirler. Önce ikiye bölüp tekrar birleştirir, biraz daha küçük ve daha kullanışlı hale getiririz. Robert, bu bir yarışmaymış gibi davranıyorsun. Robert, işleri daha hızlı bitirmemiz için yarışmayı çok seviyor. Ben de bunu yapıyorum. Benim yaptığım da bu aslında. Evet.
0: Böyle bir projeyi yarışmaya dönüştürme yeteneğiniz varsa daha iyi vakit geçirirsiniz. Ve bu da benim yapmaktan hoşlandığım bir şey. Böylece zihniniz işin angarya kısmından biraz uzaklaşmış olur. 4 kişiydik ve en çok işi en kısa zamanda kimin yapacağına dair bir rekabet için uygun ortamdı. Parker'a bak! Nasıl da kaytarıyor.
4: Evet.
0: Hadi hadi.
4: Evet.
0: Neden söz ediyorum
4: Robert
0: ben?
4: Robert hiçbir konuda kaybetmeyi sevmez.
0: Evet. Kim mi kazandı? Kimin kazandığını mı soruyorsun? Hadi ama.
3: Patronla golf oynamak gibi bir şeydi. O yüzden kazanmasına izin verdik.
1: Buraya daha önce gelmiştim. O yüzden Çan'dan haberim vardı. Çanlar satılabilir. Bırakıp gidemeyeceğiniz şeylerden biri. İyi durumda. Bronz bir çan ki bu biraz sıra dışı. Genelde çanlar çelik olur. 100 yıllık bir şey.
6: İşte oluyor. İşte oluyor. Bunlar gerçekten iyi durumda.
1: Evet, iyi görünüyorlar.
6: Çan yaklaşık 92 santim falandı.
3: 92 santimdi.
6: Büyük ve...
3: Her şeyi sağlamdı.
6: İyi durumdaydı. Evet, tokma, makarası, ipi falan vardı.
4: Hı hı.
6: Evet. Şimdi buradan çıkmak için çanın hangi yöne konumlandırılması gerektiğini değerlendirmeye çalışıyoruz. Babam yukarıda, onu biraz daha küçültmek için yan tarafındaki büyük tekerleği alacak ve biz de her seferinde bir adım atıp altına mı girmemiz yoksa üstünden mi tutmamız gerektiğine bakacağız.
1: Tamam.
7: İçeri mi yukarı mı yoksa ikisi de mi?
1: Doğruca içeri gel. Bu çanı tek parça halinde çıkarabileceğimi umuyorum. Eğer yapabilirsem bize çok zaman kazandırır. Parçalarını ayırmam gerekirse birkaç saat daha sürer. Başla. Dur. Kol yukarı. Temiz. Her yer temiz. Tamam, çanı indirdik. Şimdi çarkı indireceğiz. Belki birkaç parça daha toplayıp işimizi bitireceğiz. Oradaki bir kilise çanı seti.
6: Süsü de var.
1: Kilisede yapacak çok iş var.
0: Kilisede 4 büyük orijinal aydınlatma armatürü vardı. Bu armatürler çok güzeldi ve hoş bir tarzları vardı. Tek sorun 9 metre kadar yüksekte olmalarıydı.
4: Daha önce aldığımız hiçbir hurdaya benzemiyorlar. 4 küre ve onların altında merkezi büyük bir küre daha vardı. Sadece bir tanesi bile avize olarak kullanılabilirdi. Ortadaki plastik mi?
0: Ne yazık ki evet. Bunlarda kilise avizesi görüntüsü bile yok diyebilirim. Yani biraz daha geniş bir tarzları var. Bunlar muhtemelen 1911 yılına ait binanın orijinal armatürleri, alttaki büyük küre hariç. Parça başı en az $600 eder diyebilirim. İlk önce kürelerin çıkması gerekiyordu ve bu da her biri için merdivenden inip çıkmamız anlamına geliyordu. Sonra tüm parçaları almamız gerekiyordu. Çok fazla inip çıktık. Merdivenden inip çıkmaktan kaval kemiğim ağrıdı ve yaklaşık 3 veya 4 gün boyunca acısı geçmedi. Ama yapabildiğim tek şey merdivenden inip çıkmaktı. 4'ünü de hallettim ve buna değdiler.
1: Ben bunu yarı zamanda yapabilirdim.
0: Neredeydin peki?
1: Zavallı yaşlı kaval kemiğine ne oldu?
0: Tanrım, bir hafta sonra bile canım yanıyordu.
4: Üzgünüm Mike.
6: Çanı hallettikten sonra kulede hala almamız gereken panjurlu 3 kemer vardı. Onları oradan alabilmek için tekrar yukarı çıkmak istedik çünkü ilkinde pek başarılı olamamıştık. İlk seferde bir delik açmamız gerektiğini anladık. Sonra durun bunlar çok hoş şeyler dedik.
1: Pekala, şu anda panjurları çıkarmakla meşgulüz. Basit şeyler ve rahatlıkla satılabilirler ama bunu kurtarmak istiyoruz. Geri kalanı bitti sayılır. Yapacağımız şey bu duvar ayağını kesmek ve sonra tüm bu kemeri tek parça halinde bırakmak. Hava bacaları harikaydı. Onları çok kolay çıkardık. Ama kemerin kendisini biraz tehlikeye attık. Biraz böcek hasarı, biraz da çürüme vardı. Sonuç olarak onlar hala saklanmaya değerdi. Harika duvar süsleriydi. Bir çardağa koyabilir ya da bir mobilya parçası yapabilirsin. Sonuçta onlarla ne yapacağınızı bilemiyorsunuz ama tamamen çürümemiş olan hiçbir şeyi burada bırakmayacağız.

0: sabreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot, Ice Break.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerini tepsiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
13: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
14: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
17: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
18: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
19: Aramaya devam etmelisiniz.
18: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
20: Tozlu Servet yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
21: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
22: Evet.
23: Aman tanrım.
20: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kimse yaralanmadı. Altında kimse yoktu.
1: Lanet olsun. Onu ben düşürmedim. Sadece içeride kalmamak istedi. Ama ben de durduramadım. Bir şeyler senden uzaklaşmak istediğinde uzaklaşıyor işte.
0: Onu tekrar bir araya getirebiliriz.
1: O kadar da kötü durumda değil. Çocuklar onu marangozhanede birleştirebilir ve ben de onu 300 ya da 400 dolara satabilirim.
2: Yukarı çıkıp çatıdaki iki küçük kulübe üzerinde çalışmaya başlayıp başlayamayacağımızı görmek için yeterli zamanımız ve doğru ekipmanımız olduğunu düşündük. Her birinin içinde orijinal vitray pencere vardı. Kilisedeki hala oradaydı.
1: Bunu biraz geri çekeceğim. Orada vitray tavan penceresi vardı ve çok yukarıdaydı. İki kattan çok daha yüksekti ve tahmin edin kim yukarı çıkıp onu alacak?
2: Orası biraz tehlikeli. Güvende olmalı. Camı kaybedebiliriz ama kurduğumuz özel teçhizat sayesinde düşse bile tavanda asılı kalacak. Ne olmasını istediğime karar veremiyorum.
1: Ne olmasını istediğini biliyorsun. İşte seni bu yüzden seviyorum dostum.
2: İlk iş olarak Mike'ın pelerinini giymesi ve çatıya uçması gerekiyordu. İşte böyle. Bir de güvenlik teçhizatı.
1: Ve güvenlik teçhizatı. O pelerin yere düştüğünde seni örtecek.
2: Evet, hepsi bu kadar.
1: En büyük zorluk çalışmak için iyi bir yer olmamasıydı. Pek sağlam durmuyordu. Tabii ki bağlıydım ama asla koşum takımı kullanmak istemezsiniz.
2: Öyle kolay görünmüyor.
1: Haklısın. Neden buradayım?
2: Evet, sen adamımsın.
1: Bu şeyi taşımak zor.
2: Emniyet.
1: Emniyet opsiyonel bir kelimedir. Daha emniyetli. Yani
2: evet, koşum takımının ucundaki ipte sallanıyorsunuz. Bu evet. Unutabileceğiniz bir şey değil. Dikkatli olmalısınız.
1: Soprano sesinizle şarkılar söylüyorsunuz. Dikkat edin. Dikkat.
2: Biraz heyecan arıyordum.
1: Kimseye isabet etmediğine sevindim.
2: Biliyorum.
1: Tutunacak bir şey yok.
2: Fiyatlar yükselmeye devam ediyor.
1: Camları yere indirdik ve hemen hemen hepsi de sağlam. Bu sayede bir çerçeve oluşturup tekrar bir araya getirebiliriz. Mutfağa falan koyabilirsiniz. Güzel bir parça. Şu anki koşullarda fiyatı muhtemelen 1200 dolar civarındadır. Bir çerçeveye yerleştirdiğinizde 3 ila 4000 dolara gider.
2: İyi iş.
1: Evet dostum.
2: İyi iş Mike.
1: Neredeyse hiç kırık yok. Şu an çatıya çıkıyoruz. Bir kış bahçesinin tavan penceresini sökmeye çalışacağız. Ona iyi bir şans vereceğiz. İndirebilirsek müşterisi de hazır zaten. Kara köpek iniş yaptı.
2: Bunu merdivenden daha çok sevdim.
1: Binanın çevresinin tek parça halinde kalması gerekiyordu ama Robert bu küçük kulübenin peşinden gitmek istedi. Aslında küçük bir kış bahçesiydi. Aynı zamanda havanın ve ışığın tavan penceresinden içeri girmesini sağlıyordu. Çok havalı bir şeydi ama sökülmesi o kadar kolay olmayacaktı. Durumu giderek telafi ediyoruz.
3: Bu noktayı geçtikten sonra çatalların ne yapacağına dair hiçbir fikrim yok.
1: Başka bıçak var mı?
2: Evet, kovada. Sonunda oluk burada. Testleri için teşekkürler. İnşa ederken eklendiği doğru noktadan kesmeye çalışıyorsun.
1: Şimdi al beni tanrım, şimdi al.
2: Sökmeyi başardık ama Mike da ben de çok yorulduk. Biraz zaman aldığını söyleyebilirim.
1: Sanırım hallettik Robert.
4: Çatalları alıp onlarla sonuna kadar gideceğiz ve sonra da kayışları altına alacağız. Bir şekilde çatalları onun üzerine çıkaracağız. O şey 1300 kilodan daha ağır olmadığı sürece sorun yok.
3: Vinç kolunu geri çekin.
1: Biraz hile yapmak zorunda kaldık çünkü vincin bir boşluktan geçmesi ve ardından binanın tepesine ulaşması gerekiyordu. Yani yukarı doğru çıkamıyordu. O yüzden etrafını kestikten sonra onu çekmek zorunda kaldık.
3: Orada durun. Aşağı indirin. Çatalları açın ve 30 santim sağa kayın. Anlaşıldı.
2: Tavan penceresinin altındaki boşluğa kalaslar yerleştirmeye karar verdik. Çalışma sırasında pencereyi alttan desteklemek için.
3: Yavaşça yükselmesini istiyorum. Pekala, şimdi yükü alabilirsin. Tamam, 2'ye 6'yı aldım.
2: Bana sorarsanız en güzel anlarımızdan biriydi. Çünkü o şey neredeyse hiç zarar görmeden aşağı indi. Epey zordu ama başarılıydı da.
1: Evet, her şey yolunda gitti. Küçük bir keşif yaptık ve kaynağın nerede olduğunu bulduk. Onu kesip doğru yere yerleştirdik ve kaldırdık. Bu bir ekip çalışmasıydı.
2: İyi işte arkadaşlar, iyi görünüyor. Gerçekten çok iyi sonuç verdi.
1: Ne yaptığımızı biliyormuşuz gibi görünüyordu.
2: Neredeyse.
1: Evet.
2: Çok yorucu bir gündü. Herkes iyi iş çıkardı.
1: Evet, onları çok iyi eğittik. Takım ve çok işi. Yakında bu şeyi dışarıda bırakabileceğiz.
2: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Gen 2'ye çevir bebeğim.
2: Hazırım.
1: Ne yapıyorsunuz çocuklar? Evet, bir projem var. Her zaman atölyede bir şeyler yapıyorum ve daima stokta olan şeyleri kullanmak istiyorum. Ve elimde çok miktarda ahşap kiriş var. Bir konsol yapmak istiyorum.
0: Harika.
1: Evet, duvar konsolu. Şu tabanı olacak. Bu da direği olacak. Bu da tamam. Üst kısım olacak. Demir yolu rayının bir parçası olan bir taban buldum. Sonra içinde yok yok diyebileceğim özel hurda yığınımın arasından bir süredir arayıp durduğum yaprak yayları buldum. Bu yayları Glade Springs'teki bir posta arabası istasyonunda bulup saklamıştım.
5: Atölyeye her gelişimde çok heyecanlanıyorum. Bu klasik bir Black Dog olacak. Biraz metal, biraz ahşap.
0: Ana plan bu.
5: Bu gerçekten harika bir işti. Çocuklar bunu tartışırken ben de aşağıdaydım ve biraz eğlenmeme izin verdiler.
0: Evet.
5: Her zaman çok sevdiğim kaynak işi yaptım. Çok eğlenceliydi.
0: Birincisini ben yapayım, ikincisini sen
5: İyi
0: yap.
5: Fikir.
0: Şunu tutar mısın? Önemli olan onlara çentik açmaktı.
5: Doğru yere.
0: Doğru. Birbirlerinin üzerine uzansınlar ve böyle
5: ve
0: olmasınlar
5: diye.
0: Ama
5: evet.
0: Son kesimi burada yapmalıyız ve bu işi herhangi bir aletle yapmak zor. O yüzden plazma kesicisi kullanacağız. Anladın mı?
5: Harika.
0: Evet. Bence bu işi çözdün.
5: İnanamıyorum. Gerçekten
0: harika.
5: Harikaydı. Çok iyi sonuçlandı. Yani ilk deneme için. Hayran kaldım.
0: İşte böyle.
5: Aa.
0: Harika, mükemmel uyuyor.
5: Evet.
1: Biraz gevşek olur mu diye endişeleniyordum ama o şey çok ağırdı. Sanırım tek başına yaklaşık 70 kiloydu. Evet, bence çok başarılı bir işti. Fazla zaman almadı. Bu iyi bir şey çünkü süre uzadıkça gelecek para azalır. Daha atölyeden çıkmadan sattık ve bu da iyi bir tasarım olduğunun gerçek bir kanıtıydı. Çoğu zaman özel bir parçayı piyasaya çıkarmadan önce satarız. Bu arada senin şu kamyon yolda epey zorlanacak.
2: Kasasının biraz alçaldığını fark ettim.
1: Hey, çok iyi bir hafta geçirdik.
2: Oy sayma makinesine bayıldım.
1: Oy kullanma tarihinin bir parçası.
2: Öyle, öyle.
1: Sonra kütükle inşa ettiğim şu konsol var.
2: En iyilerindendi ve kesinlikle en ağırladım.
1: Ve sonra Laurel.
2: Ya biliyorsun hava soğuktu ama çok şey yaptık.
1: Evet, çan.
2: O çanı aldın ve harikaydı. Tavan penceresini
1: evet.
2: Sökmeyi de başardık.
1: Bunu gerçekten çok istedin, o yüzden aldın.
2: Evet, altında tavan penceresi
1: evet,
2: de vardı.
1: Evet, öyle senin olabilir.
2: Dekoratif tavan penceresi. Bir hafta burada yaptıklarımız inanılmaz.
1: Yaptığımız her şey her zaman harikadır.
6: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: 15 santim daha.
1: Şunu alayım.
0: İşte oldu.
1: Onları parçalara ayırıp indirmemiz gerekiyordu. Ve evet, en üstteki parçalardan biri bizden biraz uzaklaştı.
0: Oh, hey!
1: Oh, hayır!
0: Ayaksı, sanırım düzelt...

0: Ay, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Bu Salı Bim'de Ülker Fındık Rüyası Kakaolu Fındık Krema 175 lira. Ülker Maxi Çikolatalı Gofret 14 lira 75 kuruş.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
9: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
8: Bir fırsat.
10: Tozlu Servet bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
11: Üst düzey bir meydan okuma.
10: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
8: Bu bina kocamandı ve içine girmesi de bayağı zordu. El arabasını buraya getirmenin bir yolu var mı?
2: Evim güzel.
13: Her kapı kaynaklanarak kapatılmış. Dışarı çıkmanın bir yolu yok.
8: Buradan çıkış var mı?
13: Dur, dur burada Grayson. Bekle, bekle.
8: Bu tarz eşyalara bayılıyorum. Onu almak zorundaydım.
2: Bu bir şaka herhalde.
13: Dikkat et. Ne zorlu bir bina, çılgıncaydı vay canına. Kontrolden çıkıyorum.
8: Yeterince açık oldu.
14: Amerika'da her gün tarihi binalar birer birer yıkılıyor. Ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mark ve Robert...
13: Biraz aşağı getir.
14: ...daha önce ulaşmadılarsa. Hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
8: Değeri gittikçe artıyor.
13: Olay sorumlulukta bitiyor.
15: Bu köşe ofisi mi?
8: Merhaba millet.
2: Merhaba. O güzel şey de ne öyle?
15: Banka mı soydun?
8: Hayır hayır ama...
13: Yeni bir post sistemi. Harika.
8: Robert, bu 1920'lerin en ileri teknolojilerinden biri.
16: O kadar yeni mi?
13: Hep en ilerisi.
8: En ilerisi. Sürekli etrafta sıra dışı parçalar ararım ve bu oldukça süslemeli ticari kasayı buldum. Sesine bayıldım. Tam olarak bir ticaret sesi. Kullanışsız. Bunu mu diyecektin?
13: Mike, bu bence 5 para etmez bir parça.
8: Ama öyle.
13: Çok güzel, çok.
8: Bununla para kazanamayız Robert.
13: Benzersiz bir şey.
8: En fazla yapabileceğimiz satış $9.08, tamam mı? Tamam mı?
13: Artık sürekli yapar dururuz. Tekrar.
8: Hey Robert.
13: Evet.
8: Bunu konsinye yoluyla aldım. Yani para ödemedik. Muhtemelen 1200-1500 dolar arasında satacağız. İndirim yok. Sadece fiyat artışı olabilir. Şunu bir çevirelim. İşe koyulalım. Biraz satış yapalım.
13: İyi bir parça. Mike.
8: Robert.
13: Ne üzerinde çalışıyorsun?
8: Projeler.
13: Bilmiyorsun değil mi?
8: Hayır.
13: Aynen öyle. Pekala. Bildiğimiz bir şey hakkında konuşalım.
8: Ama elimde bunlar var.
13: Gayet güzel.
8: Sende o bile yok.
13: Lexington.
8: Evet.
13: Kuzey Carolina Dixie Mobilya Fabrikası. Bu hafta oraya gidiyoruz, öyle değil mi?
8: Evet, gidiyoruz.
13: Devasa bir yer. 92 dönüm. Ne çıkartacağız? Taşıma bantları ile ilgili bir şeyler söyledin.
8: Taşıma bandı, el arabaları, yangın kapıları.
13: Yangın kapıları. Harika endüstriyel ışıklar.
8: Oraya gidip bunları alacağız. Aklımda bir proje var. Eski el arabalarından, fabrikanın eski el kamyonlarından birisiyle hem de.
13: Pekala.

0: Pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
1: Mol Pet'ten kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşinde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Çok yediren babaanne, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intel sporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biri.

0: on. Bekle.
1: Aslında bu parçayı tutan birkaç cıvata vardı. Ama biz ayırmak yerine üst kısmı olabildiğince tek parça halinde tutarak kurtarmaya çalıştık.
2: Direkt üzerine mi koyalım?
3: Olabildiğince tek parça halinde olarak çıkarmak istedik. Çünkü onu dışarı çıkartmak için de yolumuz hayli uzun. Bence 7'miz veya 8'imiz bunu götürebiliriz.
1: Pekala, o zaman gitmeyelim.
4: Pekala, ben önünüzü açayım. O tarafa mı bırakacağız?
5: Işığa doğru gidiyoruz.
4: Aa, anladım. Yere dikkat edin.
6: Ürünleri yükleme alanına götürdükten ve kamyonlarımızı zemin katına getirdikten sonra eşyaları çıkartmak çok kolay olacak.
3: Bunun rayını ve diğer parçalarını alacağız. Sonra da içerideki delikli kısmını almak istiyoruz.
6: Endüstriyel kapıları, yangın kapılarını, ayırma kapılarını alıyoruz. Çünkü bu kapılar şimdi bile tekrar satılabilir.
3: Yangın kapılarından yana şansımız yaver gitti evlerde. Hatta Mike'ın ofisinde bile bu tarz kaydırmalı kapılar var. Küçük olanlar, özellikle de oluklu olanlar gayet güzel. Yine de büyük olanı almak istiyorum.
4: Rayını mı yoksa makaraları mı?
3: Hepsini.
4: Al bakalım. Bu anahtarla halledebiliriz.
7: Bunu aslında kaldırabiliriz de. Bunu kaldırıp çıkartabiliriz.
4: Teoride evet. Boş verelim.
7: Evet.
4: Çevir. Kapıyı çevir.
3: Herkes de alsa ve bir köşeye hallesi olur mu?
6: Aslında böyle başa çıkabiliriz.
3: Ben sadece kendi adıma konuşuyorum. Adam gibi adam. Şimdi burada düşüp kalacağım.
4: Dizler titriyor. Pekala, herkes bir köşe alsın.
7: Köşeye geç Parker.
4: Ağırlığı dağıtalım dostum. Hala ağır.
7: Burada her şey birden ağırlaşıyor.
3: Çıkartamayacağız değil mi?
7: Oradaki kapıyı çıkartamayız. Bunu kim oraya koydu?
3: Yere dikkat et.
7: Hayır.
4: Oradaki kapı büyük olan yaklaşık 400-500 dolar eder. Onu alabileceğimizi düşünmemiştim ama konu biz olunca akan sular duruyor. Harikayız. Bizden bir şey istemeniz yeterli.
6: Pekala, şimdi alt kata ineceğiz.
3: Çok sıkıntılıydı.
6: Aşağıda bir kat daha vardı. Grayson'la birlikteydim. Yanımda oldukça keyifli biri vardı.
1: Evim güzel evim.
6: Onu mahvettim, onu orada mahvettim. Bana sanki gerçekten mi diyormuşçasına baktı. İşte orada. Bu kalıpları alacağız. Bunlar kaplama kalıpları. Buraya bırak.
1: Garip şekilde ağırlar.
6: Buradaki kanadı görüyor musun?
1: Evet.
6: Evet. Burası alüminyum. Elimizde olan da...
1: Çok güzel.
6: Gördün mü? İşte böyle yapılıyor.
1: Evet.
6: İşte böyle.
1: Sonra da buhar gücü mü uyguluyorlar?
6: Evet, buhar uyguluyorlar ve içine reçine koyup sıkıştırıyorlar. Muhtemelen buhar uyguluyorlardır bu orta sehpa.
1: Çok güzel.
6: Evet, harika. Belki oturak bile olur.
1: Hepsinin şekli biraz farklı değil mi?
6: Evet. Şimdi hepsine bakıp...

0: istediklerimizi alacağız. Bunu kesinlikle istiyorum. Bak orada küçükler var, görüyor musun?
1: Ah şükürler olsun. Bunu düzgün koyamamışım.
0: Mükemmel. Pekala, şimdi nasıl çıkaracağız, o taraftan
1: evet,
0: mı?
1: Evet. Ama tanrım bu bayağı ilginç olacak.
0: Vücut ağırlığını vermen gerekecek. İşte evet oldu. Kapıdan geçmek ve suyun içinden yürümek zorunda kaldık.
1: Yerde gölcükler ve oyuklar vardı. Sonra da onları el arabasından dışarıdaki paletlere yükledik. Ardından dışarıdaki paletten kamyona yükledik. Yani bu malzemelere bayağı dokunup onlarla vakit geçirdim.
2: Sonra T'ye geldin, onları kamyona yükledin.
1: Bir daha böyle bir şey yapmak istemiyorum. Bunları üçüncü kez taşıyorum.
0: Biraz can sıkıcıydı.
1: Bir tane kaldı. Sadece bu.
3: Birinci günümüzün en büyük sorunu aslında sadece yarım günlük iş yapmış olmamız oldu.
2: Hadi şu partiyi başlatalım.
3: Bu kabul etmesi zor bir gerçek.
2: Bu...
3: Benim bildiğim bunlar da manuel olamaz. Hiç manuel görmedim.
0: Ama böyle bir fabrikada işler ancak böyle yürür. Binanın bir kısmını yıktığınızda gerisi kolay geçer.
1: İkinci gün. Yine buradayız.
3: Bunu, bunu ve bunu alalım.
1: Dün bulduklarımızla kamyonu tekrar yüklemeye çalışacağız. Çünkü dün sadece ne bulduysak içeri koyduk. Ama bugün biraz aklımızı kullanmamız lazım. Çünkü pek yerimiz kalmadı.
0: Yani bir planımız yoktu. Bir şeyler... Yaparız demiştik.
3: Bir planımız vardı, o plana uymadı. Bunu alıyor muyuz? Sanırım evet. Bütün bu küçük eşyaları alıp daha ileri taşımamız gerekiyor. Ve tabii Mike'ı bulabilirsek, onun da yardımını alsak iyi olur. Öyle değil mi?
1: Nereden başlamalıyım? Bu taraf mı yoksa...
3: Nereden istersen. Onlarca endüstriyel ışık vardı, loftlar, endüstriyel mutfaklar ve bu tarzı beğenen insanlar için harika parçalar. Kaç tane çıkarttın Grayson? Ne kadar çok olursa o kadar çok satılırlar.
1: Yaptığım en kolay iş buydu ama sonra bir vidaya denk geldim. Sökülemeyecek kadar aşınmıştı. Malzemelerimle, matkapla yukarıda uğraşıyordum ama hiçbiri ne yazık ki işe yaramadı. Çok zaman kaybettik.
3: Çok katkıda bulundun Grayson.
1: Robert da sürekli benimle uğraşıp duruyordu. Bu bir şaka herhalde.
2: Bakın ışık şefimiz ne kadar güzel iş çıkartıyor.
1: Şimdi benimle hiç uğraşma Ted.
3: Odanın bu alanında gayet güzel ilerleme kaydettik.
1: Ona rapor verme.
3: Buradaysa...
1: Beni çoktan geçtin.
3: Çalışmaya devam ediyoruz. Burayı böyle bırakacağım.
1: Çok üzgünüm. Çok utanmıştım.
3: Aferin Grayson.
1: Aa dostum, bu çok para edecek.
3: Hadi bundan biraz para kazanalım.
0: En iyi yaptığımız işi yapıyoruz. Robert kontrollü bir şekilde parçaları söküyordu. Ben de her zamanki gibi kılıç testeresini kullanıyordum.
2: Bu standart tahta bir taşıma halatı. Ama vitesi buralarda bir yerde. Yani buraya bir delik açman gerekecek.
0: Bir delik açıp elimizde ne varmış bir bakalım. Bu tarz ahşap çıtalı bir taşıyıcı bandı hiç görmemiştim. Bakalım burada ne varmış Tay. Aklımda birkaç fikir var ama önce onları nasıl çıkartacağımızı bulmam gerekiyor. Bunları burada bırakmaktan nefret ediyorum.
2: Daha şimdiden kontrolden çıkmaya müsait.
4: Bandı katladığımızda çok ağırlaştı.
2: Bunu kontrol etmemiz çok zor.
0: Çocuklar, bu işi kolaylaştıralım ve bunu ikiye bölelim.
2: Sonra gittikçe
4: evet,
2: daha küçültmeye
4: 300 santim
2: başladık.
4: Keselim, sonra da 250 santime ne dersiniz?
1: Evet, yaklaşık 200 santim falandı.
2: Bakın ne kadar güzel kıvrıldı.
0: Bundan koltuk yapabilirim diye düşünüyorum.
4: Şezlong. Evet. Taşıma kayışları benim favorim. Sadece arkasındaki harika zinciri ve o zinciri kaynatarak yapabileceğimiz havalı kıvrımlı şekillerin fikri bile harika. Rahat şezlonglar. Beli kıvrımlı eşyalar kesinlikle harika olacak. Keşke hepsini alabilseydik.
2: Tam vaktinde geldim.
4: Teşekkür ederim. Evet.
0: Bu binanın her köşesine bakmadık. Yani 92 dönümlük bir alanın her yerine nasıl bakabiliriz ki? Alabildiğimiz kadarını aldık. Onları eve getirdik. Hikayelerini anlatacağız. Teşekkürler Lexington. Come on.
4: Hadi Stel, yolu göster.
5: Merhaba çocuklar. Tanrım, buna bayıldım.
4: Öyle mi?
5: Evet, harika.
4: Beğenmene sevindim.
5: Harika. Bayıldım, yeşilini sevdim. Çok güzel.
4: Evet, ben de.
3: El arabası zaten gayet iyi durumdaydı. Daha az işçilik, mükemmeliyet ve iyi kar.
0: Aynı zamanda iyi bir kendin yap projesi. İnsanlar gördüklerinde bunu ben de yapabilirim diyecekler. Tabii yapabilirsiniz. Zor değil, ben yaptım. Yeterince açık oldu. Güzel bir hafta geçirdik. En eski ve en harika ulusal kasayı aldık.
3: Evet, satış noktası sistemi.
0: Muhteşem derecede pirinç süslemeli. Eski bir fabrika el arabasından dönüştürdüğümüz güzel bir tasarım yaptık.
3: Çok güzel oldu. Üzerindeki camla harika durdu.
0: Kesinlikle satılabilir ve Lexington'a gidip fabrika el arabaları aldık.
3: El arabaları, bir sürü havalı endüstriyel ışık aldık.
0: Ve bir de projelerimiz için harika olan taşıma kayışlarını aldık. Harika işler çıkaracağız.
3: Bak ne diyeceğim dostum. Bunu böyle devam
0: ettir. Sen olmak güzel değil mi?
3: Güzel tabii.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bu salı binde Nora buğday unu 109 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 275 lira.
2: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Kosta ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: bakın.
1: Tam da leslik.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
9: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
10: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
11: Tehlike çok büyük.
12: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
13: Olamaz mı?
12: 10 dakika içinde.
10: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
13: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
10: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı, bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
1: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
0: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
1: Sen korkma, yeniden doğar güneş.
2: Birazdan. Kırmızı halıda yürürken farklarını belli etmek isteyen iki diva özel bir araç arıyorlar.
3: Baksana şömine var.
2: Bu otoparkta onlara göre bir karavan var mı?
3: Zindan gibi.
2: 5 kişilik bir aile.
3: Vay canına.
2: Herkese uygun bir aracın peşindeler.
4: Çok havalı.
2: Kendi aralarında bir karara varabilecekler mi?
5: Alanım gittikçe küçülüyor.
2: Profesyonel bir güreşçi ve 1 numaralı hayranı birlikte yola çıkacaklar.
6: Fena değil ha.
2: Ancak çift arayışlarında köşeye mi sıkışacak?
7: Sabirdin mi?
6: Evet.
2: Muhteşem karavanlar başlıyor. Burası dünyanın en büyük karavan bayi. Amerika'da en hareketli karavan piyasasına sahip Arizona'nın Tucson şehri ve Florida'nın Tampa şehrinde 2 otoparkları bulunuyor. Çoğu karavan yılda 8000 kilometrenin üzerine çıkmazken Amerika'nın 1 numaralı gezginleri kolayca 160 bin kilometreyi geçebiliyor. Tucson'da sosyal medya uzmanı Jessica Norty ve radyo sunucusu Shannon Black birlikte country müzikle ilgili yayın yapıyor. Bu da yıldızları takip etmeleri gerekiyor demek.
8: Konserler, kırmızı halı, ünlüler neredeyse biz de oradayız.
2: Planları kendilerine layık bir mobil stüdyo bulup onunla birlikte yola düşmek.
3: Standartlarımızı yükseltmek istiyoruz. Röportaj yapmaya gittiğimizde daha şık ve bakımlı görünmek
8: konforlu
3: istiyoruz.
8: Konforlu yolculuklar istiyoruz.
3: Muhteşem olmak istiyoruz.
2: Divalar içinde röportaj yapabilecekleri ve muhteşem görünmek için hazırlanabilecekleri kadar geniş bir lüks karavana 650 bin dolar harcamaya hazır.
8: Yüzümüzdeki makyaja bak, bunlar kolay olmuyor. Kişisel bakım için alana ihtiyacımız var.
2: Mobil bir country müzik merkezi bulma işi karavan ustası Mike Armenta'ya düşüyor.
8: Merhaba Mike, ben Shannon.
9: Tanıştığımıza memnun
3: oldum. Bu da Sissy Northey.
9: Merhaba Sissy, nasılsın?
3: Bu Sissy Northey bir Pomeranya şivavası ve benimle birlikte her yere geliyor.
8: Her gün yanında.
9: Tam size uygun bir aracım var. Karşınızda 2016 model bir karavan. Şömine, alttan ısıtma ve L tipi kanepeler. Burada istediğiniz her şey var.
3: Ooo Shannon.
8: Bu karavan ilk dairemden daha büyük.
3: Şuna dokunsana vay canına.
9: Çok havalı değil mi?
3: Aa, baksana şömine var.
8: Aman tanrım, bu harika bir şey. Dostlarımızı çağırıp ateş etrafında marshmallow pişirebiliriz.
3: Buraya oturmak istiyorum. Burası inanılmaz görünüyor. İçeri 5 kişilik bir grup sığdırabiliriz. Aa, bu inanılmaz. Sen ne düşünüyorsun Sissy? Aman tanrım, bu çok büyük.
8: Bu kadar mutfak alanına ihtiyacımız
3: bence
8: var mı?
3: Bence asıl ihtiyacımız olan yangın alarmı değil mi? Kocaman bir mutfak yerine hazırlanabileceğimiz geniş bir tuvalet masasını tercih ederim.
9: Ve burası da lavabonuz.
3: Aa, bu oldukça
8: zindan
3: küçük.
8: Zindan gibi. Kedi kumu kabı kadar.
3: Alınma Mike, ama burası çok küçük. Bunu beğendim.
8: Çok ferah.
3: Yatak odasının geniş olmasını çok beğendim.
8: Yoldaysanız rahatlık, özellikle de yatak odasında konfor çok önemli.
9: Size bir sürprizim var.
3: Aman tanrım.
2: Neredeyse 500 bin Amerikalı tam zamanlı karavanda yaşamayı seçiyor. Tampa'da Darren Clower ve Audrey Kent hayatlarında büyük bir değişimi başlatmak üzere.
7: Köpeklerimizi alıp yola koyulmak istiyoruz.
2: Sıradan hayatlarını geride bırakıp Darren'ın sıra dışı işi için yolda yaşamaya karar verdiler.
6: Profesyonel güreşçiyim. Şu an Georgia'lı çılgın bir oduncu olan ex karakteri olarak güreşiyorum. Ve işimden oldukça memnunum.
7: Evet.
6: Ex'i durduramazsın.
2: Ha, Audrey bir besteci olduğu için evden çalışıyor. Bu yüzden geniş ve konforlu bir araca ihtiyaçları var.
6: Aslında tekerlekli bir ev arıyoruz.
7: Evet, karavan olacak ama kamp için kullanmayacağız.
2: Audrey 200 bin dolarlık bütçeleriyle çift lavabolu bir araç isterken Darren maçlarından sonra dinlenmek için L tipi kanepe arıyor. Karavan uzmanı Tracy Vema Elliot aradıkları aracı bulmak için ringe giriyor.
10: Bu Darren ve Audrey için çok önemli. Çünkü onlar sadece bir karavan değil, kendilerine yeni bir ev arıyorlar.
2: Ve bu evde 3 kişilik daha yer olması gerekiyor.
6: Köpeklerimizi çok seviyoruz. Bizim çocuklarımız gibiler.
7: Evet, istedikleri yerde uyuyup adeta hayatımızı yönetiyorlar.
10: Geldik. Bu 2016 model bir karavan. Bir tam banyosu, bir de tuvaleti, geniş bir yatak odası ve büyüklüğü makul bir mutfağı var.
7: Oo, vay canına. Çok şaşırdım. İçi beklediğimden daha havadar.
10: Büyük bir L tipi kanepeniz, evet. Televizyon ve bir şömineniz var.
6: Gel otur.
7: Tamam.
10: Tabii. Gel. Keyfinize bakın.
7: Evet.
6: Ya, iyiydi mi?
7: Buraya sığabiliriz. Köpeklerimizle birlikte o kanepeye sığarız.
10: Ve o kapıyı açarsanız.
7: Oo.
10: Burası da lavabo.
7: Bu seninki. Bir banyosu ve ayrıca bir tuvaleti olması benim için çok önemli. Çünkü bir erkekle yaşayan herkes ne kadar dağınık olduklarını iyi bilir.
6: Bir yetişkin yeterli.
7: Evet.
6: Evet.
10: Evet. İşte burada da çift kişilik bir yatak var ve çevresinde rahatlıkla dolaşabilirsiniz.
6: Küçük boy çift kişilik yatağa geçmek çok zor.
7: İmkansız.
10: Tamam.
6: Evet. Aa, demek banyomuz bu ha.
10: Büyük olduğunu nasıl tahmin ettin?
6: Bence fena değil. Buranın akustiği nasıl sizce?
7: Eminim harikadır.
10: Onlara göre bir karavan ama onlar için biçilmiş kaftan değil. Bunun fiyatı 148 bin dolar.
6: Peki.
7: Harika. Bütçemizin altında olması güzel çünkü fazladan evet. Harcama yapmamız gerekebilir.
6: Bazı eksikleri var. Bütçeden kalacak parayı eksikler için harcayabiliriz. Evet. Ama önce fiyatı 200 bin dolara daha yakın evet. Bir şey görmek istiyoruz.
2: Amerikalıların %80'i şehirlerde ya da şehir çevrelerinde yaşıyor. Bu yaklaşık 30 milyon Amerikalının karavan sevgisini gayet iyi bir şekilde açıklıyor. Tecrübeli karavancı Livingston ailesi de onlar arasında.
11: Yaşadığımız yerde çok geniş bir alana sahip değiliz. Bu yüzden kampa çıkmayı çok seviyoruz.
2: Büyüyen aileleri yüzünden araçlarını da büyütmek istiyorlar.
11: Küçük çocuklarımız olduğu için çekme karavanı otobüs tipi karavanla değiştirmek istiyoruz. Çocukların yolda rahat olmasını istiyoruz.
2: Bu aile birliktelik ve mahremiyet arasındaki ince çizgiyi kovalıyor.
5: Kesinlikle ranza istiyoruz. Böylece çocuklarımızın vakit geçirebilecekleri bir alanı olacak.
2: İstekleri arasında bir yemek odası ve General'ın dinlenebileceği sessiz bir alan da var.
11: Sizi çok seviyorum ama alana ihtiyacım var.
2: Bütçeleri 220 bin dolar. Karavan uzmanı Tyler Daly hem ebeveynleri hem de çocukları mutlu etmeyi planlıyor.
12: 5 kişilik bir aile, anne, baba ve 3 çocuk. Büyük A sınıfı bir araç gerekiyor. Tamam, hadi gidelim. İşte burası. Bu 2016 model büyük boy bir karavan. Çocuklar için ranzası, çift banyosu ve büyük bir yemek masası var. Evet, harika görünüyor, öyle değil mi?
11: İnanamıyorum. Burası harika. Beklediğimden çok çok daha geniş. Harika.
5: Şimdiden heyecanlanmaya başladık. Gayet geniş ve havadar bir araç. Ailemize yetecek kadar büyük.
12: Bu kanepenin ayaklığı var. Böylece televizyon izlerken daha rahat dinlenebilirsiniz.
5: Çok güzel.
12: Güzel bir ayaklık. Oğlun da yanında oturabilir.
5: Gördün mü? Maç izleyebilirsin. Hepimiz nasıl oturup akşam yemeği yiyeceğiz peki?
11: Hadi deneyelim. Herkes otursun.
12: Oturup kontrol edin.
11: Her akşam birlikte yemek yeriz.
5: Biraz sıkışık sanırım. Sandalye çekmemiz gerekebilir.
11: Akşamları oturup yemek yiyebileceğimiz kadar büyük bir masanın olması bizim için önemli.
12: Ranzaları görmeye hazır mısınız?
11: Ah, hadi bakalım. Geçin.
5: Bu mükemmel.
11: Hepinizin kendine özel televizyonu var.
13: Ranzayı beğendim çünkü bana özel bir televizyon ve pencere var.
14: Tam bana göre.
5: Aşağı in.
11: Hadi bakalım.
14: Orada yer mi var?
5: Ay canına. Çocukları yatırdığımıza göre biz nerede kalacağız?
12: Ebeveyn odası. Buyurun.
11: Ah, harika. Muhteşem.
5: Dolaplara bak.
11: İnanamıyorum, bunlar mükemmel.
12: Bu odada toplam 17 tane dolap ve çekmece var.
11: İnanılmaz bir şey gerçekten. Keşke biraz daha alanımız olsaydı. Daha iyi olur.
5: Bir komodin koyacak yer olsaydı.
11: Evet, üstüne su koyardık.
12: Janel kafasını dinleyebileceği bir yer istiyor. Burası onun için çok küçük.
11: Başka seçeneklerimiz var mı?
12: Tabii ki, buyurun.
5: Güzel.
11: Harika.
14: Çok küçük.
11: Evet, çok küçük. Diğerlerine bakalım, olur mu?
12: İşte geldik. 2016 model bir karavan. Güzel bir ebeveyn odası ve geniş bir yemek masası var. Harika.
11: Hadi bakalım.
5: İçerisi gerçekten inanılmaz. Beni çok etkiledi. Bu mükemmel.
11: Muhteşem. Buradaki masa daha büyük.
12: Eğer o yastıkları kaldırırsanız biraz daha yer açılır ve daha rahat olur.
4: Vay canına.
11: Evet, öyle.
12: Nasıl? İyi değil mi?
11: Yemek yiyip oyunlar oynayabileceğimiz daha geniş bir alan.
12: Yataklar hakkında ne düşünüyorsunuz?
11: Hadi bir göz atalım.
5: Aslında güzel görünüyor. Ne var ki küçük.
11: Yatak odasına bakalım mı? Ben buna bayıldım. Çok iyi.
5: Bu aracın yatak odası kesinlikle daha
11: peki,
5: iyi.
11: Peki Evan nerede kalacak?
12: Size bir sürprizim var.
11: Tamam.
5: O da ne? Vay canına.
11: Mükemmel.
2: Tampa'da Adri ve profesyonel güreşçi Darren, güreş müsabakalarına katılmalarını sağlayacak bir karavanın peşindeler.
6: Tracy istediğimiz aracı bulamazsa, X onu fena benzetecek.
2: Sıradaki karavan, Tracy'yi X'in gazabından kurtaracak.
10: İşte 2016 model bir başka karavan.
14: Adventure mı?
10: 208 bin dolarla tam bütçelerine uygun bir araç.
14: Aa, çok daha iyi.
6: Evet.
14: İçeri girdiğim anda aracın genişliğinin farkına vardım.
6: Şuna baksana.
14: Bu koltuk benim.
6: Tam benlik bir karavan bu.
10: Her iki tarafta da genişleyen duvarlar var.
14: Sihir
6: demek
14: gibi.
6: Bu yüzden geniş duruyordu.
10: Lavaboya da göz atın.
6: Tamam.
10: Bir tarafta lavabo ve duş var. Diğer tarafında klozet.
14: Vay canına. İki ayrı yerde iki ayrı lavabo var. Böylece ben hazırlanmaya çalışırken kimse odayı işgal edemez.
6: Ama bir tane tuvalet var. Değil mi?
14: Pekala. Büyük boy yatağımız bu mu?
10: Evet, bu.
14: Biraz küçük görünüyor sanki. Acaba oda yüzünden mi?
10: Bu oda diğerinden daha küçük olduğu için olabilir.
14: Bu odaya köpeklerimizle birlikte sığmamızın imkansız olacağını hissediyorum.
6: Bol şans. çamaşır makinesi.
14: Fazladan puan.
6: O zaman bu önemli.
14: Evet, hem de çok önemli.
6: Evet.
14: Peki bu aracın fiyatı ne kadar?
10: Bu aracı 208 bin dolara alabilirsiniz.
2: Darren ve Adri'nin 148 bin dolarlık karavanla ondan 50 bin dolar daha pahalı olan ama daha çok olanak sağlayan karavan arasında seçim yapması gerekiyor.
14: Bu şüphesiz zor bir seçim.

This place, it stays with me.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Kosta ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros hepimize iyi gelecek.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Ben Feyyaz.
9: Bu da Sarı Kola.
8: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
10: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
8: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
11: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
8: Değişemem ve değişebileceğime dair
10: inancım da yok.
8: Başka lezzet yok.
11: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
13: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
14: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
15: Evet.
16: Aman tanrım.
13: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: inanılmaz.
1: Bize özel bir spa gibi.
0: Banyoya bak. Duşakabine iki kişi rahatsın.
1: Ay, öyle. Blake Shelton'la röportaj yaparsak.
0: Bu bir dolap mı?
2: Evet, doğru.
0: Aman tanrım. Dolabın içinde ayakta durabilecek kadar yer var. Kapıyı aç.
1: Kıyafetlerimizi gerektiği gibi taşıyabileceğiz.
0: Başka karavanlara bakalım. Daha iyisi olabilir. Ama bu da güzel.
1: Bu karavana aşık olduk ama Mike'ın göstereceği diğer seçenekleri de istiyoruz.
0: Kızların seçenekleri olmalı.
2: Shannon ve Jessica bu karavanı beğendiyse... Mike'ın elinde onun pabucunu dama atacak bir karavan olabilir. İşte geldik. Karşınızda 2016 model lüks bir karavan.
1: Oo, içi çikolata rengi.
0: Evet. Farklı bir dizayn.
1: Sanırım daha geniş. En büyük fark iki tane kanepe olması. Sen buraya oturursun ya da ben orada otururum, sen buraya geçersin. Misafirlerimizi de karşıya alırız.
0: Herkes için yeterli yer var gibi görünüyor.
1: Mutfakta bu kadar alana ihtiyacımız yok. Çünkü Shannon yemek yapamıyor.
0: Güzel, bir yatağımız daha var.
1: Bir gizli kapı daha görüyorum.
2: Neden bakmıyorsun?
0: Vay canına.
1: İnanılmaz bir banyo.
0: Aman tanrım.
1: İki tane lavabosu var. Çoğunuzun bildiği gibi lavabo kadınların güzelleştiği yer. Burada sisiye banyo yaptırırız. Yeterli alanınız yoksa yüzünüz harika görünmez.
0: Vay canına.
1: Oldukça
0: aman
1: geniş.
0: Aman tanrım.
1: Gerekirse birimiz burada uyuyabilir.
0: Ayakkabılığı bile var.
1: Çift lavaboya aşık oldum.
0: Bu çok zor bir karar.
1: Evet, zor bir karar.
2: Evet, artık Shannon ve Jessica zorlu bir karar verip iki mükemmel karavandan birini seçmek zorunda.
0: İlk karavanda oturma alanının ferahlığına hayran oldum ama o alan röportajlarımız ve misafirlerimiz için uygun değil.
1: İdeal değildi. İkinci karavan röportajlarımız ve yaşam alanı için mükemmeldi.
0: Bence kararımızı verdik.
1: Ben de aynı fikirdeyim, evet. Sabırsızlanıyorum.
2: Sizi tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Harika. Peki kim sürecek?
0: Bilmiyorum.
2: Shannon ve Jessica birkaç hafta sonra yeni karavanlarıyla yola koyuldu bile.
1: İsmi neydi?
0: Billy Shaw. Yakışıklı bir adam. Ayrıca müzisyen. Dur yardım edeyim.
1: Yakışıklı demek.
0: Aha.
1: Bekar mı?
0: Olabilir.
1: Birlikte ülkeyi geziyoruz.
0: Lüks içinde yaşamak oldukça eğlenceli.
1: Ve Shannon hala mutfağa girmedi. Herkese merhaba, ben Jessica Norty. Yanımdaki ise Shannon Black.
0: Yeni karavanımızdayız ve yanımızda Billy Shaw Jr. var.
3: Merhaba.
0: Bizim için bir parçan var mı?
3: Evet, yeni yazdım.
0: Dinleyebilir miyiz?
3: Tabii. Başlıyorum. When I close my eyes I think of you. From your golden hair down to
1: your boots. That perfect smile, those crystal... Yeni karavanımızı çok seviyoruz, çok eğleniyoruz.
0: Karavanla yolculuk yapmak çok farklı, hı-hı, çok hoşuma gidiyor. Kendi evimizde gibiyiz. Bravo. Aman tanrım Billy.
3: Teşekkürler.
2: Darren ve Audrey tam zamanlı yolculuk yapabilecekleri iki harika seçenek gördüler.
4: Bu koltuk benim.
2: Audrey'nin beğendiği çift lavabolu araç mı?
4: Bu seninki.
2: Yoksa Darren'ın istediği gibi büyük bir boy yatağı bulunan daha pahalı karavan mı?
3: Peki ne düşünüyorsunuz?
4: Çift lavabolu karavan beni kendimden aldı. Çünkü bu gerçekten çok önemli.
5: Doğru. Bence diğer karavandaki çamaşır makinesi ve büyük boy yatak daha önemli.
4: Evet. Haklı olabilirsin. Köpeklerimizi yatağa sığdırabilmek sanırım çift lavabodan daha önemli.
5: Evet. Kararımızı verdik o zaman. Güzel.
3: Harika.
5: Teşekkür ederiz.
3: Tebrik
4: burası
3: ederim.
4: Artık evimiz.
3: Tebrik ederim. Audrey ve Darren buradan mutlu ayrılıyorlar. Bu da dolayısıyla beni de çok mutlu ediyor.
2: Bu arada Livingston ailesi hem Janelle'in kafasını dinleyebileceği...
6: Ay canına.
2: Hem de çocuklara yetecek kadar geniş bir karavan arıyor. Tyler'ın şimdi göstereceği karavan bunları sağlayabilir.
7: Size bir sürprizim var.
8: Tamam.
6: Nerede?
7: İşte burada.
8: Vay canına.
6: Vay canına.
8: Bayıldım.
1: Hadi Evan.
8: Bence bu mükemmel. Böylece arka taraf sadece bana kalabilir ve bu şekilde kafamı dinleyebilirim. Harika olur.
6: Sanırım değil mi? Benim bölgem gittikçe küçülüyor.
8: Bu karavan isteklerimizin çoğunu karşılıyor.
6: Emin değilim. Diğer seçeneklerimize de bakalım.
9: Ben de sür. sürmek istiyorum.
6: Sen de mi sürmek istiyorsun?
8: Hadi içine bakalım.
5: Geldik, evet. Onlara 2016 model bir araç göstereceğim. Büyük bir yatak odası çocuklar için ranzası ve kocaman da bir televizyonu var.
8: Vay canına.
10: Vay canına. Burası kocaman.
5: Yemeğe kalabilir miyim?
8: Tabii.
10: Yemek masası bile çok büyük.
6: Çocuklar nerede uyuyacak?
5: Asmaranza var. Yemek masanız burada ve yatakta olabilen kanepeniz de burada. Burası da Jenal'ın kafa dinleme alanı. Ne dersiniz?
8: Yatak odasını çok sevdim. Oldukça rahat ve sıcak bir karavan.
6: Yani kapıyı kapatman yeterli olacak. Tüm alan sana kalıyor. Evet. Ben ve oğlanlar önde olacağız.
8: Kesinlikle.
5: Sizin için yeterince sakin mi?
8: Tamam mı? Ah evet.
5: Sükunet.
8: Gayet hoş.
6: Bu nereye gidiyor?
5: En iyisini sona sakladım. Önce çocukları çağıralım. Kapının ardında büyük bir sürpriz var.
8: Gizli bir kapı var.
6: Vay canına.
8: Aman tanrım.
6: Şuna bakın.
8: İnanamıyorum.
6: Bu bir televizyon mu?
8: Evet. İçeridekinden de büyük.
6: İçeriği sen alabilirsin. Ben burada kalacağım.
8: Tamam o zaman.
6: Bundan sonra bana Baba Jeff demeyin. Kampa gidince adım veranda babası.
11: Olur.
8: Güzel.
11: Burası beklediğimden de büyük çıktı.
5: Başarılı bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Onlara 3 karavan buldum. Şimdi büyük soru, içlerinden hangisini seçecekleri?
6: Artık karar vermemiz lazım.
8: Elbette.
6: Oylama yapalım mı?
11: Evet.
8: Tamam. Tamam, 1 numaraya oy verenler?
6: O karavanın alanının dar olması dışında bütün isteklerimizi karşıladığını düşünüyorum. Çocuklar için ranzası var ancak maalesef Janelle'e uygun bir alanı yok.
8: 2 numara için oylamaya gerek yok. Beğendik ama yeteri kadar geniş değildi.
11: Ne yapsak değil. 3. karavan verandası nedeniyle benim 1 numaram.
8: Yatak odası tam bana göre. Gerçekten de harikaydı. Adımınıza dikkat edin.
6: Tyler'ı çağıralım.
8: Ne düşünüyorsunuz çocuklar?
6: Ailece düşündük, taşındık ve seçtiğimiz araç... 3 numara!
5: Tebrikler, mükemmel bir karar.
8: Seçimden çok mutluyum. Her isteğimizi karşılıyor.
6: Ve bu aracı ailece seçtik.
8: Tam bize göre bir karavan.
12: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Titanic Deluxe Lara.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
3: Sevince.
4: Bakın.
5: Tam da leslik. Sevince.
6: 30 Mayıs 5 Haziran arasında Bim'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira. Bim, bim.
7: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
8: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
9: Sarık ola!
10: Fanta sarık ola canım o.
8: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarık ola hastasıyız.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
13: kurdu. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
14: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank
15: kartıma bir. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
16: Üst düzey bir meydan okuma.
15: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
17: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
15: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Az sonra.
1: Vay canına.
0: Hız yapmayı seven genç baba motosikletlerini sığdırabileceği büyük bir garaj istiyor.
2: Ha, vay canına, ne kadar da büyük.
0: Peki bu büyüyen ailesine yeterince yer bırakacak mı?
1: Kesinlikle yeterli alan yok.
0: Üst model bir karavan arayan çift biraz lüks peşinde.
3: Oo.
4: Ha, güzel.
3: Taht gibi duruyor.
0: Bütçelerini ne kadar artırmaya razılar?
5: Bu karavanın satış fiyatı 478 bin dolar.
0: Akrobat bir ailenin yollardaki şovlarına devam etmek için daha çok çekiş gücüne ihtiyacı var.
1: Vay canına.
6: Şuna baksana, gördün mü?
0: Bakalım karavan arayışları içinden çıkılmayacak bir hal mi alacak?
6: Burası harika. Bu benim yatağım olsun. Oo!
0: Hepsi şimdi bu bölümde. Burası dünyanın en büyük karavan bayi. Amerika'da en hareketli karavan piyasasına sahip Arizona'nın Tucson şehri ve Florida'nın Tampa şehrinde iki otoparkları bulunuyor. Önde gelen sporcular için karavan, deplasmana giderken kendini yuvanda hissetmenin en güzel yolu. Bu sporcuların arasında profesyonel toprak pist yarışçısı Jen Lewis de var.
2: Profesyonel motor yarışçısıyım. NASCAR'ın motosikletle toprak pistte olan hali gibi. Çok hızlı. Saatte 225 kilometrelere çıkıyoruz.
0: Jenny'nin motosikletlerini koyabileceği büyük bir garajı olan karavana ihtiyacı var. Eşi Alicia da büyüyen aileleri ve köpekler için geniş bir yaşam alanı istiyor.
1: Şu anda sürekli karavan evimizde yaşıyoruz. Böyle küçük bir alanda yaşarken hem birbirimizle kaliteli zaman geçirmek hem de açık havada keşif yapmak muhteşem bir deneyim oldu. Avela.
0: Bu genç aile tekerlekli yeni evlerini aramak için Tampa Otoparkı'ndalar. Karavan uzmanı Jason Brunner onlara yeni bir karavan bulmak için yardımı hazır.
7: Bu genç adam kim?
2: Adım Axon.
7: Nasılsın dostum?
2: Merhaba de.
1: Bir çocuğumuz da yolda o yüzden.
7: Tebrik ederim.
1: Artık daha büyük bir yere ihtiyacımız var.
7: Tabii. Jason motosikletleri için daha geniş bir alan isterken Alicia geniş bir yaşam alanı istiyor. Bunları tek bir karavanda birleştirmek çok zor olacak.
1: Evet, o bizden önce bakacakmış.
7: Önce gitmek istiyorum. İkisinin de isteklerini karşılamak için imkanları zorlayacağım.
0: Lewis ailesi çocukların, oyuncakların, motosikletlerin ve battal boy yatağın sığabileceği büyüklükte bir karavan istiyor.
7: Bu 2016 model Venom. 3 bölmesi var. 11 metre uzunluğunda.
1: Güzel görünüyor. Oo.
2: Vay canına.
1: Çok tatlı.
7: Ada tezgahı için ne düşünüyorsunuz?
1: Çok beğendim.
7: İsterseniz şuradaki yatak odasını inceleyebilirsiniz.
1: Aa, çok güzel.
2: Ama bu kraliçe yatak.
1: Biz daha büyük yatak istiyoruz. Max sen bizim yatağımızda uyuyor. Ve şimdi bir bebeğimiz daha olacak. Bize alan kalmayacak.
2: Wow.
1: İyi geceler.
2: Garajı görebilirsek harika olur. Açıkçası ben en çok garajı görmeyi istiyorum.
7: Buyurun, garaj burası ve koca
2: karavanın
7: ama
2: arkasında motosiklet koyabileceğim bir garaj olması benim için inanılmaz derecede önemli.
7: Motosikletlerin arkada olduğu zaman dumanı dışarı çıkmasını istersen her iki tarafta da havalandırmalar
1: var. Bu bizi kesinlikle endişelendiren bir durumdu. Kimyasalların evimize o kadar yakın olmasını istemiyorum. Havalandırmalar berbat kokuların çıkması açısından önemli.
2: Parfüm.
7: Bu karavan hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Beğendim ama başka karavanlar da görmek isterim. Sanırım
2: evet,
1: o da aynı fikirde.
2: Evet, garaj alanı çok güzeldi.
1: Evet ama yaşam alanları biraz küçük kalıyordu sanki.
0: Karavanlarda arazi motosikletlerinden akrobasi bisikletlerine kadar her şeye yer var. Yüzyıllar boyunca sirk sanatçıları at arabalarında seyahat etti. Şimdi Tampa'daki bu aile için başka türlü bir beygir gücü şovlarına devam etmelerini sağlayabilir.
6: Bizler korkusuz Flores ailesiyiz.
8: Ailecek yaptığımız şovun adına ölüm küresi diyoruz. Bu 4.5 metrelik çelik bir kafes.
6: Akrobasi şovları sahneleyerek Amerika'nın her yerini geziyoruz. Çocuklarımız 3. nesil motosiklet akrobatı.
9: Şovlarımızı sergilerken farklı yerlere gitmeyi ve yeni şeyler görmeyi çok seviyoruz.
6: Aferin, aferin. Çok iyiydiniz. Aferin.
0: Başarılı Flores ailesi 200 bin dolarlık bütçeleri ve uzun istek listeleriyle karşımızdalar. En az 3 tonluk çekme gücüne sahip çamaşır ve kurutma makinesi ve yıldızlara layık bir makyaj masası olan A sınıfı bir karavan istiyorlar. Karavanların ustası Dimant bu dengeyi kurabileceğine inanıyor.
6: Çoğu karavan hafta sonu için tasarlanmış.
10: Evet.
6: Biz yılın 9 ayını bu karavanda geçireceğiz.
4: Sürekli yollarda olduğunuzda yuva gibi hissettirecek bir karavan istersiniz. Nasıl bir karavan arıyorsunuz?
9: Makyaj aynasına ihtiyacım var. Makyaj malzemelerimi, fön makinemi, düzleştiricimi ve maşamı etrafa saçabileceğim bolca alan istiyorum.
6: Sana ayrı bir karavan gerekecek.
4: Bu aile için karavan bakmak çok eğlenceli olacak. Çok farklı ihtiyaçları var ama onlara uygun karavanlarımız olduğuna inanıyorum. Pekala çocuklar, hadi bu karavana bir bakalım. Bu 2016 model bir karavan. Bu karavanın fiyatı yaklaşık 174 bin dolar. Yani bu ailenin bütçesine de uygun.
5: Pekala.
9: Oo, çok
4: İçeri
9: havalı.
4: Buyurun, incelemeye
6: çok
4: başlayalım.
6: Tatlı.
9: Vay canına.
6: İçeri girdiğinizde gerçekten çok güzel görünüyor. Çok şık bir karavan.
9: Anne, mutfağı gördün mü?
5: Ay, çok güzelmiş.
6: Ve bu...
4: Bu ev tipi buzdolabı.
6: Buzdolabı kocamandı. Bizim o kadar büyüğüne ihtiyacımız yok, değil mi?
5: Hiç markete gitmediğin için olabilir mi?
6: Banyoya bakabilir miyiz?
4: Tabii ki bakabilirsiniz. Buyurun.
6: Burası işine yarar mı senin?
9: Beni biraz turuncu gösteriyor sanki. Çok güzel ama kendime ait bir alan göremiyorum. Benim eşyalarım için yeterince alan yok.
6: Çamaşır ve kurutma makinesi
4: bu
6: için yer yok.
4: Bu karavanda çamaşır ve kurutma makinesi için alan yok.
5: Uzun süre yollarda oluyoruz.
6: Bu bize uygun değil. Sığmayız buna.
5: Çamaşır ve kurutma makinesine ihtiyacımız var.
9: Çok güzelmiş.
8: Ha, çok güzel.
4: Ne düşünüyorsunuz?
8: Gelsene sen de.
5: Aa, çok güzel. Tek bir yatak
8: biraz
5: var. Biz nerede yatacağız?
4: Ranza istediklerini biliyorum çünkü herkes kendine ait bir alan olsun istiyor. Şuraya bir bakın ama pes etmiyorum. İşte buyurun.
9: Vay canına.
6: Şuna baksana, gördün mü?
9: Apayrı bir yatak çıktı.
6: Burada kim yatacak?
8: Ben.
9: Bence de sen burada yat. Ben de televizyonlu koltukta yatarım. Bana uyar.
8: En beğendiğim şey o muhteşem yataktı. Tavandan çıkıyordu.
6: Dener misin?
8: Tabii, çıkarsın.
6: Hadi bir dene.
8: Zamanımın çoğunu orada geçiririm.
6: 90 kilo kadar kaldırıyormuş. Peki bu benzinli mi dizel mi?
4: Benzinli.
6: Ölüm küresini çekmem gerekiyor. O yüzden bence kesinlikle dizel ihtiyacımız var.
4: Dikkatli olun.
6: Bizim bir istek listemiz var. Epeyce de uzun bir liste. Bu karavan henüz hepsini karşılayamadı.
8: Aa, dostum.
4: Pekala, şimdi bu karavana bir
9: vay
4: bakalım.
9: Vay canına.
4: Evet, işte geldik. Buyurun gezelim. Bu karavanı çok sevecekler çünkü bir evde olan bütün imkanlar burada da var. Dolap alanı
6: evet.
4: İstiyordunuz değil mi? Şuna bir bakın.
8: Oh vay.
4: Şimdi elimden gelenin fazlasını yapacağım.
8: Vay.
9: Yok artık.
8: Burası harika, bu benim yatağım olsun.
6: Nereye gidiyorsun oğlum?
8: Şöyle bir kontrol edeyim. Bakayım yeterince rahat mı? Oo!
0: Çoğu karavan sahibi kış aylarında güneye göç eder. Onlara ardıç kuşu diyorlar. Anderson ailesi de bu sürüde.
10: Çok güzelmiş. Biz John ve Melissa Anderson.
11: İkimiz de emekliyiz. Tucson'da yaşıyoruz. Karavan hayatının tadını çıkarmayı seviyoruz.
0: Geçtiğimiz yıl Amerika'nın güneyini baştan aşağıya gezdikten sonra bir üst model karavan almak istiyorlar.
11: Şu anda bir karavanımız var. Sürekli kalmıyoruz ama geçtiğimiz yıl 52 haftanın 26'sını evimizden uzakta karavanda geçirdik. Yılın yarısını diyebiliriz yani.
0: Anderson ailesi geçen sene karavanlarıyla 17 bin kilometre yol yaptı. Bu yüzden evdeki imkanlar olmazsa olmaz.
10: Yollardayken o aşçı, ben de aşçıya mayım. Harika bamya pişirir.
0: 375 bin dolarlık bütçeleriyle John'un bütün gurme erzakını sığdırabileceği bir kilere, iki ayrı banyoya ve rahat bir oturma odasına ihtiyaçları var. Üst model karavan bulmalarına karavan uzmanı Laura Bass yardımcı olacak.
12: Adı ne?
10: Lucy Lou. Bu köpeğimiz Lucy. Lucifer. Karavan almamızın başlıca sebeplerinden biri.
12: Evet, bu gezeceğimiz ilk karavan. 450 beygir gücünde rahat bir sürüşü var. Bayılacaksınız.
10: Ah, şuna bakın, önden koştu. Beğendin mi canım?
11: Aa, çok güzelmiş.
10: Oo, muhteşem. Harikaydı, tek kelimeyle harika. Bayıldım. Bayıldım. Mutfak inanılmazdı. Burası tıpkı evdeki gibi. Hatta evdekinden daha iyi.
12: Bu modelde 1,5 banyo var.
10: Ah, güzel.
11: Burası benim banyom.
10: Evet, senin. Burada ne var acaba? Kiler mi? Kiler olduğunu söyle. Ah, işte bu.
12: Ve geniş bir kiler alanı var. Bu sizin için yeterli bir alan mı?
10: Yeterince alan var. Burası çok güzel.
11: Çok güzel.
10: Bir karavan için kocaman bir banyo.
11: Çok güzel bir karavan. Fiyatı nedir acaba?
10: Her zaman ilk bunu sorar.
12: Bu karavanın satış fiyatı 478 bin dolar.
10: Aman tanrım.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Ne?

0: Volcanic Luxury Collection Bodrum.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Kosta ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
6: Hesap kırdık.
5: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Hesap kurdu.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
7: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşık da eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Dah, rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
10: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
13: Tozlu Servet yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Tampa'da Louis ailesi çocukları ve motosikletleri için yeterince büyük bir karavan arıyorlar. Venom'da Johnny için muhteşem bir garaj vardı. Ancak 3 kişi kraliçe yatağa sığmakta zorlanacaktı.
1: İyi geceler.
0: O yüzden sıradaki karavana geçiyorlar.
2: Bu 2016 model Grand Design Momentum 13 metre uzunluğunda ve 3 ayrı bölmesi var.
1: Oo vay. Yerleşim düzenini çok
3: sevdim. Öncekinden çok daha geniş.
1: Evet, kesinlikle çok daha geniş. Bu hoşuma gitti.
3: Momentum güzeldi. Çok keyifli bir havası vardı.
1: Şuraya bayıldım. Pencereler benim için çok önemli. Genel olarak dışarıda vakit geçirmeyi seviyoruz. Evimizde de sürekli açık havadaymış gibi hissetmemiz çok önemli.
2: Şimdi de arka tarafa bir bakalım. Ne olduğuna ilişkin
1: banyo
2: fikriniz
1: mu
2: var mı? Evet, tabii ki, ama yalnızca banyo deyip geçmeyin. Burada duşa kabin de var.
3: Arka tarafta bir banyo vardı. Böylece motosiklet sürüp kirlendiğim zaman içeri geçmeden önce burada banyo yapabilirim ve bana
1: harika
3: bağırmazsın.
1: Olmuş.
3: Zeminin kağıtçık olmasını çok sevdim. Böylece seyahat ederken motosiklet yerinden oynamaz.
2: Kesinlikle.
3: Harika. Ayrıca bir şey döktüğüm zaman temizlemesi de çok kolay olur.
1: Şu an için yeterince oturma alanı göremedim.
2: Alicia hala yaşam alanının yeterli olmadığını düşünüyor. Ama garajlı karavanlar hep böyle olur. Bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kalabilirsin. Yatak odasına bakalım mı?
1: King size yatak mı?
3: Bu yatak çok güzelmiş.
1: Çok beğendim.
3: Kesinlikle güzel.
1: Bu karavanda king size yatak olmasını çok sevdim.
3: Çocuklar ve köpeklerimizle birlikte.
1: İki çocukla ve evet. Yatakta köpek olmaz.
3: Doğru. Evet, bu kesinlikle tam bize göre
1: bu
3: bir yatak.
1: Bu karavanda çok güzel özellikler vardı ancak hala daha fazlası olabilir diye düşünüyorum. Umarım Jason başka bir karavan bulur.
0: Tucson'da Laura, Anderson ailesine Anthem'ın fiyatını söyledi. Ve bu karavan 375 bin dolarlık bütçelerini aşıyor.
4: 478 bin dolar.
5: Oo, biraz korkutucu geldi. Bizim için pahalı. Piyango bize çıkarsa o zaman alabiliriz.
6: İkramiye 1,5 milyon dolar.
5: Öyle mi?
6: Kazanırsak alabiliriz. Alabilmemizin tek yolu bu. Ucuz bir alternatif var mı elinizde?
4: Tam size göre bir karavanımız var.
6: Harika.
4: Bu John ve Melissa için harika bir seçenek olacak. Aradıkları geniş alan bu karavanda var. Bunu gerçekten beğeneceklerini düşünüyorum.
6: Ah, şuraya bak. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Müthişti.
5: Aa,
6: evet, aman tanrım.
5: Çok farklı, havalı.
6: Aa, en çok onu beğendim. Mutfak ne kadar
5: evet,
6: güzel.
5: Evet, çift lavabo var.
6: Burası kiler
4: evet,
6: mi?
4: Evet, orası kileriniz.
6: Ah, olamaz. Büyük bir kilere ihtiyacım var. İnsanlar yemek yapar mı yapmaz mı bilemem ama biz yapıyoruz. O yüzden depolama alanına ihtiyacımız
4: İkiniz
6: var.
4: İçindi.
6: Çift lavabo.
5: Banyoda çift lavabo vardı. Bu da ekstra tuvalet olmamasını telafi ediyor.
6: Lavaboların böyle dışarıda olup duşakabinin içeride olmasını çok sevdim. İçeride duşunu alırken ben de burayı kullanırım.
4: Çok kullanışlı.
6: Aman tanrım, tanrım şuna bak. Taht gibi duruyor.
4: Size burada bir şey göstermek istiyorum. Lütfen şu koltuğa oturun.
6: Bu rahat koltuklara mı? İşte bu çok güzel.
4: Evet.
6: Aa, dönüyoruz.
4: Yan tarafta küçük bir düğmesi var. Ona bastığınız zaman...
5: İşte bu. Koltuklar düğmeye bastığınız zaman televizyon koltuğu haline geliyor. Gerçekten çok güzel.
6: Lucy de koltuğu çok sevdi. Neredeyse uyuyacak. Bu karavanın fiyatı
4: ne? Bu karavanın satış fiyatı 390 bin doların biraz üzerinde.
5: Aslına bakarsanız bunun fiyatı bizim için daha ulaşılabilir bir noktada.
6: Her ikisinin de iyi ve kötü yanları var. Zor bir karar olacak.
0: Tampa Otoparkı'nda Demant, akrobat Flores ailesinin 200 bin dolarlık bütçelerine ve uzun ihtiyaç listelerine uygun...
6: Koltuğu çok sevdi. Neredeyse uyuyacak. Bu karavanın
4: fiyatı
6: ne?
4: Bu karavanın satış fiyatı 390 bin doların biraz üzerinde.
5: Aslına bakarsanız bunun fiyatı bizim için daha ulaşılabilir bir noktada.
6: Her ikisinin de iyi ve kötü yanları var. Zor bir karar olacak.

0: aradığımızı net bir şekilde anladı. Çünkü daha içeri bile
1: vay
0: gelmeden
1: canına.
0: Dışarıda dolap alanını gösterdi.
2: Burası harika, bu benim yatağım olsun.
0: Nereye gidiyorsun oğlum?
2: Şöyle bir kontrol edeyim. Bakayım yeterince rahat mı? Vay.
0: Ses geçiriyor mu?
3: Dizel bir karavan istediğini söylemiştin. Arkaya gelip görmeni istedim. Ona ilk gösterdiğim şey büyük dizel motoru oldu. İşte dizel motoru burada.
0: Çekmeye hazır.
3: 4,5 ton çekiş gücü var.
0: Büyük bir motoru var. Bu şekilde yollarda ölüm küresini taşırken sorun yaşamayız diye düşünüyorum.
3: Hadi bir de içeri
0: bakalım.
1: Oo, çok güzelmiş.
2: Burası tam da...
3: Burada şöminesi olan sevimli bir televizyon köşesi var. Ön tarafta da diğer
0: televizyon
3: bulunuyor. Seyahat halindeyken bunu izleyebilirsiniz.
0: Böylece televizyonda ne izleyeceğiz diye kavga istiyorum. Etmeyeceklerdir.
3: İşte burası da banyomuz.
1: Banyoyu gerçekten çok beğendim. Bu çok kullanışlıymış. İki ayna yan yana duruyor. En güzel yanı da banyoda iki ayna olmasıydı. Çok beğendim. Ayrıca ışığı da çok iyiydi. Bomba gibi.
3: Burada güzel bir ebeveyn odası bulunuyor. Çamaşır ve kurutma makinesinin çok önemli olduğunu söylemiştiniz. Şu köşedeki
0: dolaba bir bakın. Şu arkada saklanan düğmeleri gördüm.
3: Çamaşır ve kurutma makinesi ikilisi.
1: Çamaşır ve kurutma makinesi olduğu için çok mutluyum. Gerisi benim için fark etmez.
3: Burada bir sürprizimiz daha var. Şöyle gelin lütfen. Şu kapıları açar mısın?
1: Aman Tanrım.
2: Çok havalıydı.
1: Çok güzeldi. En başında kıyafetlerimizi koymak için kocaman dolaplar var sandım. İnanılmaz şaşırdım. Gördüğüm en güzel şey.
2: Bunu hiç beklemiyordum. Sindel, şimdiden söylüyorum, ranzanın üst katı benim.
1: Sen öyle san.
0: Geldik en önemli konuya. Fiyatı ne?
3: Evet, bu karavanın fiyatı biraz daha pahalı. Diğeri 174 bin dolardı, bu yaklaşık 240 bin dolar. İki karavan arasında 70 bin dolarlık fark var.
0: Bu çok büyük bir farkmış. Bu karavanın fiyatı dışında sevmediğim tek bir özelliği bile yok. Bayıldım buna.
4: Flores ailesi istek listeleri ve bütçeleri arasında bir denge kurmak zorunda. Berkshire'ın çekiş gücünü, çamaşır ve kurutma makinesini ve yataklarını çok sevdiler. Ancak bakalım Georgetown'ın uygun fiyatı mı ağır basacak?
0: Bu bizim ikinci evimiz olacak, ancak bu ikinci evin parasını karşılayabilmemiz gerekir.
2: Öncelikle o televizyonu bırakmam, ona ihtiyacım var.
1: Çamaşır ve kurutma makinesi kalıyor. O aynaya ihtiyacım var.
0: Sanırım istediğimiz karavan bu.
3: Tebrik ederim. Harika bir seçim.
1: Evet.
0: Ranzanın üst katında kimin kalacağına karar verebilirsiniz.
2: Üst.
0: Bunu almaya karar verdik. Çok daha pahalıydı ama herkesi mutlu edecekse bundan daha önemli bir şey yok bence.
1: Saçın bazıyorsun.
4: Flores ailesi şovlarına yeni karavanlarıyla lüks içinde devam etmeye hazır.
0: Gerçekten harika. Yollardaki hayatımızı daha da güzelleştirdi. Sence annen ve babam
1: bence
0: bunu
1: beğenir
0: mi?
1: Bence senin annen bizimle yola çıkmak isteyecektir.
0: O zaman yanlış karavan aldık desene.
1: Yeni karavanımızı seviyoruz.
4: Tucson'da Anderson ailesinin zor bir karar vermesi gerekiyor. Lüks Anthem'ı mı seçecekler yoksa daha uygun fiyatlı Aspire'ı mı?
5: Yani çok zor. Gerçekten.
6: İnsan arada kalıyor.
5: Kesinlikle çok zor bir karar.
4: Anthem'da neredeyse yarım milyon dolarlık fiyatıyla hiçbir eksik yoktu. Aspire oturma alanı ve banyosunun güzelliğiyle gönüllerini çeldi. Kileri olmasa da 100 bin dolarlık tasarruf bir sürü erzak satın alabilir.
7: Evet, ilk karavan için ne düşünüyorsunuz?
5: Çok güzeldi ama biraz pahalıydı.
7: Peki ikinci karavan için?
5: Banyoda iki lavabo vardı, duşu ayrıydı.
6: Televizyon koltuğu vardı.
5: Beğendiğim her şey var. Tabii sen de varsın canım.
6: O zaman kararımız bundan yana.
5: Evet, karavanımız... çok heyecanlıyım.
1: Ne demek, rica ederim.
4: Tampa'da Louis ailesi için geniş bir alan bulmak çok zor bir görev. Ancak Jason pes etmiyor.
8: 2016 model Forest River Thunderbolt. 13 metre uzunluğunda ve iki bölmesi var.
1: Vay, çok güzelmiş.
8: Ya evet, içeriği görene kadar bekleyin.
1: Aa evet, burası evet çok güzel. Mutfak çok güzeldi.
8: Evet, kullanışlı.
1: Çok beğendim. Daha çok tezgah alanı vardı.
8: Daha yuva gibi, evet. Keyifli. Bu karavanda sanki oturma alanı daha genişti, değil mi?
1: Ancak bana göre oturma alanı yeterli değil.
8: Arka tarafta size daha çok alan var.
0: Vay canına, ne kadar büyük.
8: Johnny için harika olacağını düşünüyorum. Doğru karavanı bulmuş olabiliriz. Evet, yatak odasına bir bakalım mı?
0: Evet.
1: Çok havalı. Bu yatağın boyutu...
8: Bu queen size. 1.52 metre.
1: Aa peki, yine queen size yatak.
8: Evet ama
1: bu
8: onunla idare edebiliriz.
1: Bu karavandaki tek queen size ben olmalıyım.
8: Şimdi bunun ne olduğunu ve nasıl çalıştığını merak ettiğinizde...
1: Evet.

0: biliyorum.
1: Bu karavanın yanında bir eklenti var. İçinde ne olduğunu çok merak ediyoruz.
0: İçini görmeye hazır mısınız? Geri çekilin.
1: Oo, vay canına.
2: Aa, yandan çıkan küçük bir veranda.
1: Ha, katlanır bir verandası vardı.
2: Açık havada bir sürü alanı var.
0: Üzerine örtebileceğiniz bir tentesi de var. Güneşli olduğunda tenteyi hemen üstüne
1: verandaya
0: çekebilirsiniz.
1: Verandaya bayıldım.
2: Evet, epeyce ekstra alan katıyor.
0: Sizin için tamamen açalım. Burası bu şekilde katlanıyor.
2: Çok güzel.
0: Ve bu şekilde kapanıyor.
2: Hızlı ve basit.
1: Bu bütün karavanlar arasında gördüğümüz en güzel özellik olabilir.
0: Evet, güzel, beğenmenize
1: evet,
0: çok sevindim.
1: Evet, çok güzel.
0: Harika.
1: Bütün karavanların artı ve eksileri vardı. Bizim için çok zor bir karar olacak. İlk karavandaki yaşam alanları gerçekten çok küçüktü.
2: Garajı çok güzeldi, genişti.
1: Diğerleri arasında öne çıkan bir
2: evet.
1: özelliği yoktu. Diğerinin bir sürü güzelliği vardı. King size yatak gibi.
2: Ve garajdaki kauçuk zemin.
1: İkinci duş gerçekten harikaydı.
2: Evet, benim için çok iyiydi.
1: Ve sonuncuda yine queen size yatak vardı. Ama o verandasını gerçekten çok
2: evet,
1: beğendim.
2: Evet, biliyorum. Metrekare açısından karavanı
1: evet.
2: genişletiyordu. Pekala, ne düşünüyorsun?
1: 3 numarayı
2: evet,
1: beğendim.
2: Evet, biliyordum.
1: Açık havada oturma alanını çok beğendim. Senin de garaj alanın var.
2: Benim de garajım var. Çok memnunum.
1: Kesinlikle
2: evet,
1: bu.
2: Evet, hadi alalım.
1: Tamam.
2: Pekala.
0: O zaman bunu mu seçiyorsunuz?
1: Evet, bunu seçtik.
0: Harika,
1: muhteşem.
0: Tebrik ederim.
2: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.
0: Çok seveceksiniz. Görüşürüz
1: Bence
0: dostum.
1: Bence ailemiz için en doğru kararı verdik.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Tam da lezzetlik. Sevince.
3: Dondurulmuş pratik lezzetler A101'de. Pınar Gurme dondurulmuş dana ekstra burger 229 lira. Can dondurulmuş ince çıtır patates 209 lira 50 kuruş.
4: Gün boyu çamaşırını koru.
5: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
6: Mol Ped'den kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Bu salı Bim'de Miss Lavanta Soda Plus 59 lira. Colgate Max White Diş Macunu 99 lira.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Ben marangoz değilim. Ben bir sanatçı. Ağaçları dinlerim. Akşamın bana söylediklerini dinlerim.
1: Brett.
0: İnşaatçının en önemli.
1: Brett. Ha? Artık oynayabilir miyiz?
0: Özür dilerim. Tamam, oynayalım. Evet. Benim adım Brett Lewis ve minibüsleri yollardaki evlere dönüştürüyorum. Hadi yeni evinize bakalım.
1: Oh, aman tanrım.
0: Sabit olmaktan ve kira ödemekten bakınca birkaç yıl önce içinde yaşayabileceğim bir minibüs aldım. Yıllardır buradayım. Onu evim dediğim çok harika bir eğlence aracına dönüştürdüm. Ardından aynı şeyi kendi minibüslerine yapmak isteyen birkaç kişi bana ulaştı. Minibüsteki yaşamın büyümesiyle birlikte bugünkü işimi kurdum. Hırsızlık bu. Evet. Evimiz yolda. Burası sahip olduğum ilk garaj. Bu yüzden benim için çok özel. Şu anda çok küçük ama arka tarafta kendi özel sörf tahtalarını yapan dostum Alec'le paylaşıyorum. Bunlar da adamlarım. Onlar benim küçük işçi arılarım. Bu durumda ben neyim bilmiyorum. Galiba kraliçe arayayım. Yani harika.
2: Sana bol şans. Huzur atış.
0: Oh. Bunu atarsam 20 şınav çekeceksin, tamam mı? İnşaatlar arasındaki zamanda çocuklarla basketbol oynuyoruz. Rahatlamak bizim için çok önemli. İşte bu. Pekala, birazdan. Ah, Rolando geldi dostum, gidelim. Ne haber dostum?
3: Merhaba, nasılsınız çocuklar?
0: Çekebilirsin. Oraya dostum.
3: Tamam.
0: Tamam. Tamam, dur.
3: İşte oldu.
0: Güzel. Ne haber dostum?
3: Merhaba Brett. Memnun oldum dostum.
0: Merhaba.
3: Ben Rolando.
0: Bu eski minibüsü getirdiğin için sağ ol. Bu koca şeyi neden aldın ha?
3: Evet, ben bir şefim ve Austin'de bir yemek kamyonum var. Yoğun olduğum için onunla seyahat edemiyorum.
0: Anladım.
3: Bu yüzden seyahat edebileceğim, tercihen içinde kalabileceğim ve yemek pişirebileceğim bir şey istiyorum. Ülkeyi dolaşıp yemeğimi diğer insanlarla paylaşmak, diğer şeflerle tanışmak ve iş birliği yapmak istiyorum. Bu benim tutkum ve bunu yapmayı gerçekten istiyorum bununla.
0: Tamam. Ne tarz yemekler yapıyorsun?
3: Vegan Meksika yemekleri uzmanıyım.
0: Oo, güzel. Hmm. Tam olarak nedir?
3: Şey,
0: ben pek anlamam da.
3: Evet, biliyorum, çok özeldir.
0: Evet.
3: Bazı sağlık sorunlarım vardı ve 180 kiloya dayanmıştım. Ben de sonunda büyükannemin eski tariflerini alıp içeriğinden sadece eti değiştirdim. Aklımdan geçen açılır bir taco kamyonu gibi bir şey. Bilirsin.
0: Tamam.
3: Açınca harici hale getirebileceğim bir şey. İç mekansa daha çok huzur bulabileceğim, kendi alanıma sahip olabileceğim bir yaşam alanı gibi olmalı.
0: Dışarıdan iş, içeriden ev gibi bir şey yani. Elma görünümlü armut olsun.
3: Evet dostum.
0: Tamam.
3: Evet.
0: Rolando'nun Austin'de bir yemek kamyonu var ama yola çıkılamayacak kadar büyük. Yani içini küçültüp mobil bir açılır pencere deneyimine dönüştürmek için mükemmel. Bana burada nelere ihtiyacın olduğunu söyle. Aklındakiler ne?
3: Evet, tamam. Kesinlikle uyumak için bir alan. Belki küçük bir mutfak, eşyalarımı koyabileceğim dolap ve raflar. Belki güneş için tente gibi bir şey.
0: Buna açılır yemek minibüsü diyorum. İçi tamamen yaşanabilir bir alanken dışı ise bir restoran olacak. Hadi şu şeyi açalım,
3: tamam.
0: Ben de arkaya bakacağım. Vay canına. Aman tanrım. Burada raflar var dostum.
3: Evet, bu bir posta kamyonuydu dostum. Posta dağıtıyorlardı.
0: Bu büyükannenin mektubu için değil dostum. Epey ciddi bir şey. Genelde minibüslerin içine odaklanırız. Ama bu restoran olacağı için dikkatimi daha çok dışarıya vermem gerek. Aklıma ilk gelen şey şuraya iki tane bank koymak oldu. Ne dersin?
3: Tamam.
0: Burayı açtığında sadece iki bank görünecek ve kimse bu adam burada yatıyor demeyecek. Ve bankların da kayarak dışarı çıktığını hayal ediyorum.
3: Oh.
0: Yani burada yemek pişireceksin. Bir nevi yemek platformu gibi bir şey olacak.
3: Bayıldım.
0: Yani burası senin alanın olacak.
3: Evet.
0: Burası da yemek pişirme alanı.
3: Evet.
0: Bu minibüslerde yer büyük sorun. Kullanmadığı zaman ortadan kaybolacak bir yatak yapmanın bir yolunu bulmalıyım. Ama burada yapmak istediğim asıl şey arka kapıların dışında büyük bir çekme mutfak. Bunun için zemini yükselteceğiz ki bu da onu türünün tek örneği minibüs yapacak. Burada bir tür dolap gibi bir şey olacak.
3: Hı hı.
0: Böylece yatak odasının önüne engel koymuş olacağız.
3: Evet.
0: Buraya da büyük bir tezgah koyacağız. O da yaklaşık 1,5 metre kadar olacak ki
3: güzel.
0: Bir minibüs için uygun. Ona büyük bir tezgah almalıyım ki yemeklerini hazırlayabilsin. Ayrıca sadece giysileri için değil, yemek pişirme ekipmanı için de bolca dolap gerek. Peki ya bu ne olacak? Birini dışarıda tutmaya mı çalışıyorsun? Bu büyük şeyin kalmasını istiyor musun?
3: Her şeye açığım dostum. Boş bir tuvalim var gibi hayal et. Ne yapman gerekiyorsa yap. Uzmanlığına güveniyorum.
0: Hadi bu sıcak teneke kutudan çıkalım dostum. Biraz farklı olarak yapmak istediğim diğer şey ise yan tarafa bir tente inşa etmek. Böylece yemeklerini bekler. yerken gölgede
3: durabilirler. Harika fikir.
0: Pekala.
3: Evet.
0: Bu plan çok iyi gibi görünüyor. O pişirme istasyonunu buraya getirmek epey zor olacak.
3: Evet. Evet.
0: Bir sürü minibüs yaptım ama hiç yemek kamyonu yapmadım. Bu beni heyecanlandırıyor. 32 bin dolarlık bütçeyle bence gerçekten özel bir şey yapabiliriz. Bu konuda bana güveniyor musun?
3: Elbette. Ortaya çıkacak şeyi merak ediyorum dostum.
0: Evet dostum.
3: Teşekkürler.
0: Tamam, görüşürüz. Rolando bir şef olduğu için biraz farklı bir şeyler yapmamız gerekecek. Yeni meydan okumaları severim. Rolando az önce minibüsünü bıraktı. Bu eski bir posta arabası, dolayısıyla içinde büyük raflar var. Bugün Brett'in soyma günü ve şimdi bu şeyi soyacağız. Çocuklar bu isimden nefret ediyor ama ben seviyorum. Endişelenmeyin, kimse kıyafetlerini çıkarmıyor. Burada minibüsten bahsediyoruz, bizden değil. Pekala çocuklar, şu rafları çıkarıp o bölmeyi kaldıralım. Cole, burada yeni olduğuna göre benimle çalışacaksın. Hadi baylar. Woohoo! Soyma günü! Her minibüs işi soyma günüyle başlamaz ama Rolando'nun minibüsünde büyük raflar var ve bunları ortadan kaldırmalıyız. Oh. Oh. Dur, belki lazım olabilir.
2: Alalım o zaman.
0: Affedersin dostum. Matt en eski arkadaşlarımdan biridir ve en başından beri ara ara benimle çalışır. Hallolması gereken bir iş olduğunda gelip yırtıp atacak, kesip biçecek türde bir adamdır. Cole takımda yeni ama İsviçre çakısı gibidir. Ona bir iş verdiğimizde elinden gelenin en iyisini yapar. Ve bu da... Bobby McKee. Gerçek bir liderdir ve aynı zamanda çevrim içi mağazamızda genellikle o ilgilenir. Burada ne varmış? Ha? Hallediyorum. Şu anda daha önce hiç yapmadığım bir şey yapıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama öğreniyorum. Bu açılır koltuk duvarını nasıl sökeceğimi bilmiyorum ama... Galiba başardım. Evet. Galiba. Bu nereye?
2: Yardım lazım mı?
0: Hayır, hayır dostum. Güçlüyüm ben. Evet.
2: Aha.
0: Greg. Bugün inşaatın birinci günü. Pekala. Alt döşemenin ve alt duvarların inşaatına başlıyoruz. Böylece ahşap zemini ve sonra da sidir tahtaları hazırlayabileceğiz.
2: Hallettim.
0: Tamam, parçalayalım. Biraz yukarı kaldıralım, şuradaki gibi. Ayrıca arka taraftaki zemini de biraz yükseltmemiz gerek ki mutfak dışarı kayabilsin. Pekala. Tamam, platformu yerleştirdiğimize göre bakalım duvarlarla çalışabilecek tamam. miyiz? Şimdi tahtayı ve poliüretanı alıp ölçeceğiz. Biraz uyuklayacağım, sonra çivi tabancasını ve yapıştırıcıyı alıp ölçeceğim. Ve siz de onları kestikten sonra duvarı çivileyebiliriz.
2: Uyuklayacağım mı dedin sen?
0: Yok, tamam. Ölçeceğim dedim, ölçeceğim.
2: Peki bebeğim.
0: Tamam.
2: Hadi o zaman. Burası ne olacak?
0: Orada bir delik açacağız çünkü... Kıyı elektriği oraya gidecek.
2: O ne demek?
0: Yani fişi takıp klimayı açabilirsin. Çoğu zaman minibüste sedir pano görmezsiniz. Ancak sedir hafiftir ve çok iyi görünür. Taze sedir. Dostum Sam'in çiftliğine gidiyoruz. Lisede beraber okuduğum eski bir arkadaşım. Bu minibüs için büyük bir port bagaj yaptırmamız gerek. Henüz kaynak yapmayı bilmiyorum. Ama bunu yapabilecek biri varsa o da Sam'dir. O eğitimli bir kaynakçı ve bu projede onunla işbirliği yapacağım için heyecanlıyım. Harika işler çıkarıyor. Sam!
4: Merhaba, ne haber?
0: Nasılsın?
4: İyiyim dostum. Boruya kaynak yapıyorum.
0: Güzel, atölyen iyi görünüyor. Dürüst olacağım. Fena halde atölye kıskançlığım var. Burası harika bir yer. Burada ne ararsan var. Yeni bir iş aldım. Bu minibüs ve sahibi de bir şef. Onu ve minibüsün etrafında yemek yiyenleri örtecek bir tente lazım. Açılır restoran hissi vermem gerekiyor. Anladın mı?
4: Yani senin şeye bağlı bir tenteye ihtiyacın var. Port bagajı.
0: Port bagajı. Ve burada sen devreye giriyorsun.
4: Tamam. Ne istediğini anladım dostum. Dur da sana bir şeyler çizmeye çalışayım. Pekala. Üzerinde ne olacak ha?
0: Ön tarafa çok yakın. Neredeyse eğimin başladığı yerde bir klima ve arkada da küçük bir fan olacak.
4: Küçük bir havalandırma fanı.
0: Evet.
4: Ufak bir şey mi olacak?
0: Sonra da bu ikisinin arasına birkaç güneş paneli yerleştirmeyi deneyebilirim.
4: Araya ha? Tamam. Evet. Tamam. Montaj için birkaç cıvata yerleştirebilirim. Tam oraya.
0: Pekala. Hoşuna gitmeyeceğini düşündüğüm şey şu ki... oraya tavan yapacağız. Yani epey zor olacak.
4: Pekala. Tamam, tamam.
0: Düşünmem gereken şeylerden biri de mevcut çatı kaplaması. Yani bu rafı monte etmek bizim için çok zor olacak.
4: Raylı sistem gibi bir şey yapabiliriz. Hı-hı. Yani bunlardan biri gibi.
0: Kesinlikle. Bak bunu beğendim.
4: Brett'le ilgili en sevdiğim şey... onun eğlenceyi seven... yaramaz bir adam olması. Bir şeyler yapmayı başarıyor ve ortaya çok güzel şeyler çıkarıyor. Pekala, kayar kapı olacak değil mi?
0: Hı hı. Evet, bu tarafa doğru açılacak.
4: Tamam. Altlığımız tam burada biter. Evet, bu gerçekten mükemmel olacak. Birkaç kişi şöyle dedi. Koca ayak gördüm. Hem de bu ormanda. Ben de, hayır, o Brett. Ve çok iyi biridir dedim. Bir köpeği var ve minibüsünde yaşıyor. Bu minibüs ne kadar sağlam?
0: Bilmiyorum. Deneyelim mi?
4: Tanrım.
0: Bence epey sağlam. Sam'in en iyi yanı ona bir proje verdiğimde hemen yapıp getirmesi ve işinin mükemmel olması. Bence emin ellerdeyiz.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
2: Sağlam bankacılık.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik. Sevince. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
2: Harika anları keşfet. Jacobs.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
5: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
6: Üst düzey bir meydan okuma.
5: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
7: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
5: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
5: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Bugün Rolando ile yemek kamyonunda buluşup minibüsün olmazsa olmazlarını öğrenmem gerekiyor. Ne haber Rolando?
12: Merhaba dostum, nasılsın?
11: İyiyim. Yardıma geldim.
12: Harika, arkaya gelsene.
11: Güzel, pekala. Bugün burada sürecin işleyişini öğrenmeye çalışacağım. Böylece çocuklara anlatabilir ve kamyonu arkaya indirebiliriz. Şaka yapmıyor musun? Burası bir mutfak. Her şey var.
12: Aslında bugün kahvaltılık taco yapıyoruz. Kemal. Geleneksel.
11: Çok fazla ekipmanı var. 6 tane spatula, 10 farklı bıçak, bunsen broilerı. Burada her şey var. Bütün bunları küçük bir minibüse nasıl sığdıracağım bilmiyorum. Pekala, nasıl şef oldun, neler oldu?
12: Babam her pazar yemek yapardı. Brunch da diyebilirsiniz. İnsanlar her zaman onun İspanyolca'da La Bueno Sazon dedikleri ve iyi çeşni, iyi baharat anlamına gelen bir baharat kullandığını bilirlerdi.
11: Ne dedin?
12: Bueno Sazon. İyi baharat demek, Sazon.
11: Sazon.
12: Sazon.
11: Sazon.
12: Sazon. Aslında bu bir taco kamyonu yapmak için gerekenlerin sadece görünen
11: kısmı.
12: Evet,
11: muhtemelen
12: kısmı.
11: Ben de. Biraz daha indirgeyeceğim.
12: Siparişi aldık. Seslenmeye hazır mısın?
11: Bir deneyelim bakalım.
12: Harika.
11: Tam hale bekleyen. Tam hale bekleyen.
12: Genelde sadece sipariş numarasını söylerim.
11: 4 numaralı sipariş.
13: Evet, benim.
11: İşte buyurun. Afiyet evet. Olsun. Afiyet
13: teşekkür
11: olsun.
13: Teşekkür ederim.
11: Rolando'yu ziyaret etmek ne yapmam gerektiği konusunda bana fikir verdi. Minibüsü soyduk, duvarları kaldırdık ve sürgülü mutfak platformunu inşa ettik. Şimdi sıra dolapları inşa etmeye ve bir pencere açmaya geldi.

0: Tamam, beğendim. İşler biraz daha teknik bir hal almaya başladı. Dolaplar, arka banklar için kesin ölçüler almaya ve bu arka mutfağı çözmeye başlıyoruz. Umarım ne bulursak bulalım Rolando için mükemmel olacak.
1: Brett, şuna bak.
0: Ne oldu?
1: Tenteye benziyor. Güzelmiş.
0: Öyle mi?
1: Evet bayım. Bu etli.
0: Aa bebeğim, çok sağlam. Güzelmiş.
1: Dur biraz Brett. Bunlar kocaman.
0: Bunlar ayakları.
1: Nasıl bir tente aldın?
0: Karavan tentesi gibi bir şey. Bilirsin, işte ayakları falan var.
1: Neden minibüs değil de karavan tentesi aldın?
0: Çünkü restoran havası yaratmaya çalışıyorum.
1: Karavan için mi? Daha önce hiç karavan restorana gitmemiştim.
0: Şey, büyük, renkli bir şey gibi işte, bilirsin. Fransız kafesi gibi bir şeydi benim istediğim. Buradaki sorun... Ha, işte bu olabilir.
1: Bu çok büyük.
0: İşe yaramayacak. Başarısız oldu. Şimdi çizim tahtasına geri dönüp işe yarayacak bir tane bulmalıyız. Sam zaten şu anda raf üzerinde çalışıyor. Bu yüzden bunu hızlıca çözmeliyim. Matt.
1: Efendim.
0: Matt.
1: Ne oldu?
0: Gel de şuna bir bak. Harika görünüyor değil mi?
1: Evet, güzelmiş. Tam teşekküllü mutfağı olacak.
0: Bolca depolama alanı olacak. Spatulalarını koyabileceği bir yer bile var.
1: Tamam.
0: Belki birkaç küçük malzeme. Ve tam şuraya da bir lavabo. Bugün inşaatın son günü. Zor işler artık geride kaldı. Şimdi sadece eğlenceli şeyleri yapıyoruz. Rolando için bu şeyi gerçekten kişisel kılacak son dokunuşlar. Hey Alec. Alec. Merhaba.
2: Ne var?
0: Çıkartma yapabilirsin değil mi?
2: Evet.
0: Bana bir tane yapar mısın? Şöyle bir şey olabilir mesela. Salsa ya da salsa barı. Salsa masası. Salsa köşesi. Bunun gibi. Öyle bir şey ki onu görünce insanlar salsa olduğunu anlasın.
2: Salsalı ne olursa.
0: Salsalı herhangi bir şey.
2: Tamam.
0: Sana bırakıyorum.
2: Yapabilirim.
0: Güzel. Salsa. Salsa.
2: Sarı ve kırmızı düşünüyorum.
0: Ben de ilk kırmızıyı düşündüm.
2: Ya da sarı zemine kırmızıyla sıçratma yapabilirim.
0: Bu iyi bir şey mi yoksa çok çılgınca mı?
2: Beğendim. Bence işe yarar.
0: Bir fikrim var. Bunun yerine acı sos yapsan nasıl olur? Bu kötü göründü. Şimdi bu menübüsü ortaya çıkaracak. Son rötuşları yapacağız. Ayrıca Sam yeni port bagajı getirirken yeni tente de geldi. Her şey bir araya gelmeye başlıyor. Pekala dostum, hadi şuna bir bakalım. Bana bu şeyi yaptığını mı söylüyorsun?
3: Evet dostum, yaptım.
0: Tuttun mu? Almamızı ister misin? Minibüsün üstüne çıkıp...
1: Evet.
0: Yardımın için tekrar sağ ol Sam. Rolando bu şeye bayılacak.
3: Evet ahbap.
0: O neydi öyle?
3: Şu şeylerden yapacaktım.
0: Aa. Oldu işte.
3: Yapıyorlar
0: tamam.
3: Ya böyle. Hadi. Bayılıyorum bunlara.
0: Bu şey üzerinde çalıştığımız son gece. Çocuklara muhtemelen gece 2'de çıkacaklarını söyledim ama biliyorum ki bütün gece sürecek. Bütün gece buradayız. Liste yığılmaya devam ediyor. Kontrol ediyoruz ama her kontrolde sanki 2 tane daha oluyor. Neredeyse bitti çocuklar. Hadi bakalım. Dostum, bu acayip bir şey. Nihayet bugün bu şeyi Rolando'ya veriyoruz ve hepimiz çıldırmış durumdayız. Bütün gece çalıştık ve Rolando'nun görmesi için sabırsızım.
4: Çok heyecanlıyım. Brett az önce beni arayıp onunla Zilkel Park'ta buluşmamı söyledi ve çok heyecanlandım. Onun da heyecanlı olduğunu hissedebiliyorum. Pekala, hazırım.
0: Rolando, seni görmek güzel dostum.
4: Seni görmek çok güzel. Ne haber, nasılsın?
0: Buraya geldiğin ve duruma uygun giyindiğin için sağ ol.
4: Teşekkür
0: çok şık
4: ederim,
0: görünüyorsun.
4: Aynı şekilde.
0: Evet, nasıl hissediyorsun?
4: Harikayım.
0: Minibüsü görmeye hazır mısın?
4: Evet dostum.
0: Pekala, onu kontrol edeceğin için çok heyecanlıyım. Konuşmadığımız birkaç şey daha ekledik. Bitirip kontrol etmek ister misin?
4: Hadi, gidip bakalım.
0: Benden buyur lütfen.
4: Tamam. Evet, hadi. Olamaz. Olamaz dostum.
0: Beğendin mi? Bana beğenmişsin
4: evet,
0: gibi geldi.
4: Evet, bu muhteşem dostum.
0: Güzel.
4: Muhteşem, bayıldım. Çok güzel görünüyor. Hem de
0: gözüne
4: çok.
0: Gözüne ilk çerpen şey ne? Sana ağır dedirten.
4: Kesinlikle tente oldu.
0: Evet.
4: Evet, bu çok hoş bir dokunuş olacak dostum. Gölgeyi şimdiden görebiliyorum.
0: Evet, babanla ilgili anlattığın şu hikayeyi hatırlıyorum. Un buen sazon.
4: Evet, insanlar hep onu kullandığını
0: evet,
4: söyler.
0: Evet, evet, evet.
4: Un buen sazon.
0: Artık baharatlarına un buen sazonunu koyacak bir yerin var. Tamam, evet. Hadi içeri geçelim mi?
4: Girelim.
0: Önden buyur.
4: Tamam. Dostum şuna bak.
0: Evet dostum.
4: Tanrım, bu aynı minibüs mü?
0: Ha, evet.
4: Vay canına.
0: Birkaç yenilikle.
4: Evet.
0: İlk olarak bu devasa tezgahı görüyorsun.
4: Bayıldım. Bayıldım.
0: Yaklaşık 2,5 metre. Sen bir şefsin. Yemek yapmak için alan
4: kesinlikle
0: lazım. Evet.
4: Kesinlikle. Çok sevdim. Bayıldım. Bol
0: buraya
4: değer var.
0: Küçük bir ocak koyduk. Yemek kamyonuna kıyasla
4: evet,
0: biraz
4: küçükmüş.
0: Küçük ama kişisel kullanım eşyalarını bilirsin.
4: İki göz mükemmel dostum. Brett'in bu minibüse bu kadar çok eşya sığdırabilmesi beni şaşırttı. Yapabildiği her şeyin üzerine bir de depolama alanı koymuş. Tezgah, lavabo, ocak, hayretler içindeyim gerçekten.
0: Hadi gidip arkadaki yemek alanına bakalım.
4: Harika, hadi bakalım.
0: Basamak.
4: Tamam. Evet, güzel.
0: Oho,
4: bunlar çok
0: rahat mı?
4: Güzel dostum. Çok.
0: Lojin nasıl?
4: Evet.
0: Harika. Seçmesi en zor şeylerden biriydi. Burada epeyce büyük bir masam var. Döndürebilirsin.
4: Vay canına.
0: İstediğin yöne çevirip yoldan çeker ve geçebilirsin.
4: Bu muhteşem olmuş.
0: Ya da arkadaşın etrafa bakmazken kalktesini değiştirebilirsin. Sana yatağını göstereyim.
4: Hadi göster.
0: Kenara çekil de sana bu şeyin nasıl çalıştığını göstereyim. Bu parçayı çıkar.
4: Dışarı çek.
0: Buraya koy. Alttan bunu al. Evet. Sonra da parçala ve
4: canına.
0: Böylece
4: güzel ve
0: güzel,
4: sağlam.
0: Büyük king size bir yatağın oldu.
4: Kocaman oldu dostum.
0: Devasa.
4: Vay canına.
0: Atla bakalım.
4: Aa, çok güzel evet.
0: Harika. Arkada bir küçük sürpriz daha var.
4: Sürpriz mi?
0: Evet,
4: tamam.
0: Henüz şaşırmadın mı?
4: Aa, her yer sürpriz dolu ha.
0: Pekala. Bunun altında ne olduğunu hatırlıyor musun?
4: Altına bir şeyler koyacağından bahsettiğimizi
0: evet,
4: hatırlıyorum.
0: Hadi sana göstereyim.
4: Evet, bakalım neymiş? Aman tanrım.
0: Sana en sevdiğin küçük düz ocaklı dostunu aldık. Evet.
4: Her şey var, evet.
0: İşte bu.
4: Küçük bir tüp koyunca...
0: Boom. Al
4: vay
0: sana
4: canına.
0: Mutfak.
4: Bu dahiyane bir tasarım dostum, kesinlikle.
0: Bunların hepsini kaldırıp...
4: Böyle mi?
0: Evet. Al sana depolama alanı. Burada ayrı bir su ünitesi olacak.
4: Tamam. Sonra da bunu birbirine mi bağlıyorsun?
0: Evet. Sadece küçük bir hortum o kadar.
4: Beğendim. Bu çok rahat Brett. Çok rahat. Evet çok rahat.
0: Değil mi?
4: Evet, mükemmel.
0: Ev gibi değil mi?
4: Evet. Evet.
0: Evet. Aynı zamanda çalışabilirsin. Ama evinde burası, tamam mı?
4: Kesinlikle bir sürü taco yapabileceğim. Bunu yaptığına, bunun aynı minibüs olduğuna inanamıyorum. Benim için oyunun kuralları değişti. Buna şimdiden hazırım. Artık yola çıkmak ve bu minibüste neler yapabileceğimi görmek için çok heyecanlıyım. Dostum, burayı bir şef için ayarlama şeklin. Kendimi çok rahat hissediyorum. Yer konusunda gerçekten endişeliydim. Bence bunu mükemmel kullanmışsın dostum.
0: Teşekkür ederim. Minnettarım.
4: Gerçekten. Ve arkadaki düzen bekleyemeyeceğim.
0: Yemek pişirip arkadaşlarına takılacağım bolca yerim
4: evet,
0: ve başka
4: mükemmel
0: şeyler de var.
4: Mükemmel.
0: Ve misafir ağırlayabilirsin. Hazır bundan bahsetmişken ızgarayı deneyelim mi? Çok iştahlıyım.
4: Hadi dostum, hadi deneyelim. Hadi yemeğe.
0: Hadi yemeğe.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
3: Break. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
7: Sana mı, sana da bir tane.
6: Bakın yine istemiyor.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Mis gibi karamel kokuyor.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
16: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
17: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
18: Aramaya devam etmelisiniz.
17: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
19: Tozlu Servet yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bu programda eğitimle hayatta kalma uzmanları yer alıyor. Bunu kendi başınıza denemeyin. Yalnızlıktan hoşlanan ya vahşi bir canavar ya da bir tanrıdır. Aristoteles.
1: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
2: Nihai meydan okuma bu.
3: Kuzey Kutbu'nda 100 gün kolay bir iş değil.
1: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
2: Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin.
4: Evet. Günde 10 bin dolar için ne kadar sıkı çalışabilirsin?
3: Buz yanığı gibi görünüyor.
1: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
5: Barınağıma doğru yaklaşıyor.

0: $1 milyon program bunu hiç yapmadı. Bu büyük bir risk dostum. Hoşça kal.
1: 100 güne ulaşırsan zengin olursun. Bu çok büyük bir etken. Vay canına, şimdi ne olacak?
2: Burası Kuzey Kutbu. Bu da sert koşulların olacağı anlamına geliyor. Sıcaklık -30, -40 derecelere kadar düşebilir.
3: Kuzey Kutbu olmayan yerlerde bile kimse 100 günü tamamlayamadı. Bu kadar soğuk bir ortamda ilerlemenin giderek daha da zor olacağını biliyorum.
4: İşte bu kadar. Tamamen yalnızım.
5: Kara ayılar, geyikler, porsuklar tehlikeli hayvanlardır. Onlardan birine rastlamak, gerçeklerle yüzleşmek anlamına gelir. İşte bu kadar. Uçup gidiyorlar.
6: Aman Tanrım! Harika!
4: Yaralanabilirsiniz ve tek sakatlıkta işiniz biter. Görüşürüz!
7: Yiyecek yok, aşırı soğuk koşullar. En kötü kabusumu bekliyorum.
8: Bu hayatta kalma topluluğunun olimpiyatları.
9: Fikrimi değiştirmek için son şans.
10: Birinci gün, öğleden önce 9:03.
9: Artık tek başınayım. Tek başına, evet. Yani eğer orada herhangi biri bu süreç hakkında herhangi bir şüphe duyuyorsa, sadece ben ve bu kamera var. Dinlenme odası yok. Çörekler yok. O ormanda beni her ne bekliyorsa. Pekala. Kamera ekipmanını bulmam gerekiyor. Ah, işte orada.
10: Kamera ekipmanları başlamadan bir gece önce bırakılıyor.
9: Pekala, bu şeyi taşımam gerekiyor. Vay canına. Şuna bak. Sanki bir ayı bunu açmaya çalışmış. Aa dostum. Beni burada ayı Smoke ile baş başa bıraktılar. Şu diş izlerine bak. Tamam Bay Ayı. Ben başka bir yere geçiyorum. Çünkü ne kadar istesem de henüz bir ayıyla yüzleşmeye hazır değilim. Daha yeni geldim ve şimdiden bu oldu. Harika. Ne var ne yok millet? Ben vahşi doğanın ortasında Sean. Sizi bilmem ama ben çimen yemekten epey yoruldum. Vahşi hayat videoları çekiyorum. Tek başına programının hayranıyım. Programın öğrencisiyim. Her sezonu, her bölümü defalarca izledim ve son birkaç yıldır bu programı kazanmak için kendimi biçimlendiriyorum. Bunun Kuzey Kutbu için çok daha fazla yalıtılmış olması gerekirdi ama yaklaşık 1,5 yıldır dayanıyor. Sanırım en büyük gücüm ormanda hayatta kalma becerilerim olacak. Bu rahatlatıcı eşyamın olması çok daha uzun dayanmamı sağlar. Burada fazla avlanmıyorum ve av izlerinin nerede olduğunu hep biliyorum. Kendi tuzaklarımı tasarlamayı seviyorum. 100 gün neredeyse imkansız gibi görünüyor. Ama bunu yapacağım. Çünkü becerilerimi ispatlamamı sağlayacak. Eşimle ve en küçük kızımla yaşıyorum. Onları özleyeceğim ama oyunun bir parçası bu. Adı buradan geliyor. $1 milyon çok büyük motivasyon kaynağı ve biliyorum ki istediğimi alacağım ve sonuna kadar gideceğim.
4: Seni seviyoruz.
9: Yapmam gerekeni yapacağım. Tamam, yapmak istediğim ilk şey biraz keşif yapmak. Hemen yayı gerip hazırlayacağım. Ayı burada koştururken karşıma çıkarsa durum biraz eşitlenir. Biraz etrafa bakayım. Bu tecrübe benim için adeta kutsal kase gibi. Geçmiş sezonları izlediğimde bu daha çok diğer yarışmacılarla değil, kendinle olan bir rekabet gibiydi ama 100 gün gitmek en zoru olacak. Kar gerçekten bastırıp oyun seyrekleştiğinde moraller bozulur. Ve işte o zaman ne kadar açgözlü olduğunu anlarsın. Burayı çok seviyorum. Çok seviyorum. Olamaz. O da ne?

0: Boom. Bir kirpi avladım. Şuna bak. Bu hayvanın kesinlikle biraz yağı var. Aa, evet oğlum.
1: Birinci gün. Öğleden önce 11.46. Joe.
2: Bir brandayı tek başınıza birebir katlayın. Rüzgar sizin dostunuz. Brandayı yere serin. Diğer tarafını eşitleyin. Bir kat. Bu diş ipi mi? Kesinlikle diş ipine benziyor. Artık biraz bozulmuş. Çok sessiz. Sessizliği seviyorum. Abby, istiyor musun bunu? İşte. Tut. Milli Parklar Servisinde biyolog olarak çalışıyorum. Kırsal bir bölgede büyüdüm ve her zaman dışarıdaydım. İnşa etmeyi seviyorum. Teknik sorunlara yeni çözümler üretmeyi seviyorum. Mesela bilinmeyen malzemelerle yapılar inşa etmek gibi. Vahşi yerlerde giderek daha aşırı şeyler yapmak istediğimi fark etmeye başladım. Vahşi doğada tek başıma birçok şey öğrendiğimi hissediyorum. Zorluklarla kesinlikle başa çıkabilirim. Parklarda çalışarak birçok bitki tanımlama becerisi kazandım. Güçlü yönlerim araziyi okumak, ilişkileri ve ekosistemi anlamak. 1 milyon dolar hayatımı değiştirecek miktarda bir para. Sonunda bir ödül fikri olmadan bu kadar muhtemel zorluğa maruz kalmanın zor olacağını düşünüyorum. Ancak nihayetinde kazanmayı umduğum şey somut bir şey değil. Tecrübe ve bu tecrübeden öğrenmekle ilgili. Evet, biraz yürüyelim. Burayı anlamak istiyorum.
1: Katılımcılara yaklaşık 13 kilometre karelik bir alana yerleşme hakkı veriliyor.
2: Bu kesinlikle şimdiye kadar yaptığım en zor vahşi doğa mücadelesi olacak.
1: Bu kaya oluşumuna Kanada Kalkanı deniyor. Dünyada açığa çıkmış en eski kayalardan bazıları.
2: Sanırım bu sezon psikolojik olarak çok daha zor olacak. Çünkü geçmiş sezonlarda sıra sana geldiğinde ve son kişi olduğunda birinin seni almaya gelip bittiğini söyleyeceğini biliyordun. Şimdi 20. günde hayatta kalan son kişi olup olmadığını ya da 99. günde ayakta kalan son kişi olup olmadığını bilmeyecekmişsin gibi hissediyorum. Ama yarışmanın amacı 100 güne ulaşmak, diğer herkesi geride bırakmak. Sincap dostum, seni duyabiliyorum ve seni görüyorum. Bence bir atış yapmaya değer. Ben avcı değilim, yani yayla buraya gelmeyen tek kişiyim. Ama protein de almam gerekiyor, o yüzden uyum sağlamak zorundayım. Biraz yüksek. Bana bir şans daha verecek misin? Aa, bunu sevmedi. Ah, vurdum. Sincabı avladım. Vay canına. Ligde biraz beyzbol oynamanın işe yarayacağını biliyordum.
1: Birinci gün. Öğleden sonra 4.14. Sean.
0: Kirpimi pişirme vakti geldi. Sadece bir ateş yakmam gerekiyor.

Of olamaz. Her şey ıslak. Burada yerde bulunan yosun nemi tutuyor. Bu yüzden yerden aldığınız her şeyi unutmanız gerekiyor. Demir çubukla bile ateş yakmak neredeyse imkansız görünüyor ve Kuzey Kutbu'nda ateş olmadan hayatta kalamazsınız. Ah, ciddi misin? Daha büyük bir tüy yumağına ihtiyacım var. Pekala. Butlarını kesip tencerede pişirmeye karar verdim. Geri kalanını yavaş yavaş bütün gece pişireceğim. Etleri sabah kolayca ayrılacak. Güzel bir kahvaltı olacak. Neyse, biraz et pişiriyorum. Ohoho, bu yağ çok güzel. Buna diyecek bir şey yok. Oh, evet, teşekkür ederim Bay Kirpi. Tamam. Tenceremi kıyıya indireyim. Çünkü bir misafir ağırlamanın en iyi yolu uyuduğun yerde onların istediği bir şey olmasıdır.

0: Öğleden sonra 8.02. Mevcut sıcaklık 3 santigrat derece.
1: Hava kararıyor. Ve az önce uykuya daldım. Tencerelerimin sesiyle uyandım. Aylar beni tekrar bulmuş olmalı diye. Açıkçası biraz korkmuyor da değilim yani. O tencereyi öylece devirebilecek başka bir şey bilmiyorum. Dökme demirden epey ağır bir tencere. Yani ya bir ayı ya da bir porsuk falan olmalı. Sessizce yukarı çıkıp yayımı alıp aşağıya inmeyi ve bir şeyler görebilmeyi deneyeceğim. Burada olabildiğince hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Bir şey görebiliyor muyum diye bakacağım. O da ne? Bir şey benim burada olduğumu biliyor. Ve burada olan tek ben değilim. Kesinlikle aç olan bir tek ben değilim. Olamaz.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Gün boyu çamaşırını koru.
3: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
8: Birinci gün, öğleden sonra 8:17. 10 kişi kaldı. Şal.
9: Ateş! Lanet olsun. Olamaz. Evet, kesinlikle tenceremde bir şey var. Ve bu çok sinir bozucu. Bir şey benim burada olduğumu biliyor. Pekala, belki onu kovalarım. Burada her şeyi yiyeceğinizi almaya çalışıyor, her şey. Bu sesleri dinlerken uyuyabileceğimi sanmıyorum.

0: İkinci gün. Öğleden sonra 12.03. Kylan.
1: Yedi tuzak. Tamamdır. Buna hazır mısın?
0: Kylan, 33 yaşında. Espanola, Kanada.
1: Ah, burada yabani Latin reçinesi demetleri var. Biraz çiğneyeceğim çünkü bu aslında çiğnenmiş sakız gibi görünüyor. Sonradan pişman olabilirim ama deneyeceğim.
0: Latin reçinesini yerli Amerikalılar çiğnerdi. Sonra bunu erken Amerikan yerleşimcilerine tanıttılar. 19. yüzyılda Latin reçinesi önemli bir ticari ürün haline geldi.
1: Temizlik malzemesi gibi tadı var. Şimdiye kadarki en kötü fikir. Tuzaklarımın işe yarayıp yaramadığına bakalım. Bir tavşan yakalamak harika olurdu. Öncelikle hedefim kendime yeterince...
0: ...kallar çiğnerdi. Sonra bunu erken Amerikan yerleşimcilerine tanıttılar. 19. yüzyılda Latin reçinesi önemli bir ticari ürün haline geldi.
1: Temizlik malzemesi gibi tadı var. Şimdiye kadarki en kötü fikir.

0: balık tutmak istiyordum. Bu yüzden hedefim günde 7 tuzak kurmaktı. 100 güne ulaşmak son derece zor olacak. Psikolojik olarak belirli bir bitiş tarihi olması güzel. Ama fiziksel olarak oraya ulaşmayı hiç kolaylaştırmıyor. Ancak işler zorlaştığında başımı öne eğip işleri halletmeyi biliyorum. Yine kar yağıyor. Mesleğim vahşi doğada kar ayakkabısı rehberliği. 15. gün. Kocamla -43 derece hava, kar fırtınaları ve kar erimesi gibi koşullarda vahşi doğa maceraları yapıyoruz. Herkes kolay bir parkur için hazır. 10 bin. Zorlu ortamlara uyum sağlama yeteneğim var. Hala solungaç ağımı yapıyorum. Kutuplarda neyle karşılaşacağını bilmek büyük avantaj sağlıyor. Beni pes ettirecek tek şey sakatlanmak ya da açlıktan ölmek. Kocam Dave, onunla her şeyi birlikte yapıyoruz. En iyi arkadaşım. İş ortağıyız. $1 milyon hayal bile edemeyeceğim kadar büyük bir para. O paraya sahip olmak, topraktan geçimimizi sağlamak ve basit bir hayat sürmek için fazla zaman ayırabileceğimiz anlamına gelir.
1: Bunu başarabilirsin.
0: İnsanlara kadınların ne kadar dirençli olabileceğini göstermek istiyorum. Bu Dave olmadan da başarabileceğimi kendime kanıtlama fırsatı. 100. günde beni $1 milyon almaya geldiklerinde her şeyin yolunda olacağına dair tam güvenim var. Sanırım bu tuzağa düşürdüğüm bir hayvan. İlk tavşanım. Güzel. Üzgünüm küçük dostum. Çok küçüksün. Çok küçük bir şey. Burnu çok büyük. Korkunç. Çok üzgünüm. Gerçekten kötü hissediyorum. Herkes yemek üzere olduğu hayvanın gözüne bakma talihsizliğine uğramaz. Burada bakkal yok. Buzdolabını öylece açıp yiyecek bulamazsın. Ve yiyeceğini öldürmen gerektiğinde bunu hafife alamazsın.

0: Üçüncü gün. Öğleden önce 9:51. Roland.
1: Kahvaltı görüyorum. Karıncalar bu huş ağacından fışkırıyor. Birçoğu kaçıyor. Onları yakalamam lazım. Burada büyük bir tane var. Burada küçük bir şey bile büyük bir yiyecek kaynağı olmasa da iyidir. Şu dilimi ısırdı. Önce kafalarını yediğinden emin olmalısın, yoksa dilini acıtır. Evde asla dokunamayacağın şeyleri yiyeceğiz. Her bir parçasını çıtır çıtır çiğneyeceğiz. Suyunu içeceğiz ve kabı da yalayacağız. Sanırım bu kadar. Zor şartlarda yaşamayı kimse bilmiyor.
0: Red Devil, Alaska.
1: Hayatımın

çoğunu doğadan geçimimi sağlayarak yaşadım. Vahşi doğa boğasıyla barışçıl bir ilişkim yok. Red Devil, Alaska'da kayıtlı büyük bir av rehberiyim. İyi atıştı bu. Ekstrem vahşi doğa avları yaparım. Bütün kışı orada tuzak kurarak geçiririm. Buna geyik atışım diyorum. Bu konuda iyiyim. Sıkılınca odun kesmeye giderim ve kendimi bu şekilde ezmeye çalışırım. $1 milyon kazanma fırsatım var. Bu benim dünyamda çok büyük bir şey. Büyük para dostum. Ev hayatımda pes etmeme neden olacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Beni buradan çıkarmak zorunda kalacaksınız. Çünkü $1 milyon çok para. Ben nihai vahşi doğa makinesiyim ve bunu tüm dünyaya kuzey ormanlarının büyük boğası olduğumu göstermek için yapıyorum. Ne güzel bir göl. Burada güzel küçük bir plaj var. Kumda bazı kara ayı izleri var. Yeni geyik veya başka hayvan izleri olup olmadığına bakmak istedim. Küçük kara ayı patisi ve parmakları. Eski izler. Yazdan kalma. Evet, eski. Ah, işte orada büyük bir define var. Bunu getirmedim. Bu işime yarayabilir. Bunu çözüp kullanışlı bir olta misinası elde edebilirim. Bir tür kanca bulabilirsem büyük fayda sağlayabilir. Buradan kıyı boyunca balık tutmak için uygun yerler arayacağım. 100 günün ardından son insan olmak için çok güçlü ilaçlar gerekeceğini düşünüyorum. Asla yapmayı hayal etmediğin şeyleri yapman gerekecek. Sert olman gerekecek, akıllı olman gerekecek, agresif olman gerekecek. Ve bunların hepsi ve birkaç tanesi bende var, evet. Kendime oldukça güveniyorum. Burada derin bir su var. Şimdi bir sonraki tarafta bir koy olup olmadığına bakacağım.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam Net.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Murat için
5: yenilendi Akbank Mobil. Bizim kız okulu kazanmış.
6: O zaman birikim zamanı. Murat'la Murat olur Akbank Mobil.
5: İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebilir. Çok kolaymış.
6: Kolay tabii. Yepyeni bu mobil, istediğini bulabil.
7: Daha kolay oldu Akbank Mobil. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Mobilin bankası Akbank.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
11: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Tozlu Servet yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Üçüncü gün. Öğleden önce 11.31. 10 kişi kaldı. Roland,

0: Geçmişteki diyor. Çok yakındı. Yaklaşık 18 kilo kadar görünüyordu.
1: Porsuklar aşırı saldırgandır ve kendilerinin 5 katına kadar avları alt ettikleri bilinir.
0: Bu yakınlaşma nasıl oldu? Gerçekten çok etkileyici bir porsuk davranışıydı dostum. Tam üstüme doğru o kayanın üzerinden fırladı ama yayım yoktu. Tehlikeli bir durumdu. Biraz daha yakın olsaydı balta işe yarayabilirdi. Ama yoktu. Onun kampımın yakınında olmasını istemiyorum. Bu tür hayvanların kampı mahvettikleri bilinir. Eti çalarlar mesela.

0: Üçüncü gün. Öğleden sonra 7.04. Şam.
1: Ayıların gelmesinden biraz endişeliyim. Yine uyku tulumumun içinde hava kornası olacak. Ayı spreyim de var ama ayı sprey için zıplayıp hareket etmem ve sıkmam gerekecek hava kornasıyla. Aslında hareket etmeme bile gerek yok. Uyku tulumunun içinden sesi çıkarabilirim. Ailemin bu yüzden ölmemi istediğini sanmıyorum. Bu para çok işe yarayacak. Bu yolculuk, bu tecrübe ve burada olmak büyük ölçüde sıkı çalışmam sayesinde oldu. Ama karım ve çocuklarım da fedakarlık yapmak zorunda kaldı. Onlara borcumu ödemenin yolu o parayı almaları. Bu yüzden sonuna kadar gitmeden herhangi bir şeyi bırakmak, onlara ihanet etmek gibi olur. İyi geceler, sizi seviyorum.
0: Dördüncü gün. Öğleden önce 9.27. Joe.
2: Pekala millet, hadi temizlenelim. Sıcak değil.
0: Mevcut su sıcaklığı 3.3 santigrat derece.
2: Lanet olsun. Aha, bu tuhaf hissettiriyor. Ama geçiyor. Tamam, şimdi güzelce ısındım. Biraz böğürtlen toplamaya gideceğim. Belki biraz da mantar toplarım.
0: Öğleden sonra 2.17.
2: Hardıç bu. Mercan mantarı.
0: Mercan mantarının antioksidan ve antibakteriyel özellikleri vardır.
2: Bildiğim kadarıyla hepsi yenebilir. Bu da ne? Kesinlikle burada bazı izler görüyorum. Burada epeyce belirgin küçük bir patika var. Sık dallarla kaplanmış. Kısa süre önce kullanılmış. Bu ortamda bunun olması zor. Oh. Orada bir ayı var. Bana doğru geliyor. Doğrudan kampıma gidiyor olabilir. Bağırsak kokusu. Bunu yapmanın iki yolu var. Onu yalnız bırak veya saldırıya geç. Pekala, ayıya doğru gidiyorum. Aa, gidiyor.
0: Dördüncü gün. Öğleden sonra 3.52. 10 kişi kaldı. Joe.
2: Sadece yeşil bir brandayla ayı arasında olmak kendimi biraz savunmasız hissettiriyor. Umarım oraya kadar ulaşıp onu başka yöne çevirebilirim. Elimde bir yay olsaydı şu anda çok heyecan verici olurdu, değil mi? Karanlık ormanda oturup her seste tüyleri diken diken olan biri değilim. Ben o sesi duyup sessizce ona doğru giden biriyim. Benim yiyecek olduğum fikrine kapılmadan önce korkutucu gürültüler çıkardığımı düşünmesini isterim. Yani ben korkmayayım, o korksun. Kayalıktan yukarı çıkmayacağım. Lanet olsun. Sanırım etrafımdan dolandı. İşler çığırından çıkıyor. Daha önce sadece kendi şartlarımda bu şekilde kendime meydan okumuştum. Faktörler hiç bu kadar tamamen kontrolüm dışında olmamıştı.

0: Beşinci gün. Öğleden önce 9:12. Kyle.
1: Günaydın. Yapılacak çok şey var. Barınağımı tamamlamak istiyorum. Günler hızlı geçecek ve barınağımı şimdiden aklımdan çıkarabilirsem harika olur. Çok basit. Ben basit şeyleri seven biriyim. Aslında 7 direkli çadır konsepti çok hoşuma gitmişti. Madencilerin kullandığı çadırlar böyle kurulur. Tamam, bu içeri gidiyor. Ancak Brenda'nın rüzgar koruması için dibe inebilecek kadar dar olmasını istiyorum. Çünkü hava geçirmez bir barınak, sızdıran bir barınağa göre sizi çok daha sıcak tutar. Yukarı, daha yukarı doğru yapmalıyım.
0: Altıncı gün. Öğleden önce 9:42.
1: Kuzey Kutbu en tehlikeli yerlerden biridir çünkü her şeye karşı tetikte olmanız gerekir. Kış geliyor ve kış acımasız ve amansızdır. Burada olup olmamanız kışın umurunda değildir.
0: Yedinci gün. Öğleden sonra 12:16.
1: Ekipman listesinde bir çift tozluk vardı. Onları birleştirdim ve kapı olarak kullanacağım. Nefret etme, takdir et. Kariyerim boyunca kadınsı olmayan şeyleri yapamayacaklarını sanan birçok kadına ilham verebildim. Kadınların sadece ayağa kalkıp bir şey yapabileceğini hissetmeleri için bir ses olmak istiyorum. Birçok erkeğe göre daha güçlüyüm. Fiziksel olarak ve zihinsel olarak. Sonunda da bu programı bir kadının kazanmasını istiyorum. Ve o kişi ben olabilirim. Bu benim yeni evim.
0: Öğleden sonra 8:47.
1: Küçük kulübemi çok sevdiğimi söylemeliyim. Burası daha da iyiye gidecek gibi görünüyor. Dizim sanki bir jacuzziyi hak ediyor. Belki internetten bir tane sipariş ederim. Buraya ücretsiz teslimat yaparlar mı acaba? Evden ayrılırken Dave'e korktuğumu söyleyerek birçok gece ağladım. Ama madem buraya geldim, hiçbir şey olmamış gibi öylece çekip gitmeyeceğim.

0: 5 Haziran arasında Bim'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Bugüne kadar tek bir sipariş yok. Sana mı sana da bir tane? Bakın yine istemiyor.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Mis gibi karamel kokuyor.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
13: Hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
14: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
15: Aramaya devam etmelisiniz.
14: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
16: Tozlu Servet yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
17: Dokuzuncu gün. Öğleden önce 8.12. 10 kişi kaldı. Joe.
18: Günaydın. Neden aklımda şu oyuncak mağazasının reklam şarkısı takılı kaldı ki?
19: Sanırım bunun sebebi kalkmak istemediğimi sanmamdı. Bu da büyümek istemediğime dönüştü. Ama bu şarkıyı söylemeyeceğim çünkü aklımdan çıkmasını istiyorum. Şu anda kesinlikle açım. Tuzaklar kuruyorum ve farklı yöntemlerle biraz denemeler yapıyorum ama tutarlı kalıp neyin işe yarayıp neyin yaramadığını da anlamaya çalışıyorum. Biraz yiyecek bulmaya başlamam gerek. Burada işlerin böyle yürüdüğünü herkes bilir. Muhtemelen günde yaklaşık 500 kalori alıyorum ya da öyle bir şey işte. Asgari düzeyde iş görmeye epey alıştım. Ama etkilerini hissetmeye başladım. Ve daha yeni başlıyoruz.

0: Tanrım. Evet, bir tavşan avladım. Evet. Aa, teşekkür ederim dostum. Tanrı'ya şükür. Çok teşekkür ederim. İşe yaradı. Yakaladım seni ahbap. Seni yakaladım. Bu bir yaban tavşanı. Aa, evet. İşte bu. Biraz kilolu. Umarım sadece göbeği yoktur. Evet. Bir tane daha var. Tanrım, iki tane oldu. Vay canına. Şuna bir bak. Burada zorlu bir çevrede 100 gün hayatta kalmaya çalışıyorum ve daha çok uzun yolum var. Ama iyi bir başlangıç yaptım. Böyle devam etmeye çalışacağım.
1: Onuncu gün. Öğleden önce 10:14. Şam.

0: Yarın Kuzey Kutbu'ndaki bu yapının üstünde ölüp ölmediğimi görmek için Perşembe akşamı televizyon kanalınızı tek başınaya ayarlayın. Ya da beni bir ayı parçalar. Bu Perşembe akşamı kanalınızı sadece tek başınaya ayarlayın. Hayır, kanalınızı her Perşembe tek başına ayarlayın. Nasıl oldu, manzara daha iyi mi? Hayır, karanlıktayım. Hayır, işte. Güneşteyim. Hoş geldiniz, ben Sean Helton. Namı diğer Vahşi Sean, namı diğer Vahşi Hayat Ninjası. Ormanların toru. Başka bilmiyorum. Gerçekten daha fazla yok. Şu anda harika hissediyorum. Son zamanlarda ayılarla ilgili hiçbir iz görmedim veya duymadım. Bu yüzden bir barınak inşa etmeye odaklanabildim. Çok hızlı gitmiyorum ama ilerleme kaydediyorum. Bugün hızlıca biraz yiyecek bulmaya çalışacağım. Barınak yapmaya ara vereceğim. Biraz rahatlayacağım.
1: Nedir o? Ne? Hayır. Evet. Atarım.
0: Bu eski bir tekne. Bu yolculuk giderek daha heyecanlı hale geliyor. Pekala, sadece deneyeceğim.

0: İyi bir antrenman oldu. Belki birkaç taşla metalin altına ateş yakıp sauna veya jacuzzi yapabilirim. Dondurucu soğukta dışarıda olup küçük bir spa keyfi yapmak ne kadar güzel olur. Bu gerçekten çılgınca. Önce
1: beni bıraktığı andaysa sessizlik oldu. Başlamış olmanın verdiği büyük bir rahatlama hissiydi. Yani artık oyun başlamış gibiydi. İşte bu kadar. Böcekler gitti. Ve ben tek başınayım.
2: Sean, indiğin noktaya ulaşıp helikopter kalktığında, sizi bırakıp gerçekten yalnız kaldığını hissettiğinde, o ilk anlarda neler hissettiğini bize biraz anlatır mısın?
0: Nasıl olacağını kafanda bir şekilde abartmış oluyorsun ve helikopter havalanıp geri gelmeyeceğini anladığın an epey gerçeküstü bir an oluyor. Yani başlıyorsun ve gitme zamanı geliyor.
2: Ekipmanlarla dolu o çantanızı bulduğunuz anda dışında bazı çizikler olduğunu fark ediyorsunuz. Birisi kameramanın ekipmanını senden önce bulmuş sanki.
0: Tam burada. 25-30 metre mesafede. Ben buraya gelmeden önce ayının kamera çantama girmeye çalıştığı yer var.
2: Peki neler hissettin? Yani böylesine bir tecrübenin içindeyken ve dışarıda bu kadar yırtıcı varken kendini nasıl hissettin?
0: Hemen bir ayıyla karşılaşmayı beklemiyordum. Bu yüzden aklımda şunları düşünmeye başladım. Ya bu karşılaşma ve hemen avlayabileceğim bir et olursa bu harika olurdu. Ama sonra tüm bu eti temin etmenin de bir yolu yok. Bu yüzden eğer görürsem vazgeçmem gerekebilirdi. Çünkü henüz bu tür bir sorumluluğu almaya hazır değildim.
2: Evet, Joe, sincapla ilgili konuşmamız gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla müthiş bir taş atışıydı bu. Sonra gidip ayıyı kovalamaya karar verdin. O ayıyı kovalarken amacın neydi? O anda neler düşündün?
3: Günlük işlerimde aslında epeyce fazla ayı tacizi veya caydırma şartlandırması yaptım. Kamp alanlarından veya piknik alanlarından kötü davranmaya başlayan ayıları korkutarak uzaklaştırdığımız durumlar oldu. Bu yüzden siyah ayıları kovalamaya epey alışığım.
4: Tamam, ayının olduğu tarafa gideceğim.
3: Bana göre en iyi hareket tarzı ayıya korku salmaya çalışmak. Ayının kampımda olması bana hiçbir fayda sağlamayacak. Onu korkutmak zorundayım.
2: Roland, bir porsukla karşılaşman uzun sürmedi. Onu biraz anlatır mısın bize? İzleyiciler merak ediyor.
5: Evet, porsuk doğrudan üstüme doğru geldi. Elimle baltama doğru uzanınca elbette o hareketi gördü. Bana doğru baktı ve uzaklaştı. Kesinlikle çok ama çok heyecanlı bir gündü.
2: Joe, bu ilk 10 günü düşündüğünde aklına gelen herhangi önemli bir hata

0: Haber mi? İlk 10 günde herhangi bir hata yapmadığımı düşünüyorum. Benim için ilk 10 gün gerçekten harikaydı.
1: Kalın, sen de aynı şeyleri mi hissediyorsun? Büyük hatalar olabileceğini kastetmiyorum ama yeniden yapman gerekseydi belki en başında uyum sağladığın veya öğrendiğin ama zaman geçtikçe değiştirdiğin herhangi bir şey var mı?
2: Sanırım Joe gibi ben de ilk 10 günden çok mutluyum. Önceliklerimi biliyordum ve aynı zamanda uyumluydum. Örneğin çörek almak için yer bulamazsam hemen tavşan yakalamaya geçerim ve bunda başarılı olurum. Yani önceliklerimi belirliyordum ve bu her zaman değişiyordu. Bu yüzden sanırım mutluyum.
1: Roland, en çok merak ettiğim şey şu. Böyle bir tecrübede hayatta kalmak için neler gerekiyor?
3: Çoğu insan aç kalmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Bu ülkede istediğimiz kadar öğün yiyebildiğimiz için çok şanslıyız. Ve buradan ayrıldığında böyle olmuyor. Bu gerçekten güzel bir kök parçasıydı. Dışı kalın ve içi yenilebilirdi. Odunsu sapından kolayca ayrıldı. Kahvaltı bitti. Tecrübeli olanlarımız veya bu tür tecrübesi olan herhangi biri için hiçbir şey olmadan oraya bırakılmak çok çok kötü. 10 eşyan, birkaç kıyafetim var ve hepsi bu. Sadece zihin ve beden için bir yük.
1: İniş şoku diye bir şey vardır. Hani temel olarak bir yere bırakılırsın ve aniden ne yapmayı planladığını da, ne yapacağını da unutursun. Peki bunu tecrübe ederken neler hissettin?
3: Herkesin iniş şoku yaşayacağına inanıyorum. Kesinlikle işte o zaman işler ters gitmeye başlar, bilirsin. Evet, şimdi bunu yapacağız. Ve planların buradan itibaren çökmeye başlayacak.
1: Bir soru da sana Sean. Orada çok güzel zaman geçiriyordun. Hatta jacuzziye bile girdin. Her türlü şeyi bulmayı başardın. Aslında bu eşyalardan bazılarının daha önce hiç görülmemiş görüntüleri var elimizde. Bir tanesini kimse beklemiyordu aslında. Bakalım.
4: Ah dostum. Ah bum. Bu tam bir ezber bozan. Bakalım burada ne tür güzellikler var. Aa, imkansız. Ne? Şuna bak. Şimdi sincapların üzerine mi düşüyorum? Bum bum bum. Bu çılgınca. Defol git bahçemden. Şuna bak. Ne, hiç delik yok. Bu güzelliği saklayacağım. Şuna bak. Sevdim bunu.
1: Sean, oradaki bu şeyleri nasıl bulduğunu bize anlatır mısın?
4: Tamam, işte gurur duyduğum şeylerden biri. Terk edilmiş gibi görünen kaynakları kullanabilmek. Bir sürü böyle şey ve benim işime çok yarayacak başka eşya bulabildim. Kendi kendime bak, bunca şeyle bu işi kazanmak için iyi bir şansın var. Çünkü başka kimsenin bu kadar şansı yok diye düşünmeye başladım. Bence işte tam olarak o noktada biraz fazla rahatladım ve anlarsın. Rehavete kapıldım ve bu büyük hatayı yaptım.
1: Demir çubuğu kaybettiğinde birkaç saat boyunca geri dönüp onu aradığını gördük. İzleyiciler, madem kaybetti, neden yay matkabı denemedi? Ya da bir gece daha kalıp neden ertesi gün ateşi yakacak çeliği aramaya geri dönmedi diye soruyorlar. Bu sorular ilgimizi çekiyor. Senin cevabın ne olur peki?
4: Sonunda orada bilirsin. Buna inanmama neden olan birkaç faktör vardı. Ateşim olmazsa bunun böyle bir sonuç vermeyeceğini düşünüyordum. -60 dereceye kadar dayanıklı çantam vardı. Onunla idare edebilirdim ama ateşiniz yoksa yapamazsınız.
1: Evet, anlıyorum. Uzun yıllardır tek başınanın bir parçası olmak istiyordun. En azından başından beri izlediğini biliyoruz. Erken elenmene rağmen bu beklentilerin karşılandı mı?
4: Aa, evet, evet. %100. Bilirsin, olmasını istediğim her şeydi. Oraya gitmek benim için gerçekten büyük bir şeydi. Biraz daha uzun kalmayı elbette isterdim. Ama her zaman programın hayranı oldum ve başlangıçta endişe ettiğim şeylerden biri, kötü bir tecrübe yaşarsam programa olan sevgimi kaybeder miyim diye düşünmemdi. Ve bu gerçekten olmadı. Geçmişte birçok insan bunu tekrar yapmak istemediğini söyledi. Bense dışarı çıkar çıkmaz hemen içeri girmek istedim.
2: Sadece şunu söylemek isterim. Biliyor musun, 10 gün de olsa, 100 gün de olsa kesinlikle kendinle gurur duymalısın. Biliyorsun, evde milyonlarca insan bunu izliyor. Bunu denemeyi bile hayal edemezler ve orada seni daha fazla görebilseydik keşke. Sen kesin favoriydin.
4: Ha, teşekkür ederim.
1: Evet arkadaşlar, Kuzey Kutbu'ndan tek başına bugün böylelikle sona eriyor. Sean, Joe, Kylan ve Roland'a teşekkür etmek istiyorum. Her bölümden sonra lütfen bizimle birlikte kalmaya devam edin. Katılımcılarla burada olacağız. Tek başına milyon dolar mücadelesinin bu sezonunun geri kalanından bir ön izleme yapacağız. Haftaya görüşmek üzere.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
9: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
10: Aramaya devam etmelisiniz.
9: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
11: Tozlu Servet yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
12: İşte geldi. Size bir hediyem var. Düşündüğümüz şey mi?
13: Bilmem. Ne düşündüğünüze bağlı.
12: Oo, nereden geldin?
14: Almanya'dan.
13: Almanya'dan.
12: Debbie McGee'nin, sevgili Debbie McGee'nin iç mekanı.
13: Yani bu iç mekanın hepsi mi?
12: Evet. Ne olur hepsi burada olsun. Bu bir halı.
13: Noel zamanı gibi.
12: Mavi bir halı.
14: Güzel.
13: Harika.
14: Önemli olan renginin doğru olması.
12: Evet. Gerçek Alman iç mekanı. Bence Debbie çok mutlu olacak.
15: Ürdün'e yapacağım yolculuğu Louise'e söylemek gibi bir hata yaptım. Louise'e asla bir şey anlatmamam gerektiğini unutmamalıyım. Asla. Tamam, ne yaptığımızı bir daha anlat lütfen.
16: Bence sosyal medya adına farklı şeyler yapmamız gerekiyor. İşimizi büyütmek için adımızı yaymalıyız, öyle değil mi?
15: Yani sen Smallest Cock Atölyesi'nin ününü yayabilesin diye...
16: Evet.
15: ...ben bir deveye binmek zorundayım.
16: Evet, kesinlikle.

0: Ve üzerindeki görüntüm, ben de öyle hissediyorum.
1: Gel ve onunla tanış. Adı Saraya.
0: Saraya.
1: Saraya, Arapça'da yıldız kümesi demek.
0: Öleceğim. Benden hoşlanmadı.
1: Richard'ı Saraya'ya bindireceğiz. Onu kendi başına yönlendirmesini, kontrol etmeyi öğrenmesini sağlayacağız. Sonra da deveyle birlikte yere uzanma şansını da vereceğiz. Çünkü bir devenin üzerinde yatmanın nasıl bir şey olduğunu bilmesi gerçekten çok önemli. Daha farklı mı söyleseydim?
2: Hadi başlayalım.
0: Merhaba, evet ben Richard. Ve evet bu bir deve. Bugün sürmeyi öğreneceğim. Deve sürmeyi. Bana şans dileyin. Merhaba. Deve.
2: Güzel, mükemmel.
0: Hoppa.
1: İşte aman böyle, tanrım. Yavaşça.
0: Binlerce kilometre yüksekteyim. Aa, bacağım sıkıştı.
2: Teşekkür
0: bacağım
2: ederim.
0: Çok kötü sıkıştı.
2: Aman tanrım.
0: Of, eğerin arkasında büyük bir hörgüç var. Kalçamı acıtıyor.
2: Bu muhteşem. Bu bizi ünlü edecek. Sosyal medya için harika.
1: Tamam Richard, şimdi seni serbest bırakacağım.
0: Artık ben sürüyorum.
1: İşte böyle, artık sen sürüyorsun. Dene
0: tamam,
1: bakalım.
0: Tamam, şimdi sola git.
1: Evet. Çek.
0: Sola git. Sola git.
1: Solunla dizginle.
0: Hayır hayır. Sağa git. Sağa git. Aha. Bak, dikişleri yemeye çalışıyor. Evet.
1: Belki de sadece araba sürmen daha iyi olur.

0: Tüm hayatta kalma zorunluluğu gereken durumlarda amaç aynıdır. Canlı kalabilmek. Fakat ilk 72 saatin ardından hayatta kalma ihtimali çok azalmaya başlar.
1: Tek şansımız ağaçların oradan geçmek.
0: Çifte kurtuluşun bu bölümünde.
2: Dikkatli ol dostum.
0: Grady ve Bill Idaho'nun Sağlık Dağları'nda mahsur kalışı.
1: Büyük kayalar ve gevşek taş.
2: Bill ya da ben yanlış bir adım atarsak mahvoluruz.
0: Hava tarafından zorlanıp...
1: Geliyor.
0: Ateş yakmakta zorlanıyorlar.
1: Hay aksi. Bu iğne kırıldı diye sinirlenmeye vaktim yok.
0: Tek bir yanlış adım onları zora sokuyor.
2: Lanet olsun.
1: İyi misin?
0: Eski yeşil belirli Grady Powell ve ilkel hayatta kalma uzmanı Bill McConnell... ...iki farklı dünyadan iki farklı adam.
1: Islandıysan her şeyi gözden geçirmemiz
2: Yürümeye
1: lazım.
2: Yürümeye devam etmek istiyorum.
1: Ne kadar dayanıklı olduğunu kimse sorgulamıyor.
2: O kadar kötü değil.
0: Grady ve Bill umutsuz hayatta kalma şartlarında ilk 72 saati...
2: Hey Bill bekle. Bu ne?
1: Evet bu ne?
0: Canlı atlatmaya çalışıyor.
1: Ne? Grady!
0: Sawtooth Dağı sırası Idaho'nun kalbinde denizden 3000 metre yukarıda yükselen granit tepeleriyle 1812 metre kareye yayılıyor.
2: Hatalı bir adım atarsan bunun geri dönüşü yok.
1: Yoğun karla kaplanan zamanlarda günlerce hiçbir şey bulmadan dolanabilirsiniz.
0: Devasa buzullar tarafından şekillendirilen bu vahşi yaşam alanı Kuzey Amerika'daki bazı çok vahşi hayvanları barındırıyor. Ama buradaki en büyük tehlike bazen göze görünmüyor.
1: Gece sıcaklık tek basamağa düşecek. O yüzden vücut ısısında ani düşme tehlikesi her zaman var.
2: Eğer dışarıdayken hep vücut ısını kontrol etmezsen dışarıda hayatta kalamazsın.
0: Bu kez yeşil bereli Grady Powell ve ilkel hayatta kalma uzmanı Bill McConnell kış fırtınasında eşyasını kaybetmiş iki avcı rolünü üstleniyorlar.
1: Yavaşla. Yamaçlardaki yumuşak karın şakası yok. Sawtooth çok güzel bir yer. Harika fotoğraflar çekilebiliyor. Ama dik, aşınmış ve buzla kaplanmış bir yerde durman gerekiyor. Çok tehlikeli.
0: Doğal yaşam bıçaklarının yanında çok az şeyleri varken tehlikeli yüzeyde donmuş soğukla nasıl savaşılacağını ve çoğu kişinin öleceği koşullarda nasıl hayatta kalınacağını gösterecekler.
1: En az 3 noktada irtibatta kalmaya çalışıyorum.
2: Keçe gibisin.
1: Bu dağlar aklını karıştırabilir. Kayalarda aşağı yukarı çıkarken tutuşunu kaybedebilirsin. Kaya kayması başlatmak çok kolay. Yani hayatta kalmanın tek yolu gerçekten konsantre olmak. Adımına dikkat et Grady.
2: Tamam. Hey Bill bekle.
1: Ne oldu?
2: Orada ufak bir mağara var. Bir saniye bekle.
1: Nasıl görünüyor?
2: Tamamdır, sorun yok.
1: Güzel. Aşağı in, bakalım elimizde ne var.
2: Kayalara dikkat et.

0: Gevşek.
1: Bulabileceğimiz en sağlam yer burası. Bakalım ne bulmuşuz.
0: Günlük. İçinde bazı sırlar olmalı. Bir kalem, birkaç giriş. Eskiden çıktığı bir avdan söz ediyor. Bu bir avcının çantası.
1: Kağıt kuru mu?
0: Kuru. Burada işe yarar pek bilgi yok ama her zaman ateş yakmak için kağıt kullanabiliriz. Bir tane Mylar battaniye.
1: Kullanışlı olacak. Bir adet Mylar açık alan battaniyesi bulduk. Vücut ısısını yansıttığı gibi ateşten gelen ısıyı da yansıtıyor.
0: Onun ne olduğunu bildiğini biliyorum. Avcı yeleği bana göz alıcı görünüyor.
1: Giyeni görünür kıldığı açık. Ceplerde bir şey var mı?
0: Maalesef bu kadar.
1: Bir sandviç bıraksaydı iyiydi.
0: Evet. Bunu ceket gibi üstüme atacağım. Dikkat çekmek için.
1: Güzel.
0: Bunu başından beri çantaya koymak pek kafa yoran bir şey değildi. Bana yardım edebilir misin?
1: Evet.
0: Arka fonumuz beyaz. Turuncu parlaklık bir işaret. Kilometrelerce öteden görülebilir. Açık mı?
1: Evet. Normalde tırmanıp avantajlı bir noktaya çıkalım derdim ama sanırım buradan çıkmak için tek şansımız ağaçlara doğru gitmek.
0: Tamamdır. Sen önden git.
1: Görüş açısı buradan berbat. Şimdilik görevimiz ağaçların korunaklığına girip havadan korunmak. O yüzden kayıp metrelerce aşağı düşebileceğimiz bir açıda yürümüyoruz.
2: Ağır kar yağışı yüzey şekillerini örtebilir ve güvenli ilerlemeyi zora sokarak görüşü azaltır.
1: Büyük kayalar ve gevşek taş.
2: Kış hayatta kalma protokolü rüzgardan uzak ağaçlık sınırda kalmayı gerektirir.
0: Dikkat et dostum.
2: Ve vücut ısısını korumak ve fırtına sırasında yaralanmadan kaçınmak için bir barınak bulmayı.
1: Yürümek pek eğlenceli değil.
0: Geçen her dakika kar daha da kalınlaşarak iniyor ve ilerleyişimizi daha da zorlaştırıyor. Ayak bilekleri özellikle zorlanıyor.
1: Evet.
0: Ağaçlığa gidip kardan biraz korunabilmemiz gerek. Çünkü Bill ya da ben yanlış bir adım atıp dağdan yuvarlanırsak bunu atlatamayız.
1: Şu an altımızda bir şey yok Grady. Adımına dikkat et.
0: Tamam.
1: Daha büyük kayalar var. O yüzden sağlam adım atmak zor.
0: Evet. Burada bir sürü delik olduğuna eminim. Her kayada diğer tarafında delikler oluyor. Birine bileğin girebilir ya da deliğe düşüp bileğini kırabilirsin. Attığımız her adımda dikkatli olmak zorundayız.
1: Direkt şuradaki ağaçlara gidelim Grady. Bu derin kar ve kayalardan kurtulalım. Ağaçlığa şükür ki tam zamanında varmışız. Aşağı iniyor.
0: Şu an yukarısı nasıldır düşünemiyorum. Sen nasılsın? Islak görünüyorsun.
1: Evet, ıslağım.
0: Bill'in gerisinden yürürken karın sırtında ve omuzlarında biriktiğini görüyordum. Şimdi ısındı, yün giyiyor. Ama bu gece daha sonra durduğumuzda kar eridiğinde bir anda üşüyecek ve onu ani vücut ısısı kaybı tehlikesine sokacak. O yüzden şimdi durup bir barınak bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bekle. Bu ne?
1: Yatay çizgiler görüyorum. Bahsettiğin şey bu muydu?
0: Evet, normal değil.
1: Evet, ne bu?
0: Üç yatay çizgi görüyoruz. Kesinlikle insan kaynaklı görünüyorlar. O yüzden o yöne ilerliyoruz. Bu bir bina.
1: İçinde birilerinin olduğunu sanmıyorum. Yaklaştıkça binanın epey bir süredir harap kalmış olduğunu gördük. Güzel işçilik. Doğramalara bak. Kulübedeki kırlangıç kuyruğu şekilli geçmelerin kusursuzluğuna bakıyorum.
0: Evet, harika yapmışlar.
1: Evet, elle yapılmış ve eski görünüyor. Bu ne olmalı biliyor musun? Eski bir madenci kulübesi.
0: Öyle mi?
1: Evet, öyle olmalı.
0: Epey yaygın bir şey mi bu?
1: Evet, bu bölgede ama çok zaman önceydi. Altın 100 yıldan daha fazla önce tükendi. Eski bir madenci kulübesi olmalı. Büyük ihtimalle en az 100 yıldır terk edilmiş durumda.
0: Mekan harap durumda olabilir ama hayatta kalma yalnızca kalbi atar durumda tutmaktan ibaret değil. Bir şeyler çıkarıp alma şansın varsa almalısın. Burada hala duran birkaç şey var. Eski bir çamaşır ipi.
1: Biraz halat.
0: Yanımıza alacağız değil mi?
1: Önce ağ makarası sandım ama eski bir çamaşır ipiymiş. Bu halatın yanımızda olması kesinlikle yararlı olur.
0: Eski bir kap. Deliksiz. Eski bir teneke kap buldum. Su taşımak, kar eritmek için ideal. Kesinlikle yanımıza alacağız. Teneke, baksana bir. Su deposu.
1: İçinde biraz gazete var.
0: Aynen. Şuna bak.
1: Bu ne?
0: Harita.
1: Bu harita bu alana mı ait bilmiyoruz ama bize Biraz da olsa yön bulmada yardım edebilecek elimizdeki tek şey bu.
0: Burada uzun süre kalmaya pek istekli değilim.
1: Evet, pek sağlam görünmüyor.
0: Evet, hadi gidelim.
1: Haritaya bir baksak mı?
0: Evet.
1: Kuru tutmamız lazım. Korunaklı bir yer var mı?
0: Burada ufak güzel bir nokta var. Dostum baksana, harika. Bir bak. Otursana. Nerede olduğumuza bir bakalım.
1: Kötü yırtılıyor.
0: Üstündeki tarih ne? 1877'de yapılmıştır.
1: Harika.
0: Bu haritayla aynı kalan tek şey sadece dağlar. Yüksek bir yere çıkıp yer şekillerini incelemediğim sürece nerede olduğumuzu çıkaramam. Şu anda bunun bana faydası yok. Bu haritayı bulmak benim için büyük bir olay. Yeşil bereliler yer tespiti konusunda oldukça iyiler. Daha avantajlı bir konumda olabileceğim bir noktaya gidip toparlanmak, bu haritada nerede olduğumuzu bulmak ve geri dönüş yolunu bulmayı istiyorum.
1: Bence bu yarın sabah için iyi bir fikir. Şu an için iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum.
0: Burada kalmak ister misin?
1: Evet, evet. Gerçekten isterim. Burası benim için arka bahçem gibi. Burayı tanıyorum ve tepede bu tür bulutlar varken düşündüğün kadar gün ışığımız olmadığına eminim.
0: Sana bu konuda karşı çıkamam.
1: Burada biraz korunaktayız. Rüzgardan kurtulduk. Geri kalan ışık miktarına baktığımda barınak ve ateşin çaresine bakmamız gerek diye düşünüyorum. Bu tür havada ateş yakmak biraz zaman alacak. Işıksız kalıp ateş yakmaya çalışırken hava soğusun istemem.
0: Bu sefer ateş kesinlikle senin işin. Ateş yakmak şimdi senin sorumluluğunda. Sana güveniyorum. Barınak konusunda endişelenme. Gidip her şeyi kesip biçip senin için her şeyi güzelce hazırlayacağım. İhtiyacın olanları topla yeter. Çünkü bu gece ateşe ihtiyacımız var.
1: Evet.
0: Şu an bütün enerjimi bunu kesmeye harcamıyorum. Hasar veriyorum çünkü ağaç karar ağacı yöntemiyle nereden kırılacağı belli olacak. Bununla ilgili daha önce düşünmemiştim. Acemi hatası.
1: Ateş dayanağı yapmak için yeterince uzun ve düzgün bir bölüm çıkardım. Ateş dayanağı ayakta duran yay matkabına benzer. Daha büyük materyaller kullanmanı sağlar. Bu tür dışarılıklı yerlerde yakacak ateş materyalleri ıslakken ve hava çok soğuk ve nemliyken kullanılır. Bunların hepsi ateşin çıkmasını önler. O yüzden daha fazla ısı verecek daha dayanıklı materyallere ihtiyacımız var. Çünkü bazen ateşte yakmayı planladığımız şeyleri kurutmak için de o ısıyı kullanmamız gerekiyor.
0: Soğuk havada hayatta kalmaya çalışırken olabildiğince çabuk çıkmak istersin. Zaman çok hızlı ilerler. En başından itibaren normal sıcak bir havaya geçmek için 72 saatin var. Hava soğuduğunda bu zamandan harcıyorsun demek. Dışarı çıkmak için gereken bir sürü enerjiyi sırf sıcak kalmak için harcaman gerekiyor. Harika. Kabinde hali hazırda olan yapıyla çökmüş çatıyı rüzgara engellemek ve bizi soğuktan korumak için kullanacağım. Tek endişelenmemiz gereken şey korunaklı kalmak. Buradaki barınağımızda epeyce yalıtıma ihtiyacımız olacak. Bu gece hava çok soğuyacak. Buradaki çam dalları en iyi şansımız. Yer dondurucu derecede soğuk. O yüzden yerde yatmak vücudumuzdaki ısının tamamını çekecek. Çam dalları yerden üste yatmak için çok iyi bir seçenek. Çok rahat bir uyuma yeri değil ama bu geceli kesinlikle ihtiyaç görecek. Şimdi tek ihtiyacımız olan ateş.
1: Şimdi yaya düğme atma zamanı. Kulübenin içinde çalışmak daha mantıklı. Beni dışarıdaki havadan koruyan bir yer ve altımda sağlam, kuru bir zemin varken ateş yakma ihtimalim daha yüksek. İşte böyle. Palat kuru ve eski. İlkel ateş yakma yöntemleri ve deneme yanılma yöntemi el ele verince aradığın sonuca ulaşıyorsun. Şimdi ayakkabı bağımı kullanmaktan başka seçeneğim yok. Neyse ki bu botlarda paraşüt kordonu var. Tam burada iyi. Terlemek çok kolay ve bu da tehlikeli çünkü hava durumu çok kötü ve giderek daha da kötüleşiyor. Vücudumuzdaki suyu tutup ziyan etmemeye odaklanmamız gerekiyor. Bunu ateş dayanağıyla sağlayabiliriz. Çünkü sonra tek yapman gereken ateş araçlarına yaslanıp eğilmek. Duman çıkıyor. Bundan epey mutluyum. Bu iğne kırıldı diye şu an kendime kızacak zamanım yok. Değiştirmem, alternatif bulmam lazım. kırılan yarım iğneyi alıp birleştirip yeni bir tane yapmam lazım. Çünkü geriye sadece birkaç dakikam kaldı. Eğer ateş yakacaksam şimdi yanması gerekiyor. Yaptığım iğne biraz tuhaf olabilir. Başka seçeneğim yok. Vaktim olmadı. Hadi bebeğim. Yanmak istemiyor. Hey Grady. Grady.
0: Evet.
1: Buraya gel. İkimizin birden yapması lazım.
0: Evet, ne var?
1: Tam boydaki iğneyi kırdım. Bunu kesmene ihtiyacım var.
0: Tamamdır.
1: Birlikte ileri geri yapacağız.
0: Ayakkabı bağını mı kestin?
1: Mecburdum.
0: Bir süredir bu ateş yakma setiyle uğraşıyor. Bugün çok enerji harcadık ve bu onu daha da yoruyor. Gün ışığının gidiyor olması da burada dondurucu sıcaklığa düşülmesi demek. O yüzden ateşimiz olmazsa hiç iyi olmayacak.
1: Güzel ve akışkan. Açıyı biraz daha ayarla.
0: Toz çıkıyor.
1: 72 saatlik zaman dilimi bu çevrede sıcak kalma üstüne kurulu. Ateş yakabilirsek zaman dilimine kaybı ekleyebiliriz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bardaklar sütle dolsun. 1 Haziran Dünya Süt Günü kutlu olsun.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
10: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
11: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
10: Bir fırsat.
12: Tozlu Servet bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Idaho'nun Sawtooth Dağları'nda eksi dereceleri bulan hava şartlarında kar fırtınasına tutulan Grady ve Bill hayatta kalmak için kritik olan 72 saatlik dilimin içindeler.
14: Grady!
15: Evet.
14: Buraya gel. İkimizin birden yapması lazım.
13: Gece çöküp ısı daha da düşmeden son bir çabayla ateş yakmaya çalışıyorlar.
16: Eğer ateş yakmayı başaramazsa benim barınağım tek sığınağımız olacak ve bu gece ateşsiz kalmayı beklemiyordum.
14: Bekle, bekle, bekle. Hay Allah. Set çalışıyor ama bu bitti.
16: Hayır. Dostum, nefes nefesesin. Muhtemelen çoktan terledin.
14: Evet.
16: Bu gece şansımız yerinde değil.
14: Bu gece senin barınağına güveneceğiz. Sabah bir çaresine bakarız ama... şu anda kendimize pek yardım ettiğimizi sanmıyorum.
16: Bill uzun süredir ateş setiyle uğraşıyor. Bu da fazla enerji harcayıp terliyor demek. Terlemeye başladığında yavaşlayıp sonra oldukça üşürsün ve ısı kaybı da karşılaşabileceğimiz en büyük sorun. Elinden geleni yaptın. Gece boyunca titreyeceğiz, vücut ısımızı tutmaya çalışacağız ve depolamaya çalıştığımız enerji sabaha gitmiş olacak. Bir bakmışız 72 saat birden geçmiş. Geldiğinde beni suratımdan tekmelememeye çalış yeter.
14: Tamam.
16: Sıkı olduğunu söylemiştim. Evet. En iyi şansımız. Elimizde Myler var. Ana cepte olmalı. Teşekkür ederim.
14: Tamam.
16: Bunu bu deliğe koyacağım. Sırt sırta verip bunu bacaklarımıza serelim.
14: Bak ne diyeceğim. Aramızdaki ve yerdeki yalıtımla iyi iş çıkardın kesinlikle.
16: Teşekkür ederim.
14: Myler battaniyesinin bu kadar işe yaradığına inanamıyorum.
16: Dürüst olacağım. Daha önce hiç bunlardan kullanmadım. Çünkü sinir bozucu ve kırışık görünüyorlar. Ama şu an mükemmel iş görüyor.
14: Evet, uzay kıyafetine benziyor ama bence çok işe yarıyor.
13: Eksi 10 dereceye kadar düşen havada ilkel barınaklarında yalıtım sağlayan bir tek çam dalları ve bir Myler battaniyesi olan Grady ve Bill, sabahın ilk ışıklarında kalkıp dağ kenarında avantajlı bir nokta bulmak adına yeni yağmış karda yollarını bulmaya çalışıyor.
16: Sabah kalktığımızda Bill ve ben tam doğumduğumuzu bulduk. Gökyüzü masmavi. Bu da yüksek bir noktaya çıkabiliriz demek. Nerede olduğumuzu bulmak için. Özellikle de bu harita üzerinde.
14: Sawtooth'un dik olduğunu söylemiştim sana, değil mi?
16: Evet, doğru söylüyor musun? Biraz yavaş gidelim ister misin?
14: Vücuttaki oksijen seviyesi için yukarı çıkmak kesinlikle önemli bir nokta ve şu anda yeterince yukarıda değiliz.
16: Açılıyor. Burası bizim noktamız olabilir.
14: Mavi gökyüzünü görmek gerçekten çok güzel.
16: Başlıyoruz, evet. Açılıyoruz. Görünen o ki başka bir tepeye çıkmamıza gerek yok. Görüş alanım muhtemelen yeterli. Yeşil berelilerin iyi olduğu bir şey varsa o da yön bulmaktır. O yüzden ağaçlar arasında sadece parça parça kısımlar görsem de benim için bulunduğumuz yeri çıkarıp haritadaki konumumuzu bulmam için yeterli.
13: Yer çıkarma, iki boyutlu bir haritadaki tesviye eğrilerini tanıma üzerine kurulur. Tam konumu çıkarabilmek için bulunulan yerle haritadaki özellikleri kıyaslamak gerekiyor.
16: Güneşin bu taraftan doğduğunu biliyoruz. Bu da kuzey bu taraflarda demek. Ama yanlış güneş açısında ilerlemek istemiyorum. Daha iyi bir kaynak gerek. Bana günlükle kalemi verebilir misin?
14: Planın var mı?
16: Evet, günlüğün içinde mıknatıs var değil mi?
14: Evet, tutacağım mıknatıslı.
16: Ve kalem de yaylı.
14: Evet, yaylı, yuvarlak uçlu kalem.
16: Güzel. Bize ilkel bir kuzey-güney pusulası sağlayabilir. Kuzeyin aşağı yukarı yerini bilmek haritayı nasıl kullanacağımı öğretti. Bu sayede Bill ve ben ilerleme yönümüzü seçince yolda kalıp zaman kaybetmeyeceğiz. Yayı çıkarıp düzleştir. Mıknatısı çıkarıp yayı manyetik yapabilirim. Havada durunca bize kuzey-güney yönünü gösterecek. Evet, harika. Bir kısmını kesebilirim. Harika. Birkaç kere sürtmemiz gerek. Biraz mıknatıslanması gerek.
14: Nereye asacaksın?
16: Tamamdır dostum. Almak ister misin?
14: Evet.
16: İdeal bir durumda bu iğneyi su veya yağ içinde yüzdürmem gerekirdi. Ama elimde bunlar yok çünkü kar eritecek ateşimiz yok. En iyi çözüm saçtan sarkıtmak. Böylece kuzey-güney çizgisini görebilirim. Rüzgarın önünü kesebilir misin?
14: Tabii.
16: %100 kusursuz olmayacak çünkü kımıldıyorum. Ama ne tarafa sallandığını gördün mü?
14: Evet.
16: Çizgi bu.
14: Burası kuzey.
16: Tamam, bekle. Güzel. Bu bize daha iyi bir açı veriyor. Kusursuz değil ama pusula bile haritayı konumlandırıp uzaktaki şekilleri ayarlayabilsin ve harekete geçebilelim diye iyi bir kuzey-güney çizgisi verdi. Bu hat sanırım buraya uzanıyor. Buradaki vadiye.
14: Tamam.
16: Hat üstünde dururken haritada gördüğüm şekille çakışan yüzey şekillerini çıkarabiliyorum. Eğer biz buradaysak, şuna bak. Bu yüzeyde bir yerde bir tür yol var.
14: Yol dostum, 1870'lerden evet. Kalma. Vagon yolu.
16: Bu en iyi şansımız. Her halükarda burada bir çay var. Suyu takip edebiliriz.
14: Kesinlikle.
16: Harita eski olduğu için burada olan herhangi bir yol artık yok olmuş olabilir. Ama başka bir seçeneğimiz yok. O yüzden bu yol medeniyete kavuşmak için en iyi şansımız. Her zaman bizim olduğumuz konumda olmama ihtimali var. Yürümek için bir referans noktası bulmamız gerek. Tamam, burada bir tepe var.
14: Buldun mu?
16: Şunu görüyor musun? Evet. Tepeyi görüyor
14: evet,
16: musun?
14: Evet, evet.
16: Bunu önümüzde tuttuğumuz sürece. Bill ile seçtiğimiz yolda yola paralel bir çay var. Çaya ulaştığımızda karşıya geçersek yol hemen karşıda olmalı.
14: Fırtına her yeri fena kapatmış.
16: Evet, öyle. Açıldığını görebilirsin.
14: Evet.
16: Çok da ileride değil. Tamamdır, burası bizim vadi. Evet, buralara bakmıştık. Su yukarıda olmalı. Vadi yüzeyinin ilerisinde ve yol da hemen arkasında olmalı.
14: Evet, bu kanyon düşündüğümden daha darmış. İşte çay.
16: Evet, yüzey tamamen donmuş gibi görünüyor.
14: Evet.
16: Zamanla yer değiştirmiş olmalı.
14: Evet, baksana ne kadar kaymış.
16: Evet, su yolu kaymış. O yüzden bu taraftaki yol içinde gözünü iyice aç. O da kaymıştır diye düşünüyorum. Gözümüzü dört açıp dikkat kesilmemiz gerekli. Umarım yolu buluruz. Yolu çoktan geçmiş olmalıydık gibi hissediyorum.
14: Evet, ama ana kanal burası mı ondan emin değilim. Burada pek su yok.
16: Karşıya geçip bakalım ister misin?
14: Sanırım bir şeyler bulmamız lazım. Yolu göremiyorum. Ana nehir nerede bilmiyorum. O yüzden geçip ne bulabileceğimize baksak iyi olur.
16: Burası daha kalın. Bence buradan geç. Dikkat et.
5: İyi misin?

sütle dolsun. 1 Haziran Dünya Süt Günü kutlu olsun.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartımı
3: bil. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
4: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
5: Aramaya devam etmelisiniz.
4: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
6: Tozlu Servet yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Haydağa Soltuk Dağları'nda mahsur kalıp 26 saatlik bir mücadele verdikten sonra...
8: Yolu çoktan geçmiş olmalıymışız gibi hissediyorum.
7: 100 seneden daha eski bir haritada yer alan yer şekillerini vadi üzerinde araştırırken Grady ve bir şüpheye düşüyor.
8: Elimizde bir harita var ama çok eski. Bunca sene değişiklik olmamış olması imkansız. O yüzden tam nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Bence daha kalın olduğu noktadan karşıya geçelim. Dikkat et. Ayağım ıslandı.
9: İyi misin?
8: Hala kenardayım sanmıştım. Bir metrelik suya düştüm. Soğuk hava mücadelesindeki en acemice hatalardan birini yaptım. Ayağım ıslandı. Botumun içi su dolu. Bu hatayı yapmak, bir ve benim kurtuluşum için çok kötü olabilir. Evet, ayağım biraz girdi.
9: Zaman ister misin biraz, bekleyelim mi?
8: Evet, oturup suyunu sıkacağım. Tam acemi hatası. Kendime kızgınım. Hala kenarda olduğuma yemin edebilirdim. Islak.
9: Su damlatıyorsun
8: evet.
9: Dostum. Eğer ıslandıysan her şeyi yeniden gözden geçirmeliyiz.
8: Gün içinde ilerlediğimiz sürece sorun yok. Çünkü kan dolaşımının devamlılığını sağlamak zorundayım. Islak ve üşüyor olmak seni bir anda sağlıklı konumdan hipotermik bir konuma koyabilir. Şansıma tek bir bacağım ıslandı. O yüzden endişelenmem gereken tek şey soğuk ısırması.
7: Soğuk ısırması, soğuğa maruz bırakılan ıslak yüzeylerde deri ve deri altında buzlanma nedeniyle oluşuyor. Öte yandan bu durumdan etkilenen uzuvlar kas ve sinir tepkileri nedeniyle bu durumda genelde sıcaklık hissediyor ve doku hasarı geniş ve kalıcı olana kadar da acı hissetmiyorlar.
9: Önce ayağın his kaybediyor, sonra ayak parmaklarında karıncalanma ve tuhaf bir his başlıyor. İhtiyacın olduğun anda ateş yakabiliriz biliyorsun.
8: Çok sorun değil. Hareket halinde kalıp üstesinden gelmeye çalışacağım.
9: Ne kadar dayanıklı olduğunu sorgulamıyorum. Seni güvende tutmaya çalışıyorum.
8: Öyle ama ilerlemek burada bir şey yapmadan durmaktan iyidir. Yürümeye devam edeceğim. O kadar kötü değil.
9: Tamam.
8: Bir haklı olarak benim için endişeleniyor. Burada ateş yakmak için durursak zamanımızdan bir sürü saat yiyeceğiz.
9: Tuhaf yürümeye başladığını fark edersem duracağız.
8: Durmam gerektiğinde sana haber vereceğim. Bu konuda kalın kafalılık etmeyeceğim.
9: Daha şimdiden ediyorsun zaten.
8: Her neyse.
9: Tamam.
8: Şimdilik iyiyiz.
9: Pekala. Grady dayanıklıdır, bu konuda şüphe yok ama ayağını sıcak tutmak için boşuna kalori harcıyor. Tabii ki kalın kafası bunu almak istemez. Dikkat etmem lazım çünkü işler bir anda tersine dönebilir.
8: Kar yolu bulma işini hiç kolaylaştırmıyor. Bulacağımızdan emin değilim.
9: Kanyonun öbür tarafına yaklaşıyoruz. Ya burada ya da hiç buralarda değil.
8: Evet, geri gidiyor. Lanet olsun. Sanırım yol silinip gitmiş. Giderek cesaret kırıcı bir hale geliyor. Bill ve ben vadiyi neredeyse geçtik ama yola dair tek bir işaret yok.
9: Kuru kanallar uzanıp duruyor. Bilmiyorum.
8: Bütün kanyonu geçersek görebiliriz belki.
9: Peşindeyim. Unutma, harita 140 yaşında.
8: Evet. Bu yolu bizi medeniyete kavuşturacak kolay bir yol olsun. Yolculuk kolaylaşsın diye aramıyoruz sadece. Yolu bulmak bize haritada nerede olduğumuzu gösterecek. Burada eski büyük bir açıklık var. Eğer var olduysa bir yol burada olmuş olabilir. Ben olsam buraya yapardım.
9: Çayın üstünde kesinlikle bir yükselti var.
8: Bil, şuradaki bitkilerdeki farklılığa bak.
9: Evet dostum.
8: Bu olabilir mi?
9: Olabilir.
8: Oldukça sağlam bir açıklık var. Ve sadece çimler çıkmış burada.
9: Çift izli gibi duruyor.
8: Sanırım o yolun üstündeyiz. İyi haber. Haritayı doğru okuduk. Bu yolu bulmuş olmak Bill ve benim için çok önemli. Amaçsızca dolanmadığımız, yolun üstünde olduğumuz ortaya çıktı. Ateşi ne kadar çabuk yakabilirsin?
9: Ne kadar çabuk istersen. Ayağın sıkıntıda mı?
8: Evet, sanırım zamanı geldi. Kurutup ısıtmak için biraz zamana ihtiyacım var. Bill ve ben 72 saate karşı mücadele ediyoruz. Ama ıslak bot, ıslak çorap ve ıslak pantolonla bu kar üstünde attığım her adım ayağımı daha da soğutuyor. Şimdi buzlanmaya da başladı. Ayağım ağırlaşıyor ve ayak parmaklarımda his kaybı başladı. Vücudum yenileme fırsatı bulamadığım enerjiyi kullanıyor. Eğer az daha kendimi zorlarsam yıkıcı bir noktaya geleceğiz.
9: Burada biraz durup ayağını ısıtmak mı istiyorsun? Yeşil dal bulabileceğimiz tek yer burası zaten. Epeydir bir şey görmedim.
8: Bizi rüzgara karşı koruyor.
9: Ayağın nasıl?
8: Soğuk.
9: Öyle mi?
8: Gerçekten soğuk. O yüzden ateşi çabuk yakmalısın.
9: Kav hazır, set hazır. Sadece biraz yakacak odun toplamak lazım. Beklediğimden daha uzun sürdü ama Grady nihayet yola geldi. Ayağını kurutup ısıtması lazım. Ateş yakma zamanı geldi.
8: Durup bilin ateş yakmasını beklemenin anlamı yok. Hareket edip ayağımdaki kan akışını devam ettirmek istiyorum.
9: Yılın bu zamanı, bu tür havalarda ateş her zaman önemli ama bu sefer kritik önemde. Eğer ıslanırsan buradan çıkamayız. Ateş şu an bize lazım. Kulübenin yapısı güzel. Tepeyi yakıyorsun. Yanan kömürler var. Isıyıp aşağıdaki yakıtı kurutuyor. Yuvarlak yapılı barınaklar oldukça kullanışlı. Bu parlak güneş ışığı yapı için iyi olacak. Ağacın altına girip kuru bir yer arayacağım. Bakalım ne bulacağız. Ateş tahtası etrafta sürüklenmesin diye sabit olmasına dikkat edeceğim. Ve yerde baskıya dayanabilsin diye yumuşak olmamalı. Neyle karşı karşıya olduğumu, durumu biliyorum ve kaybedecek vaktim yok. Oyalanıp yarını ertelemek gibi bir ihtimalim de yok.

0: Çok yavaş, çok yavaş.
1: Köz var mı?
0: Köz var ama köz ateşin garantisi değil. Islak durumdayız ve bu kavı, yani kömürü, nemli herhangi bir şeyi söndürebilir. Sırf kavı kurutmak için 3-4 kömür eklemek zorunda kalabilirim.
1: Bir duman çıkardı. Bu da köz var demek. Ama ateşi ne zaman başlatacağından emin değilim. Bill dün gece ateş yakamadı. Eğer bugün de yakamazsa ayağımı kaybedeceğim. Başlıyoruz. Devam et.
0: Sırf közümüz var diye ateş yanacak diye bir şey yok. Çünkü yakıt ıslak durumda. Yani yavaş davranıp dikkatli hareket etmeliyim. Ayrıca bekleyen diğer bir kav grubu daha var. Hadi.
1: Teşekkür ederim. İyi iş. Bu tam ihtiyacımız olan şey. Bill kav yığınının nihayet alev almasını sağladı. Şimdi ayağımı ısıtıp kan dolaşımını sağlayarak canlandırma zamanı. Tamamdır dostum. Teşekkür ederim. Eline sağlık.
0: Biraz daha yakacak toplayacağım. Ayağını ısıtmamız gerekiyor.
1: Ateş yanarken tek yapacağım şey dinlenip ayağımı ısıtmak. Ama tekrar ısıtırken yavaş hareket etmem gerek. Uyuşmuş durumda. Ayağımı çok yaklaştırmak istemiyorum çünkü o zaman yanık ve ısı kaybı riski çıkabilir. Soğuk ısırığına yaklaştıysan ya da çoktan yakalanmışsan uzuvlarında his kaybı olur. Bu tehlikeli bir şey çünkü çoğu kişi kendini yakabiliyor. Dürüst olmak gerekirse ayağımı ateşe yaklaştırmak acı verici. Yakınacak halim yok. Parmaklarımı ısıtmam gerekiyor. Çok daha iyi. Her şeyi kurutmam zaman alacak ama ısındım. Ateş yaktığımıza göre şimdiki önceliğimiz su kaybı. Suya ihtiyacımız var. Bir sürü kar eriteceğim ve su kaybını gidereceğiz. Hazır fırsat varken biraz tat almak ve C vitamini almak için bize çam çayı yapacağım.
2: Çam iğneleriyle demlenmiş su bağışıklık sistemini güçlendirir ve taze bir portakaldakinden 4 ya da 5 kat C vitamini barındırır. Brady ayağını ısıtırken Bill de daha fazla yakacak arayışında. Bu sırada başka bir potansiyel kaynak keşfediyor.
0: Bu tarafta taze kunduz izleri var. Yememiz lazım. Bu karşılaştığımız ilk hayvan izi. Daha yakından bakmamız gerekiyor. Baksana. Kunduz buzu kırarak yüzmeye başladı. Şu kanalla küçük göller arasında hareket ettiğini görebilirsin. Barajın orta kısmında bir kayıklık var. Zannedersem bu sabah olmuş. Bu iki gündür rastladığım ilk hayat işareti. Bundan yararlanıp zamanımıza eklemeliyiz.
1: Ne haber?
0: Kunduz ve geçiş yolu buldum. Tuzak kurmayı düşünüyorum.
1: Bill ile ikinci günün sonuna geldik. Soğuktayız. O yüzden midelerimize yemek girmesi ısınmamız için önemli.
0: Sanırım kısa zamanda biraz et ve yağ edinebiliriz.
1: Bir günde.
0: Bilmiyorum ama bence denemeye değer.
1: Ben varım. Biraz et yemek hoşuma gider. Barınak üzerinde çalışıp kan dolaşımımı koruyacağım.
0: Evet, burada barınak için pek malzeme yok. Bu ağaçtan ibaret sadece.
1: Kesinlikle. Et yiyebilmek Bill ve benim için tam ihtiyacımız olan bir dönüm noktası olur. Gece burada beklemek mantıklı geliyor.
2: Barınak yapma kararı üstüne Grady, büyük ağacın altında ilkel barınak yapma üzerinde çalışırken Bill tuzak kurmaya çalışıyor.
1: Burada zaten büyük bir açıklık var. Ağacı kullanmak rüzgarın epey bir kısmını alıyor. Bu uzun sırıkları alıp ağacın kendisine doğru yaslayacağım. Barınağı şekillendirmeye çalışıyorum. Üstüne dallar attığımızda tepesi düşmemeli. Biraz daha yapı gerek. Güzel görünmese de olur. Yeri bir grup dalla kaplayacağım. Yan yana oturacağız. Kendimizi yerden koruyacağız. Tepeyi biraz daha dalla kaplayıp doğal elementleri dışarıda tutacağız. Ama asıl işi ağaç yapacak. Sıkı olacak.
0: Taş ve çubuklarla bir kapan yapacağım. Taşlı kapanlar eski zamanlardan beri ilkel kabilelerin kullandığı bir tuzak çeşidi.
2: Taşlı kapan bir hayvan izi üzerinde kurulur ve avı ezmeye yarayan ağırlık, destekler, kaldıraç ve tetikleyici ile birlikte 4 rakamını andıran bir bileşenden oluşur.
0: Bu uzun görünen çubuk ellerimin olduğu köşeden geçiyor. Bir kemirgen gelip sopaya dokununca ağırlık onların üstüne düşüyor. Gidip Grady'yi almam gerek çünkü tuzağı kurmalıyız.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: Hangi kredi? Bardaklar sütle dolsun. 1 Haziran Dünya Süt Günü kutlu olsun.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
7: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
6: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
12: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
11: Bir fırsat.
13: Tozlu Servet bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
2: Güneş batar ve açlık bastırırken Bill ve Grady 36 saat içindeki ilk yemeklerini yakalamak umuduyla Kunduz Barajı'na doğru yöneliyor. Ama tuzak için hala iki tane kütüğe ihtiyaçları var.
0: Kunduzlar büyük, kalın, kemikli hayvanlardır. O yüzden bize iyi bir ağırlık gerekiyor.
1: Bu iyi mi?
0: Uzunluğu iyi, şuna bir bakalım. Eğer ağır, bu kesinlikle iş görür. Oradaki açık su kanalını görüyor musun?
1: Bunu mu kullanıyor?
0: Evet, oradaki gölcüklere geçiş yapıyorlar.
1: Karşıya mı geçelim?
0: Gitmeye çalıştığımız yere tek geçiş o.
1: Tamam. Daha önce ıslanma hatasına düştüm. Ve büyük bir hataydı. O yüzden geçerken acele etme.
0: Kapana doğru yere kurmak için bazı yerlerde en fazla 46 santim genişliğinde olan Kunduz Barajı'nı geçmemiz lazım. Ve su iki tarafta da buz gibi. Tek bir yanlış adım bu fikri kötü bir fikre dönüştürebilir. Burası en kötü kısmı Grady.
1: Kemik kadar kuru.
0: Güzel.
1: Peki şimdi planımız nedir?
0: Açık su kanalıyla kenardaki kaymayı görüyorsun değil mi?
1: Hı hı.
0: Ağırlığın arka ucunu bu tarafa dayayacağız.
1: Tamam.
0: Ve sonra da kaydırağın karşısına kapanı kurmak için kütüğü gömeceğiz. Hayvanlar için önemli ipuçlarından biri korkudur. O yüzden bölgede kapanı kurarken olabildiğince az zaman geçirmemiz gerekiyor. Bu tarafa doğru. Ve etrafı kesinlikle rahatsız etmemeliyiz. Gidip kapanı kurup hemen ayrılmamız gerekiyor. Kaydırakta.
1: Tamam.
0: Bu işe ne kadar emek verirsek o oranda bir şey elde edeceğiz demektir. Güzel ve yavaş. Yapabilirsen biraz daha yukarı. Güzel.
1: Ağırlığı bıraktım.
0: Bıraktın mı?
1: Evet.
0: Sabah kontrol edip kahvaltı bulacağız.
1: Eminim bulacağız.
0: Harika. Bu sefer risk yüksek. İki gündür bir şey yemedik. Eğer bu kunduzu yiyebilirsek zaman kazanacağız.
1: Bak dostum. Atıştırmalarımız oldu. Hazır otu var biraz. Tuzak kurduktan sonra kampa dönerken yolda bir çift hazır otu buldum.
0: Güzel.
1: Evet. Pek yok, biraz sert ama bizi bir süre ayakta tutar.
0: Biraz yemek varmış buralarda.
1: Pek yok. İki tanesini kap.
0: Evet, kıralım gitsin, olur mu?
1: Soğuk havada her çeşit gıda çok önemli. Isı kaybetmemek için vücuduna yakıt vermen gerekiyor. Açlıktan ölme riskinden değil, donarak ölme riski yüzünden.
0: Gözünü dört aç. Bakalım başka evet. Var mı? Biraz hasır otu spagettisi ister misin?
1: Evet, biraz daha pişir.
0: Evet. Hasır otunda dahi köklerinde biraz çamur olur ve etrafta kunduzlar da gezindiği için iyi haşlamak gerekiyor. Sana ne diyeceğim? Bu kavanozun içinde benim açlığımı yatıştıracak kadar ot yok. Umarım sabah kapanda harika bir kunduz buluruz.
1: Evet, kunduz bekliyoruz.
2: Güneş batarken sıcaklık oldukça düşüyor.
0: Kapıyı alayım.
2: Neredeyse 42 saattir protein alamayan Bill ve Grady gece boyu vücut ısılarını korumaya çalışıyorlar. Ve sabahleyin kapanı kontrol etmek için çok hevesliler.
0: Noel sabahı gibi. Gidip kapanı kontrol etmem lazım. Umarım kunduz evine çıktığı yoldan dönmeye çalışmıştır. Olamaz. Kapan inmiş. Buradan görebiliyorum. Kapan inmiş. Büyük bir kunduz yakaladık. Başardık. Cidden başardık. Kahvaltı bizden. Bu bize zaman veriyor. Barınağımız var, suyumuz var, ateşimiz var ve yemeğimiz var. Şu anda mücadele modunda değiliz. Grady, bak neyimiz var.
1: Şaka mı yapıyorsun? Kunduz yakaladık.
0: Kahvaltı zamanı.
1: Etimiz
0: var. Ateş nasıl görünüyor?
1: Yanıyor ama harlanması gerek. Gidip besleyelim.
0: İyice büyüt. Ben bunu biraz keseceğim.
1: Bill bize kahvaltı yakaladı. Saati sıfırlamak için tam da buna ihtiyacımız vardı. Güzel kokuyor. Küle bulanmasına pek aldırmıyorsun değil mi?
0: Hem yemek yiyip hem de dişini fırçalamış oluyorsun.
1: Geri kalanıyla ne yapacaksın?
0: Bence bacakları ve kuyruğunu kızartıp yanımıza taşıyalım. İstediğimizde yiyebilmek için.
1: Tamamdır. İnsan vücudu yemeksiz 3 hafta dayanabilir. Ama soğuk hava şartlarında vücut ısısı kaybına uğramamak için deponu dolu tutman gerekiyor.
0: Bence resmi olarak saati sıfırladık Grady Powell.
1: Su, yemek, gece iyi bir uyku.
0: Tamamız bence. Bir süre burada kalabiliriz.
1: Sen istediğin kadar burada kalabilirsin. Ben haritayı, bu etin birazını alıp ayrılıyorum. Kendin bilirsin.
0: Hadi ama, burada rahatım.
1: Her zamanki gibi bilin planı durup rahatına bakmak. Hayatta kalma bence devam etmektir. Eve doğru ilerleyeceğim. Bence bu bulduklarımızı toplayıp yola koyulalım. Kalmak istediğini biliyorum ama...
0: Bacakları ve kuyruğu kızartıp buradan gidelim.
2: Bu bölgedeki Şuşon kabilesi için protein, demir ve A vitamini kaynağı olan kunduz kuskunu, şimdi medeniyete giden yollarında Bill ve Grady'ye ihtiyaçları olan gücü sağlıyor.
1: Evet, çıkmaz sokak.
0: En azından yoldayız.
1: Kaybolup geri geliyor ama buna güvenemeyiz. Vagon yolunu tekrar bulduk ama o kadar kopuk ki üstünde yürüyüp kaybedip tekrar aramayla vakit geçtiği için takip etmeye çalışıp vakit kaybetmenin anlamı yok. Su tarafına gidelim mi?
0: Yolu izlemek istemiyor musun?
1: Kopuk kopuk ilerliyor. Açıkça burada uzun süredir varmış, ortasında ağaçlar büyümüş. Vagon yolu çıkmaza girdi. O yüzden biz de akıntı tarafına doğru gittik. Suyu takip etmek bence daha iyi bir ilerleme yolu. Bir yer ayrılmıyor. Daha geniş sulara kadar takip edip bir yola çıkabiliriz. Daha büyük bir yola çıkmayacak bence, değil mi?
0: Tamam dostum. Peki, takipteyim.
1: Hala. Tamamdır.
0: Grady'ye güveniyorum. Kafasında belirlediği noktalar var ve nerede olduğumuzu veya nasıl çıkacağımızı bulabilir.
1: Su yön bulmak için çok iyi. Çünkü bir yere gittiği yok. Yürümesi daha iyi olurdu ama.
0: Düz iyi. Nehirde ilerledikçe yüzey kalınlaşmaya başladı.
1: Evet. Haklısın, burası derinleşmeye başladı. Daha iyi bir yol var mı diye baksak daha iyi olacak. Bill ve ben vagon yolundan vazgeçtik. Daha ağaçlıklı bir yolda ilerliyoruz ve bu yüzden sık sık haritaya başvurmak mantıklı. Bu yolu takip ediyorduk. Şimdi bu çaydayız.
0: Doğru.
1: Şuna bak. Evet, kaybolabilir gibiydi ama başka bir yol vardı.
0: Şu sınırın üst tarafına
1: evet,
0: doğru.
1: Evet, orası. Şuna bir daha bakalım.
0: Bence burası bizi hemen bir yere çıkarmayacak. Her zaman yukarıdan bir bakınabiliriz.
1: Evet.
0: Paralelimizde yer alan ve kendine ait yolu olan başka bir vadi daha var. Çayı geçtikten sonra diğer vadiyi kolaçan etmeye karar verdik. Bu noktada herhangi bir şey denemeye razıyım.
1: Bence bunun üstüne çıkabilirsek bir sonraki vadiyi rahat görebileceğiz. Başka bir vagon yolu var mı diye bakacağız.
0: Bir şeylere bakmaya çalış.
1: Durup biraz kunduzdan yemem gerek. Bill?
0: Evet?
1: Bunu görmek istemezsin.
0: Ne oldu?
1: Yola çıktık.
0: Vagon yolu mu?
1: Hayır, bildiğin yol.
0: Dostum, sonunda. İşte bu Grady. Çıktık dostum.
1: En başta yanlış vadiyi seçmişiz.
0: Çıktık dostum. Bu vagon yolu değil.
1: Evet.
0: Vadiyi değiştirmekle iyi yaptın. Hadi devam edelim.
1: Aynen.
0: Yola çıktık. Böyle dağlara evim dememin bir sebebi var. Kuzey Amerika'daki son yerel insanların sığınağı olmuş. Ve dağlar onlara sahip çıkmış. Bu tür insanlara hep özendim ve Sawtooth'ta zaman geçirebildiğim için minnettarım.
1: En yaygın okul öğütlerinden biri kaybolursan olduğun yerde kal. Ama ben kendini zor bir durumdan kurtarmadan yanayım. Bir ayağını diğerinin önüne koy, ta ki eve varana kadar.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
1: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
2: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle bir ilgisi yok, tamam mı?
1: Evet, hep aynı hikaye. Herkes böyle
2: Anlamadınız.
1: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
2: ben
1: değil.
2: Ben suçlu falan değilim.
1: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şeyi satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza puanı.
2: 19 mu?
1: 90.
2: 90 mı?
1: Aynen öyle.
2: Bir de ceza puanı. Evet. Olamaz.
1: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund'da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da Bovaka'da en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
0: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
1: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
2: Oynamak için.
1: Evet.
2: Şurada topum da var.
1: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım, olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
3: Ben onu görmedim. Üstelik içeride oturuyordum.
1: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
3: Sen de inandın mı?
1: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
3: Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
0: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
1: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
4: Öyle mi?
1: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
2: Evet.
1: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
0: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.
5: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen, çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar.
0: İkizi bağlandı.
5: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen, çocuklar için değişime ortak olacak mısın?

Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.

0: Kurdu avcılarının yeni bölümlerinde toplamda 60 yıllık deneyime sahip 3 önde gelen antika ve hurda eşya satıcısı güçlerini birleştiriyor. Batı Galler'den kır evi uzmanı Alistair Dryburgh, geleneksel şeyleri çok seviyor.
1: Fena değil değil mi?
2: Evet, güzel, çok şık.
1: Galler çam taverna sandalyesi.
2: Sakın bana satmaya çalışma.
1: Sana satmaya çalışmıyorum.
0: Vikinat iç mekan tasarımı konusunda çok becerikli.
3: Bence bu kesinlikle harika. Almalıyız.
0: Londra'dan Serkan Yumakçı, Avrupa'nın dört bir yanından bulduğu endüstriyel hurda malzemelere tutkuyla bağlı.
2: Bunlar Gent of Leicester tarafından yapılmış ve Genel Posta İdaresi'ne ait.
0: Serkan'ın kardeşi Jay yıpranmış eşyaları hayata döndürüyor.
4: Paslanacak bir şey yok, bozulacak bir şey yok. Bu yüzden sonsuza kadar dayanıyor.
0: En iyi antikaları ve dekoratif hurdaları bulmak için birlikte ülkeyi dolaşıyorlar. Bu bölümde...
5: Merhaba.
0: Batı Sussex'te Serkan ve Jay nihayet kendilerine denk rakiplerle karşılaşıyorlar.
2: Çok güzel sakallarınız var dostlarım.
6: Teşekkür ederim, tabii ki sizin şerefinize.
0: Galler'de Alistair ve Serkan geçmişi binanın dokusuna kazımış tarihi bir denizcilik deposu keşfediyorlar.
7: Duvarların her yerinde uzun gemilerin güzel kare kalem çizimleri var.
1: Akıllara durgunluk veriyor. Evet. Buranın tarihinin bir parçası.
0: Cardiff'teki bir bit pazarında işler karışıyor.
2: Bunlar eski mi peki? Yani bu ikisi?
1: Evet, karıştı dostum. Aa,
2: tamam.
1: Durumu daha da kötüleştiriyorsun.
0: Serkan ve restoratör kardeşi Jay, endüstriyel hurda, vintage, aydınlatma ve cesur tasarımlar konusunda uzmanlar. Yeni ürünler ararken tek bir çatı altında yüzlerce eşyanın yer aldığı adeta birer hazine sandığı olan koleksiyoncuları ve hurda avcılarını ziyaret etmeyi seviyorlar.
2: Bizim işimizde ziyaret edilebilecek en heyecan verici yerlerden biri hevesli koleksiyoncular ve tutkulu hurda toplayıcılarıdır. Bu tür insanlar çok zaman harcamış, her yeri dolaşmış ve bu devasa koleksiyon oluşturmuşlardır. Bu tür insanları ziyaret etmeliyiz. Bu eşyaları bulmak için her yeri dolaşmak zorunda kalmamak için biraz daha fazla para ödemekten çekinmemelisiniz. Ve bu yerleri ziyaret ettiğinizde oradan muhteşem hazineler alabilirsiniz.
0: Bugün Yumakçı kardeşler hoşuma gidiyorlar. Orada nadir bulunan neon lambalar, vintage Amerikan eşyaları ve otomobil hatıralarını toplayan, koleksiyoncuyken satıcıya dönüşen iki kişiyi ziyaret edecekler.
4: Tamam. Dilo ve Jeff'i görmeye gidiyoruz.
2: İkisini de oldukça uzun süredir tanıyoruz. Yani Dino'yu.
4: Dino'yu.
2: 10 yıldan fazladır, evet, tanıyoruz. Evet. Dino, evet. Onu çok uzun zamandır tanıyoruz. Otomobil ve otomobille ilgili bilmek istediğimiz her şey konusunda Dino her zaman başvurduğumuz kişidir. Dino ve Jeff gerçekten bilgilidir. Bu yüzden bugün bazı otomobil eşyalarıyla geri döneceğimizi düşünüyorum.
4: Ve Dino'nun her zaman güzel neon ışıkları vardır.
2: Evet, çok fazla neon ışığı yapıyor, öyle değil mi?
4: Ve bilgileri.
2: Evet. Evet, evet, bu konuda bilgililer. Topladıkları her şeyin ardında hikayeler var. İkisi de karakterli insanlar.
0: Porsche, 13. yüzyıldan bu yana bir pazar kasabası olarak gelişti. Arnavut kaldırımlı sokakları asırlık binalarıyla tarihi cazibesini hala koruyor. Bu yeşil bölge Retro Heist adı altında ticaret yapan Dino Nicolau ve Jeff Hall'un ortak koleksiyon tutkularının sonucu olan renkli vintage nadir parçaların bulunduğu devasa bir salona ev sahipliği yapıyor.
6: Londra'daki bir araba bagajı pazarında tanıştık. Sergilemek için tuhaf bir minibüs ve elektrikli bir süt kamyoneti getirmiştim. Pazarda dolaşırken bu genç adamı gördüm.
8: Orada satış yapıyordum. Sen beni rahatsız ediyordun. Sonra 5 dakikalığına sohbet etmeye geldin ama bütün gün yanımda kaldın.
6: Evet, hemen kaynaştık ve onda gerçekten harika şeyler vardı. İşte böyle oldu.
8: 18 yaşımdan beri koleksiyon yapıyorum. Amerikan arabalarını ve o tür şeyleri seviyorum. Sonra bu ilgi giderek büyüdü ve şimdi bu seviyeye geldi işte.

0: yine.
1: Bilirsiniz.
2: Delilik seviyesine geldi.
1: Delilik seviyesi, evet. Serkan ve C'yi tanıyorum. Ama evimi hiç görmediler. Sadece pazara götürdüklerimin küçük bir kısmını görebildiler.
2: Evet.
1: Yani onları çok etkileyebilir. Kim bilir?
2: Onlarla bir süre önce tanıştım. Sanırım bugün karşılaştığımız tek sorun sakal kıskançlığı. Gerçekten bence evet. Sorun bu.
1: Evet, bu konuda evet. Bir şeyler yapabiliriz.
2: Bu konuda bir şeyler yapabiliriz. Evet, bunun üzerinde çalışırız.
1: Merhaba.
2: Hoş geldiniz.
3: Tanıştırmaya gerek yok. Nasılsınız? Çok güzel bir sakalım var Dino ve Cici.
2: Merhaba. Şerefinize. Evet. Bu sefer sakal konusunda geride kalmayacağız.
3: Evet, yakışmış.
2: Anladınız mı?
3: Hadi.
4: Sakal bırak.
3: Hadi içeri bakalım. Burayı iyice doldurmuşsunuz.
2: Bazıları öyle diyor.
3: Dino's Diner. Ha. O gerçek miydi yoksa?
1: Hayır. 1970'lerdeki bir tiyatro gösterisinden kalma.
3: Senin için iyi bir parça.
1: Benimle biraz bağlantısı var, evet.
3: Evet, adın.
1: Ve sonra dünyadaki tek Forrest Gump neon ışığı var, değil mi?
3: Baba Gump.
1: Amerika'da bu restoranlar var ama hiçbirinde neon ışığı yok. Bu dünyadaki tek neon ışığı, değil mi?
3: Gerçek bir Baba Gump restoranı var.
1: Vardı. Londra'da. Birkaç yıl önce kapandı ve çöp konteynerini atacaklardı. Şans eseri inşaatçılar oradayken biz de oradan geçiyorduk ve hayır lütfen onu atmayın dedik, aldık.
3: Dino ve Jeff'i görmek her zaman heyecan verici. Ne getireceklerini asla bilemezsiniz. Bildiğiniz tek şey, ne getirirlerse getirsinler, bu dünyadan olmayacak bir şey olacağıdır. Tuhaf ve muhteşem şeyler. Dino ve Jeff ikisi de çok uzman koleksiyoncular. Gerçekten çılgın şeyler topluyorlar ve biriktiriyorlar. Hızlı tren neonu.
1: Evet. Bu orijinal bir Luna Park neonu. Tüm harflerin eşit olmadığını, hatta farklı boyutlarda olduklarını görebilirsiniz.
3: Evet.
1: Tamamen el yapımıdır, tamamen. Luna Parklar çok uzun zaman önce ledlere ve ampullere geçmişti. Bu yüzden neon çok ama çok nadir bulunur.
3: Anlaşılıyor ki bu biraz eski ve bu harika bir şey. Çünkü çok satılabilir. Dino bana bunun aslında bir Luna Park'tan geldiğini söylüyor. Yani yerindeydi. Amacına uygun kullanılmıştı. Bu önemli bir detay. Bunu kaça satarsın? 10 yıldır tanıdığın bir arkadaş için. Belki daha fazla, ha? Ne dersin?
1: Muhtemelen 2,5 civarı.
3: 2500 mü?
1: 100.
3: Ha, 100.
2: Şuna bak, değere inanamıyorum. 2,5
3: dediğinde tamam. Tamam, 250 en iyi fiyat.
1: Hemen hemen.
3: Jay, şu ne düşünüyorsun? Bu oldukça güzel.
4: Güzel.
1: Evet. Teşekkür ederim efendim.
3: Hadi 250, tamam, harika. Çoğu zaman neon bulursunuz. Çalışıp çalışmayacağı her zaman bir kumardır. Satın alabilirsiniz. Üzerine epey para harcayabilirsiniz. Gazı boşalmış olabilir. Yeniden gaz doldurmanız gerekir ve bu çok pahalıya mal olabilir. Bu zaten çalışıyor. Her şey takılı ve fiyatı da harika.
2: Ağır mı geldi?
3: Hey, bu eski İsveç otomobili karakteri, öyle değil mi ha?
1: Lastik adama çok benziyor.
3: Evet.
1: Ama özel yaptıkları ultra nadir bir versiyon bu. Ancak hiç kullanılmamış gibi görünüyor. Hem de hiç.
3: Durumu iyi, öyle değil mi?
1: Evet.
3: Bu Jakob. İsveç otomobil amblemi. Eskiden büyük kamyonların üstünde dururlardı. Üst kısımda olurdu. Durumu çok iyi. Çatlak yok, kırık yok. Işık için delikleri de hazır. Gayet iyi bir parça. En iyi teklifin nedir? Ama en iyisi.
4: 180.
2: Affedersin. Lanet olsun. Kalp rahatsızlığım var. 200. Bu kesinlikle son olur. Teşekkür ederim. Alın bakalım.
3: Harika. Evet. Teşekkürler. Bunun için verebileceği en iyi fiyat 200. Çok gibi geldiğini biliyorum ama bu tür bir otomobil ve böyle bir karakter varken çok çok iyi satabilirler.
1: Buraya gelin lütfen. Bu otobüs yön levhalarından birkaç tane ve daha fazlası da var. Peckham'ı kim aldı acaba? Bunları çok uzun zaman önce aldım. Herkes onları parçalara ayırmaya başlamadan önce.
3: Evet. Eski otobüs tabelaları. Bunlar otobüsün nereye gittiğini gösterir. Artık bunlar oldukça moda oldular. İnsanlar bunları kesip çerçeveletiyorlar. Çünkü üzerindeki her durak başkası için farklı bir anlam ifade ediyor. Çoğunlukla Güney Londra'dan ve Peckham'dan var. Peckham Rye var. Elephant and Castle var. Mükemmel parçalar. Bu ne kadar?
1: Ne dersin Jeff?
3: Sadece ne kadar olduğunu bilmek istiyorum.
2: 180.
0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
8: Hesap kurduk.
7: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Hesap kurdu.
9: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet.
14: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Serkan ve Cey kardeşler, Dino ve Jeff'in yıllardır topladıkları retro aydınlatma ve vintage otomobil aksesuarlarından oluşan bir hazineyi ziyaret ediyorlar.
1: Burayı iyice doldurmuşsunuz.
2: Bazıları öyle diyor.
0: Tam da aradıkları gibi bir vintage Londra otobüsü tabelası buldular. Ama fiyatı uygun olup olmadığından emin değiller.
1: Ne kadar?
3: Ne dersin Jeff?
1: Sadece ne kadar olduğunu bilmek istiyorum.
2: 180.
1: Adamın elini sık. En iyi teklifin bu mu yani? 180.
2: Evet öyle. Yani bunda daha çok var.
1: Bunlar ya baskı işiyle uğraşan birine gidecek ve onlar tüm montajı ve çerçevelemeyi yapacaklar. Toplu olarak satacaklar. Ya da ben bunları kesip monte ettirip çerçeveleteceğim ve bu şekilde çok daha fazla kar elde edeceğim.
2: Buradaki bazı sanat eserlerini gördünüz mü? Bunlar orijinal sanat eserleri. Hepsini çok seviyoruz. Eğer detaylı olarak bakarsan bu gerçekten özel bir şey. Bunlar bir dergi için yapılmış.
1: Aa, evet, evet.
2: Evet, hepsi farklı sanatçılar tarafından yapılmış.
3: Bunların hepsi elle çizilmiş. Bilgisayarda falan yapılmış değiller.
1: Bunlar araba şemalarıyla tanınan Brian Hatton adında çok ünlü bir sanatçı tarafından yapılmış. 1960'larda bazı çok ünlü otomobil dergileri için bu tür çizimler yapardı. Ama bunlar tıpkı gerçek el çizimleri gibi. Üzerlerinde kendi imzası var, mükemmel. Gerçekten çok çok güzel parçalar.
0: Otomobillerin kesit çizimleriyle tanınan Brian Hatton, 1960'lar ve 70'lerde dergi illüstratörüydü. Formula arabalarından küçük aile araçlarına kadar her şeyin mekanik işleyişini ustaca yakalayan Hatton'un eserleri bugün yüksek koleksiyon değerine sahip. Kartona, kalem ve mürekkeple çizilmiş bu orijinal örneklerin her biri 225 sterlin edebilir.
1: Bunlar ne kadar eder?
2: Her biri için en az 100 sterlin almam gerek. Bunlar bilgisayarların ortaya çıkmasından önceki bir dönemi temsil ediyor. Bir daha böyle bir şey göremezsin.
1: Evet, aynen öyle. Jeff, sana bir şans vereyim mi?
2: Tamam.
1: Evet.
2: Çok güzeller. Sanırım bu hangisi? Bu arkasında yazıyor olmalı. Aile arabası var. Yani bu da bir İngiliz arabası.
1: Şuna bak.
2: Evet.
1: Evet, onu da alacağım.
2: Teşekkür ederim.
1: Harika. İki tane seçtim ve ikisi de 1960'lardan kalma. İkisi de İngiliz markası. Hiç böyle bir şey satmadım. İşte bu yüzden bu tür yerlere geliyoruz. Artık varlar, yani satma şansım da var. Ama kim bilir, bunları yeterince hızlı satabilirsem daha fazlası için geri gelebilirim. Sanırım bu kadar. Her şeyi
2: sanırım
1: gördük mü?
2: Hemen hemen her şeyi gördünüz.
1: Tamam. O zaman ofise gidelim.
4: Su ısıtıcısını açalım.
1: Bir fincan çay, sonra da biraz nakit ayarlayalım.
3: Evet, nakit dost.
1: Evet, biraz nakit çıkaralım. Tamam.
4: Hadi.
1: Evet. Bugün gerçekten çok iyi bir gün oldu. Yani koleksiyonlarını görüyorsunuz. Her yerden gelmiş. Bu adamlar çok çalışkanlar ve bu çok belli oluyor. Küçük bir araba lambası gibi gerçekten küçük bir şeyden devasa bir itfaiyeci aracına kadar aradaki her şey var. Bu gerçekten çok çok çılgınca bir durum. Sanırım bugün aldığım en ilginç şey İsveç otomobili amblemi. Gerçekten çok memnunum. Bunu pek çok kişinin gördüğünü sanmıyorum. Bu piyasada çok çok yeni olacak ve umarım çok çabuk satılır. Beyler, bugün için çok teşekkürler.
3: Benim için zevkti. İkinizi de görmek güzeldi.
1: Teşekkürler dostum. Her zaman. Dino, Jeff.
2: Elbette. Çok tekrar görüşürüz.
4: Olabilir, evet.
1: Evet, tamam. Kendine
2: görüşürüz.
1: İyi bak.
2: Bir dahaki sefere görüşürüz dostum.
1: Teşekkürler. İyi bak kendine.
3: Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Çocuklarla çok güzel bir gün geçirdik. Onlarla tekrar görüşmek güzeldi bence.
2: Onları görmek kesinlikle harikaydı. İyi çocuklar ve anlaşmak kolay. Bizim de sevdiğimiz şeyler hakkında bilgili ve tutkulular. Ve gözlerinden bunun onları heyecanlandırdığını görebilirsiniz. Ve biz de bunu istiyoruz. İnsanların elimizdeki şeylerden heyecanlanmasını istiyoruz.
3: Şeyler. Şeyler mi? Evet, şeyler.
2: Daha büyük kulübe ihtiyacımız
3: evet,
2: var.
3: Evet, çok doğru söylüyorsun.
1: Ah, çok eğlenceliydi.
4: Güzeldi.
1: Evet, orada güzel bir eşya koleksiyonu var.
4: Aldığımız o amblemi gerçekten beğendim.
1: Aa, evet.
4: Güzeldi.
1: Evet, daha önce hiç görmemiştim. Yani karakteri görmüştüm ama satılık olanını hiç görmemiştim. Dino ve Jeff de her zamanki gibi çok eğlenceliydiler. Sakallarıyla ortaya çıkmalarına ne dersin?
4: Hala yeterince hala, iyi
1: evet,
4: değil.
1: Hala yeterince iyi değil. Dinle dostum. Kendi sakalını uzatmıyorsan sahte sakalla gelme, öyle değil mi? Bize geleceksen sakalını uzatıp sonra gel. Ama yine de komikti.
4: Komikti.
0: Kardeşlerin stoklarına ekleyecekleri renkli eşyalarla dolu başarılı bir gezi oldu. Jay bulduklarıyla birlikte Kuzey Londra'ya dönerken Serkan satın alma gezisine devam ediyor. 5 saat batıya Galler'e gidiyorlar. Alistair'la birlikte kendi bölgesine yakın hazinelerle dolu tarihi bir yere erişim hakkı olan yerel satıcıyla buluşacaklar.
5: Peki o zaman Serkan, bugün ikinci evimize gidiyoruz.
1: Güzel.
5: Abertavie'ye gidiyoruz.
1: Abertavie
5: dostum. Cardigan, James Lynch'i göreceğiz değil mi?
1: Tamam.
5: The Albine adlı bir oteli var.
1: Tamam, güzel.
5: Tam deniz kıyısında. Bir garajı var. Ayrıca denizin karşısındaki depoda fazlalık mobilya, aydınlatma ve çeşitli eşyalarla dolu bir alanı var. Ve orayı da göreceğiz.
1: Tamam.
5: Cardigan'ı çok seveceksin dostum. Çok güzel bir yer. Bir kalesi var. Ben bayılıyorum. Seni oraya götüreceğim. Evet, çok güzel dostum. Biz buna güzel deriz.
0: Cardigan kasabası Galce'de Tavy nehrinin ağzı anlamına gelen Abertavie olarak bilinir. 1800'lerin başında Galler'in en işlek ikinci limanıydı. Gemi yapımı ve transatlantik ticaretin merkeziydi. Günümüzde kıyıdaki yaban hayatı gözlemciliği ve çok sayıda bağımsız dükkan ve işletmesiyle tanınıyor. Bunların arasında sahibi James Lynch tarafından bir otele dönüştürülen ve eski bir depo olan Albion Abertavie'de bulunuyor.
6: Yıllar boyunca 2003'te satın aldığım bu otel gibi mülkler satın aldım. Aldığımda sadece lastik deposu olarak kullanılıyordu. Durum oldukça kötüydü. Yapısal olarak içi berbat durumdaydı. Ancak tarihsel olarak çok önemli bir yer. Denizcilik ambarı, tahıl deposu, gümrük ambarı ve yelken atölyesi olarak kullanılmış. Çok fazla malzeme, eşya ve mobilya topluyorum. Bu binada ya da diğer binalarda kullandığım, muhtemelen 40 yıldır sahip olduğum parçalar var. Ve sonunda onlara bir kullanım alanı bulabiliyorum. Ama aslında binaları dönüştürmek bir proje. Yani tutkulu olduğunuz bir şeye girişiyorsunuz. Para da kazanıyorsunuz, güzel. Zor olan kısım da bu. Ama sanırım işi yapmaktan gelen tatmin en güzeli.
5: Günaydın. Merhaba. James. Nasılsın?
6: Merhaba Alistair.
5: Ben Alistair.
1: Merhaba James, ben Serkan.
6: Merhaba Serkan, memnun oldum, hoş geldiniz. Cardigan ve The Albion Abertavie'ye hoş geldiniz.
5: Ne harika bir yer. Peki bu binayı ne zaman aldın?
6: Bina yaklaşık 25 yıldır bizde. Ama karantina sırasında The Albion olarak restore edildi.
1: Harika, çok güzel bir bina, kesinlikle çok güzel.
6: İçeriği gezdireyim mi?
1: Evet,
5: evet lütfen.
1: Taş binaları çok seviyorum Alistair.
5: Öyle mi?
1: Evet.
5: Cardigan'a sık sık gelirim. Burası çok güzel bir yer. Buranın içini görmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü eski, neredeyse terk edilmiş bir binayı bu muhteşem otele dönüştürmüş ve bina tarihle dolu. O yüzden içeri girmek için sabırsızlanıyorum.
6: Burada bina ile ilgili oldukça önemli bir şey var. Bunu görmenizi istiyorum.
5: Tamam.
6: Özellikle bu katta, duvarların her yerinde uzun gemilerin güzel kara kalem çizimleri olduğunu fark ettik. Ayrıca orada halat veya yelken bezi uzunlukları için hesaplamalar da var.
5: Vay canına.
6: Bunu keşfettikten sonra, yani birer birer çizimleri gördükten sonra tüm katın bunlarla kaplı olduğunu fark ettikten sonra bunun çok değerli olduğunu düşündüm. Bu bir hediye. Evet.
5: Burası bu yerin tarihinin bir parçası.
6: Evet. Hepsi 1850-1860 civarında. Yani belirli bir döneme ait. Ve bu hikayeyi yeniden anlatabilmek yaptığımız işin özü açısından çok önemli.
5: Yukarı çıkıp eski çalışanların, denizcilerin duvarlara çizdiği tüm o çizimleri görmek... Bu inanılmaz bir şey. O duvarı keşfetmek zaman almış ama tabii ki buna değmiş.
0: Alistair ve Serkan otelin tarihini inceledikten sonra James'in yıllar boyunca topladığı mimari kalıntılar ve mobilyalarla dolu depoları görmek istiyorlar.
6: Bu sahip olduğumuz birkaç depodan biri.
5: Tamam. Eski bir garaj mı?
6: Evet, eski bir garaj var.
5: Peki, burada ne olduğunu hep merak etmişimdir.
6: Evet, işte buradayız. Bu depo kısmen depo, kısmen de kurtarılmış malzeme.
5: Evet, harika.
6: Evet, çöplük. Burada her türlü şey var. Kanolar, bir sürü kapı. Görüyorsunuz.
5: Eski boyaları da seviyorsun değil mi?
6: Evet, seviyorum. Böyle güzel.
5: Evet.
1: Gerçekten çok güzel, öyle değil mi?
5: Sehpalar mı?
1: Evet, rengi.
6: Evet.
1: Bunları da gördün mü?
6: İnanılmaz bir şekilde. Bunlar aslında işçilerin kullandığı sehpalar. Dökme
1: demiş. Bunları da satıyor musun?
6: Satabilirim.
1: Peki ne kadar istiyorsun?
6: Şey, ne kadar ettiklerini biliyorum. Ama ikisi için muhtemelen 140 diyebilirim.
1: 120'ye satmaz mısın? Biliyorum, küstahça ama.
6: 120 diyelim.
1: Tamam, 120'yi alırım o zaman. Evet, harika.
6: Bana uyar.
1: Çok güzel. Bunlar gerçekten çok güzel.
5: Evet.
1: Üstleri kafesli masalar. Londra'da bunlara bayılırlar.
5: Mutluyum.
1: Evet. Al bakalım, mutluyum.
5: Güzel, güzel.
1: Garajım odunla dolu. Kardeşime odunlardan bir kısmını bir araya getirerek güzel bir masa tablası yapacak ve muhtemelen 350 sterlin civarında tutacak.
6: Burası kömür deposu. Aslında eskiden kömür deposuydu.
5: Kömür deposu.
6: Evet, Ronnie Rees'in kömür deposu.
5: Peki bu James? Sanki kesilmiş gibi görünüyor değil mi?
6: Oranları tuhaf değil mi?
5: Bunlar en arkada.
6: Evet.
5: Bunu biraz aşağı çıkaralım mı? Bu gerçekten güzel. Küçük boyutlarda bir çam taverna bankı. Bu taverna bankları yıllar önce Galler'deki her yerde vardı ve eğer bir köşeye tam sığmazlarsa bunları keserlerdi. Kesilmiş olabilir ama bu önemli değil. Güzel bir parça. Çam ağacından yapılmış, işlenmemiş ve kutu şeklinde bir bank. Yani saklama alanı var.
0: 18. yüzyılın sonlarından itibaren çam ağacı Kuzey Amerika'dan Cardigan gibi limanlara büyük miktarlarda ithal edildi. Ucuz ve bol miktarda bulunan yumuşak ağaç gemi yapımında, kilise iç mekanlarında ve Galler'deki tavernalar ile kır evler için işlevsel mobilyalarda kullanıldı. Soğuk hava akımlarına karşı koruma sağlayan kendine özgü yüksek sırtlığıyla bu 19. yüzyıl mobilyası 600 sterlin edebilir.
5: Kesilmiş gibi bir his var içimde.
6: Evet, o asimetrik paneller biraz tuhaf değil mi?
1: Evet.
5: Evet ama kullanışlı bir boyutta.
1: Evet.
5: Evet, muhtemelen bir bardan filan, bir taverna koltuğu değil mi? Öyle görünüyor.
1: Güzel bir antre mobilyası. Güzel bir antre mobilyası olur, öyle değil mi?
5: Peki bu satılık mı James?
6: Evet, yakın zamanda bunu kullanacağımızı sanmıyorum.
5: 240.

0: %100 robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Yakıt alacağız, yine yandık.
4: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartım hadi.
5: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Alistair ve Serkan Galler'in Cardigan kentinde hazinelerle dolu eski bir nakliye deposunu ziyaret ediyorlar.
10: Burada her türlü şey var. Kanolar, bir sürü kapı.
9: Alistair gözünü antika bir galler mobilyasına dikti. Ama anlaşmayı tamamlaması gerekiyor.
11: Sadece oranlarını beğendim. 240.
10: Peki, olur.
11: Evet, güzel.
10: Güzel, anlaştık. Evet.
11: Harika, teşekkür ederim. Fena değil değil
10: evet,
11: mi?
10: Evet, güzel.
11: Galler.
10: Çok şık.
11: Çam ağacından yapılmış evet, taverna sandalyesi. Beğendin mi?
10: Sakın bana satmaya çalışma.
11: Hayır, sana satmaya çalışmıyorum. İki şekilde kullanışlılar. Üzerlerine oturabilirsiniz ve bu sandık koltuklarda eşyalarınızı saklayabilirsiniz. Yani evet, her zaman iyi satarlar. Uzun süre kalmaz, çok hoş ve küçük bir şey.
10: Yukarıda daha bir sürü eşya var.
11: Harika, tamam. Yukarıya bir göz atabilir miyiz?
10: Sizi yukarıya çıkarayım.
11: Teşekkürler. Vay canına.
10: Size söylediğim gibi burada daha fazla mobilya var.
11: Evet, biraz var değil mi? Tamam, o zaman iyice bir bakalım.
12: Galeri başlıklarını satıyor musun?
10: Evet. Yani kullandığımız o opalin kilise evet, ışıklarından çok var. Her yerde var.
12: Evet.
10: Ama evet, onları satarım çünkü cam gittiğinde geriye galeri kalıyor.
12: Evet. Çünkü raflar dolusu eşya var bende. Onlara her zaman ihtiyacım var. Bir çiftine 50 sterlin ödeyebilirim.
10: 60 yap, kabul edeyim.
12: Kabul.
10: Güzel.
12: Harika. Üstteki bakır veya pirinç parçaya galeri denir. Işığı tutar. Zincir de onu tavana tutturur. Bu galeriler 1930'lardan kalma. İkinci Dünya Savaşı öncesine aitler. Beyaz opelin difüzörleri var. Bu da meşe palamudu şeklinde bir abajur gibi. O galeriye uyacak farklı türler var. Araba bagajlarını karıştırırken ya da antika fuarlarına gittiğimde galeri görürsem her zaman satın alırım. Ve yan tarafta gördüğüm başka bir şey var. Ona uzanabilir misin? Bir lale sanırım, evet.
11: Neredesin?
12: Orada bir opalin var.
11: Bu mu?
12: Evet evet o. Onlar satılık mı yoksa kullanacak mısın?
10: Evet, onlardan 6 tane vardı. Diğer 5'ini kullandık. Tek kalan bu oldu.
12: Sanırım bunları biliyorum. Sanırım bağlantı parçaları bende var diye düşünüyorum.
10: Evet, düz metal bir kapak gibi evet, bir şey.
12: İçine giriyor.
10: Evet.
12: Peki 30 sterline ne dersin?
10: Peki 3 tanesi için 100 sterlin.
12: 3 tanesi 100, tamam. Lale şeklindeki opalin için orijinal bir yuva var elimde. Bunlar keşiş başlığı tipi yuvalara uyuyor. Bunun için 40 sterlin ödedim. Şimdi size küçük bir sır vereceğim. Biliyorsunuz her zaman parça topluyorum. Örneğin camı olmayan galeriler bulduğumda ya da galerisi olmayan camlar bulduğumda. Çünkü eksik olduğunda satan kişi size her zaman daha ucuza satar. Parçaları ayrı ayrı bulduğunuzda çok daha büyük bir kar marjı olur. Bu da bir tür hile sayılır.
11: Sanırım işimiz bitti.
12: Sanırım bitti.
10: Tamam, çok teşekkürler.
12: Parasını ödeyelim ve evrak işlerini halledelim.
11: Tamam James, hadi halledelim. Bugün James'le gerçekten güzel bir gün geçirdik. Sonunda onunla görüşmek güzeldi. Yıllar boyunca onun hakkında çok şey duydum. İyi bir iş adamı ama aynı zamanda gözü de var. Kurtarma işinde gözü olan biri. Ne yaptığını biliyor ve doğru yapıyor. bu işlerden anladığını biliyorum.
10: James, umarım sizin için verimli olmuştur.
12: Harikaydı, çok teşekkürler.
10: Teşekkür
12: çok
10: ederim teşekkürler. James. Hoşça çok kal, eğlenceliydi. James.
12: Görüşürüz, hoşça kal.
10: Hoşça kalın.
12: Cardigan çok güzel değil mi? Gerçekten. Tam fotoğrafını çekip kartpostala koymalık. Aldığım her şeyden çok iyi kar elde edeceğimi hissediyorum.
11: Benim için önemli olan bir saatlik mesafede yaşayan evet. biriyle bağlantı kurmak oldu.
12: Evet, aynen öyle.
11: James sürekli emlak satın alıyor. Her zaman bir şeyler işletir.
12: Evet.
11: Bir saatlik mesafede yaşayan bir antika satıcısı
12: kesinlikle.
11: Var.
9: Minibüslerini harika parçalarla dolduran Alistair ve Serkan, Doğu'ya, Cardiff'e. Her türlü hazineyi sunma potansiyeline sahip geniş bir kapalı pazara doğru yola çıkıyorlar.
12: Peki Alistair, beni bugün nereye götürüyorsun?
11: Cardiff'teyiz dostum.
12: Güzel.
11: Galler'in başkentindeyiz.
12: Güzel.
11: Daha önce buraya geldin mi?
12: Sanmıyorum.
11: Evet, Cardiff kapalı bit pazarı. Ama bence daha çok bir merkez havası var.
12: Tamam, yani antika merkezi gibi.
11: Evet ama bit pazarı diyorlar.
12: Tamam. Her zaman bakmaya değer. Herhangi bir bit pazarı, araba bagajı, satışı gibi yerlere her zaman burnumu sokarım.
11: Bence bakmalısın ama oraya 10 kez gidebilirsin ve belki bir kez bir şey alırsın değil mi?
12: Evet. Ama 10 kez gidersin bir seferinde bir şey bulursun. Ve o zaman bulduğun o evet, şey evet. gerçekten özel olur.
11: Evet doğru, evet.
9: Cardiff'in tarihi 2000 yıllık bir geçmişe sahip. Roma Kalesi daha sonra Normanlar tarafından yeniden inşa edildi ve genişletildi. 1955'te Galler'in başkenti ilan edilen şehir, Galler'in en büyük antika pazarlarından biri olan ve Lori Rossiter tarafından yönetilen Cardiff Kapalı Bit Pazarı da dahil olmak üzere pek çok ulusal kurum ve turistik mekana ev sahipliği yapıyor.
13: Bit pazarını 10 yıl önce kurduk. Antika, vintage, retro, mücevher, hayal edebileceğiniz her şeyi satan yaklaşık 40 bağımsız satıcımız var. Bence bit pazarı harika bir konsept. Küçük işletmelerin minimum maliyetle işe başlamasına ya da karşılaşabilecekleri baskılar ve ekonomik masraflar olmadan gelişmesine olanak tanıyor.
11: Günaydın.
13: Merhaba, tanıştığımıza memnun
11: ben
13: oldum.
11: Ben Alistair.
12: Günaydın Lori, ben
13: Merhaba.
12: Serkan.
13: Merhaba, memnun oldum. Geldiğiniz için teşekkürler.
11: Bizi ağırladığın için teşekkürler.
12: Büyük değil mi?
13: Evet, çok büyük. Burada yaklaşık 2787 metrekare
11: Gerçekten
13: alanımız
11: mi?
13: Var.
11: Gerçekten mi? Merkezi yönetiyor musun yoksa sahibi misin?
13: Merkezin sahibi.
11: Tamam.
13: Yaklaşık 40 bağımsız satıcı var.
11: Bir göz atabilir miyiz?
13: Lütfen.
11: Bu tarafa mı evet. gidelim? Hadi.
13: İyi şanslar.
12: Çok teşekkürler.
11: Bu tür yerlere geldiğinizde far görmüş tavşan gibi olabilirsiniz. Gözleriniz her yere bakıyor ama gerçekten o kadar çok şey var ki hiçbir şeye odaklanamıyorsunuz. Bu koffer bağ.
12: Bu ne anlama geliyor?
11: Küçük bir sandık. Bağ küçük demektir.
12: Tamam.
11: O yüzden biraz yavaşlamalı ve metodik bir şekilde ilerlemelisiniz. Battaniyeleri taşımama yardım eder misin?
12: Tabii. Aa, güzelmiş.
11: Tamam, açmalıyız dostum. Bir bakalım. Yıkanmadıklarını hissedebiliyor musun? Bu iyi bir
12: tamam.
11: şey.
12: Bu iyi bir şey mi?
11: Evet, oldukça sertler değil mi?
12: Evet, bunlar eski mi peki? Yani bu ikisi.
11: Doğru, karıştı dostum.
12: Aa, tamam.
11: tamam, durumu daha da kötüleştiriyorsun.
12: Aa, iki farklı tarafı da var, evet.
11: Evet, görünüşe göre bunlar tekli evet. değil mi?
12: Tekli mi?
11: Evet, hmm. evet. Yıllarca çok sayıda Galler battaniyesi sattım. Koleksiyoncular var, battaniye toplayan insanlar var. Bir de ev dekoratörleri, battaniyeleri kullanan iç mimarlar var. Ama en yüksek parayı almak istediğiniz yer burası. Battaniyelerin mükemmel olmasını istiyorlar. Eğer çok zahmet olmasa diğerine de bakabilir
12: hayır,
11: miyiz?
12: Hayır, artık nasıl yapılacağını anladım.
11: Dükkana gelenler oluyor, başlarına bir Galler battaniyesi geçirip dışarı çıkıyorlar ve gökyüzüne bakıyorlar. Çünkü ışık geçirmeye yatkındırlar. Bu yüzden içinden ışık parladığını görebilirsiniz. Ve ciddi alıcıların hepsi Galler battaniyelerini böyle satın alır.
12: Açıkçası bu şuradakinden daha iyi durumda.
11: Tekli battaniyeleri satmak her zaman daha
12: öyle
11: zordur,
12: mi?
11: Evet.
12: Sadece çiftli battaniyeleri evet. istiyorsun, ha?
11: Kesinlikle, fiyata bağlı. Tamam. Beğendin mi?
12: Aslında oldukça güzeller.
11: Plastik mi, opal mi? Evet. Son derece nadir.
12: Çok nadir değil. Evet.
11: Neden iki anahtar var?
12: Üç tane de olabilir. Yani...
11: Üç.
12: Evet. Bak. Bir. İki. Sonra sadece alt kısım.
11: Üç.
12: Üç. Evet. Şirket Stilnova adında bir İtalyan şirketi. 1960'lardan kalma. Bunlara üç lamba bir arada diyoruz. Yani bir düğmeye basarsan sadece alt kısım yanar. Başka bir düğmeye basarsan sadece üst kısım yanar. Yani alt kısım söner ve üst kısım. Ya da düğmeye tekrar basarsan ikisi de yanar. Bu lambanın genel etkisini gerçekten arttırıyor. Bunlar opalin cam. Çok güzel yapılmış ve kullanıma hazırlar. Çift olarak her zaman daha iyidirler.
14: Merhaba.
11: Nasılsın dostum?
14: İyiyim.
12: Nasıl gidiyor?
11: Benim yerime geç.
12: Birkaç kez karşılaşmıştık. Evet.
14: İyi misin?
11: Evet.
12: Bunların Stilnova adında bir İtalyan şirketin ürettiğini biliyorum, doğru mu?
14: Evet ama tasarımcı...
12: Evet,
14: Reggiani.
12: Tamam. Reggiani.
14: Federico Reggiani.
12: Evet, evet. Stilnova Reggiani. Evet. Evet, tamam. Peki, ne kadar? Çifti 450 olur mu, ne dersin?
14: 300.
15: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
16: Servis geldi, çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Alistair ve Serkan Cardiff'te devasa bir antika pazarını ziyaret ediyorlar. Serkan onlarca tezgahın arasında şık bir çift İtalyan tasarımı lamba gördü.
6: Evet, Stilnova Regini.
5: Onları iyi bir fiyata almaya kararlı.
6: Tamam, peki ne kadar? Çifti 450, ne dersin?
7: 300.
8: Evet, bu iyi bir indirim.
7: Satışlarımın %70'i top, değil mi? Yani...
6: Harika, evet. Çok güzel lambalar, çok hoş lambalar gerçekten.
7: Evet, kabloları da yenilenmiş.
6: Evet. Güzel başucu lambaları. Gerçekten iyi yapılmışlar. Üzerlerinde üreticinin işareti var. Evet, yanılma ihtimali yok.
8: Satıcı Dave, tezgah göze çarpıyor. İnsanı içine çekiyor, evet. Renkli, zevkli bir şekilde düzenlenmiş ve eşyalar doğru bir şekilde yerleştirilmiş. Burası çok aydınlık, taze bir hava var.
6: Bu Andres Pearson'a, İsveçli. Andres Pearson aydınlatma, öyle değil
7: evet,
6: mi?
7: Evet, evet. Çok güzel.
6: Bunun pirinç versiyonundan vardı bende.
8: Öyle mi?
6: O türlerde hep çatlaklar olur, hep ufak kırıklar olur. Bu ise mükemmel. Altında yuvarlak bir ızgara var. Her şey tamamen mükemmel. Üzerinde orijinal kahverengi boyası duruyor. Çizik yok, leke yok ki bu özellikle İsveç lambaları için oldukça önemlidir. Biz patinayı severiz. Eşyaların yaşını göstermesini severiz. Ama bazı insanlar orta yüzyıl tarzı eşyaların kusursuz görünmesini de sever.
5: 1960'larda aydınlatma öncüsü Anders Pearson, form, işlev ve renk gibi İsveç tasarım ilkelerini benimseyerek İskandinav stilini dünyanın dört bir yanındaki evlere taşıyan şık bir lamba serisi üretti. Knabling lambası olarak bilinen bu örnek 1970'lerden kalma olup yarı saydam plastik bir abajura sahip. Mükemmel durumda olan parçanın değeri Serkan'a göre 750 sterlin olabilir.
7: Bunun fiyatı 400.
6: 350'yi yapamaz mısın? Ne dersin? Harika.
7: Güzel lamba.
6: Evet, çok güzel bir lamba.
7: Gerçekten güzel.
6: Evet, evet, evet. Büyük bir lamba. Dikkat çeken bir parça. Cardiff'teki bir bit pazarında olmasına şaşırdım. İşte bu yüzden böyle yerlere gelmek gerekiyor. Ve işte bu yüzden onu bulmak için geri kalan her şeyi incelemek gerekiyor. 350'de el sıkıştık. Bol bol para.
8: Bu battaniyeler ne kadar?
7: Tek kişilik mi?
8: Hızlıca baktık. Tek kişilikler.
7: Tek.
8: Evet, evet, evet,
7: tek
8: kişilik. Öyle değil miydi?
6: Evet, tek kişilik.
7: İkisi için 300.
8: Battaniye başına 150. Muhtemelen onlardan alabileceğim fiyat bu kadar. Büyük bir yama deliği var mıydı? Yama, evet. Renkleri iyi ama ortasında yama deliği var. Neredeydi? Orada.
7: Ha, tamam.
8: Evet.
7: 250.
8: Şifti 250. Teşekkürler.
7: Güzel.
8: Battaniyeler bu aralar çok moda oldu. Yıllar önce onları hayır dükkanlarından 20-30 sterline alabilirdiniz. Artık öyle değil, para ödemek zorundasınız ve insanlar battaniyeler için yüksek fiyatlar istiyor. İkisi 250 sterlin, fena değil. Tekneler fiyatı iyi, hala para ederler kesinlikle. Oradaki ne?
7: Yeni geldi.
8: Ne, bu mu?
7: O mu? Evet, bu sabah geldi.
6: Orta yüzyıl mı peki? Atomik.
7: Üzerine küçük bir abajur falan takacağım.
8: Öyle mi?
6: Ha, güzel.
8: Şirin değil mi? Hı-hı. Evet, güzel. Küçük lamba, karmaşık bir şey değil. Beni cezbeden de bu, çok basit olması. Farklı bir tat denemek gibi, üzerinde eski çatlamış boya vardı. Görünüşünü gerçekten de çok beğendim diyebilirim. Ne kadar?
7: 60.
8: 60. Üzerine bir abajur takarsan nasıl olur, beğendin mi?
6: Fena değil, oldukça evet, hoş görünüyor.
7: Test edilmedi.
8: Hayır hayır, evet, olduğu gibi 60 sterlin.
7: Harika. Daha yeni geldi çünkü.
6: Çok hoş.
8: Evet. Benim için iyi ama belki de orta yüzyıl eşyalarına gerçekten meraklıysanız, her şeyin en iyi örneklerini istiyorsanız o zaman bu lamba size göre olmayabilir. Görünüşünü beğendim.
6: Bunu yeniden kablolaması için birine ihtiyacın olabilir.
8: Ne? Kardeşin yapacak. Sen yapmayacaksın.
6: Gerçekten çok iyiydi. Çok fazla şey almadım ama iki tane gerçekten iyi parça aldım. Ve evet, aldığım parçaların kârı burada bütün günü geçirmeme değdi diyebilirim.
8: Her şey azim meselesi. Bir şeyler almak gerekiyor. Burada o kadar çok şey var ki büyük ihtimalle bir şeyler alıyorsunuz. Galler battaniyeleri, nereye gidersem gideyim, satın alınabilecek bir battaniye görürsem onu minibüse yüklemeliyim. Çünkü satılıyorlar. Her gün satılıyorlar. Orta yüzyıl aydınlatmaları. Bu benim için bir deneme. Denemeye karar verdiğim bir şey. Üzerinde çok fazla iş yok ve çok pahalı da değil. Bu benim için uygun bir şey.
6: Evet, bugün bizi ağırladığın için
2: geldiğiniz
6: çok teşekkürler.
2: Geldiğiniz için teşekkürler.
8: Teşekkürler.
2: Gününüz iyi geçti mi?
8: Çok iyiydi, gerçekten çok,
2: çok
8: iyiydi.
2: Çok iyi. İyi bir pazarlık yaptınız mı?
6: Evet, evet kesinlikle. Evet, birkaç harika lamba buldum.
2: Güzel, çok iyi.
6: Gerçekten de iyiydi, çok teşekkürler.
8: Çok teşekkürler,
2: görüşürüz. Geldiğiniz için teşekkürler, güle güle.
8: Tamam dostum, kapalı bit pazar hakkında ne düşünüyorsun?
6: İçeride bir sürü şey var, çok büyük
8: evet,
6: bir yer.
8: Evet, bir sürü dostum, bir
6: evet,
8: sürü.
6: Gerçekten çok fazla eşya var. Aldığım büyük lamba, İsveç malı olan. Yani Almanya'ya gittiğimizde, Avrupa'ya çıktığımızda öyle şeyler bulmayı beklerim. Ama Cardiff'e kadar gelip bunu bulmak gerçekten beklemediğim bir şeydi. Bunu gerçekten beklemiyordum.
8: Bunu beklemiyordun.
6: Evet, beklemiyordum.
8: Satacak mısın?
6: Evet, çok iyi satacağım. Galler battaniyelerini aldın değil mi?
8: Galler'in kuzeyinden güneyine kadar yün evet, fabrikalarıyla dolu olduğunu hayal ediyorsun değil mi?
6: Tamam.
8: Bu Galler tarihimizin bir parçası. Galler'deki yün fabrikaları çok büyük bir endüstriydi. Ve her fabrikanın kendine özgü desenleri vardı. Yani Galler battaniyelerinde gördüğünden çok daha fazlası var. İnsanlar bunları koleksiyon yapıyor.
5: Harika alışverişlerim yapıldı. Başarılı bir hafta oldu. Antik hazinelerle dolu yerleri ziyaret etmek karşılığını verdi. Serkan Londra'ya dönerken Alistair Batı Galler'e gidiyor. Ancak dükkanına gitmeden önce Cardiff'te satın aldığı Galler battaniyeleri hakkında daha fazla bilgi alabileceğini umduğu eski bir tanıdığı ziyaret ediyor.
8: Bugün evimden çok uzak değiliz ve Jane Beck adında bir arkadaşımı görmeye geliyorum. O Galler battaniyeleri konusunda uzman. Bunların tarihlerini ve doğru fabrikadan aldığımı teyit etmek istiyorum. Yaşını teyit etmek istiyorum çünkü tüm bunlar değerini artıracak, evet. Ve sattığım şeyden emin olmak istiyorum.
3: Merhaba.
8: Merhaba Jane.
3: İçeri gel, bugün yanında ne var?
8: Komik bir şekilde Galler battaniyeleri. Burası yine harika görünüyor. Buraya her geldiğimde battaniyelerinizin çok güzel sergilendiğini görüyorum.
3: Evet.
8: Burada getirdiğim battaniyelere benzeyen iki tane görüyorum. Ama her zaman değişiklik oluyor.
9: Bunlara ne dersin? Vintage mı yoksa?
3: Evet, vintage. Vintage. Vintage 50 yıllık demektir. Antika ise evet, 100 yıllık. Herkesin gerçek bir Galler battaniyesi olarak tanımladığı şey bu. Çift katlı kumaştan yapılmış bir duvar halısı değil. Bir tarafında bir desen, diğer tarafında başka bir desen var.
5: Tarihi olarak Galler battaniyeleri evlerde ve çiftliklerde dokuma tezgahlarında üretilirdi. Ancak 19. yüzyılda fabrikalar endüstriyel ölçekte yün üretmeye başladı. Geleneksel desenlerin canlı renklerin etkisi devam etti.
8: Bunları Cardiff Bit Pazarı'ndan aldım. Sanırım birbirine yakın bir çift değil, değil mi? Yanılıyorsam düzelt.
3: Düzeltirim.
8: Biliyorum. Derimiz. Knaf'ın deseni.
3: Hı hı.
8: 60'ların ortasından 70'lere kadar. Değil mi?
3: Hemen hemen.
8: Evet.
3: Evet.
8: Peki onlar hakkında bana ne söylersin?
3: Çok verimli bir fabrikaydı. 1896'dan 1983'e kadar orada yünlü ürünler ürettiler. Kendi dükkanları ve diğer dükkanlar için ürünler üretirlerdi. Ama aynı zamanda başkalarına da çok fazla toptan satış ve ticaret yaparlardı.
5: Der fabrikası 19. yüzyılın sonlarından itibaren Carmarthenshire'da gelişen birçok yün fabrikasından biriydi. Fabrikanın en popüler desenlerinden biri, o kasabanın ünlü kalesinde kullanılan kalkan kapılarını anımsatan geometrik Carnarvon deseniydi. Her fabrikada tek bir dokumacı, her biri kendine özgü ince bir karaktere sahip olan battaniyeleri tek başına dokurdu. Bu nedenle battaniyeleri dokuyan kişilerle ilişkilendirebiliriz.
3: Aslında bunlar geçen yıl ne yazık ki vefat eden arkadaşım Ken Cole tarafından dokundu. O 40 yıl boyunca bu fabrikada çalıştı ve bana bunların dokunmasıyla ilgili hikaye anlatmıştı. Kendi başına bırakılmıştı. Bunlar aslında mavi ve pembe olacaktı ama elinde yeterli iplik kalmamıştı. Ve bu yüzden iplikleri karıştırarak daha fazla kullanabilmek için bu iki tonlu efekti yarattı. Şans eseri en popüler renklerden biri oldu. Onun bir fotoğrafı var. Evet. 1956-1957 yılları arasındaki personel kadrosu, yani o bir yıldan biraz fazla çalışmış olmalı. İşte orada arkada duran çok uzun boylu, güler yüzlü adam.
8: Ve bu battaniyeleri
3: evet,
8: o mu yaptı?
3: Evet, bu battaniyeleri o dokundu.
8: Ne kadar eminsin?
3: Eminim, evet, evet.
8: Bunlara el kesinlikle atmış, bunları o mu yaptı? Evet. Bu harika. Cardiff'e gidip bunları aldığımda onları buraya getireceğimi ve senin bana onları yapan adamın fotoğrafını göstereceğini hiç düşünmezdim.
3: Onları dokuyan adamın fotoğrafı.
8: Gerçekten çok iyi oldu, harika. Bu günümü güzelleştirdi. Pekala, bugün için teşekkürler Jane. Buraya gelip onun resmini görmek, bu battaniyeleri yapan kişinin o olduğunu bilmek inanılmaz. Harika
3: evet,
8: bir duygu.
3: Bundan daha iyi bir menşe bulamazsın.
8: Değil mi?
3: Evet.
8: Evet, kesinlikle.
3: Evet.
5: Alistair mutlu bir adam olarak dükkanına geri dönüyor. Hafta boyunca yaptıkları harika keşiflerle hem o hem de Serkan stoklarını ekleyebilecekleri antika hazinelerden çok memnunlar.
6: Yine gerçekten harika bir hafta geçirdik. Özellikle Dino ve Jeff'i ziyaret etmek çok güzeldi. Hem Dino hem de Jeff yola koleksiyoncu olarak çıkmışlardı. Sonra bu koleksiyon onların işine dönüştü. Bu sektörde tam da sevdiğimiz ve görüşmeye devam etmek istediğimiz türden insanlar. Alistair'ın memleketi olan Galler'in Cardigan kasabasına gittik ve James'i ziyaret ettik. O oparin lambalar, galeriler ve benzeri şeyler bizim için çok önemli. Bunları ne zaman bulursak tam olmaları gerekmez, hemen satın alırız. Çünkü bir gün diğer parçaları da bulacağımız için onları bir kenara koyarız. Alistair da gerçekten çok iyi parçalar buldu. Bu insanlarla tanışmak, numaralarını almak, onların da sizin numaralarınızı alması harika. Gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Net. Kazancım Net Sigorta.

0: Ando. O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
4: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
5: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
4: Bir fırsat.
6: Tozlu Servet bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz ne?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
11: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Roma ne yaptın den?
13: Çantanın yan cebinde duruyor.
12: Ne diyorsun? Hangi çanta?
13: Tamam. Şimdi oraya geleceğim ve sağ cepte bulacağım. Orada. Orada.
12: Orada desene.
13: Gözlerini kullan.
12: Kendin koy. Ben barman değilim.
14: Evet.
15: Bugün eğlendiniz mi?
14: Evet.
15: Teknoloji pek iyi değil ama dünyanın farklı bir ucundaki insanların hayat hikayelerini öğrenmek için güzel bir fırsat.
12: Hayır, aslında çok ilginçti. İnsanlar sistemi kurmak için çok yaratıcı çözümler bulmuş. Evet, çok iyiydi.
14: Evet, açıkçası benim için de çok ilginçti ama biraz ilkel buldum. Çok ses vardı, çok benzin vardı. Kalbimin de motorla birlikte çarptığını hissettim diyebilirim. Biraz korkutucuydu.
12: Bu konuda deneyimli olmadığını unutmuşum. Galiba bu biraz da benim yüzümden oluyor. Çünkü gittiğimiz her yer öyle. Ama yine de risk çok yüksek değil mi? Çünkü hepsi küçücük bir alanda toplanmış durumda. Ve ayrıca çevrede sürekli ordu uçakları dolaşıyor ki burada neler olduğunu çok iyi biliyorlar. Şu anda burada eskisi kadar çok altın makinesi olmamasının tek nedeni hükümetin gelip bu makineleri bombalaması. O yüzden ormanın ortasına saklanıyorlar. Yani burada gizli servis var. Değil mi? Yani aslında saklanmıyorlar.
14: Evet, saklanmıyorlar.
16: Tamam, sanırım özellikle bir şey yapmak zorunda değilim. Etkinlikle sen mi ilgileneceksin?
17: Evet, evet, öyle, evet.
18: Orada olman, kendini göstermen ve sosyal medyada paylaşım yapman yeterli.
16: Tamam, beni aptal gibi gösterme.
17: Hayır.
18: Richard, aptal gibi görünüp görünmemek sana bağlı.
16: Ha, doğru, sağ ol.
17: Orada görüşürüz.
16: Yakında görüşürüz dostum. Bu Louis'di. Onu birkaç yıldır tanıyorum. Aslına bakarsanız Carfest'e katıldığımızda standımıza bakmakla görevlendirilmişti. Ve sosyal medya konusunda çok becerikliydi. Bu yüzden artık Smalluskog'un sosyal medya departmanını yönetiyor. Ve bugün ilk defa büyük bir etkinlikle ilgilenecek. Etkinliğin teması lüks off-road arabaları. Ülkenin her yanından insanlar gelecek ve küçük bir konvoy yapacağız. Sonra hep birlikte atölyede buluşacağız ve bir sürü insan daha gelecek. Louis bu iş için çok emek verdi ve büyük beklentileri var. Eğer işe yararsa sosyal medyada adımız yayılacak. İşe yaramazsa hem cumartesi günümüzü boşa harcamış olacağız hem de aptal gibi görüneceğiz.

0: Çok güzel olmuş. Neden pembe?
1: Bilmiyorum. Richard henüz görmedi.
0: Bence hoşuna gidecek.
2: Çok gerginim izi.
3: Neden gerginsin?
2: Bu benim atölye için ilk büyük etkinliğim ve bu çok korkutucu. Gerçekten.
0: Onu bu taşın üstüne koyarak off-road havası vermeye çalışıyorum.
1: Off-roadçuluk hakkında anlamadığım şey bu. Arabanızı kirletiyor ve mahvediyorsunuz. Peki neden?
0: Nasıl görünüyor? İyi görünüyor mu?
1: Evet.
0: Ne yaptığımı biliyor gibi miyim?
1: Hayır.
4: Vay canına. Bizim oğlan iyi iş çıkarmış. Bu etkileyici. Eksik olan tek şey oğlanın kendisi. Sosyal medya müdürümüz nerede?
2: Ah, onları gördüm.
3: Vay.
4: Of Tanrı aşkına. Ne yaptınız siz? Bu utanç verici.
2: Ona bir baksana. Pek etkilenmiş görünmüyor. Günaydın.
4: Sizi ilgi bağımlısı ahmaklar. Ne yaptınız siz?
3: Bu muhteşem.
2: Bak, tepe lambaları var.
4: Biliyorum, görebiliyorum.
2: Beğendin ama değil mi? Ona bayıldım.
4: Hayır.
3: Gençlik aracı.
2: Burada sosyal medyamız var. İnsanlar bunun fotoğrafını çekecek ve sen de buna dahil olacaksın. İlk olarak geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Rosenvay'da birkaç tur atacağız. Bir arazi pistimiz var ve atölyedeki dostlarımız sizi bekliyor olacak.
4: Hadi millet.
2: Hadi başlayalım.
4: Tamam, sanırım başlıyoruz.

0: Şu ana kadar çok iyi Louis. Bu oldukça etkileyici.
1: Harika görünüyor.
0: Merhaba Ross. Bunlar benim dostlarım. Offroad araçlarını seviyorum.
1: İşte böyle. Şuraya bak.
2: Alan Huff ve Tom Jones her yıl yüzlerce depoyu inceleyerek terk edilmiş hazineler arıyorlar. Bunlar onların en değerli keşiflerinin hikayeleri.
3: Antika avcılarında birazdan. Bixis'e veda ediyoruz.
4: En iyi ailenin şerefine.
3: Ve yeni fırsatlara merhaba diyoruz.
5: Mülk sahibi aradı, bizimle biraz konuşmak istiyormuş.
6: Rehin dükkanını almak istiyorum, tamamını istiyorum.
5: Vay canına.
3: Ama bu oyunun adı Antika Avı ve bu oyunu oynamayı seven yalnızca biz değiliz.
7: 650.
4: 700.
5: Aman tanrım.
3: Tüm bu değişiklikler bir karara vardık. Bu bizi kısır döngüye sokabilir. Ama biz tehlikeyi göze almaya her zaman hazırız.
6: 550, 575, şimdi 610.
3: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo ünitesinde duran mallar açık arttırmaya çıkar.
6: Sattım, 500. Senindir, 1850 dolar.
5: Bu açık arttırmalar ne arayacağını bilenler için büyük bir iş haline geldi.
6: 250 bin dolar.
5: Oho.
3: Adım Alan Hare.
5: Ben de Tom Jones.
3: Biz antika avcılarıyız. İnanamayacaksınız.
5: Neler buluyoruz bilseniz.
3: Ve satıyoruz.
5: 17 bin.
6: Anlaştık.
5: Ve tarihi ne kadar iyiyse o kadar pahalıdır.
3: Aman tanrım, evet.
5: Nasıl gidiyor birader?
3: Biliyorsun, bugün birinin son günü.
5: Biliyorum. Sana başka ilginç haberlerim var. Muhasebeciden o rapor geldiğinden beri dükkanı boşaltmanın yollarını bulmaya çalışıyordum. Şunu kafana sok. Mülk sahibi dükkanımızı satın almakla ilgileniyor kardeşim. Bir ara oturup rakamları konuşmak istiyor. Muhasebecimize defterleri yeni kontrol ettirdik. Artık elimizdeki rakamlar hakkında gerçekçi olup en azından dükkanın yürümediğini göz önüne almalıyız. Elimizdeki envanterle birlikte tüm bunları satarsak bu işten bir ton parayla sıyrılırız. Temiz bir başlangıç diyorum sana.
3: Sen bu işi etraflıca düşünmüşsün anlaşılan.
5: Bütün biliyorum. Sana başka ilginç haberlerim var. Muhasebeciden o rapor geldiğinden beri dükkanı boşaltmanın yollarını bulmaya çalışıyordum. Şunu kafana sok. Mülk sahibi dükkanımızı satın almakla ilgileniyor kardeşim. Bir ara oturup rakamları konuşmak istiyor. Muhasebecimize defterleri yeni kontrol ettirdik. Artık elimizdeki rakamlar hakkında gerçekçi olup en azından dükkanın yürümediğini göz önüne almalıyız. Elimizdeki

0: Kanarya yemiş kedi gibisin. Çünkü kaçıyorsun ve üzgün de değilsin. Üzgün müsün yoksa?
1: Birazcık, yani sizlerden çok şey öğrendim çocuklar ve gerçekten benim ikinci ailem oldunuz artık.
2: İşlevsiz bir aile.
0: Biz de seni özleyeceğiz.
1: Kesinlikle, ama ilk ailem de sizlerden pek farklı değildi.
0: Bugün Bixis'in bizimle son günü ve bu bizim için bir geçiş dönemi olacak.
2: Dükkandan kurtulursak endişelenmemize gerek kalmayacak.
0: Bunu daha sonra konuşalım. Şu anda odaklanmamız gereken büyük bir mezat var.
2: Kovina bebek, Kovina.
0: Kovina.
2: Özel efektler. Evet ya. Sabırsızlanıyorum.
0: Bizim kadar çok açık artırmaya gidince bazen açık artırmacılarla ahbap oluyorsunuz ve size telefon edip satışı yaklaşan depolarla ilgili tüyo veriyorlar.
2: Ve dün gece bir özel efekt deposu hakkında Deniz'den telefon geldi. Bu mezatta katılma şansının üstüne atlamaya karar verdi. İşte para var birader. Kovina'ya gidelim.
0: Kazanalım o zaman.
2: Vay canına, şu kalabalığa bak.
0: Vay canına, özel efekt deposu satışını duyan biz değiliz galiba. Hazır özel efekt demişken, bu gördüğüm şey gerçek mi? Şu hologram değil değil mi?
3: Bu iş artık kabusa dönüştü.
4: Evet, kötü bir rüya.
2: Uzun bir gün olacak.
3: Sizin ne işiniz var burada?
0: Bence siz bizim neden geldiğimizi, biz de sizin neden geldiğinizi biliyoruz.
3: Kulağımıza bir söylenti geldi. Öyle diyelim.
0: O halde açık artırmaya katılacaksınız.
4: Öyle de denebilir. Tamam. Peki, size iyi eğlenceler.
0: Bana uyar. Carolyn bizim elemanımız olduğu günden beri çok ilerledi. Bu şehirde özel efekt ekipmanının iyi para ettiğini biliyor.
2: Bugün çok formda olmalıyız. Aksi halde Carolyn elimizin altındaki ödülü kapıp kaçabilir.
4: Daha büyük bir depo olması gerekiyordu.
3: Anlarız şimdi.
5: Tamam, herkes mezada mı geldi? Hepiniz kayboldunuz mu? Geldiğiniz için teşekkür ederim. Her şey olduğu halde, olduğu yerde ve saat. Sadece nakit geçerli. $100 iade edilebilir bir temizlik ücreti var. Hadi açık artırmaya. Kilidi kes. Şuna bir bakın. Sadece kapıdan. Bakın ve devam edin.
0: 1 metre 20 santimlik dosya dolapları. Arkada bir sandık var. Bu iyi. En az 15 yıllık tüplü bir televizyon var. Çünkü artık öyle televizyon yapmıyorlar. Bu kadar analog biri herhalde özel efekt içinde değildir.
2: Evet.
0: Ne düşünüyorsun?
2: Hayatta 600'ün üstüne çıkmayız.
0: İyi. Bu peşinde olduğumuz depoya pek benzemiyor ama anlaşılan Carolyn çok kararlı, çünkü hala deponun kapısında çok zaman harcıyor.
4: Kapalı kutuyu sevdim, bantlanmış olanı.
0: Soru şu, ne araması gerektiğini biliyor mu?
3: Bu düşündüğümüz şey mi?
4: Göreceğiz.
5: Tamam, bakma vakti doldu. Satın alma vakti geldi. Hadi satalım. Bana $100 bir açılış verin. Yüzden de 150 veren, 150. 200 verildi, evet 250. 250 veren, 300 verildi. Evet, $300'dayız. Artıran $400 verildi. 400'deyiz. 400 artıran var mı? 450
0: varım.
5: Verildi. Evet, 450. 500 verildi. $500. 550 verildi. 550, 600 veren, 600 verildi.
0: Evet.
5: $600 verildi. 650. $700 verildi. Evet, 750 veren var mı? 750 var mı? Bu kadar mı? Son çağrı. $750. Tamam mıyız?
3: Aldık.
5: Evet, 700'e sattım. Siz aldınız. Bence iyi kapattın Carolyn.
4: Teşekkür ederim.
0: Mezatçılardan tüyo almak satın alma çılgınlığına yakalanmanıza neden olabilir. Özellikle de ne aradığınızı bilmiyorsanız. Her bir depo kapınızı çalan bir fırsat gibi görünür.
4: Muhteşem.
2: Ve Carolyn'in bu mezattaki tavrı da tüyo ateşine yakalandığını gösteriyor olabilir.
5: Şuna bakın.
0: Şu arkada bir sürü antika dolap var gibi görünüyor. Kırmızı kadifiye görüyor musun? Arkadaki dolap cidden eski. Eşe bu ahbap. Evet evet, Rubbermaid kutularına da bayıldım.
2: Evet.
0: Bunu biliyorsun değil mi?
2: Hey bak, Carolyn yaptığı alışverişi sorguluyor.
0: O sandıktakilerin özel efekt ekipmanı olduğunu düşünüyordur. Hey Carolyn, bir daha bakman gerekiyor muydu dersin? Bazen ikinci kez bakmak iyi olabiliyor. Kapıdan görebildiğimiz kadarıyla prodüksiyon ekipmanı yok. Bunun bizim depo olmadığını söyleyebiliriz. Ama iyi haber şu, Carolyn hala emin değil.
2: Yakalandığı tüyo ateşini kullanıp fazla harcama yapmasını sağlayalım mı?
5: Girmek isterseniz bana evet deyin. $100 bir açılış.
0: Tamam.
5: Evet, $100 veren, 150 veren var mı? 150 veren, $150 verildi. 200 veren, 200 verildi. 250 verildi, evet. 300 veren, 300 verildi. 400 var mı?
4: Ben.
5: $400, evet. Üstüne çıkan.
0: Evet.
5: 450 verildi, evet. 450, 500 veren var
3: 500.
5: Mı? $500 verildi. 550 var mı? $550 veren.
0: Varım.
5: 550 verildi. 600 veren var mı? $600. 600 verildi. Evet, $650 verildi. 700 veren var mı? Evet, 700 verildi. $750 veren var mı?
0: Evet.
5: $750 verildi. 800 veren. $800 verildi. Evet, $800'ların üstüne çıkan var mı? $850 istiyorum. Evet, bitti mi? Bu kadar mı? Siz aldınız $800. İyi kapattınız.
0: Kurduğumuz stratejiyi mükemmel buluyoruz. Carolyn çok para harcıyor. Biz elimizdeki parayı büyük özel efekt deposu için saklıyoruz. Bizi korkutan tek şey, özel efekt deposu yoksa eve eli boş dönme ihtimalimizin olması.
2: Şey, sermayeyi kediye yükledik aslında. Umarım sabrımızın karşılığını alırız.
5: Evet, şuna bir bakın. Sadece kapıdan.
0: Ben de tam neredesin diyordum. Buradasın demek.
2: Bak, şurada bir hava tankı var. Hava tankı var şurada.
0: Ne, şurada bir düşme torbası var.
2: Düşme yatakları.
0: Evet. Evet, 25 konteyner var. Ne kadar çıkartırız?
2: 2000'in her kuruşunu verebiliriz. O da daha kutulara bakmadan, sırf kapıdan görebildiğim kadarıyla.
0: Tamam.
2: Satışını

0: Beklediğimizde bu işte yüklenme vakti.
1: İstediğimiz kadar para harcatabilmişizdir umarım. Çünkü her şeyi temizleyip gitmeyi çok seviyor.
2: Tamam, bakma vakti bitti. Satın alma vakti ise kesinlikle geldi. Bu günün en iyi satışı olacak. Evet, çok güzel. Açılış 100 dolardan başlıyor. 100 dolar, evet, 200 veren 200 verildi. 200, 300 verildi. Evet, 300 artıran 400 verildi. 400 dolar, 500 verildi. 500 dolar, 600 veren var mı? 600 dolar verildi. 700 veren 700 dolar. Evet, 800 dolar
3: 800.
2: Veren var mı? 800 dolar verildi. Evet, 900 istiyorum. 900 dolar alabilirsiniz. Evet, 900.
3: Evet.
2: 1000 dolar veren var. Evet, 1000 dolar oldu. 1000 dolar artıran var mı? 1000 dolar, 1100 verildi. 1100 dolar, 1200 verildi. Evet, 1200 dolara. Evet, 1300 verildi. 1300 dolara üstüne çıkan var mı? 1350 veren var mı? Son çağrı, evet. 1350 bitti mi? Evet, 1300 dolara sizindir. Güzel kapattınız.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ve bu iş böyle yapılır işte. Açık söylemek gerekirse 1300 dolara bu depo aldığımız en ucuz prodüksiyon depolarından biri oldu.
0: Deniz'in özel efekt deposu anlayışının sadece bir hava tankıyla birkaç dublör minderinden fazlası olduğunu umuyorum.
1: Hemen kendimize göre bir şey bulduk.
0: Dostum.
1: Bununla ne yapacağız?
0: Görmek ister misin?
1: Evet, lütfen.
0: Vur beni.
1: Bam. Özel yapım golf sopaları. Hatta ayakkabılar bile içinde. Ama sana küçük gelir. Ve çatal tırnaklı değiller.
0: Hey, golfe gittiğimiz o günden beri oyunumu oldukça geliştirdim.
1: Bak ne diyeceğim. Hep o gün neyi oynadığından bahsedip duruyorsun. Bir konuyu açıklığa kavuşturalım dostum. Topu şu kutunun içine atmanı istiyorum. Hadi. 20 dolarına bahse varım yapamazsın. Şimdiden 20 dolar borçlusun bana. Hem de daha yeni başlamıştık.
0: Lanet olsun.
1: Ne yapıyorsun?
0: Hiçbir şey.
1: Konuşsana be, nedir o?
0: Buna aktüatör deniyor.
1: Ne deniyor?
0: Aktüatör.
1: Ne yapıyor peki?
0: Hava basıncı.
1: Akım mı ayarlıyor?
0: Bu sadece temel ünitesi.
1: Neyin hava basıncını?
0: Bu temel ünite.
1: Neyin temel ünitesi ya?
0: Tankın.
1: Şu tankın mı?
0: Aman tanrım, vay canına.
1: Birazdan bomba gibi bir teklif geliyor.
4: Rehin dükkanını almak istiyorum. Tamamını istiyorum.
0: Vay canına.
1: Vay canına. Teklif beni delirtiyor.
5: Buna bacak kıran adını takmışlar. Ne kadar tehlikeli olabileceğini bilemeyiz.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
11: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
12: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
13: Aramaya devam etmelisiniz.
12: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
14: Tozlu Servet yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
15: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
16: Evet.
17: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
0: Bu sadece temel ünitesi.
1: Neyin temel ünitesi ya? Şu tankın mı?
0: Tankın. Aman tanrım, vay canına. Bu bir hava havanı. Gülleni kullan. Bal kabağı bile fırlatabilir. Bu kara barut kullanmayan bir havan.
1: Patlama yerine hava kullanıyor yani.
0: Evet.
1: Yani sadece pahalı bir patates fırlatıcı, öyle mi?
0: Sadece hava basıncıyla çalışıyor.
1: Birini öldürebilir
0: evet.
1: ama.
0: Evet.
1: Evet. Peki para anlamında neden bahsediyoruz?
0: Parçalar ve işçilik var. $1,500 belki daha fazla.
1: Peki iyi bir başlangıç. Tanrım. Eski VHS. Berbat halde.
0: Bir çadır var.
1: Hı-hı.
0: Bir çocuk havuzu.
1: Aa sincap, bayıldım.
0: Altılı bir dehşet paketi bu be.
1: Tamam.
0: Aman tanrım.
1: Ne oldu?
0: Büyük ikramiye.
1: Neden?
0: Vay canına, bu bir hava topu.
1: Vay.
0: Dublörleri fırlatmakta kullanılır. Ayaklarına dikkat et.
1: Evet.
0: Sahnede bir patlama olur. Bu hava topu sistemi devreye girer ve kendini bir anda havada bulursun.
1: Bana pek de eğlenceli gibi gelmedi. Ayrıca hava da kullanıyor. İçine hava basıyorsun ve deneyi evet. havaya fırlatıyor, öyle mi? Buralarda herkesin gösteri dünyasında tanıdığı birileri var. Yani bunu çabuk satarız gibi geliyor.
0: Evet. Şu hava havanıyla motor hala çalışıyorsa çok ciddi paralar kazanabiliriz.
1: Çalışsalar iyi olur çünkü hurda fiyatından satarsak parayı asla geri kazanamayız.
3: En sevdiğin kiracıların biziz değil
4: evet,
3: mi?
4: Evet, öyle olmak üzeresiniz.
1: Biz geldik şekerler.
4: Tam da aradığım adam.
1: Vay canına, şu genele de bakın.
4: Nasılsınız?
1: Hoşuna giden bir şey mi gördün?
4: Hoşuma giden çok şey görüyorum. Çok iyi iş çıkardınız.
1: Bize birkaç dakikanı ayırır mısın lütfen?
4: Evet, sizinle konuşmak istiyorum.
1: Tamam. Evet, mülk sahibini dinlerim ama söz vermem.
0: Tek istediğim bu zaten kardeşim.
4: Bu işe çok para ve vakit harcadığınızı biliyorum ve işin gidişatı hoşuma gidiyor. Bence çok iyi iş çıkardınız. Envanterinizi de beğeniyorum. Sıradan bir rehineci dükkanı değil yani.
1: Ne demeye çalışıyorsun?
4: Uzun lafın kısası şu aslında. Dükkanınızı satın almak istiyorum, her şeyi. İçinde ne var ne yok hepsini. Bence çok iyi işleyen bir yeriniz var. Size teklifte bulunmak istiyorum.
0: Ciddi misin?
4: İkinizi de mutlu edecek bir teklif.
0: Aklında bir rakam var mı?
4: Şu kadar ödemeye hazırım. Envanter de buna dahil.
1: Bunu bir konuşuruz.
4: Oturup konuşun ve ne yapmak istediğinizi düşünün. Ben bir sorun görmüyorum.
1: Tamam, peki teklifini değerlendireceğiz. Teşekkür ederiz.
4: Tamam.
1: Buna hazır değilim Cesen.
0: Vay canına.
1: İkimiz de bu dükkanı büyütmek için canla başla çalıştık. Pazartesi günü kalkıp buraya gelemeyecek olunca ne yapacağız, söyler misin?
0: Canımız ne isterse onu yaparız kardeşim.
1: Yani acele bir karar vermeden önce bu işe enine boyuna düşünmeliyiz diyorum yalnızca.
0: Tamam birader.
1: Sonra ne yapacağız Apo?
0: Bunu daha sonra çözeriz o zaman. Şimdi satış yapmamız lazım. Öncelikle çiftliğe gidip yerel dublör koordinatörüyle buluşmalıyız.
1: Nasıl gidiyor?
16: İyi gidiyor.
0: Hava topumuzda hiç hayat kalmış mı? Bobby bize söyleyebilir.
16: Bunu nereden buldunuz? Bu bir hava havanı. Bunu dublörler kullanır be.
0: Yani bu alet hani filmlerde olur ya, adam patlamadan havaya uçmuş gibi görünür hani.
16: Aynen öyle. Kötü adamı koşarken görürsün. Sonra biri bir el bombası alıp varilin arkasına fırlatır. Her zaman varilin arkasına, çünkü bu alet orada onu bekliyordur. Bu sadece havayla çalışan bir araç. İçinden havayı geçirirsin, o da bu aleti kaldırıp insanı havaya fırlatır.
1: Yalap şalap, sadece iş görmesi öyle. İçin üretilen bir araç.
16: X-Men 1. sınıf isimli bir filmde çalışmıştım. Orada tekne fırlatılacak kadar büyüğünü yapmışlardı.
1: Tamam, yani bu senin işinde kullandığın bir alet, öyle mi?
16: Ben mesleğimde böyle şeyler kullanıyorum. Sorun şu ki bu alet oldukça eski. Ama sağlam olduğu çok açık.
0: Fiyat anlamında neden bahsediyoruz?
16: Yeni bir şey olsa böyle bir alet için $10,000 isteyebilirsiniz. Bu alet oldukça sık kullanılmış gibi görünüyor. Kontrol etmem gereken bazı parçalar var gibi. Böyle şeyler işte, ama bana kullanılabilir gibi geldi. Güzel temiz bir test sırasında insanı 6 metre falan havaya fırlatabilirse o zaman bence rahatlıkla $4,000 eder.
1: Birilerinin test etmesi gerekiyorsa bence en iyisi benim yapmam.
0: Saçın bozulabilir ama.
16: Daha önce böyle bir şey yaptın mı?
1: Hayır, ama çok mu zor?
16: Bu işi doğru yapmazsan dizin doğrudan suratında patlayabilir.
1: Bak sana ne diyeceğim. Bu meydan okumayı kabul ediyorum. Bu aleti kullanacağım.
16: Öyle mi? Tamam.
1: Ama şimdiden söyleyeyim. Korkma hakkımı saklı tutuyorum. Hadi yapalım şu işi.
16: Tamam.
1: Tamam, hadi bakalım. Evet, bu aletin üstüne çıkarsam, beni havaya fırlatırsa $4,000'dan mı bahsediyoruz?
16: $4,000.
0: $4,000.
1: Yani sadece buraya mı çıkacağım?
16: Hep
1: gereken
16: şu.
1: Bu mu? Ve artık düşünmeme gerek yok değil mi?
16: Bir kez üstüne çıktın mı sert bir adamla, yani Süpermen gibi kalkıp gidersin.
1: Bana şunun sözünü veriyorsun değil mi? Sakatlanırsam gelecek ay boyunca iyileşirken beni taşıyacaksın, anlaştık mı?
0: Evet, seni arkaya saklarız.
16: Bak, insanlar bu alet yüzünden sürekli sakatlanır. Sen de
1: evet,
16: öyle olmuyorsun.
1: Tamam.
16: Şimdi sana bunu hazırlayacağım. Basıncı arttırıyoruz. Tamam, çalışıyor.
1: Aa tanrım.
16: Tamam. Güçlü bir adımla bakalım neler yapacaksın. İyi giderse $4,000.
0: Hey, baskı hissetme. $4,000.
1: He.
16: Hadi babana gel.

0: Tanrım.
1: Dostum çok acayip be.
2: Hollywood'a hoş geldin.
0: Anlaştık mı Afif?
2: Anlaştık.
0: Harika, çok teşekkürler ortak.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz.
2: İşte bu.
0: Evet, bu iş çok iyi gitti. 4.000 dolar cebimizde ve hiç kemik kırılmadı. Ayrıca bizi bir de Joe ile tanıştırdı. Joe çölde yaşayan bir dublör koordinatörü.
1: Çölde! Çünkü bu alet çalışırsa patlama yaşamak için bize büyük bir arazi gerekecek.
0: Şu anda neye bakıyorum ben?
3: Şey, bu elinizdeki 15 santimlik bir hava havanı. Hollywood'da bunları patlama yaratmak ve bir şeyleri fırlatmak için kullanıyoruz.
1: Bu büyük bir mutluluk be.
3: Aynen öyle. Görsen inanamazsın. Bu boyda havanlarla evlerden kanepe bile fırlattığım oldu.
0: Bunu neden yaptın ki?
3: Bahsettiğim olayda dışarı kanepe fırlatan bir canavar canlandırıyorduk. Yani havada uçan bir şey gördüğünüz her anda bir hava havanı kullanıyorsunuz demek.
0: Tehlikeli mi peki?
3: Hem de çok tehlikeli. Bu alet oyuncak değil. Yani seni öldürebilir.
0: Yani bu aleti insan fırlatamazsın. Doğru mu anlıyorum?
3: Hayır. O iş için zaten fazla kuvvetli.
0: Bu aletin günlük kirası ne kadar?
3: Muhtemelen günde birkaç yüz dolardır. Bir stüdyoya versen sana herhalde bu alet için 6-7 bin dolar öderler. Bu aletler çok iyi para kazandırır. Ben satın almayı çok isterim mesela.
0: Peki teklifin ne?
3: Şey ya, size 1500 dolar veririm.
1: Cimri. 1500 dolar mı?
3: Şey evet, dediğim gibi bu alet 2000 dolar falan eder.
1: Hayır, sen 5 ile 6 bin dedin.
3: Stüdyoya verseniz o kadar öderler dedim.
0: Çok iyi bir anlaşma yapmak istersen bize mesela 2500 dolar önerebilirsin.
3: Ateşleyebilirsek ve çalışırsa o zaman anlaşabiliriz sanırım.
0: Kamyonda bununla fırlatabileceğimiz ne var mesela?
1: Hayır. Bir
0: şey var mı? Yok mu? Çadırımız var, bir de havuz.
1: Mükemmel.
0: Buralarda hortum var mı?
3: Evet, var aslında.
0: Tamam.
1: Çok güzel olacak.
0: İşte...
1: Ne yapıyorsun birader?
0: Depoda bulduğumuz bazı oyuncakları dağıttım. İlginç olsun diye.
1: Nefis.
0: En güvenli yer neresi peki? Burası değildir herhalde değil mi?
1: Arkamda dur.
0: Arkanda evet evet, canlı kalkan.
3: Bakalım peki, bu alet çalışıyor.
0: Olacakları izlemek için Bessie bana iyi bir yer gibi geldi, anlarsınız ya. Sizi destekliyorum çocuklar, iyi şanslar.
3: Daha güvenli bir yere geçelim.
1: Buraya mı geçeyim?
3: Orası olmaz.
1: Hey Alan, buna hazır mısın?
0: Bana bak, sakın Bessie'yi vurma.
1: 3, 2, 1.

0: Vay canına.
1: Şuna bak, çok çılgındı. E.T. bir havuzumuz daha vardı değil mi?
0: Muhteşem oldu birader. Bütün gün burada takılabilirim.
1: Keyfini kaçırdığım için özür dilerim. Ama Biggs ise birinci sınıf bir veda töreni yapabilmek için dükkana dönmeliyiz. Birileri daha iyi olanaklara yelken açıyor artık. Senin adına seviniyorum. Evet, Biggs'in bizim için yaptıklarından sonra hiç değilse onu biraz yollukla gönderelim dedik. Pekala, senin için biraz hayata atılma parası topladık. Hadi git de başarılı ol.
2: Bu da ne?
1: Evet tatlım. Bu parayla bizim bölgedeki depolara gitme ama.
0: O senin hayata atılma paran.
1: Evet, evet.
3: Tamam. Çok teşekkür ederim.
2: Şerefe.
1: Evet,
2: kendi ailem konuşur. Dışında sahip olduğum en iyi ailenin şerefine.
1: Canım, mutluluk dansı yapmak istiyor mu peki?
2: İstiyor.
1: Görelim o zaman bir kez daha. Son bir mutluluk dansı duruma uygun görünüyor. Özellikle de geçirdiğimiz günün ardından. Topu Bobby'e 4000 dolara, havanı da Joe'ya 2500 dolara sattık. Özel efekt deposuna 1300 dolar verdik ve ikisini 6500 dolara satarak tam 5200 dolarlık acayip bir kar elde ettik.
0: Bugün çok acayip bir gün oldu ahbap ama hala büyük bir karar vermemiz gerekiyor.
1: Tamam, buraya kadar galiba.
4: Nasılsınız?
1: David, biz Alan ve Tom.
4: Merhaba Alan.
1: Teklifin için aramıştık. Oturup konuştuk ve sonunda bir karara vardık.
4: Güzel.
0: Evet birader, ne yapacağız peki?
1: Hayward diyor ki Santa Fe'de açık artırmaya çıkacak bir kasa varmış. Belki Betsy'nin yönünü o tarafa çeviririm diyorum.
0: Yolculuk zamanı gelmiş ahbap.
1: Evet.
0: Hadi gidelim o zaman.
1: Hadi gidelim o zaman.

0: Pekala.
1: Sizi burada gördüğüme çok sevindim.
2: Nasılsın CJ?
1: Harika.
2: Güzel işler.
1: Burada çalışan kaç kişi var şu anda? Bir sürü.
3: 12.
1: Sizin rehine bir şeyler bıraktığınızı duydum. İşler nasıl bu hale geldi?
2: Aslında durumumuz gayet iyi.
1: Ha, bu harika. Bu iyi. Yani açlıktan ölmek zorunda değilsiniz. İşler kötüye giderse gelip benim için çalışırsınız.
2: Sana bol şans.
3: Evet, açık artırmaya hazır mısınız? İşte kurallar. İçeri girip hiçbir şeye dokunamazsınız. Sadece nakit kullanıyoruz. Sadece şu anda elinizde olan parayı kullanabilirsiniz. Para çekmek için buradan ayrılamazsınız.
2: Üzerinde fazla para yok.
3: Bu kesinlikle
2: neden
3: yasaktır.
2: Bunu gösteriyor,
3: sadece
2: he?
3: Nakit çalışırsınız.
2: Çaylak saatinde miyiz? Az önce bize hava mı attı?
4: Müzayedenin birinci kuralı. Asla ne kadar paran olduğunu gösterme.
2: O paranın kalınlığına bakarak söyleyebilirim ki CJ'nin elinde sadece 3000 dolar var. Sadece altın Rolex'te birkaç mücevher almaya gelmiş çaylak.
3: Aynı zamanda kokmuş iç çamaşırları ve ayakkabılar da alacaksınız. Kokmuş çamaşırlar.
2: Evet.
3: Muhtemelen yeteri kadar bulmuşsunuz.
2: Şu anda onlardan birini giyiyorum.
3: Satışta 3 depomuz var. Hadi gidelim. Evet, bu satışa çıkan ilk depomuz.
0: Küçük bir depo, istediğimiz büyüklükte değil. Ama buranın kolay ve temiz olmasını sevdim. Kaliteli kutular var. Bir şeyler çıkabilir. Ne düşünüyorsun?
4: 350'den yukarı çıkmazdım. Ama CJ ilgili görünüyorsa onun parasını burada tüketebiliriz.
1: Büyük parçalar almadan önce parasını burada harcatmalıyız. Kolay kalkış.
3: Biri 50 versin bana, başlangıç için 50. 50 var mı? 50 geldi. 100 var mı? 100. 150 var mı? 150. 150 güzel.
0: Evet.
3: 200 de geldi. 250 istiyorum. 250
0: Görüyorum.
3: Geldi. 300 var mı?
0: 350.
3: 350 geldi. Teşekkür ederim. 400 var mı? 400. 400 istiyorum.
1: 500.
3: 400. 500 geldi. Teşekkür ederim. 550 var mı? 550. Yoksa 500'e satıyorum. Sattım. 500 dolar. Teşekkür ederim.
2: İşte bu bebeğim.
0: Bir şeyler kokuyor ama bu para değil.
4: CJ'in hurdalara 500 dolar harcaması güzel oldu.
2: Evet, ama keşke bundan daha fazla harcasaydı. Elinde hala kullanabileceği bir sürü parası var.
3: Evet, tek sıra aşağıda yapıyoruz arkadaşlar.
4: Aşağıda bıçaklar görüyorum.
0: Askeri ceket var orada, işe yarayabilir.
4: Şuna bak, şuna bak, şuna bak. Tam orada.
0: Sallanan sandalye mi? Bu deponun içinde kolayca nakde çevrilecek mobilyalar var.
4: İçinde bazı askeri parçalar da görüyorum. Sanırım rakamımız 800 dolar olacaktır.
0: Evet, şuraya bak. Satıcıların dikkatini çekip satışa hemen başlatırsam belki de bu adamlara egale etmiş olurum. Hadi başlayalım. Çok sıcak oldu.
3: Evet.
0: Sen de aynı şeyi hissediyor musun? Hemen
3: bence de çok
0: gelin.
3: Sıcak.
0: Bahisleri
3: pekala,
0: başlatalım.
3: Profesyonel alıcıların bu kadar bakmasına gerek yoktur. Evet, evet çocuklar.
1: 30 saniye, 30 saniye.
3: Sıradaki depomuz satışta. Elimde şimdiden 200 dolar var. Bundan daha yüksek bir cebim var mı? 200'üm var, 250 var mı? Güzel. 300 var mı? Güzel. 350, 350, 350 geldi. Teşekkür ederim. 400. 400'üm var mı? 400'üm de var. 450 istiyorum. 450 istiyorum. 450 yoksa 400'e satıyorum.
1: 500.
3: 500 geldi. 600. Teşekkür ederim. 600 de geldi.
1: 700,
3: 700 geldi. 800, 800 var mı? Geldi. 900 var mı? 850 de olur. 800'e satıyorum. 800'e sattım.
2: İşte biz böyle yaparız. Bam!
4: Şuna bir bakın. Nasıl da şaşkına döndü.
2: Pekala. Güzel. Oyuna geri dönmeliyiz. Bir depo daha var.
3: Evet arkadaşlar, bu son depomuz.
0: Umarım bu doğru olandır.
4: Burada ölüyorum.
0: İşte bu. Yüksek kahve sehpası, pahalı bir deri koltuk, en basitinden 1800 dolarlık mobilya. Verdiğimizi kolayca çıkarırız.
4: İçerideki sandıklara bakıyorum. Orada sandığı görüyor musun?
0: Evet, gördüm. İçinde ne var acaba?
2: İçeride bir sürü şey var. İlgimi çoktan çekti bile.
4: Endişelendiğim tek kişi CJ. Elindeki parayı 3000 olarak tahmin ettik ve hala 2500 doları var.
0: Bence burası 2300 dolar eder.
3: Evet, satıyoruz. Başlangıç olarak 200 dolar istiyorum. 200 dolar var mı? 200 dolar. 200 dolar, 200 dolar, 200 dolar. 250 geldi. Teşekkür 300. ederim. 300 geldi. 350 geldi. 400 geldi. 500
0: evet.
3: geldi. 600 geldi. 650
0: Görüyorum.
3: Var mı? 700 bile var. 800 geldi. 900 var mı? Güzel. 1000 var mı? 1000 geldi.
0: Evet.
3: 100, 1000, 100, 1000, 100, 1000, 100.
1: 1825.
3: 1825 mi? Pekala.
0: Başa baş giderken bir anda öne geçmeye başladı. Belki de düşündüğümüzden daha çok parası vardır.
4: Bu hiç iyi değil.
3: 1825 dolar verdiler. 1900 var mı? Var.
4: Hey, hey, suratındaki ifade.
3: 1950, 1950 arıyorum. 1950 dolar.
1: Tamam.
3: 1950.
1: Var.
3: 2000 geldi. Teşekkür ediyorum. 2100
0: evet.
3: var mı? Geldi.
1: 2200
4: tamam mı? Pek de mantıklı.

0: Görüyorum.
1: 2200 geldi. 2500 sonra 2300 var mı? 2200'e satıyorum.
2: 2500.
1: 2500 geldi, teşekkür ederim. 2600 var mı? Yoksa satıyorum 2500'e. Sattım, 2500, teşekkür ederim. Evet, bu son depoydu arkadaşlar.
2: Sınırı açtık ama iyi kazanç oldu.
3: Teşekkür ederim dostum. İçimde iyi bir his var.
2: Zeki şey. Nasıl yapıyorsun bunu?
3: İçgüdüsel davranıyorum.
2: Pekala. Hadi.
0: Hadi.
3: Bana da bize önceden gösterdiğin için teşekkürler.
2: Bu ilgi çekiciydi çünkü içeride birçok ahşap parça var. Eski ahşaplar hakkında ne hissettiğimi bilirsin.
3: Sen seversin, bense tanışmaktan nefret ederim. Lanet olsun, burası çok sıcak.
2: Bu tehlikeli bir parça. Şimdiye kadar sadece terledik. Vay canına. Mutlu yıllar tatlı.
3: Evet. Dostum, doğum günü partim nerede?
2: Oh! Oh, tam ortadan geçti.

0: Sonunda açıldı.
1: Şuna bak. 1945'ten kalma dergiler var. Bu savaşın sonlarından kalma. Şuna bak. Muhtemelen en azından 50 dolar eder. Fena değil. Ama hala büyük bir para göremiyorum.
0: Saatten ne haber?
1: Bunun alt kısmının camdan olması gerekmiyor muydu? Böylece içini görebilirdim.
0: Gerçek bir saatte olması gerekiyordu.
1: Ne bu peki?
0: Oo, bu sahte bir saat.
1: Göremiyorum.
0: Boş mu?
1: Evet bak. İçinde hareket eden bir şey var. Gördün mü? Hallettin mi? Yardım lazım mı?
0: Hallettim.
1: Birazdan. Çok sıcak. Düşünemiyorum. Tom ve ben sıcağı yeneceğiz.
0: Buna bakamıyorum bile.
1: Gizli bileşenlerle dolu bir sandık.
0: Bu da ne böyle?
1: Aman tanrım. Patlayıcı sonuçları olacak.
2: Evet dostum.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
3: Hallettin mi? Yardım edeyim mi?
4: Hallettim.
3: Nedir o?
4: Bu M1 kısa tüfek.
3: Bunu ben bile biliyorum. 1900'lü yılların başında McDonald's'ın silahıydı bu, değil mi?
4: Evet.
3: Ne kadar hafif olduğunu görebilirsin. Koşarken ve savaşırken kullanmak için harika. Bu kesinlikle sahip olmak isteyeceğim bir silah türü.
4: Kimin sahip olduğuna ve nereden geldiğine göre bu silah $500 ile $1200 arasında değişir.
3: Neden eskip püsküp parçaları aldığımızı artık anlamışsınızdır. İçinden gizli hazineler çıkabiliyor dostum.
4: Harika.
3: Bu harika.
4: M1 kısa tüfeği bu deponun kurtarıcısı olabilir. Hala telafi etmemiz gereken bir miktar. Dostum çok sıcak. İlerledikçe sadece daha da sıcaklaşıyor.
3: Sıvı alma zamanı. Hadi bakalım. Ooo, şu anda küçük bir fırın gibi. O kadar sıcak ki düşünemiyorum.
4: Zaman zaman sana şort giymen gerektiğini söylüyorum. Yoksa sen...
3: Boş ver gitsin. Burada beni kimse göremez. Hadi.
4: İç çamaşırın temiz mi?
3: Elbette. Kardeşine yardım etmek ister misin dostum, ha? Bundan bahsetmiyordum. Mobilyalar için.
4: Evet. USSR.
3: Vay canına, şuraya bak. Belki bu adam bir Rus memuruydu. Bakalım içeride neler var.
4: Bana da biraz ayır.
3: Bu hiç hoş değil. Dostum, şimdi tam bir partideyiz. Evet, saklanmışsa değerli bir sandıktır. Tabii ki boş değilse. Öyle değil mi?
4: Bu da ne?
3: Aman tanrım. Bu bir NASA kostümü değil. Şu armaya bakar mısın? Rus karakterleri. Şunu çıkarıp gerçek olup olmadığına bir bakalım. Oo, harika. Nostaljik biri olmak istemiyorum ama bizler hazine avcılarıyız. Bir sandık açıp içinde otantik bir Rus uzay kostümü buluyoruz. Bu beni mutlu bir adam olarak emekli edebilir. Çünkü bu çok havalı.
4: Bu oldukça havalı.
3: Dostum, inanabiliyor musun? Harika zamanlama.
4: Güzel zamanlama. Bunu daha iyi bir zamanlama haline ne getirir biliyor musun? Pantolon.
3: Uzay adamı bizim kurtarıcımız oldu.
4: Harika ama pantolonunu giymezsen burayı terk edeceğim.
3: Henüz farkında değilsin galiba ama eğer bu takım gerçekse kariyerimizin tepe noktasına fırladık demektir.
4: Doğru alıcıyı bulabilirsek. Bu arada Mike'ı arayıp M1 kısa tüfeğini satmaya çalışıyorum. Bana söylediğine göre eğer bunu ateşleyebilirsek o da bize ateşleyecek bir şeyler verecekmiş.
3: O zaman biraz ateş edelim. Hey Mike, merhaba, nasıl gidiyor?
5: Hey çocuklar, Waylon, seni görmek
4: nasıl
5: güzel.
4: Nasıl gidiyor dostum?
5: Fena değil. Neden biraz daha ilerleyip bir göz atmıyoruz? Bu ilgi çekici görünüyor. M1 kısa tüfeği, görünüşe göre savaş öncesi bir model gibi. 42 ya da 45 olabilir.
3: Benim fark ettiğim bir şey var ki ben aslında silah adamı değilimdir. Bak sana göstereyim ama. İkinci Dünya Savaşı tüfekleri sadece tek parmakla tutulabilir. Bu yüzden bu kadar hafif.
5: Asıl fikir buydu zaten. Birleşmiş Milletler Ordusu 2. Dünya Savaşı'na M1 tüfekleriyle gitti. Oldukça büyük ve ağır parçalardı. Bizim de ön sırada kullanılması gerekmeyen küçük şeylere ihtiyacımız vardı. Ayrıca Pasifik subayları bu silaha bayılıyordu. Yanınızda bir sürü mermi taşıyabilirsiniz. Orman için gerçekten harikadır.
3: Pekala, atom bombası savaşın sonu olabilir ama söylendiğine göre bu küçük şey bize savaşı kazandırabilirdi.
5: Bence büyük oranda yardım etti. Bundan 6,5 milyon tane ürettiler. İster inan ister inanma. Bundan bir sürü yaptılar.
3: Bu demek oluyor ki evlerde bundan çok var ve buna fazla talep olmayacak, değil mi?
5: Aslında hayır. Bu silah 2. Dünya Savaşı koleksiyoncularının almak için savaşacağı bir tüfektir. Kore'de askerler tarafından kullanılmış bir silah olması onu daha değerli kılacaktır. Halk tarafından sevilen bir silah. Bu gerçekten amaca uygun bir tüfek.
4: O zaman güzel bir buluş oldu.
5: Bu gayet güzel. Bunu bana satma gibi bir niyetiniz var mı?
4: Nasıl bir rakamdan söz ediyoruz?
5: Fiyat olarak bilemiyorum. Ya burada parçalanmış kısımları da var çünkü.
4: En son ne zaman bir kısa tüfeği gördün? Bu en azından 2000 dolar eder.
5: Pekala. Eğer iyi ateş ederse 1000 dolar veririm. Bunu iyi yapan şey sadece görünüşü değil, durumu da önemli. Ben bu şekilde düşündüm. Bu tam olarak 2. Dünya Savaşı'ndan kalma. Ya 600 dolarlık bir koleksiyon malzemesi ya da 1000 dolarlık iyi bir silah.
4: Bence 1000 dolarlık bir
3: silah. Dostum, kendine sağlam bir silah ayarladın.
5: Onuru size bırakıyorum.
3: Pekala. Biliyorsunuz büyük babam 2. Dünya Savaşı'nda savaştaydı. Bu onun silahı olabilirdi. Bunu duymak harika olurdu.
6: Hadi bakalım. Mevlid kısa tüfeğinin maksimum ulaşabileceği mesafe 275 metredir.
3: Hadi bakalım. Hoşça kal, Karpuz.

0: Evet.
1: Evet dostum.
0: Bu gerçekten harikaydı. Çok eğlenceliydi. İçine ne koydun sen onun öyle?
1: Söylemeyeceğim. Lanet olsun dostum. Bu harika bir atıştı. Başardın dostum.
0: Paramızı da kazandık.
1: 1000.
0: Şimdi daha fazla para kazanmak için astronot kostümümüzü alabiliriz. Geçen yıl sattığımız uçuş kostümünü hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: Bağlantımız bir şekilde Dennis'e ulaştı. Söylediklerine göre bu adam uzay parçalarının daimi koleksiyoncusuymuş.
1: Bak şu işe.
0: Evet. Bu adamın bunu alacak parası olduğunu biliyoruz. Bakalım dikkatini çekebilecek miyiz? Vay canına, bence doğru yerdeyiz. Şuna bak.
1: Eğer yanlış yerdeysek güvenlik bizi hemen kovacaktır.
0: Evet. Hey Dennis, merhaba.
2: Evet benim.
0: Ben Alan, nasılsınız?
2: Memnun oldum, nasılsınız?
0: Merhaba.
2: Hadi bir göz atalım.
0: Pekala, hazır mısınız?
2: Hadi bakalım. Vay canına, nereden buldunuz bunu?
0: Bunu söylemek bana düşmez. Tek söyleyeceğim, bunun Hollywood ürünü olmadığı.
2: Kullanılan malzemelere ve tasarıma bakarsak bu gerçek bir takım.
0: İşte gerçek anlaşma bak.
1: Evet.
0: Asıl alıcı sizsiniz, biliyoruz. Şu anda evrendeki en iyi uzay koleksiyonu parçasına sahip olduğumuzu da biliyoruz.
2: Bende fazlasıyla kostüm var.
1: Çok derken ne kadar?
2: 40 tane falan. Bana göre uzay kostümü bilinmeyeni keşfeden bir asker gibidir. Ön cephelerden.
0: Bu ön cepheden Tom.
1: İşte başladık. Karşımızda uzay yolunun bir hayranı var.
0: Bu konuda başka bir hayranlık var Tom.
1: Bu bir yatırım değil. Bu gerçek ve çok havalı.
0: Yatırım bana oldukça gerçek gibi geldi.
1: Bize kostümden söz edin.
2: Burada sahip olduğumuz şey bir Rus kozmonot kıyafeti. Bu hafif bir takım. Basıncı kaybetmeniz durumunda güvenlik sağlayan özelliği var. Ne zaman uzaya çıksanız bunun gibi bir kıyafete ihtiyaç olur. Takım vücudunuzu basınçtan korur. O yükseklikte basınca maruz kalırsanız kanınız kaynar ve kurtulamazsınız.
1: Vay canına.
2: Bu takım büyük olasılıkla 2000'li yılların başından ama 1980'lerden beri yapıyorlar.
0: Bu kesinlikle sahip olman gereken bir parça.
2: Koleksiyonunda bunlardan bir tane yok.
0: Bunlardan yok mu?
2: Hayır yok.
0: 40 tane takımın var ama özellikle bundan yok ha? Şanslı günümüzde.
1: Konusu açılmışken bu ne kadara patlar?
2: Bunların açık arttırmada 10 bin dolarla 100 bin dolar arasında satıldığını gördüm.
0: Müzayedeye göre değişiyor yani.
2: Evet, öyle mi?
1: Sizin için ne kadar eder?
2: Ben buna rahatlıkla 10 bin verirdim herhalde.
1: Vay canına.
0: Doğru yörüngede olduğunu bile sanmıyorum.
2: Sizin önünüzde küçük bir engel var. Bu kıyafetin uçtuğuna dair bir kanıt yok. Normalde kol kısmında görevi yazan bir çıkartma, arma, bir şey olmalı. Bu egzersiz kıyafeti.
1: Bize bunun 10 binden 100 bine çıkabileceğini söylemiştin. Pekala, bugün sizin şanslı gününüz. Sorunsuz ve stressiz. 25 bin dolar.
2: 15. 15 derim ben.
0: 15 bine bu takımı alamazsın. 22 bin.
2: Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ortada buluşalım ve size 19 bin vereyim.
0: 19 mu? 19 kulağa hoş geldin.
1: 19 iyi gibi.
0: Evet, 19 evet, hoş iyi gibi. Ne diyorsun?
1: Sanırım artık bir anlaşmaya vardık.
2: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, bence gayet iyi iş çıkardık. Ne düşünüyorsun?
1: Bence oldukça iyiydik.
3: Evet dostum, evet. 19 bin dolar. 19 bin dolar.
0: Evet. Bir günlük iş için harika bir fiyat. Kısa tüfeği 1000 dolara sattık. Rus astronotunu 19 bin dolardan sattık. Diğer bileşenleri 2200 dolara bıraktık. İki depo için 3300 dolar harcadık ve içindekileri 22 bin dolara sattık. Günün sonunda karımız 18.900 dolar oldu.
1: Hey.
0: Ne oldu?
1: Ek olarak artık paramız olduğuna göre bu sıcak günler için gidip şort alabiliriz.
0: Göreceğiz.
4: Robin'in anısına 1976-2014.

0: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
1: kredi? Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartıma
6: bir. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
10: İşte geldi.
11: Size bir hediyem var.
10: Düşündüğümüz şey mi?
11: Bilmem. Ne düşündüğünüze bağlı.
10: Oo, nereden geldin?
12: Almanya'dan.
10: Debbie McGee'nin. Sevgili Debbie McGee'nin iç mekanı.
11: Yani bu iç mekanın hepsi mi?
10: Evet. Ne olur hepsi burada olsun. Bu bir halı.
11: Noel zamanı gibi.
10: Mavi bir halı.
12: Güzel.
11: Harika.
12: Önemli olan renginin doğru olması.
10: Evet. Gerçek Alman iç mekanı. Bence Debbie çok mutlu olacak.
13: Ürdün'e yapacağım yolculuğu Louis'e söylemek gibi bir hata yaptım. Louis'e asla bir şey anlatmamam gerektiğini unutmamalıyım. Asla. Tamam. Ne yaptığımızı bir daha anlat lütfen.
14: Bence sosyal medya adına farklı şeyler yapmamız gerekiyor. İşimizi büyütmek için adımızı yaymalıyız, öyle değil mi?
13: Yani sen Smallest Cock Atölyesi'nin ününü yayabilesin diye...
14: Evet.
13: ...ben bir deveye binmek zorundayım.
14: Evet, kesinlikle.
15: Günaydın. Ben Daisy.
13: Richard, memnun oldum.
14: Merhaba, ben Louis.
15: Memnun oldum.
13: Fazla oralı olmasam da bunun mantığını biraz anlıyorum. Eğer deve üzerindeki görüntüm... Ben de öyle hissediyorum.
15: Gel ve onunla tanış. Adı Saraya.
13: Saraya.
15: Saraya, Arapça'da yıldız kümesi demek.
13: Öleceğim. Benden hoşlanmadı.
15: Richard'ı Saraya'ya bindireceğiz. Onu kendi başına yönlendirmesini, kontrol etmeyi öğrenmesini sağlayacağız. Sonra da deveyle birlikte yere uzanma şansını da vereceğiz. Çünkü bir devenin üzerinde yatmanın nasıl bir şey olduğunu bilmesi gerçekten çok önemli. Daha farklı mı söyleseydim?
14: Hadi başlayalım.
13: Merhaba, evet ben Richard. Ve evet bu bir deve. Bugün sürmeyi öğreneceğim. Deve sürmeyi. Bana şans dileyin. Merhaba. Deve.
14: Güzel. Mükemmel.
13: Hoppa.
15: İşte aman böyle tanrım. Yavaşça.
13: Binlerce kilometre yüksekteyim. Bacağım sıkıştı.
14: Teşekkür ederim.
13: Çok kötü sıkıştı.
14: Aman tanrım.
13: Of, eğerin arkasında büyük bir hörgüç var. Kalçamı acıtıyor.
14: Bu muhteşem. Bu bizi ünlü edecek. Sosyal medya için harika.
15: Tamam Richard. Şimdi seni... Serbest bırakacağım.
13: Artık ben sürüyorum.
15: İşte böyle, artık sen sürüyorsun. Dene
13: tamam,
15: bakalım.
13: Tamam, şimdi sola git.
15: Evet. Çek.
13: Sola git. Sola git.
15: Solunla dizginle.
13: Hayır. Sağa git. Sağa git. Bak dikişleri yemeye çalışıyor. Evet.
15: Belki de sadece araba sürmen daha iyi olur.

0: Programımızın bu bölümünde Miami, Florida'daki Cheeseburger Baby'nin sahibi Stephanie ve D-Rock çalışanları Guillermo'nun para çaldığına inanıyor.
1: O gelene kadar ortada sorun yoktu.
0: Suçlu Guillermo mu?
2: Vay canına.
0: Yoksa diğer çalışanlardan biri mi?
3: Bence ona göz kulak olmalıyız.
0: Restoran Sırları ekibi gerçekte neler olup bittiğini öğrenmek için kılık değiştirecek.
3: Şu an Guillermo için iyi görünmüyor.
0: Restoran sahibi olmak kolay değil. Harika yemekleriniz, atmosferiniz ve müşterileriniz olabilir. Ancak pervasız çalışanlar...
4: Pislik yapma, tamam mı?
0: Her şeyi mahvedebilir. Restoran Sırları ekibi burada devreye giriyor. Charles Tice binlerce restorana problemlerinin bulunması ve çözülmesinde yardımcı oldu. Gizli ajanlardan oluşan ekibini gönderiyor.
5: Adım Chris, yeni malzemeci.
0: Restoran sahipleri etrafta olmadıklarında gerçekte neler olduğunu onlara gösteriyor.
6: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
7: Bu iş yeri benim.
6: O yemek benim hayatım.
0: Restoran Sırları.
8: Merhaba, ben Stephanie Vittori.
1: Ve ben Daniel. Namı diğer D-Rock.
8: Ve Miami Beach, Florida'daki ünlü Cheeseburger Baby'nin sahibiyiz. İnsanlar Cheeseburger Baby'ye geldiklerinde yiyebilecekleri en iyi hamburgerleri bekleyebilirler. Cheeseburger Baby, Florida eyaletinin en iyi burgerlerine sahip olmakla kalmaz. Ayrıca hindi burger, sebzeli burger, Philly cheese sticks, sıcak kanatlar, soğan halkaları, sizi ağlatacak, kesecek ev yapımı biberleri, el yapımı milkshakelerimiz de var. Siz isteyin, muhtemelen vardır.
1: Yin ve yang dengesine sahibiz. Bu yüzden işe yarıyor. Genellikle arkada bordro yaparak, faturaları ödeyerek çalışıyor. Masada oturmak istemiyorum. Çalışanlarla, Cheeseburger Bebeğe gelen insanlarla birlikte olmak istiyorum. Bu yüzden bu bizi iyi bir takım yapıyor.
8: İnsanlar bana ikinci fırsatlar verecek kadar şanslıydım ve karşılığını ödemek istiyorum. Cheeseburger Baby'deki sabıkalılara iş sağlayarak ikinci bir şans vermek istediğimiz bir politikamız var. Ancak son zamanlarda bu politika yaşadığım sorunun bir parçası oldu. Haftada 200 ila 300 dolar kaybediyoruz.
1: Küçük bir işletmeyiz ve her kuruş önemlidir. 100 dolar kaybetmek 1000 dolar kadar zarar verebilir.
8: Herhangi bir karar vermeden önce neler olduğunu bize göstermesi için Charles Stiles'a ihtiyacımız var.
3: Merhaba Charles Stiles, memnun oldum.
8: Stephanie, bu da D-Rock.
3: D-Rock, memnun oldum.
9: Merhaba, ben Tracy.
8: Stephanie.
9: Memnun oldum.
3: D-Rock. Mekan çok güzel. Restoranından biraz söz etsene.
8: 13 yıldır buradayız. Teslimat sürücüsü olarak başladım ve sonra yükseldim. Sonunda satın aldım ve şu anda tutarsızlıklar yaşıyoruz. Biz burada haftada 100 ile 200 dolar arasında kaybediyoruz ve bu 200 dolar yükselerek binlere dönüşebilir ve bir de bakmışsınız ki kapılar kapanmış.
3: Peki şüpheliniz var mı?
1: Ne yazık ki garsonlardan biri Guillermo.
8: O harika bir adam.
1: Biri daima işinde ve her zaman erkenci.
8: Ama hapisten yeni çıktı.
3: Bu yeni bir şey mi? Normalde sabıkalıları işe alır
8: mısın? İnsanlara ikinci bir şans vermeyi severim. İşe aldığım ilk sabıkalı değil. Bu adamlar inanmayacaksınız ama mutfakta inanılmazlar. Çünkü hapiste pişiriyorlar ve bazıları çoğu yeni bir hayat istiyor.
1: Zan altında bırakmak istemeyiz. O gelene kadar ortada sorun yoktu.
0: Bu operasyonda Restoran Sırları ekibi, restorandan para çalabilecek eski bir mahkum Guillermo'ya odaklanacak.
3: Her şeyi görebilmek istiyoruz. İçeri gireceğiz. Tüm restorana tesisat çekeceğiz. Mutfağın arkası, önü, tüm yemek alanları, çalışanların girebileceği neresi varsa. Yapacağımız şeylerden biri de restoran sırlarından birini personel yapmak.
10: Yeni bir çalışan olarak burada bulunmak iyi bir fikir olurdu. İş arkadaşları çoğu zaman patronlarıyla konuşmayacakları şekilde birbirleriyle konuşabilirler.
8: Doğru.
3: Buradaki her şeyi izleyebileceğimiz bir kontrol odasında olacağız.
8: Cevaplara ihtiyacım var Charles. Yani yardım için ne yapabilirsen biz varız.
0: Operasyonu sürdürmek için Cheeseburger Baby'nin kilit noktalarına kameralar yerleştirildi. Kameralar 1, 2, 3, 4 ve 5 kasa etrafına yerleştirildi. Kamera 6 ve 7 ofisin içine, kamera 8 koridora, kameralar 9, 10 ve 11 ise arka verandaya kuruldu. Stajyer garson olarak izlenecek Tracy'ye ek olarak John da müşteri olarak rol yapacak.
3: Biz burada olacağız.
8: Pekala. Bay Charles, oyun oynamıyorsunuz.
1: Bunlar restoranda kalsın istiyorum.
3: Guillermo'nun suçlu olup olmadığından emin değiliz. Ancak gerçeği böyle öğrenebileceğiz. Peki bu Guillermo, şu bandanalı olan...
8: Evet o.
3: Bildiğiniz gibi Tracy'yi gizli bir çalışan yaptık. Guillermo çalışırken ne hissediyor bakalım.
8: Tamam, çok iyi olur.
3: Hey Tracy, gösteri sırası sende.
10: Kutular mı?
3: Kutular.
10: Guillermo'nun hapishane geçmişi yüzünden Stefani ve D-Rock binlerce dolar kaybından onun sorumlu olabileceğini düşünüyor. Bu yüzden suçlu olup olmadığını görmek için stajyer garson olarak geleceğim.
3: Bana bu şekilde öğretildi.
10: Peki patronlar nasıl?
3: Onlar iyidir, harika kızlar. Stefani ve D-Rock bana karşı çok iyiler. İşte bu. Al bakalım.
2: Tüm çalışanlarınız Guillermo'nun geçmişini biliyor
11: biz
2: mu?
11: Biz reklam yapmıyoruz ama çalışanlar ne yazık ki konuşuyor.
3: Ne yapıyorsun? Çalışıyor musun, yatıyor musun?
12: Aman ne komik. Ben daima çok çalışırım. Guillermo.
2: Saçlarını başına toplamış olan bu kız kim?
11: Christia. Onu gerçekten seviyorum.
1: O harika. Daima daha iyisini ister. Birçoğunda bu özellik yoktur.
2: O zaman o güvenebileceğiniz mi?
1: Evet, elbette.
2: Guillermo hakkında ne düşündüğünü öğrenelim. Christia'ya Guillermo hakkında ne hissettiğini sor.
10: Guillermo komik bir karakter değil mi?
12: Tuhaf biridir. Benimle gelir misin?
11: Aramızda kalsın. O bir TGK malzemesi.
10: Bu ne anlama geliyor? TGK nedir?
11: Hapishanenin adı bu. Vay canına.
10: Hapse mi girdi?
11: Evet.
10: Niçin?
12: Bilmiyorum, hırsızlıkla ilgili bir şeymiş. Araba falan olabilir.
11: Kim bilir, bize ne? Bu şekilde davrandığını hiç görmedim.
2: Bu bilgiyi vermek Christia'ya düşmez ama Guillermo hakkındaki endişelerinizi paylaşıyor.
11: Kesinlikle.
3: 20 doları bozabilir misin lütfen?
10: Tabii ki.
2: Onu test etmek için mükemmel bir fırsat. Tracy, ona 2 onluk yerine 10'luk ve 20'lik vermeni istiyorum.
10: Guillermo restorandan para çalıyorsa hatamdan kesinlikle yararlanacaktır. Al bakalım.
3: Teşekkür ederim.
10: Benim konumumdaki bir garson neler olduğunu asla fark etmez.
2: Evet, hatayı anladı. Ve öyle görünüyor ki devam ediyor.
11: Bu beni sinirlendiriyor.
3: İşini daha iyi öğren. Aptallık ediyorsun dostum.
11: Aman tanrım. Kapa çeneni. Vay canına, aman vay canına.
2: Müşterilerin duyabileceği bir sesti.
11: Bunu görmek istemeyebilirim.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
2: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı. İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahla kazanmaya başla.
3: Ben bu kafayla daha çok kazanırım.
1: Yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL. Sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
5: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Miami, Florida'daki Cheeseburger Baby'nin sahipleri Stefani ve D-Rock, sabıkalı çalışanları Gilermo'nun onlardan para çaldığına inanıyorlar.
7: O gelene kadar ortada sorun yoktu.
6: Charles, Cheeseburger Baby'nin yanında restorandaki gizli kameraları izleyebilecekleri bir kontrol odası kurdu.
7: Bunlar restoranda kalsın istiyorum.
6: Ekibimizden Tracy kılık değiştirip stajyer garson oldu ve John bir müşteri rolünde. Operasyon başladıktan sonra restoran sırları ekibinden Tracy, Gilermo'nun dürüstlüğünü sınıyor.
8: 20 doları bozabilir misin?
7: Tabii.
9: Hey Tracy, ona 2 onluk yerine 10'luk ve 20'lik vermeni istiyorum.
7: Al bakalım.
8: Teşekkür ederim.
9: Gilermo hatayı anladı. Ve öyle görünüyor ki devam ediyor.
7: Bu beni sinirlendiriyor.
8: Tracy.
7: Aman tanrım. Teşekkür ederim.
8: Bana fazla vermişsin.
9: Para üstünü ona verdi. 20 yerine 30 dolar almıştı. Doğru olanı yaptı.
7: Evet.
9: Evet.
7: Al bakalım. Teşekkür ederim. Bu harika.
9: Guillermo'nun ilk testi geçtiği anlaşılıyor. Sanırım restoran sırlarımızdan John'u gönderme zamanı. Guillermo'yu test edecek. Zor bir müşteriyle nasıl başa çıktığını göreceğiz. Tamam John, sıra sende.
10: Ekip olarak istediğimiz şeylerden biri onları olabildiğince zorlamaktır. Amacım Guillermo'nun sakin olup olmadığını görmek için olumsuz davranışlar sergilemek.
8: Nasılsınız bey?
10: Harikayım ama acelem var.
8: Tamam.
10: Açlıktan ölüyorum.
8: Önce ne içmek istersiniz?
10: Menü bu mu?
8: Evet, menü bu.
10: Yoksa bunu evde mi bastın?
8: Burada bu şekilde oluyor işte.
10: O kafa bandı da ne?
8: Kafa bandım.
10: Çetede falan mısın?
8: Hayır, çetede değilim.
10: Peki.
9: John işini yapıyor. Oldukça kaba davranıyor.
7: Evet.
10: Bana en iyi şeyi ver. Burger olur.
8: Pastırmalı cheeseburger olur mu? Çok iyiler. Bayılacaksın. Ne tür peynir istersin?
10: Amerikan. Burgerleri iyi yapan nedir?
8: Harika. Ben özellikle onlardan yiyorum.
10: Öyle mi? Bu nasıl cevap böyle?
8: Bu bir seçenek meselesi.
10: Bu senin fikrin mi?
8: Evet, severim.
10: Tanrım. Sen servisi nerede öğrendin?
9: Şimdiye kadar gayet iyi.
7: Germo'nun yerinde olsaydım onu yumruklardım.
8: Pastırmalı cheeseburger orta pişmiş patates kızartması. Adam pisliğin teki.
9: Görünüşe göre buharını atıyor. John'un davranışını aşçıya şikayet ediyor. Ama en azından hala sakin.
7: Kesinlikle. Christia, bozukluğumuz bitti. Gidip çeyreklik alayım. Tamam.
9: Kasa sisteminden söz et. Herkesin nakit para çekmecesi var mı?
7: Her vardiyanın kendi çekmecesi var.
9: Kimin sorumlu olduğunu takip edemezsiniz.
7: Doğru.
9: Muhtemelen bu sistemin farkında. Herkesi takip edebileceğiniz farklı bir çekmece sistemi düşünmenin zamanı gelmiş.
7: Kesinlikle %100 katılıyorum.
9: Wait, dur. Siz de gördünüz mü? Kamera 3 geri sar.
7: Aman tanrım, arkadan 3 rulo çeyreklik aldı ve kasaya sadece 2 tane koydu. Artık kasada çeyreklik var, tamam mı? Teşekkür ederim. Rica ederim.
11: Ona gerçekten güvendim. Küçük pisliğe bak sen.
7: Dirak güvendiği için ben de güvendim.
11: Oraya gidip bununla ilgilenebilir miyiz?
9: Birazdan gidip ilgileneceğiz ama önce onu Guillermo'yla izlemeliyiz. Elinizde 2 hırsız olabilir.
8: Teşekkür ederim bayım.
9: Guillermo, John'un sipariş ettiği cheeseburgerle geliyor. Bu fırsatı Guillermo'nun sinirlerini bozup nasıl tepki verdiğini görmek için kullanacağız. Hey John, senaryoyu değiştir ve ona cheeseburger değil hamburger istediğini söyle.
10: Harika, zamanı gelmişti.
8: Siparişiniz.
10: Dostum, burger üzerindeki peynir de ne? Peynir yiyemem. Laktoz alerjim var. Burada ne oldu?
8: Tamam, ben yenisini
10: getireyim. Bu sefer doğru yap, faydası olur.
8: Ama siz cheeseburger ısmarlamıştınız.
10: Hayır.
8: Ne duyduğumu
10: hayır,
8: biliyorum ben.
10: Hayır, deli kafa bandın yüzündendir. Peynirli istemedim.
8: Peki, öyle olsun.
10: İşini daha iyi öğrenmelisin. Bunu dene.
8: Bak, benimle dalga geçme.
7: Hayır, olsun. Onunla tartışma. Aman tanrım, kapat çeneni.
11: Hadi içeri gir.
7: Ah.
8: Dalga geçiyorsun.
10: Dalga mı? Kiminle konuşuyorsun? Evet. Burger istiyorum.
8: Sana
10: normal bir burger
8: getireceğim.
10: İstiyorum.
11: Canın nasıl davrandı umurumda bile değil. Bu kabul edilemez.
9: Guillermo vurmaya hazır gibi.
7: Vay canına, vay canına, vay canına.
9: Müşterilerin duyabileceği kadar yüksekti. Uygunsuz bir davranış.
8: O adam benimle kasten dalga geçiyor. Peynirli istemediğini söyledi. Tanrım.
12: Olur böyle, sakin ol. Olur böyle.
9: İyi gidiyordu. Eski eğilimlerin bazıları zirveye çıkmaya başlıyor. Sinirlenme belirtileri var.
8: İşte siparişiniz. Harika,
10: bir, çıkar.
8: Harika bir insansın. İyi günler.
9: Guillermo Tracy fazla para üstü verdiğinde almadı ve John ona yapmadığını bırakmadı. Bakalım cüzdanını bırakınca ne yapacak?
7: Evet, bu gerçek bir sınav olacak.
9: John, cüzdanını masanın üzerine bırak ve uzaklaş. Eğer işini iyi yapıyorsa cüzdanı alır ve kayıp eşya kutusuna koyar.
11: Evet, bu çok iyi olur.
8: Hoşça kalın. İyi günler.
10: Kendine hoşça kal de.
8: Evet. Tabii. Hoşça kalın.
11: Doğru şeyi yap.
9: Cüzdanını şimdi buldu. Onun içinde $80 var.
11: Aman tanrım.
9: Şu an Guillermo için iyi görünmüyor.
6: Cheeseburger Baby'nin sahibi Stephanie ve D-Rock, gizli kameraların ve restoran sırları ekibinin de yardımıyla garson Christian'ın çeyreklik rulosunu çaldığını öğrendi.
7: Bu beni sinirlendiriyor.
6: Ama daha da kötüsü, sabıkalı garson Guillermo'nun müşterilerden de çaldığı anlaşıldı.
9: Guillermo geliyor.
8: Şuna bak. Adam cüzdanını unuttu.
13: Onun cüzdanı mı?
8: Masanın üzerinde bırakmış. Kayıp ve bulunan kutusuna koyuyorum.
13: Evet, yaşasın Guillermo.
9: Dürüst olacağım. Bunu göreceğimizi düşünmemiştim. Cüzdanı aldığında yüzündeki ifade şimdi öcümü alıyorum der gibiydi.
7: Evet, Guillermo'nun cüzdanını dolaba koyduğunu görünce çok rahatladım. Gerçekten benden çaldığını düşünmek istemedim ve bu kendimi çok daha iyi hissettirdi.
9: Hiçbir tuzağımıza düşmedi. Aslında senden çaldığını gördüğüm tek kişi Christia.
7: Seni Guillermo'yu izlemeye çağırdık ve şimdi kendimi korkunç hissediyorum.
13: Sipariş geldi. Bir şey doğrulaman
7: lazım.
13: Aa
7: evet. 8:24. Şuna bakın. Bunu görmek istemiyorum. Aman tanrım.
9: John'un cüzdanındaki $80 aldı.
11: O parayı çaldığına inanamıyorum. O parayı çaldığına gerçekten inanamıyorum. Burası benim ekmek teknem. Christian'ın o cüzdanı çaldığına inanamadım. Onu çok sevmiştim. Ailedenmiş gibi davrandım ve bunu neden yaptığını bilmiyorum.
9: Bir şey daha yapmak istiyorum. John'u cüzdanını aramaya göndereceğim ve ne yaptığını öğrenmek için durumla yüzleştireceğim. John, dönüp cüzdanını ister misin?
14: Hey.
10: Merhaba, bakar mısınız?
13: Merhaba.
10: Sanırım cüzdanımı burada bıraktım.
13: Cüzdanınız mı?
10: Az önce buradaydım.
13: Aa evet evet, kayıp kutusunda. Bir saniye bekleyin.
9: Bu ilginç olacak.
7: Gerçek bu değil.
13: John.
10: Ah.
13: Cüzdanın.
10: Çok teşekkür ederim.
13: Rica ederim.
10: Bakar mısınız? Ha? Cüzdandaki para nerede? Ona ne oldu?
13: Yani cüzdanı ben bulmadım.
9: Paranın yerini biliyor. Peki kimi suçlayacak?
13: Garsonumuz bulmuş. Bir saniye beklerseniz kendisini çağırayım.
10: $80 yerini bilmediğinizden emin misiniz?
13: Bilmiyorum.
10: Gerçekten bilmiyor musunuz?
13: Cüzdanı ben bulmadım.
10: Emin misiniz?
13: Evet, elbette. Guillermo!
14: Türkiye var.
13: Germa.
9: Evet, şimdi o suçlanacak. Bu inanılmaz.
13: Evet işte bu. Cüzdanı sen mi buldun?
8: Evet, onu kayıp buluntu kutusuna
13: koydum.
8: Cüzdanın
13: içinde $80 olduğunu söylüyor Germa.
8: Neden bahsediyorsun? İçinde ne olduğuna hiç
13: bana
8: bakmadım bile ben.
13: Bana cüzdanda $80 olduğunu söyledin.
8: Ben cüzdanı kayıp buluntu kutusuna bıraktım, tamam mı?
13: Ben hiç hapse girmedim.
10: $80 almadığından emin misin?
13: Ben hiçbir şey almadım.
7: Şu yalancı şeytana bak.
13: O hırsızlık yaptığından hapse girmiş. O yüzden paran onda olmalı.
10: Gerçekten.
13: Evet, hırsızlık yüzünden hapse giren o. O girdi.
7: Şu anda midem çok bulanıyor. Sadece Germo'yu suçlamakla kalmıyor. Bizi ve restoranımızı da küçük düşürüyor. Yani şu anda ne düşünüyor ki?
10: Size soruyorum.
13: Size söylüyorum. Ben hiçbir şey çalmadım. Hırsızlıktan hapse giren o.
7: Bunu durdurmalıyız gerçekten.
9: Evet, katılıyorum. Bu kontrolden çıktı. İşler kötüye gittiğinde zehri çıkarmalısın. Neden oraya gidip ikisini de buraya getirmiyorsun? Bunu hemen durduralım. Yeterince izledik. Her şey çok açık.
11: Christian'ın bizi kandırıp Guillermo'yu kovduracağına inanamıyorum. Onu otobüsün altına attı. Ne için? $90 için mi? Adam geçimini sağlamak zorunda.
13: Garsonumuzun hırsızlık sabıkası var. Paranızı ben almadım. Paranızı o hırsız aldı. Evet. Teşekkür ederim bayım.
7: Christian, Guillermo, gitmeliyiz.
15: Thank you, sir. Thank you.
13: Teşekkürler bayım.
9: Christian.
13: Sürpriz.
9: Guillermo, içeri gelin.
6: Miami, Florida'daki Cheeseburger Baby'de gizli bir operasyon yaptıktan sonra restoran sırları ekibi garson Christian'ın restorandan çalmakla kalmadığını...
7: O parayı çaldığına gerçekten inanamıyorum.
6: Sabıkalı Guillermo'yu günah keçesi olarak kullandığını da ortaya çıkardı.
13: Garsonumuzun hırsızlıktan sabıkası var.
9: Christian.
13: Sürpriz.
9: Guillermo, içeri gelin. Benim adım Charles Stiles. Restoran Sırları şirketindenim. Patronlarınız şirketimi aradı çünkü hırsızlıkla ilgili sıkıntıları vardı ve restoranda kasada açık çıkıyordu. Beni aradılar çünkü Guillermo'dan endişe ediyorlardı. Ama bu gece izledikten sonra sorunun kaynağı sensin. Bu garsonu görüyor musun? Benim için çalışıyor. Restoran Sırları'ndan. Bu adamı görüyor musun? John. O da benim ekibimden.
13: Cüzdanı isteyen adam mı?
9: Cüzdanın sahibi.
7: Evet, o $80 sen çaldın.
13: Hayır, benim aldığımı söyledi.
7: Hayır mı?
13: Cüzdanı o buldu, ben değilim. Cüzdanı yerde buldu.
9: Kameraları gördün mü? Kayıp buluntuya gidip $80 aldın ve cüzdanı geri koydun.
13: Onun sabıkalı olduğunu biliyor muydunuz?
7: Evet, bunu biliyoruz.
13: Biliyor muydunuz?
7: Sana verdiğimiz gibi insanlara ikinci şans veriyoruz. Aileden
13: misin
7: gibi davrandık.
13: Hayır, bu çok saçma.
7: Ön cebinde ne olduğunu
13: hiç
7: görmek istiyorum.
13: Hiç yanlış bir şey yapmadım. Neden buradayım ben? Ben
7: onu kandırdın. Onu kandırdın ve beni kandırdın. Müşterimizi kandırdın.
8: Açıkçası ben bir sabıkalıyım ve o bana bir iş verdi.
9: Masumsan cebinde ne olduğunu gösterirsin. Kendini akla. Masum olduğunu söylüyorsun. Görelim.
7: Ver şunu.
13: Tamam. Onu aldım. Parayı aldım.
9: Sadece parayı almakla kalmadın. Yani sabıkalı diye suçu Guillermo'ya atıyordun. Zavallıca bir hareket bu.
7: Berbat birisin Christian. Lanet cüzdanını al ve hemen buradan defolup git.
13: Üzgünüm, lütfen.
7: Boşuna uğraşma.
13: Lütfen çalışmam
7: lazım. Yapma, boşuna
13: size.
7: Uğraşma.
13: Kovuldun.
7: Okay. Yapamam. Üzgünüm Germa.
11: Üzüntümüzü kelimelerle açıklayamayız gerçekten.
9: Cüzdanı o kutuya koyduğunuzda para içindeydi. Testi geçti.
8: Evet.
9: Önemli olan da bu işte.
8: Yani ben eve mi gidiyorum?
7: Hayır canım, işe geri dönmen gerekiyor.
8: Bunu onlara yapmazdım. Bana ikinci bir şans verdiler ve bunun için minnettarım. Ve onları seviyorum. Onlar için çok çalışırım. Hem de sonuna kadar.
7: Sana minnettarım. Teşekkür ederim.
9: Benim için zevkti.
7: Evet. Teşekkür ederiz.
9: Görüşürüz.
7: Ben gelmeden şüphelendiğime inanamıyorum. Onu geçmişiyle yargılamamalıydım. Umarım bize ikinci bir şans verir. Çünkü burada olduğu için şanslıyız.
6: 4 ay sonra. Kovulduğundan beri Christian'dan haber çıkmadı. Guillermo Cheeseburger Baby'de 10 aylık yıl dönümünü kutladı. Stefani ve D-Rock yeni bir kasa sistemi kurdular ve artık para eksik çıkmıyor.
16: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
17: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
18: Aramaya devam etmelisiniz.
17: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
5: Tozlu Servet yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
8: Günaydın.
14: Günaydın.
19: Arkadaşı Giovanni de bir madenci.
20: Parker.
14: Memnun oldum.
20: Giovanni.
21: Bu makinelerin bir kısmı onun mu?
20: 4 tane var.
21: Bu bölgede çok altın bulunuyor mu?
20: Az çok.
21: Peki onlar için iyi bir gün ne demek?
20: Günde 20 gram hiç fena değil.
21: Bir onsun 3'te 2'si.
20: Çok iyi bir günde yaklaşık 1.7 kilograma bile çıkan makinelerimiz olmuştu.
22: Vay canına, çok iyi. Bir günde 1700 gram.
21: Fena değil.
19: Buradaki makineler günde ortalama 1300 dolar değerinde altın bulabiliyor. Ama nehrin en zengin noktalarında bu 100 bin dolara kadar çıkabiliyor.
21: Ona yanmış altın makinelerini sorar mısın? Yani diğerleri yandıktan sonra başlarına ne gelmiş?
20: Operasyon için geldiklerinde saklanacak ya da kaçacak bir yer bulamazsın.
21: Bu ne zaman oldu?
20: Baskın yapılalı yaklaşık 2 ay oldu.
22: Diyor ki operasyon yapılmadan önce haberleri oluyormuş ve akıllı olanlar kaçıp saklanacak bir yer buluyormuş.
21: Evet. Peki baskınlar sırasında şiddet uygulanıyor mu?
14: Bomba kullanıyorlar.
22: Bomba. Bombalar.
21: Gerçekten mi?
20: Evet.
21: Aman tanrım.
20: Evet.
21: Bu biraz fazla gibi. Harika.
14: Ah, işte bakın. Patlarken görebilirsiniz.
13: Şuna bak, aman tanrım.
8: Orası evi olduğu için mi ağlıyor?
20: Evet, onun eviymiş.
8: Sandım.
14: Benim makinelerimden biri yandı. Eğer isterseniz sizi oraya götürebilirim.
22: Giovanni bana patlayan makinesini gösterebileceğini söylüyor.
21: Olur.
22: Onu takip edeceğiz.
14: Dikkatli olun.
21: Tahtalara basın.
22: Bize motorun patladığı yeri gösteriyor.
14: Buraya bir bomba koydular ve patlattılar.
8: Aa, evet.
21: Vay be.
14: Bir kısım oradaydı ama diğer kısmı battı. Sonra motoru bombayla patlattılar.
8: Güçlü bir patlamaya benziyor değil mi? Yani neredeyse tamamını götürmüş. Bu korkutucu mu?
14: Evet, hem de çok korkutucu. Bu dehşet verici. Korkutucu.

0: Restoran sırlarında bu akşam Miami, Florida'daki Garcia'sı sahibi Luis Garcia son zamanlarda deniz ürünleri envanterinde yaşanan azalma konusunda endişeli.
1: Önceden haftada 300-350 kilo yengeç geliyordu. Şimdi bu miktar 140-150 kiloya kadar düştü.
0: Personel yengeçleri ziyan mı ediyor yoksa çalıyor mu?
2: Yengeç bacaklarını aldı gidiyor.
0: Restoran sırları ekibi balığa çıkıyor. Amaç gerçekleri su yüzüne çıkarmak.
3: Ne zamandır malımı çalıyorsun?
0: Restoran sahibi olmak zor iştir. Yemekleriniz, ortamınız, müşterileriniz iyi olabilir ama elemanlarınız kötüyse...
4: Pislik yapma, tamam mı?
0: Her şey mahvolabilir. İşte bu noktada ajan müşteriler devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restorana problemin bulunmasında ve çözülmesinde yardımcı oldu. Müşteri kılığına giren ekibini içeri sızdırıyor.
5: Adım Chris, yeni malzemeci.
0: Ve restoran sahiplerine onların yokluğunda restoranda neler döndüğünü gösteriyor.
6: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
7: Bu iş yeri benim.
6: O yemek benim hayatım.
1: Adım Luis Garcia. Miami, Florida'daki Garcia ızgara deniz ürünleri ve balık pazarının sahibiyim. Restoranın tarihi 60 yıl önceye uzanıyor. Fidel Castro'nun yönetimi ele geçirdiği tarihte babam Küba'da balıkçılık işi yapıyormuş. Babam ülkeden sürülünce Miami'ye gelmiş ve Garcia deniz ürünleri restoranını açmış. Bir yıl kadar sonra Küba'ya dönmüş ve annemi de Amerika'ya getirmiş. En taze deniz ürünlerini bizim restoranımızda bulabilirsiniz. En sevilen yemeklerimizden ıstakoz daha o sabah denizden çıkarılmıştır. Menümüzde ıstakozlu ravioli, ton balıklı ve lagoslu sandviçler var. Yengeç tabağımız gerçekten fantastiktir. Kendimize ait bir balıkçı teknesi filomuz var. Dolayısıyla balıklarımızı kendimiz tutuyoruz. Bu özellik bizi diğer restoranlardan ayırıyor. Biz ürünlerimizi kendimiz yakalıyoruz. Ama bu avantajımız ne yazık ki en büyük sorunumuz olmaya başladı. Restorana gelen yengeç miktarında çok büyük azalma var. Önceden haftada 300-350 kilo kadar yengeç geliyordu. Şimdi 140-150 kilo kadar ancak geliyor. Benim için ava çıkan balıkçıların dışında yengeç avlayan başka balıkçılar da var. Bunu biliyorum. Yani o yengeçler suda değil. Şundan eminim, yengeçlerimi kendi balıkçılarım çalıyor.
2: Merhaba Luis. Restoran sırlarından Charles Stiles. Nasılsın?
1: İyiyim, sağ ol.
2: Tanıştığımıza
1: sevindim. Sağ ol Charles.
2: Burada her şey balık kokuyor.
1: İşte benim hayat hikayem. Arabam balık kokar, evim balık kokar, halılarım balık kokar.
2: Şaşırmadım, işin bu senin.
1: Babam da balıkçıydı, haklısın.
2: Luis, problem ne?
1: Envanterde sorun var. Özellikle yengeç envanterinde. Önceden haftada 300-350 kilo yengeç geliyordu. Şimdi 140-150 kilo ancak geliyor. Bir tuhaflık var yani.
2: Bu durum cirona nasıl yansıyor peki?
1: Aylık birkaç bin dolarlık ciro kaybına neden oluyor. Yani kaybım büyük. Sanırım sorunun kaynağı balıkçılar.
2: Özellikle şüphelendiğin
1: evet,
2: balıkçı
1: evet, var
2: mı?
1: Alex adında bir balıkçı var. Babası babamın yanında çalışırdı. Babam 8 yıl önce öldü ve o günden beri ben de Alex'le çalışıyorum. Ama babasının sadakati Alex'te hiç yok.
2: Bu konuyu açtığında Alex ne diyor?
1: Okyanusta hiç yengeç olmadığını söylüyor. Bu koca bir yalan. Bu yengeçler koruma altında. Sadece tek bacağı alabiliyorsun ve hayvanı tekrar suya atıyorsun. Yengeç bacağı tekrar geliştirebiliyor.
2: Ha, çok
1: evet,
2: ilginç.
1: Gerçekten ilginç hayvanlar.
2: Sanırım bu sularda ava çıkan diğer balıkçılardan yengeç kıtlığı şikayetini duymuyoruz.
1: Hayır, hiç duymadım.
2: Balıkçılarla ilgili sorunu anladım. Restoranla ilgili başka sorunların var mı peki?
1: Evet, var. Sorun balıkların hazırlanışında. Yüzlerce doların çöpe gittiğinden şüpheleniyorum. Anlaman için biraz anlatmam gerek. Balık temizlenirken yarım santim bile balık eti ziyan edilse kilolarca et kaybetmiş olursun. Basit bir hesapla haftada 20 kilo balık etini yani 500 doları çöpe atıyorsun demektir.
2: Anladım. Şüphelendiğin birileri
1: Adı
2: var mı?
1: Adı Cal. Balıkların çoğunu o temizliyor. Karides işi de onda. Onunla defalarca konuştum. Defalarca. Eğitim de aldı ama bildiğinden şaşmıyorum.
0: Bu operasyonda aşan müşterilerin odağında balıkçı Alex ve mutfak elemanı Cal olacak. Bu iki personelin envanterdeki düşüşten sorumlu olabileceği düşünülüyor.
2: Restoranın her yerine gizli kamera yerleştireceğiz. Depoya da gizli kamera koyacağız. Çünkü amaç limandan restorana kadar her noktayı takip etmek ve kaybın nerede olduğunu
1: Güzel.
2: Anlamak. Ayrıca içeri ajanlarımızı sızdıracağız. Restoranın yanında bir kontrol odası kuracağız ve neler döndüğünü birlikte
1: Babam
2: izleyeceğiz.
1: Babam benden bu insanların hepsine iş vereceğime dair söz almıştı. Ama bu sorun çözülemezse hiçbirine maaşını ödeyemem.
0: Operasyonu yürütebilmek için Garcia'sın önemli noktalarına gizli kamera yerleştirildi. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı kameralar balık hazırlama sürecinin takibi için restorana yerleştirildi. Depoya konan 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı kameralardansa yengeç avlayan balıkçılar izlenecek. Ajan müşteri Harry, liman işçisi kılığına içeriye sızacak.
2: Louis, içeri gir hadi.
3: Vay canına.
2: Kontrol odasına hoş geldin. Birer sandalye kapıp izlemeye başlayabiliriz. Gördüğün gibi her yeri izleyebiliyoruz. Restoranın önü, servis alanları, mutfağın hazırlık alanları hepsi karşında. Balıkçılar konusunda da şüphelerin vardı değil mi?
3: Evet.
2: O yüzden limana da gizli kamera koyduk. Teknelerle gelen tüm balıkçıları izleyebileceğiz.
3: Doğrusu görmek için sabırsızlanıyorum.
2: Bu gördüğün adam gizli ajanlarımızdan biri. Adı Harry, operasyonda liman işçisi.
5: Birkaç gündür Garcia'nın tüm balıkçılarını takip ediyorum. Şimdilik yanlış bir şeyle karşılaşmadım. Sabah 4 civarı limandan ayrılıyorlar ve genelde öğlen 14.30 gibi dönüyorlar.
2: Balıkçılar bu sabah Harry gelmeden önce limandan ayrılmış. O yüzden her şeyi kaydettik.
3: Vay be.
2: Şimdi ilk olarak bu kayıtları izleyelim.
3: Tamam.
2: Tamam. Şunu başa alıp başlatalım. Bunlar senin adamlar. Şu anda balığa çıkıyorlar. Genelde her teknede kaç adam olur?
3: Genelde bir kaptan, iki de tayfa olur. Biri balıkçı, diğeri yardımcı eleman.
2: O halde her teknede 3 kişi.
3: Evet.
2: Bu gördüğümüz adam kim?
3: O Alex.
2: Yani şüphelendiğim balıkçı. Diğerinin
3: farklı
2: adı ne?
3: Farklı mıçolarla çıkarlar ama sanırım bu Eric.
2: Bunlar ne içiyorlar sence?
3: Bilmem, 12 kutu saydım.
2: Bana kalırsa alkol alıyorlar. Sabahın 4'ünde işe alkolle başlamak çok acayip. Mesai saatlerinde içmelerine izin veriyor musun?
3: Tabii ki hayır.
2: Alkollüyken her türlü aracı kullanmak hem yasalara aykırı hem de ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir.
3: Şuraya bak, tek elle iş yapıyor ve yığınla et çöpe gidiyor. Ne zamandır malımı çalıyorsun?

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
5: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
4: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
5: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
5: Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla.
4: Ben Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızın.

0: fırsatı kaçırma.
1: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
2: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
1: Bir fırsat.
3: Tozlu Servet bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
4: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
5: Evet!
6: Aman tanrım!
3: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Miami, Florida'daki Garcia's restoranının sahibi Luis Garcia, balıkçı Alex'in ve mutfak elemanı Callan, envanterindeki düşüşten sorumlu olabileceklerinden şüpheleniyor.
8: Önceden haftada 300-350 kilo yengeç geliyordu.
7: Charles, Garcia'nın hemen yanına bir kontrol odası kurdu ve Luis restoranında olan biten her şeyi gizli kameralarımız sayesinde buradan izliyor.
8: Burası inanılmaz.
7: Ajan müşteri Harry, liman işçisi kılığında içeri sızdı. Operasyon başladıktan hemen sonra Luis balıkçıların güne nasıl başladıklarına tanık oldu.
9: Ne içiyor bunlar?
8: 12 kutu saydım.
9: Evet, hepsi de alkollü içecek. Mesai saatlerinde alkol almalarına izin veriyor musun? Hayır.
8: Balıkçı filomun başındaki adamın çalışırken alkol aldığını görmek beni şoke etti. Bir profesyonel kendine hakim olmayı bilmek zorundadır.
9: Tamam, balıkçıların öğleden sonra dönecekler. O zamana kadar restorandaki durumu takip edin.
8: Tamam, iyi fikir.
9: Balıkların israf edildiğini ve bu israfa mutfak elemanlarının neden olduğunu söylemiştin. Şu anda Kelly izliyoruz.
8: Filetoları nasıl hazırladığını görmek için sabırsızlanıyorum.
10: Akşam dışarı çıkacağım. Dansa gidip birkaç kızla takılmak istiyorum. Evet, evet. Kızlar! Kızlar!
9: Kel bayağı eğleniyor. Mutfakta böyle dans etmek falan normal mi? Hep böyle mi bunlar?
8: Hayır, hiç normal değil. İnsanlar çalışırken eğlenebilir. Bunu sorun etmem ama bu performansını etkilerse hoşuma gitmez. Tabii ki performans eğlenceden daha önemlidir. O balıklar tamamen buzun içinde olmalıydı. Aksi takdirde bir gecede hemen bozuluverir.
9: Callan'ın tepkisinden anladığım kadarıyla balık hiç de taze kokmuyor.
8: Evet.
9: Balıkları ne yapacağını merak ettim.
8: Evet, doğrusu. Evet, ben de.
9: 5 balık çöpe gitti.
8: Mesele şu, Cal balık nasıl saklanır çok iyi biliyor ama dün gece gerekeni yapmamış ve onun yüzünden bir sürü balık bozuldu.
10: Beyler işten çıkınca bir şeyler içelim, tamam mı?
9: Şu anda sanırım balıkları hazırlamaya başlıyor. Kestiği bu balık
8: bu
9: ne?
8: Bu şey, mahi.
10: Şimdi birkaç balık kesme zamanı.
8: Bu işte teknik çok önemli. Maksimum miktarda et çıkarmak isteriz. Eti deriden ayırırken mümkün olduğunca damar hattına yakın bir yerden kesmeye çalışırsın. Çünkü her iki tarafta da et vardır.
9: Hı-hı, doğru.
8: Şuraya bak.
9: Evet. Kasap gibi doğradı eti.
10: Sorun yok kardeşim, her şey yolunda.
8: Fileto alma konusunda kaç kez eğitim aldığını ben bile hatırlamıyorum ve adam hala dalga geçiyor. Hala gülebiliyor.
9: İnsanlar gülsün tabii ama bu sana pahalıya mal oluyor.
8: Olacak şey değil, şu anda inanılmaz öfkeliyim. Çok kötü çalışıyor, hata üstüne hata yapıyor. Bir kere orası damar hattı değil.
9: Evet, yakınından bile geçiyor.
8: Ne yapıyor bu adam? Eti resmen doğruyor. Ve kaldırıp çöpe attı.
9: Evet, resmen çöpe attı. Filetonun %15'i, %20'si çöpe gidiyorsa bu pahalıya mal olur sana.
8: Resmen delirmek üzereyim.
9: Şimdi çöpe attığı et mesela. Bunun sana maliyeti ne?
8: 7 porsiyon eti, yani $100 çöpe attı.
9: Günde kaç fileto hazırlıyor?
8: O konuyu hiç açma. Callan balıklarımı nasıl ziyan ettiğini görmek

0: beni hem üzdü hem de inanılmaz sinirlendirdi.
1: Adam kim he? Adam kim?
0: Ben bu adamlara işin tekniğini öğrettim. Uzun zamandır burada çalışıyor. Yani tekniği en ince ayrıntısına kadar biliyor. Sonuçta roket yapmıyoruz burada.
1: Bak şuraya. Ha?
0: Her şey ortada. Bu adam beni hiç iplemiyor. Ne babam, ne annem, ne abim, ne ablam umurunda. Cal şu anda en az $500 değerinde ürünü çöpe attı. Bana maliyeti bu oldu. İnanamıyorum. Cal denen bu adam yakında dükkana kilit vurmama neden olacaktı.
2: Gizli kameralarımız ve Harry isimli gizli ajanımız sayesinde Garcia's restoranının sahibi Luis Garcia, balıkçı Alex'in mesaide içtiğini anladı.
3: Mesaideyken alkol alabiliyorlar mı?
2: Tabii ki. Ve mutfak personeli Ken'in balıkları özensiz bir şekilde kestiğine, yüzlerce dolarlık eti çöpe attığına tanık oldu.
0: Her şey ortada. Bu adam beni hiç iplemiyor. Ne babam, ne annem, ne abim, ne ablam umurunda. İnanamıyorum. Cal denen bu adam yakında dükkana kilit vurmama neden olacaktı. Gidip bu adamı durdurmak zorundayım, yoksa balıklarımın hepsini çöpe atacak. İşe aldığım ve eğitim verdiğim Cal böyle biri değildi.
3: Evet, Ken'in yaptıklarını gördük ama diğer elemanlar gayet iyi. Gördüğüm kadarıyla hepsi canla başla çalışıyor. Hepsi işini iyi yapıyor. Kaytarmıyorlar.
0: Biliyorum Charles, bu iyi bir nokta.
3: Odaklanmamız gereken birileri daha var, biliyorsun. Biraz daha sabret, limandaki problemi henüz teşhis etmiş değiliz. Ayrıca ajanımın ifşa olmasını
0: tamam,
3: istemiyorum.
0: Tamam, haklısın.
2: Operasyonda yarıya gelindi ve balıkçı Alex limana giriş yapmak üzere.
3: Baksana, balıkçı teknelerin limana dönüyor.
0: Evet.
3: Harry, süpürmeye devam et.
4: Hey, sana bir kutu ayırmıştım ama bu sersem onu da içti.
5: Alex ve diğer balıkçılar limana döndüğünde çok şaşırdım. Hepsi sarhoştu.
3: Ellerindeki koli sabahki kadar ağır değil.
0: Evet.
4: Burada 90 kilo vardı.
0: Bereketli günmüş. 100-150 kilo vardır orada.
3: Her bir sepette kaç dolarlık yengeç var?
0: 700 belki 800 dolar.
3: Hadi ya, bayağı iyi para. Tartının başındaki yaşlı adam kim?
0: Adı Guida. Babamın en eski arkadaşlarından biri. Çok yaşlandı artık. Gözleri görmüyor, kulakları duymuyor. Onun işi yakalanan balıkları tartmak ve düzenlediği faturayı balıkçılara teslim etmek.
3: Doğru mu anladım? Balıkları tarttıran balıkçılar verilen faturayı buraya, yani sana getirirler, sen ödüyorsun.
4: Gel bakalım, biraz para kazanalım. Para, para, para, para.
3: Genelde yakalanan balıklar sana nasıl teslim ediliyor?
0: Onlardan birçok kez ürünleri restorana indirmelerini istedim. Tekneyle 3 dakikalık bir yol. Restoranın arka tarafına yanaşıp oraya bırakabilirler.
4: Pekala, hepsi bu kadar. Tartalım şunları hadi. Hemen çıkmak istiyorum.
6: O 11 kilo.
4: Bu 11,5.
6: Burası 11,5.
3: İki ayrı kasaya dolduruyorlar. Genelde böyle mi oluyor?
0: Evet, evet.
4: Bunu da tartalım. Bu 10 kilo. Şu faturayı hazırla da gideyim artık.
3: Kovayla nereye gidiyor bu adam? Harry, peşinden git.

0: Baksana siyah bir kamyonet geldi. Senin elemanlardan biri mi?
1: Hayır, bu kamyoneti daha önce hiç görmedim.
0: Sürücüyü tanıyor musun?
1: Hayır, tanımıyorum.

0: Hey Charles, adam Alex'e epeyce para verdi. Davranışlarından anladığım kadarıyla bu ilk kez olmuyor. Alex bu adamla sürekli çalışıyor.
1: Bu adam kimdir bilmiyorum. Bu kamyoneti ilk kez görüyorum.
2: Seni soyuyor, aileni soyuyor bu adam.
1: Beni çileden çıkaran şey şu. Ben bu ürünün parasını çoktan ödedim.
2: Adam 700 dolarlık yengecini aldı ve basıp gitti.
1: Alex ve Eric'in 70 yaşındaki bir adamı böyle dolandırdığını görmek midemi bulandırdı. Ve bunu hep yapıyorlar. Bunu hep yaptılar. Çok sinirliyim ve bunu onlara ödeteceğim.
0: Alo Charles. Anladığım kadarıyla Garcia'ya gidiyorlar.
2: Sağ ol Harry. Çok iyiydin.
1: Şurası kesin. Bu adam binlerce dolarımı çaldı. Ve bunu sadece bana yapmadı. Babama da yaptı. Bu kadar yeter. Yıllardır güvendiğim bu heriflerin beni daha fazla dolandırmasına izin vermeyeceğim.
2: Alex şu anda yengeçleri teslim ediyor. Neden adam buraya getirmiyorsun? Hazır gitmişken tamam. Kendi de unutmam. Onu da getir. İkisiyle birlikte konuşalım.
1: Alex.
3: Ne oldu?
1: Calvin, benimle geliyorsun. Seninle biraz konuşacağız, benimle gel.
3: Acilen hazırlamam gereken bir şey var ve...
1: Bu taraftan beni takip et, sen de gel.
3: Ne oluyor?
1: Konuşmamız gereken önemli bir konu var, benimle gelin. İçeri gelin baylar, hadi acele edin. Neler olduğunu onlara sen anlat.
2: İçeri gelin beyler, gelin lütfen.
3: Bunlar nedir böyle?
4: Miami, Florida'daki Garcia's restoranda yürütülen gizli operasyon sayesinde restoran sırları ekibi mutfak elemanı Kel'in yüzlerce dolarlık balık etini çöpe attığını ortaya çıkardı.
2: Bir günde kaç tane balık temizliyor?
1: O konuyu hiç açma.
4: Ama daha da kötüsü, balıkçı Alex'in Garcia's'tan parasını aldığı 700 dolar değerindeki yengeci başka bir alıcıya daha sattığı anlaşıldı.
1: Benimle gelin, içeri gelin hadi. Buraya gelin. Neler olduğunu onlara sen anlat.
2: İçeri gelin beyler. Gelin lütfen.
3: Bunlar nedir böyle?
1: Onlara sen anlat lütfen.
2: Beyler, benim adım Charles Stiles. Restoran Sırları şirketinin sahibiyim. Patronunuz şirketimi aradı ve bir kısım ürünün çalındığından, bir kısmını da mutfakta ziyan edildiğinden şüphelendiğini söyledi. Saatlerdir burada oturuyoruz, sizin yaptıklarınızı izliyoruz. Alex, ben bu işi neredeyse 20 yıldır yapıyorum. Hırsızlık vakalarıyla sayamayacağım kadar çok karşılaştım ama senin gibisini görmedim. Louis'in ailesi sana güvendi. Louis'den önce babası sana ve senin babana güvendi. Sen bu güvene ihanet ettin. Senin ve ailenin geçimini sağlayan bu insanlara ihanet ettin. Bir sepet dolusu yengeci park yerine götürüp şu siyah kamyonete yükledin.
1: Sen ailemin rızkını çalıyorsun.
3: Hayır, düşündüğün gibi değil.
1: Ne zamandır malımı çalıyorsun?
3: Adam seninle çalışıyor
1: sandım. Kaç yıldır? Pekala, gözlerime bak ve beni soymadığını söyle. Bakalım cebinde kaç para var, göster.
3: Cebimde çocuk yardım parası
1: kaç
3: var.
1: Kaç dolar var cebinde, göster.
3: Bırak o parayı, tamam, sadece göster. 300 dolar. Hepsi bu, 300 dolar.
1: O yengecin
3: dolar.
1: Değeri 700
3: dolar. Hayır, sadece
1: dolardı.
3: 300 dolar vardı, yemin ederim
1: tamam.
3: Hepsi bu.
1: Ver şu şapkayı,
3: şapkamı
1: bana, şapkayı
3: geri ver.
1: Hayır,
3: bırak
1: hayır,
3: beni, bırak, lanet... bırak.
1: Tişörtü de ver.
3: Bırak, bırak.
1: Ver şu lanet tişörtü.
3: Bırak.
1: Seni adi herif, paramı geri ver.
3: Bırak. Bana vurursan seni
1: defol
3: dava ederim, mahkemede sürünürsün. Ne yapıyorsun? Bunu her balıkçı yapar. Biraz vergi kessin diyelim. Diğer balıkçılar da çok daha fazlasını yürütüyor. Çok daha fazlasını.
1: Otur biraz Kel. Yaptığın şeyler hiç ama hiç hoşuma gitmedi. 500 dolarlık balığı ziyan ettin. Mahi mahi filetolarını çöpe attın. Bunun bana kaça mal olduğunun farkında mısın?
5: Çalışmak zorundayım. İşe ihtiyacım var.
1: Anlıyorum.
5: Paraya ihtiyacım var.
1: Bunu neden daha önce düşünmedin?
5: Bunların olacağını nereden bilebilirdim ki?
2: Ailesini hiç düşündün mü? Bu restorana ailesinin adını verdi. Buna hiç
5: bilmiyorum,
2: mi saygın
5: ben,
2: yok?
5: Ben böyle olsun istemedim. Çok üzgünüm. Ama çabalıyorum dostum.
1: Biliyorum ama sorun şu. Artık benden özür dilemene ihtiyacım yok.
5: Lütfen yapma. Bu işe ihtiyacım
1: bak,
5: var. Bu işe ihtiyacım var
1: seni
5: ve...
1: Seni kovmayacağım.
5: Şükürler
1: dinle
5: olsun Tanrım.
1: Dinle. Bana verdiğin zararın farkında mısın? Onu söyle bana.
5: Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Teşekkür ederim.
1: Özür istemiyorum. Teşekkür de etme. Senden istediğim sadece işini düzgün yapma.
5: Bir daha hayal kırıklığı yaşamayacaksın.
1: Tamam.
5: Sonuçta işimi kaybetmedim. Onca hatama rağmen, hiç hak etmememe rağmen Louis bana bir şans daha verdi. Beni kovmadığı için ona minnettarım.
1: Burada olanlar canımı sıktı. Adama biraz sert davrandım.
6: Umarım bu yüzden başım belaya girmez. Sağ ol dostum.
2: Rica ederim.
6: Yaptığım şeyden ötürü utanıyorum. Babam yaptığımı görse eminim o da utanırdı. Neyse. Charles'a ve restoran sırları ekibine yardımları için teşekkür ediyorum. Şüphelendiğim şeylerin doğru olduğunu kanıtlarıyla gösterdiler bana. Gerçekten minnettarım. Restoranımdaki sorunları çözdüğümde çok daha karlı, çok daha verimli bir mekan olacak.
4: 4 ay sonra. Kovulduktan sonra Alex başka bir deniz ürünleri şirketinde çalışmaya başladı. Cal plato alma becerilerini geliştirdi ve artık ürünleri ziyan etmiyor. Louis çalışanlarını daha iyi denetleyebilmek için restoranına kamera sistemi kurdu. Artık Garcia'sın envanterinde kayıp yaşanmıyor.
7: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: favori dipsosunla sende twist'le.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
3: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
4: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
5: Aramaya devam etmelisiniz.
4: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
6: Tozlu Servet yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
7: Yakındaki bir caddeden meslektaşı ilk araçları kontrol noktasına yönlendiriyor.
8: Bir arabanın yere çok yakın olup olmadığını göz ucuyla anlar hale geliyorsunuz. Ve zamanla duyduğunuz motor sesinin araç modeline uyup uymadığını da tecrübeyle öğreniyorsunuz.
7: Kırmızı bir araç memurların dikkatini çekiyor. Sebebi yüksek motor sesi değil, arabanın dış görünüşü. Thomas Hahn sürücünün yanına yaklaşıyor.
8: Bir dakikanız var mı?
9: Tabii ki.
8: Şu güneşlik filmi hakkında konuşacaktım
9: evet,
8: da.
9: Evet, 3 memurunu zaten ölçtü.
8: Anladım. Yasaya göre belirli bir boyutu aşarsa bu film sayılır. Eğer 10 santimetre kareden büyükse film olarak kabul edilir ve resmi onay gerektirir. Ancak ön camda hiçbir şekilde renklendirmeye izin verilmez. Şimdi orta kısmı ölçeceğiz. Burası bol keseden 13,5 geliyor. Dış kısımda 18,5 var. Bu da bize ortalama 15 civarı bir değer veriyor. Şimdi genişliği de alalım. 1,16 metre. Bu da bana yaklaşık 15 santimetre kare veriyor. Yani %50 fazla büyük. Bu nedenle teknik olarak izniniz geçersiz sayılıyor. Boyunuz nispeten kısa olduğu için altından görebiliyorsunuz. Ama bu tür evet. Film yine de trafik ışıklarını evet. Veya diğer görmeniz gereken önemli şeyleri görmenizi engelleyebilir.
9: Diğer memurların onu nasıl ölçtüğünü merak ediyorum.
8: Hiçbir fikrim yok. Bu sorunu hep yaşıyoruz. Bize arabanın tüvden geçtiğini ve meslektaşlarımızın kontrol edip yanlış bir şey bulamadığını söylüyorlar. O zamanlar film aynı mıydı bilemem. Tek söyleyebileceğim
9: evet,
8: az önce
9: ama bu
8: sizin için ölçtüğü.
9: İçeriden ölçmüştü.
8: Bunu çıkarabilir misiniz?
9: Sanırım çıkarmam gerekecek. Tamam.
8: Bunu burada halledebilir misiniz?
9: Olur.
8: Bu ufak bir ihlaldi. Teknik olarak ona küçük bir para cezası kesebilirdim. Ama polis olarak benim işim sırf ceza yazmak değil. Trafik güvenliğini sağlamak. Şahsen benim bu cezalardan bir çıkarım yok. Özellikle modifiye camiasında insanlara açık açık konuştuğunuzda genellikle daha fazla saygı görüyorsunuz. Gerçi bu polisliğin diğer alanları için de geçerlidir. Eğer ufak bir şeyse bazen sadece sana bir şans daha veriyorum demek daha iyidir. Ufak bir ihlali büyütmeyeceğim. Modifiye buluşmasına mı gidiyorsunuz yoksa?
9: Evet.
8: Şimdi oraya gidebilirsiniz tamam. Ama gitmeden önce sökerim. O filmin sökülmesi gerekiyor. Unutmayın hanımefendi.
9: Bana uyar tamam.
8: Tamam mıyız?
9: Anlaştık.
8: İyi günler.
9: Teşekkürler.
8: Hoşça kalın.
7: Sürücü modifiyelere yaklaşık 10 bin euro harcamış. Cam filmi bunun çok küçük bir kısmı olsa da onun için özel bir anlamı vardı.
10: Arkadaşlar bu yemek bizim için çok önemli. Yemeğin lezzetli olması yetmez.
11: Doyurucu da olmalı.
12: Tamam şef.
10: Her bir porsiyon adil olmalı.
12: Evet şef.
10: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
12: Evet şef.
10: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı. Gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
12: Evet şef.
13: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağın bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında
10: senin de tuzun olsun.

0: Tamirat tadilatın bu bölümünde tarihin bir parçası, alımlı bir araba var. Daha iyisi olması beklenemez. Ama hızlıca güçten düşüyor. Motorun sızdırdığını biliyordum ama bence bu ağlıyor. Pek zamanı kalmadı sanırım. Et bir arabadan fazlasıyla uğraşacak.
1: Süspansiyonunu, motorunu, iç aksamını, çatısını, elektrik aksamını, boyasını halletmemi istiyorsun. Yani bu küçük arabanın her şeyinin bittiğini söylüyorsun.
0: Ve eminim ki verdiği detaylar da doğru. Benim kafamda bence bu gri. Ben klasik ve bozuk arabaları avlarım. Ölmek üzere, onu kurtarmamız gerekiyor. Ve hatta mekanik sihirler yapabilen petrol kafalı bir sihirbaz. Arabalar hazır olduğunda umarım bir kazanç sağlayabiliriz. Deşeva, beresi, bageti ve güzel yemek kokusu barındıran bir Fransız ürünü. Bu küçük araba bir milli ikon. Deşeva, daha önce at ve yük arabası kullanan kırsal kesimler düşünülerek yapıldı. 40 yıldan fazla değişmeyen ödüllü tasarımıyla üretildi. Mini, Fiat 500 ve Vosvos gibi motor devriminin bir parçasıydı. Deşeva ucuz, 4 kişiyi rahat taşıyabilen, bakımı basit ve gerektiğinde birkaç hayvan taşıyabilen bir araç. Bütün modelleri yaklaşık 8 milyon üretildi ve şimdi atölyeler bir tanesi için can atıyor. Deşeva için öncelikle eski modellerine 50'lerin 60'ların arabalarına bakmalısınız. İyi para ediyor bu arabalar. Bu da yüksek kar demek sanırım. Altın bir araç arıyorum, sayısı çok az. Bu yüzden şansımı daha çok arttıracağımı düşündüğüm bir yere geldim. Oraya Fransa diyorlar. Güneybatıda bir yere kamp kurdum. Ilıman iklim daha zarar vermiştir Deşeva'ya ve alımı da daha kolaydır. Fransa dışında iyi bir 50 model araba 8000 eder. Burada yaklaşık 4000'e alırsam böylelikle param 2'ye katlanır. Evet, yerel gazetede bir tane ilan buldum. Deşeva 1966, 68 bin kilometrede ama fiyatı 5500 euro. Biraz fazla benim için. Gazetede ucuz ve güzel bir şey yok. Ben de biraz internette aramaya başladım. Tamam, bir tane çevrim içi buldum. Bu araba benim ilgimi çekti. Çok güzel ve orijinal. İşin anahtarı bu. 1958 model, teknik kontrolden geçmiş. Evet, bu İngiltere'de MOT veya trafiğe çıkma sertifikası aldığı manasına geliyor. İyi bir şey olmalı. Hadi bir arayalım. Satıcı bir tüccar. İngilizce konuşamıyor ama araba için duyduğu heyecan anlaşılıyor. Deşeva'nın orijinal olduğunu öğrendim. Evet, işte budur, gayet iyi duruyor. Ondan arabayla ilgili alabileceğimden daha fazla bilgi aldım. İçgüdülerim bana iyi bir aday olduğunu söylüyor. Bu heyecan verici. Biarritz'teymiş ama bana çok uzak değil. Bakmaya gittiğim bu araba 50'lerden bir Deşeva ve oldukça yaşlı ve nadir bir parça. Pas büyük bir sorun olacak. Eğilip dizimin üstünde altına bakacağım. Eğer çürümüşse fiyat artmayacak. Bakalım ne olacak, ben de merak ediyorum. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Jean-Pierre.
2: Jean-Pierre.
0: Michel.
2: Evet.
0: Ne kadar güzel bir iş yerim var. Güzel arabalar. Bunu görmeye geldim ben. İşte burada Deşeva.
2: Evet.
0: Şimdi bu 1958 model değil mi?
2: Saint Cantwit.
0: Evet. Oh, çok hoş. Dalgalı kaportası var.
2: Evet.
0: Çok severim. Bu ne kadar eski olduğunu gösteriyor değil mi? Küçük ızgara var önde. Bu araba tam bir karakter. Süspansiyonu harika. Böyle orijinal araçlar bulmayı seviyorum. Yalnız bu elle boyanmış sanki. Daha
2: evet,
0: orijinal görünüyor. Motora bakabilir miyim? Eğer izin verirsen. Evet.
2: Evet.
0: Motor. İşte burada. Şuna bak. İçinde küçücük bir motor var. İki silindir olması lazım.
2: Evet, iki silindir. 400 santimetre küp.
0: Yani bu 425 cc. Bayağı bir sızdırma var. Her yere yağ sızmış. İçine bakalım bir de. Evet, içi ne durumda? Ters kapılar. Şuna bak, harika. Bu orijinal
2: değil. Orijinal değil, hayır.
0: Çirkin kaplama.
2: Ön değil, arka taraf.
0: Onlar orijinal.
2: Evet, orijinal.
0: Arka koltuklar. Arabanın içi biraz dökülmüş ve çürümüş açıkçası. Evet, bir de arkaya bakmak istiyorum. Hadi arkaya geçelim. Çok hoş. Güzel ve orijinal.
2: Hepsi orijinal.
0: Pas falan yok. Gayet güzel görünüyor. Güzel, güzel. Evet. Belki menteşeye biraz yağ gerekir. Aşağıya bakabilir miyim? Tamam mı? Oo, gayet iyi görünüyor değil mi? İyi ve sağlam. Altıyla alakalı endişelerim vardı ama gayet iyi durumda. Bayağı güzel. Gerçekten. Evet Jean-Pierre, memnun kaldım. Ama bir test sürüşü yapmam gerekiyor.
2: Evet.
0: Evet, mükemmel. Bir de yola çıkalım. Daha iyisi olması beklenemez. Bu arabayı kullanmak kesinlikle büyüleyici. Çok sevdim. 425 cc'lik motorun iki silindirin sesini duyabiliyorsunuz. Göstergeye bakın. Bakın şuna. Küçük tahta parçası. Burada bir ibre var. Çalışmıyor sanırım. Sanırım hız göstergesi. Evet, hava yastığı yok. Merkezi kilit yok. Sunroof yok. GPS yok. Çok güzel, harika. Bakalım başka neyimiz varmış. Direksiyon var ve işe yarıyor. Ama biraz havalanıyor. Ama düşecek kadar değil. Direksiyon güzel. Gaz ve fren de iyi. Oo, iyice bastırmalısınız ama çalışıyor. Şimdi motora bakarsak sistemin çalışmasını duyabilirsiniz. İki küçük silindir ve 20 beygir gücü var. İçimden bir ses birkaç tane küçük midilinin motoru bırakıp tepelere kaçtığını, kalanlarınsa sigaraya başladığını söylüyor. Çünkü motordan dumanlar çıkıyor. Çok kötü koktu. Motorun sızdırdığını biliyordum ama bence bu ağlıyor. Çok zamanı kalmadı sanırım. Süspansiyon bayağı yumuşak. Bu bir efsane. Bir nevi uçan alada gezmek gibi. Bu döşova gerçekten iyi. Şuna bakın, sendeliyor, eğiliyor ve her yere salınıyor. Bu arabalarda süspansiyonun nasıl olması gerektiğini bilirim. Kesinlikle böyle değil. Burada bir şeyler yanlış. Peki bu araba için ne demek gerek? Bu araba muhteşem bir küçük motor gibi. Baya bir karakteri var. Kurtarmak için iyi bir başlangıç. Sanırım ben bunu istiyorum.

0: Vah, dumanlı.
1: Evet, otomatik.
0: Ne otomatiği? Dökülüyor bu, dökülüyor. Jean-Pierre, arabanın çok sorunu var. Toplu bir yenilemeye ihtiyacı var. Ama ben sevdim. Bugünkü arabalarda pek bulunmayan çekiciliği ve karakteri var. Bence sen buna biraz fazla para istiyorsun. Değil mi canım? Bu araba için çok, çok fazla bu. Daha az eder gibi geliyor bana. Mesela, ne desem, 3500.
1: Hayır.
0: 3500 he?
1: Hayır, olmaz, imkansız.
0: O zaman şöyle yapalım. 4000 euro. Bu kadar. Ne diyorsun?
1: Tamam.
0: Evet.
1: Evet.
0: Harika. Tamamdır. Evet, kendime bir döşova aldım. Eski ama orijinal bu döşova için sabırsızlanıyorum. Eski oluşu iyi ama Citroen olması iyi değil. Tümüyle bir yenilemeye girmesi gerekiyor. Yoksa paramı ikiye katlama ihtimalime elveda demem gerekecek.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
3: Hangi kredi? Bardaklar sütle dolsun. 1 Haziran Dünya Süt Günü kutlu olsun.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
10: Sana mi, sana da bir tane?
9: Bakın yine istemiyor.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Mis gibi karamel kokuyor.
17: Senin yine diş etlerin kanadı değil mi?
18: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
19: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
13: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
7: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
13: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
0: Kendime bir Fransız ikonu satın aldım. Döşova Fransız mühendisliğinin efsanesi ve artık bizim. 4000'e pazarlığı yaptım. Şimdiki hedefim paramı ikiye katlamak. Ama aracın önce birkaç sorununu halletmem gerekiyor. Komple yenilemek gerek. Dökülüyor bu. Giderken yalpalıyor. Motor dumanlı ve boyası şaka gibi. Ama gerçekten sevdim. Bu arabayla ilgili planımız nedir? Bu araba çok alımlı ve otantik. Bu orijinalliği korumalıyız ve motoru yenileyip, içini tamir edip, güzel bir boya atmalıyız. Bu arabaya hakkını vermeliyiz. Doğru yaparsak bu arabalar Avrupa'da o kadar nadir ki çok fazla talep olacak. Paramızı ikiye katlamamak için hiçbir neden yok. Güzel bir satış olacak. Sürmesi keyifli olduğundan atölyeye giderken onca yolu geri teperek bu tekerlerin üstünde saatlerce oturabilirim. Aslında bunu yapmak çılgınca bir şey. Çünkü bu bir antika ve korunması ve bakılması gerekiyor. Şu an yağsız duruyor. Motorundan da duman çıkıyor. O yüzden en yakın limana çekip feribotla arabayı tek parça götüreceğim. Baretinin tozunu al. Evet, Fransız ikonunu geçiriyorum.

0: Aa, işte bu harika.
1: Seveceğini düşündüm. Modern dünyadan vazgeçtim Edward. İlkele geçtim.
0: Bu harika. Ben hep bu tarz arabaları sevmişimdir. Yanılmıyorsam 50'lerin başındandır bu, değil mi?
1: 1958 model. Müthiş zeka. Evet, Deşova. Ve bizim...
0: Neden bu kadar yola gittiğini görebiliyorum şimdi. Ters yöne açılan kapılar, sinyal lambaları yüksekte, güzel kıvrımlı kaportası, çok hoş.
1: En iyi kısmını görmedin. Gözlerini dört aç. Fransa'nın en tatlı motoru burada. Şuna bak.
0: Çok küçük değil mi?
1: 425 cc'lik bir güç kaynağına bakıyorsun.
0: Biraz çılgınca değil mi? İç taraftaki kampanalı frenler güzel ama bu vites kutusu ve yağ deposu iyi görünmüyor.
1: Evet öyle. Biraz da tütüyor. Çıkarıp bir bakmalısın.
0: Onu yaparken sanırım bir de şu paslı lambalarla ilgilenmem gerekecek.
1: Evet, iyi olur.
0: Tamam. Güzel.
1: Güzel de
0: yani
1: ne demek?
0: Yani çok hoş ve karakteri var. Karakterli.
1: Karakterini içinde taşıyor. Hazır mısın?
0: Evet.
1: Aha.
0: Benden bunu hızla parlatmamı istemeyeceksin değil mi? Sanırım
1: evet.
0: Arkadaki koltuklar orijinal.
1: O orijinal kumaş, bu değil. Zor olmayacak sanırım değil mi? Yani sen yaparsın, ben sana güveniyorum.
0: Evet, gayet basit. Şu çelik direksiyona bayıldım. Göstergenin ortasında olması ilginç, çok hoş değil mi? Çalışıyor mu?
1: Yapılamaz gibi durmuyor. Bir ışık ve iki düğme var, değil mi?
0: Tamam.
1: Güzel.
0: Güzel.
1: Evet.
0: Çatı güzel duruyor. Bu hariç.
1: Ufak bir çentik var ama tahmin edebiliriz. Hmm. Boyamayla ilgili ne düşünüyorsun?
0: Açıkçası pek önemsemedim. Fabrika çıkışı olmadığı kesin. Fırçayla boyamış.
1: Kesinlikle.
0: Eski haline getirmeliyiz. Sürüşü nasıl?
1: Çok ilginç. Bak söyleyeyim, ufak bir dönüşte böyle oluyor ve daha keskin bir viraj varsa böyle oluyor.
0: Tamam.
1: Zigzag varsa da işte böyle.
0: Evet ama öyle olmalı zaten. Çukurlu yollarda rahat gidebilmek için çok esnek süspansiyonları olmalı.
1: O kadar kötü olmayabilir ama süspansiyonla ilgili yapman gereken bir şey var.
0: Süspansiyonunu, motorunu, iç aksamını, çatısını, elektrik aksamını, boyasını halletmemi istiyorsun. Yani bu küçük arabanın her şeyinin bittiğini söylüyorsun. Ama sanırım
1: yok.
0: Bütçemiz de çok. Çok küçük.
1: Hayır, bütçemiz var. Az harcayalım yine de. Ben 4000 euro verdim. Yani yaklaşık 3300 sterlin. Dolayısıyla yeterince güzel görünmesini istiyorum. Mümkün olduğunca az harcayarak. Eğer iyi iş çıkarsa parayı ikiye katlarız. Bundan eminim.
0: İmdat.
1: İmdat mı? Hadi atölyeye demeyecek miydin? Onu demek istedin değil mi? Evet de.
0: Bu araç geleneği oluşmuş, kültürü olan hızlı bir araç değil. Modelleri bile farklı tasarımda değil. Hatta adı bile bana bir tarla üzerinde giden yavaş ve yaşlı iki atı anımsatıyor. Yani işe yarasın diye yapılmış bir araç ve nasıl olduysa bir motor efsanesi haline geldi. Bizim yük atını nasıl gösteri atına dönüştüreceğimi düşünmeliyim. İlk yapmam gereken motorla ilgili sıkıntıları gidermek. Mike bana duman çıkardığını, yavaş olduğunu ve yağ sızdırdığını söyledi. Bu çılgın çift silindirli soğutmalı motor 425 cc. Bunlardan ziyade motosikletlere uygun aslında. Bugünün araçlarıyla kıyaslarsak benim kullandığım V8 3.6 litre yaklaşık 8 kat daha fazla kapasiteli, çok daha güçlü. Tabii bu da yolda ilerleyebilmeniz için bu küçük motorun ürettiği en ufak enerjiye bile ihtiyacınız var demektir. Basınç testi her bir silindirin ne kadar kuvvete dayandığını gösterecek. Basınçtaki kayıp, güçteki kayıp demektir. Kıvılcımlara gerek yok. Ayarı boş ver, motoru çalıştır. Tabii basınç testi yaparken çok önemli bir ipucu vereyim. Klape sonuna kadar açık olmalı ki motor nefes alsın. İlk silindir 7,5 bar gösteriyor. Bakalım ikincisi de buna yaklaşacak mı? Bu iyi olmadı. Bu tarafta 4.8 bar var ve diğer tarafta 7.5, ki bu yaşta motor için gayet iyi. Bu uyumsuzluk aslında büyük sorun. Basıncı düşürecektir. Büyük ihtimal pistonda bir delik var. Ya da valfler zarar görmüş veya halkalar çürümüş, birçok şey olabilir. Bunu öğrenmenin yolu tamamını çıkarıp her parçaya ayrı ayrı bakmak. Bakalım ne varmış. Birçok arabanın motoru sizi çoğunlukla hayal kırıklığına uğratır ve faturanızı kabartır. Gerçekten garip tasarlanmış ve motorunu çıkarmak, çim biçme makinesini sökmekten daha zor. Tamam Phil, bir el atar mısın? Hiç civata sökmeden Phil'in de yardımıyla motoru şasiden ayırdık. Çok ilginç. Bu motor Volkswagen'de kullanılan hava soğutmalı motor tasarımına çok benziyor. Önde büyük bir fan var. Soğuk tutmak için makaraya ve arkaya hava üflüyor. Üstünde küçük manifolduyla bir karbüratör var. Ve tabii ki motora geri koymadan önce temizlemem gereken yağ soğutucu da var. Makara ve pistona kadar motoru söktüm. Egzozu ve karbüratörü de çıkardım. Çeşitli civataları da grupladım ki daha sonra tekrar birleştirebileyim. Mutfak masasında bile yapabilirsiniz ama pek temiz bir iş değil. Bakalım pistonlar ne yapmış. Şimdi düşük basınçlı olan pistonun yuvasına bakıyorum. Şu an görebildiğimse sürtünme izleri. Ve bazıları silindir boyunca oluşmuş. Yalnız hiç honlama çizgileri görmüyorum. Halkaların kaymasını sağlayan zikzaklı bazı çizgiler olmalıydı burada. Şimdi de iyi olan tarafa bakmam gerekiyor. Burada honlama çizgileri var ve yukarı aşağı giden daha az sürtünme izi var. Bu da bizi sorunun nedenine götürebilir. Bir şekilde bu tarafta, bu silindirde daha fazla sıkışma oluyor. Halkalar ve yuva aşınmış. İşte bu yüzden basınç düşük olabilir. Ne utanç ki ekonomik olarak bu sol silindirin tamirini yapamıyorum. İyice emin olmak için piston halkası açıklığını ölçeceğim. Eğer açıklık fazlaysa gaz kaçar ve böylece tam basınç imkansız olur. Motor da o müthiş 12 beygir gücünü üretemez. Bu halkayı yuvaya sokuyorum. Gördüğünüz gibi biraz ara var. Bu noktadaki normal tolerans değeri 0.2 ve 0.32 arasıdır. Oldukça küçük. Şöyle deneyelim. Mesela iki katı. 0.7 olsun. Şuna bakın. Çok az ilerleyebildik. Yani yuvanın içindeki halkanın toleransı olması gerekenden iki kat daha fazla. Artık bu silindirdeki güç kaybı için gözle görülür bir kanıtımız var diyebilirim. Bunu tamir etmek için segment değiştirmemiz ve birazcık daha büyük piston almamız gerekecek ama bu oldukça pahalı bir işlem. Eğer olursa bir çift segment ve pistonu 130 sterline alırsınız. Bu seçeneği uygulamamak tabii ki çılgınca olur. Böylelikle iki beygir daha eklemiş olabiliriz.
1: Evet, motor parçalarıyla uğraşırken ben de Döşova'yı daha iyi pazarlamak için parça arayışlarına girdim. Evet, tabanı kontrol etti ve endişelerimizi onayladı. Fazlaca yırtılmış ve çerçevesi de kötü. Halletmemiz gerektiğini söyledi. Ben de evde oturup bilgisayardan bir çıkma parça arayabilirdim ve bulurdum, kolay olurdu. Ama mesele o değil. Bu araba için yapmak istediğim şey orijinal bir parça bulmak. Bu yüzden Antika Döşova piyasasının en tecrübeli adamıyla buluşmaya geldim.
2: Hoş geldin Mike.
1: Sam, tanıştığımıza memnun oldum.
2: Memnun oldum. Nasılsın?
1: İyiyim, fena değilim.
2: Güzel.
1: Bizim tavan işini nasıl yapalım?
2: Sana ikinci el 50'lerden bir tavan ayarlayabilirim ama çok ömrü kalmadı. En iyisi ya yeniden üretmek veya 50'lerin çerçevesiyle yeni malzemeyle onarmak.
1: Evet, işte bunu yapmalıyız.
2: Evet, harika. O tavanı yapacak arkadaş da burada. İşte Matt, orada.
1: Sam orijinal çerçeve getirecek ve Matt ise tavanı tamir edecek. Sağ ol Sam. Evet, Matt, nelerimiz var?
3: Burada elimizde sizin arabada kullanabileceğimiz 50'lerin parçalarından seçtiğim şeyler var.
1: Evet.
3: Mümkün olduğunca orijinal görünür ama ilk yapmamız gereken şey eğer uygunsa bir renk seçmek.
1: Oo, sevinirim.
3: Senin için 3 tane getirdim.
1: Evet, hadi,
3: hadi beğendiğini
1: bakalım.
3: Seç. Bir tane seç, hadi.
1: Bu gayet güzelmiş. İngiliz işi gibi durmuyor, değil mi? Çok komik. Kafamda bunun gri olduğunu zannediyorum ama görüyorum ki maviymiş. Mavi olması güzel, değil mi? Bu renk olmalı. Evet, bence bu olsun. Bundan yapmalıyız.
3: Tamam.
1: Gayet güzelmiş. Matt, döşovalar için neredeyse 100 tane tavan yapmış. Ve bunu bir el sanatları havasında yapıyor. Önce altlık olarak kullanacağı eski bir tavan seriyor ve yeni kumaşı da üzerine örtüyor. Ve eski tahta şablonlarıyla dış hattı çiziyor. Kumaş kesildikten sonra çerçeveye yapıştırıcı sürüyor. Bunlar 50'lerin parçası ama yeni görünsün diye boyandılar. Şimdi Matt, elastik bağcıklarla arka pencere çerçevesini kuruyor. Şimdiden hazır bir taban gibi olmuş.
3: Oluyor gibi, sağlık. Değil mi?
1: Sırada ne var?
3: Sırada şu eski 1950'lerin tavanlarından birini kullanacağız.
1: Evet, aldım.
3: Ve camını tamam. Çıkaracağız.
1: Evet,
3: bana yardım edersen sevinirim.
1: Kullanılmayan temiz çerçeve, plastik ve döşeme gayet yeni. Güzel, değil mi?
3: Evet.
1: Döşemeye pencere ve plastik tutturuldu ve sonunda cam için hazır.
3: Bu 50'lerin camları bugün üretilenlere göre daha hassas. Kenarına dikkat etmezsen kırabilirsin.
1: Bu yüzden bu işi sen yapıyorsun. Ben tam bir sakarım. Ben onu kesin kırardım. Matt ve Sam yeni tavan için bana 220 sterlin fiyat çıkardılar. Bence işçiliğe ve kaliteye göre gayet ucuza bile geldi. Böylece döşovanın bir parçası uzun yıllar sağlam kalacak.
3: Tamamdır, bu kadar.
1: Çok güzel görünüyor. İyi iş çıkardın.
3: Burayı da düzelteyim. Tamam, evet.
1: Rengi güzel, camı güzel. Evet. Her parçası güzel oldu. Kesinlikle iyi oldu.
3: Evet.
1: Çok iyi oldu Matt.
3: İşte bu
1: emeğin
3: kadar.
1: Emeğin için çok teşekkür ederim.
3: Bir şey değil.
1: Harikasın. Evet. Seni seviyorum. Ayrılmadan önce sen bana yedek far ve arka lamba sattı. Şimdiden de şova için çok zaman harcadık. Elimizde olan parçalanmış bir motor, montajı yapılacak bir tavan. Eğer parayı ikiye katlayacaksak bunlar yetmez. Süspansiyon çok kötü.
0: İleri geri giden bir şey duyabiliyorsunuz. Biraz tuhaf gerçekten.
1: Ve döşova beni boyayın diye çıldırıyor. Oh, tanrım.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
9: hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
10: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
11: Aramaya devam etmelisiniz.
10: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
12: Tozlu Servet yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Strand de Chauva, hardal kadar Fransız. Ama bizim için lezzetli olmaktan uzak. İçimden bir ses birkaç tane küçük midillinin motoru bırakıp tepelere kaçtığını söylüyor. Evet, motorun çok yıprandığını ve her yerinin elden geçmesi gerektiğini düşünüyor. Peki ya bu süspansiyon böyle olursa biz paramızı nasıl ikiye katlayacağız?
0: Evet, gayet basit bir amaç için tasarlanmış. Belki de en meşhur özelliği girintili çıkıntılı bir tarlada sepetindeki yumurtaları kırmadan ilerleyebilmesi. Bunun olması için çok yumuşak ve tabii ki aynı zamanda esnek süspansiyon gerekir. Ama bu araba bu esnekliği bayağı abartmış. Yalnızca arabanın arkasını biraz daha yüksekte tutmuyor, fark ettirmeden kenarlara da uzanıyor. Bir sepet yumurtanın bu arabada sağlam kalmasına imkan yok. Buradaki süspansiyon 50'lere göre bayağı gelişmiş durumda. Herkes o zaman yaprak yaylı süspansiyon, sert dingil kullanırken Fransızlar bir yol bulmuş. Bu arabada bağımsız bir süspansiyon var. Burada garip bir silindir, bir hazne, bir çeşit sönümleme olarak kullanılıyor. İşte yaylar da burada. Gerçekten garip. Çünkü buradaki ucu buraya. Bu kola bağlı ve yaylar, her iki yay önde ve arkadaki, yani bu silindirin içindeki yaylar hareketi önden arkaya taşıyor. Olay şu ki bizim süspansiyonumuz olması gerektiğinden neden daha yumuşak onu öğrenmeliyiz. Bunun için her şeyi çıkarıp tek tek incelemem gerekecek. Neyse ki süspansiyonu çıkarmak için birkaç cıvatayı sökmem yetti. Pek alışıldık değil. Bu biraz ilginç. Sönümleme sisteminde iki parça görüyoruz. Atalet damperi burada duruyor ve sürtünme damperi de gördüğünüz gibi metal bir plaka var. Sürtünme malzemesine bağlı ve aynısından diğer tarafta daha parlak olanı var. Ortasında süspansiyona bağlı küçük bir plaka daha var. Yani ne oluyor? Bu kol yukarı aşağı oynadıkça bu pimler bu plakayı döndürüyor. Ama sürtünme plakalarından ve yaylardan dolayı harekete biraz direnç gösteriyor. Tıpkı motordaki debriyaj gibi. Yaylar ne kadar gerilirse sönümleme o kadar fazla oluyor. Gayet zekice. Çıkartacağımız son parça yay kutuları. Bu bir yay kutusu ve bir atalet damperi. İçerisinde bir yerde bir ağırlık var. Yine içeride bir delik ve içinde bir miktar yağ var. En altta da yay var. Eğer sallamaya başlarsam ileri geri giden bir şey duyarsınız. Bu işe yarıyor sanırım ya da bu ağırlık hareketin derecesini ölçmeye yarıyor olabilir. Teker yukarı aşağı gittikçe ağırlık olduğu yerde kalıyor. Ve sönümleyici de süspansiyonun sağlam olmasını sağlıyor. Gerçekten çılgınca bir fikir ama kapalı bir kutu bu. Sorun olacak tek şey yağın zamanla çökmesi. Bunun için yapılacak şey içini temizlemek. En önemlisi yağ çıkarıp yerine yenisini koymak. İçeride 70 mililitre olmalı. Yağ fışkırmalı ama bunda olmadı. İçindeki pimi çıkarmama rağmen akmıyor bile. Makinelerde kullanılan bu endoskop bana içeride ne kadar yağın kaldığını gösterecek. Eğer kuruysa sönümleyici erimiş olmalı. O zaman her şeyi değiştirmem gerekir. Ağırlığın üstünü görebiliyorum. Küçük LED'imizde yansımalar görebiliyorum. Ve hareket ettirdiğimde yansımanın da hareketlendiğini görürsünüz. Bu da demektir ki aşağıda sıvı var. Sanırım vakumlamam gerekecek. Tipik bir Fransız çiftçisinin elinde vakum olur muydu bilmem. Ama ben bu kapalı şeyin içindeki bütün yağı çıkarttığıma eminim. Şimdi ise sadece doğru seviyede LHM yani likit hidrolik mineral koymak kaldı. Ve yaptığım işin güzel görünmesini de istediğimden temizlik ve kozmetik işleri daha alımlı gösterecek. Süspansiyonu başka ne bozuyor olabilir? Atalet damperini hallettik. Şimdi sürtünme damperini nasıl halledeceğimize bakalım. Sorunumuz şu ki zamanla bu sürtünme plakaları aşınıyor ve yaylarda paslanıyor ve gücünü kaybediyorlar. Tümünü dikkate aldığımızda kullanılamaz halde. Ama şansımıza bir yedeğini bulduk. Gördüğünüz gibi oldukça büyük yayları ve yeni sürtünme malzemesi var. Bu parçanın avantajı yukarı aşağı oynayan ve sürtünme plakalarına binen kuvveti ayarlayabileceğiniz somunun ve küçük bir yayının olması. Yani aracın sönümleme miktarını ayarlayabilirsiniz. Yay kutusu kapalı ve kullanılabilir değil. Ben de aynı model başka bir arabadan parçayla değiştirmeye karar verdim. 180 sterlin tuttu. İçinde yeni rot uçları da var. Fransız çiftçiler bunları yağ ve damlalıkla parlatırdı. Ama benim çözümüm daha da güzel. Bence yeni sürtünme plakaları sürüşün yumuşaklığını da etkileyecektir. Ama tamamen yenilenmiş yay kutusu ve damperlerle artık her şey yolunda gidecek. Daha sonra bu montaj küçük bir tarih demek oluyor. Sürüş yüksekliğini bulamıyorum. Her şeyi yerli yerine koyduktan sonra bulabilirim. Ama şu ana kadar yaptığımız işler Mike'ın şikayet ettiği o yalpalamayı hafifletmiş olmalı. Ve parça parça hedefe doğru ilerliyoruz. Fırça boyasının yerine orijinal saten boyayla boyamaya karar verdim. Değer katacağını biliyorum. Ve Mike'ın bunu görmesi için sabırsızlanıyorum.
1: Evet, nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Bugün burada olmaktan çok heyecanlıyım ama bizim küçük döşovamızı neden gizledin?
0: Daha çok heyecanlanmanın vakti geldi çünkü biz onu yeniden boyadık ama alıcı gözüyle bakmanı istiyorum ve bu yeni rengi gördüğünde gerçek tepkini merak ediyorum.
1: Lütfen bu arabayı sarı veya turuncu yaptığını söyleme.
0: Bunu sana asla yapmam.
1: Yaparsın.
0: Evet, yaparım. Neyse, şuna bir bak. Umarım takılmaz. Hazır mısın?
1: Oh, evet. Bayıldım. Gerçekten iyi.
0: Kesinlikle.
1: Becermişsin. Hatırladığımdan daha mavi.
0: Daha mavi. Bu sateni de geçmişindeki etkiyi yaratması için kullandım. İçeriye birkaç da panel yaptım ve motora güzel parlak bir teneke taktım. Her şey güzel görünüyor bence.
1: Sevdim. Gerçekten çok çalışmışsın. Geri kalanı nerede?
0: Süspansiyonu hallettik. Her şey yolunda. Pistonu ve silindiri de düzeltmeliyim ama oraya gelmedik daha.
1: Henüz gelmedin mi? Kanatlarını daha yapmadın. Motoru düzeltmelisin. Ön tarafa ızgara koymalısın. Tavanı takmalısın. Sonra içe geçmelisin. Sana getirdiğim tavanın döşemelerini, camını takmalısın. Uzun liste.
0: Hızlı söylediğinde o kadar uzun durmuyor. Değil mi? Projedeki en heyecanlı yere geldik. Bütün parçaları bir araya getirmeye çalışacağım. Şansıma sonunda arabaya benzeyen bir şey çıkması gerek. Eski parçalarımız, yeni parçalarımız, küçük motor parçaları, kaporta parçaları var. Hepsini birleştirmek gerekecek. En iyisi bir yerden başlamak. Yeni piston yuvaları aldım. Eski olanları fazlaca aşındığından güç kaybına ve dumana sebep oluyorlardı. Yeni pistonların halkası da var. O yüzden eskileri çıkardım. Kalan klipsleri kullanarak eski ama etkili yöntemle pimleri çıkardım. İşte. Şimdi biz pistonlarımızı, yeni pistonlarımızı yuvalarına yerleştirmek için hazırız. Ama hatırlarsanız motoru ilk açtığımızda da, toplamaya çalıştığımızda da metaller birbirine sürtüyordu. Önceden yağlamak çok iyi olacak. Size tavsiyem yağ koyulaştırıcı veya yağ katkısı ve motor yağı kullanın, yarı yarıya karıştırın. Küçük bir fırça alın ve birleşecek katmanlara sürün. Böylece motor çalışmaya başladığında sürtünme için biraz zaman kazanmış olacaksınız. Citroen'in önerdiği yağ artık piyasada kalmadı. Modern eşdeğerini internetten buldum. Halkalar dahil tüm yüzeye sürdüm ve montaja başladım. Bir diğer tavsiyem de koruma kullanın. Esasen biz metal yüzeylere macun sürüp biraz el uğraşıyla düzgün oturtabiliyoruz. Strand bunu yapmamızı söylemiyor ama bana mantıklı geliyor, özellikle bizimki gibi basit motorlarda. Aşınmayı önler. Önemli işlerden biri de motor ısındığında metal parçaların genleşmesini ayarlayacak valf temizliğini sağlamak. Şu külbütörle valf arasında oluşan külbütör boşluğunu halletmek istiyorum. 0.15 ve 0.20 mm arası bir değeri ayarlamak istiyorum. Böylelikle iki katman arasında sentili kenetleyecek. Bunu yaparken motorun soğuk olduğundan emin olun. Ölçümleri etkileyebilir. Motor parçalarının çoğu egzoz, manifoldla aynı kaldı. Eski olabilirler ama hala kullanışlılar. Motor arabaya girmeye neredeyse hazır. Trafikte olduğunuzu düşünün ve trafikte gayet yavaş akıyor. Hemen debriyaja basıp vitesi boşa alıp motoru rahatlatırsınız. Aksi halde motor boğulur ama bu alet sizin ayaklarınızı debriyajdan kaldırma imkanı veriyor. Çünkü kendisinde santrifüjlü debriyaj var. Bunu tornavida ile açarsam dışındaki küçük parmakları görürsünüz. Disk çok hızlı döndüğünde uzaklaşıyor. Veya rölantideyken bu sürtünme malzemesi vites kutusuna bağlı kayışı tutuyor. Yani siz sadece ayağınızı gaza basın, motor dönsün, bu çalışsın ve yol boyunca uçun gidin. Gerçekten güzel özellik ve bizim arabamızda olması bir ödül oldu. Motoru tekrar takmak için biraz uğraşmak gerekiyor ama bir cıvata taktık mı gerisi gelir. Bu işi yapacak bir uzman ararsanız birkaç yüz sterlini gözden çıkarmalısınız. Şimdiki arabalar için binlerce dolar alındığını düşünürsek küçük bir fiyat. Son işimiz sıvıları doldurmak. Sonra eksik kaporta parçalarını, somun ve civataları yerleştirmek kalıyor. Söz verdiğimiz gibi araba gibi görünmesini sağladık ama hala yapacak işim var. İçini halletmem gerekiyor. Tavanı, farları, üstünü, altını. Hadi bakalım.
1: Motoru sonunda hallettik ve 50'lerin döşovası yeni boyasıyla çok hoş görünüyor. Ama henüz içi yapılmadı.
0: Bu çürümüş döşeme kesinlikle tamir edilemez.
1: Eğer paramızı ikiye katlamak istiyorsak edin üstündeki baskıyı da artırmamız gerekiyor.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
5: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Bizim döşememiz 50 yaşından yaşlı. Yavaş, eski püskü ama harika. Bu arabayı kullanmak kesinlikle büyüleyici. Çok sevdim. Bu Fransız ikonuyla paramızı ikiye katlamak istiyoruz. Motorun çalışması ve yolda daha az yalpalaması için et saatlerini harcıyor.
8: Her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Bizim döşememiz 50 yaşından yaşlı. Yavaş, eski püskü ama harika. Bu arabayı kullanmak kesinlikle büyüleyici.

0: sayılır. Eğer içi yapamazsa fiyat düşer.
1: Bulabileceğiniz en basit araç tasarımına sahip ama bu döşemesini veya tavanını yapmadan satabilirim demek değil. Sıradaki işim de bu. Parlatılmış bir çerçeve var ve eski tavan üzerine yeni model kumaş kaplanmış. Bu Mike'ın bizim için hazırladığı tavan. Görünen o ki uzun zaman dayanacak kadar kumaşı geliştirmişler. Çok güzel görünecek. Metal parçasını da arabanın boyasıyla aynı olsun diye boyadık. Takıldığında çok hoş görünecek. Tavanında arka cam da var ve eklemleri de var. Tavanın kumaş olması yalnız güneş için değil, tam açıldığında büyük malzemeler de arabaya sığabilsin diye yapılmış. Bunu nasıl yapıyoruz? İki civatayla. Mike aynı zamanda arka farların da yedeklerini almıştı ama peki ya ön farlar? Bizim farımızı parçalara ayırdık ve kolayca yeni boyayla boyadık. Şimdi yapmam gereken bu küçük puzzle'ı çözmek. Mike aynı zamanda kromdan daha nadir bulunan orijinal far buldu ve biz aynı renklere boyadık. Araba fabrikadan çıkmış gibi oldu. Burada yağ kutuları falan yok, sadece kablolar ve vidalar var. Sürücülerin gözlerinin kamaşmasını engellemek için bir rot farları aşağı indiriyor. Bu arabadaki her detay görünür olmalı. Bu yaşlı döşeme arabayla geldi. Fabrika çıkışlı olduğu belli. Benden daha yaşlı ve çok daha kötü durumda. Gördüğünüz gibi artık iflah olmaz. Bu yüzden yenisini almak gerek. Ben Fransa'dan bir parça aldım. Ancak buna rağmen Alman malıymış gibi görünüyor. Kumaşın güneş görmemiş tarafına bakarsanız hala çok iyi durumda. Güzel bir renk. Bu gerçekten çok hoş duracak. Hoşça kal eski, hoş geldin yeni. Koltuk minderleri aynı zamanda yay görevi gören bu halkalarla tutturuluyor. Daha sonra griye boyadığım çerçeveye asılıyor. Evdeki sandalyenizden daha basittir muhtemelen. Kumaşlar kolayca çıkarılıp yıkansın diye yapılmış. Bütün koltuk kaplaması için 200 sterlin ödedik. Kesinlikle orijinal kumaş olduğu belli. Değerini çok arttırır. Taban için vidalamaya gerek yok. Sadece bir kanca. Şuna bakın, içi daha güzel görünüyor. Direksiyonda teker leş olsun diye griye boyandı. Böylelikle tarladan çıkmış görüntüsü artık kalmadı. Sven atölyeye çekiciliğiyle geldi ve ben de büyüsünü korumasını istedim ama her gün kullanılabilecek antika bir araç yaptık. Umarım Mike arzu ettiği hedefe ulaşır.
0: Ed, ne yapıyorsun, iyi misin?
1: Çok iyiyim.
0: Bu arabayı Fransa'da ilk gördüğümde çok şirin görünüyordu ama batmıştı. İşin yarısında gördüm, şirin görünüyordu ama yarısı yoktu ve şimdi yalnızca şirin görünüyor.
1: Evet, detaylar muhteşem farklar yaratıyor. Açıkçası bu şirin saten boya ve her bir parçasını parlattık. Yeni döşeme aldık, yeni tavan ve gri tekerlekler, her şey ortada.
0: İyi ki saten boyamışız değil mi? Hem dönemsel hem günümüze uygun. Arabayı aldığımda sana vereceğim en kolay iş olduğunu düşünmüştüm. Çünkü dünyadaki en basit arabalardan biri bu.
1: Gerçekten de çok basit bir araba ama üzerinde kapsamlı bir çalışma yaptım ve basit olmasına rağmen yoruldum.
0: Yoruldun değil mi? Ama merak etme, yaptığın bu işin muhakkak bir karşılığı olacak. Bu örneğe bakarsak bir hayli olacak. Döşova kaynağını basitlikten alıyor ama bu müthiş mühendislik harikası bizim saygımızı kazandı. Ve onu fabrikadan yeni çıkmış gibi bir hale getirdik. Yarım asırlık bu aracın tazelenmesi bir mucize. Ama sonunda olmasına sevindim. Daha fazla kazanmak için daha eski bir döşova istedim. Ama evinde Fransa'da bu 50'lerin döşovasını buldum. 4000 euro. Bu kadar.
2: Tamam.
0: Evet.
2: Evet.
0: Mükemmel. Evet, dumanlı motorun komple yenilenmesi gerektiğini fark etti.
1: Büyük ihtimal pistonda bir delik var ya da valfler zarar görmüş veya halkalar çürümüştür.
0: Uçan alı gitti ve Ed sistemi baştan sona yeniledi.
1: Şu ana kadar yaptığımız işler Mike'ın şikayet ettiği o yalpalamayı halletmiş olmalı.
0: Ben de orijinal parçalardan bir tavan yaptırdım. Bu mavi çok hoş. Bence bu renk olmalı. Biraz boya ve döşeme ile.
1: Böylelikle tarladan çıkmış görüntüsü artık kalmadı.
0: Çok güzel arabamız var. Daha önceden tanınmaz haldeydi. Peki ama bize bu Citroen ne kadara mal oldu? Boya işi 1900 sterlin. Motor, tavan, döşeme ucuz değildi. Ama süspansiyona sadece 300 harcadık. Biz 6000 sterlinin üzerinde harcadık. O kadar parayı niçin verdiğimize bir bakmanın zamanı geldi. Sürüş testimiz döşovanın yapılış amacını içeriyor.

0: yapmaya çalıştığını biliyorum.
1: Evet, bu Döşova, çiftçi bey karısını tarla boyunca taşıyıp bir sepet yumurtayı kırılmadan götürmeleri için tasarlanmış. Şimdi sen süspansiyonu tamir ettin. Umarım iyi durumdadır. Karbonmonoksit zehirlenmesinden ölüyordum. Umarım tamir edilmiştir.
0: Umarım.
1: İşte buradayız. Döşova, sürülmüş tarla, sepet ve yumurta. Efsanevi bir an yaşıyoruz.
0: Buraya sıkışacağız.
1: Sorun olmaz. Hadi gidelim.
0: Tamam. Bu yumurtaları nereye koyayım?
1: Arka koltuğa neden koymuyorsun? Merak etme, kırılsalar da koltuk kılıfları yıkanabiliyor.
0: Tamam. Ama ben sadece koltuk kılıfları için endişelenmiyorum. Ben bütün araba için endişeleniyorum çünkü sadece parçaları birleştirdik. Ve bir şey olursa yumurta kapıya dayanır.
1: Evet, bırak esprileri de ben yapayım. Lütfen sen yap.
0: Tamam.
1: Tamam, hazır mısın? Evet. Yerinde duramıyor. Yumurtaların durumu ne?
0: Bence gayet iyi gidiyorlar. Ve ben bu yaptığımız deneyden gayet memnunum. Çünkü belli ki birkaç çıkarım yapabiliriz. Biri de arkada canlı bir domuz taşıyabiliriz.
1: Ya da önde iki tane. Özellikle bu sabahki kahvaltımızdan sonra.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Böyle bir tarlada gidişi şaşkınlık verici. Süspansiyonunu halletmişsin. Bence gayet iyi gidiyor. Çok iyi.
0: Çok da iyi değil aslında. Şoförün silindir şapka giymesi gereken bir test daha var.
1: Silindir şapkamı, tavanı kapatalım ve motorun üstünü açalım. Ben o şapkayı giyersem bu arabaya çok yakışırım.
0: Neden olmasın?
1: Sen boyu uzun bir insansın. Sende de gayet iyi olur.
0: Olabilir.
1: Gayet iyi gidiyor.
0: Tamam. Beceriyor gerçekten,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, gayet iyi. Şu Fransız mühendisler her şeyi düşünürler, değil mi? Bir düzine yumurtamızla Fransızlığımızı test etmenin zamanı geldi.
0: Çok
1: evet,
0: şık geldi.
1: Evet, harika. Bunu yapmak için daha iyi bir gün seçemezdik, değil mi?
0: Evet, harika. Şunlarla ilgilenebilir misiniz?
2: Memnuniyet.
0: Teşekkür ederim.
2: Bir şey değil.
1: Bunları Fransa'da yapmak istiyordum ama.
0: Öyle mi?
1: Arabayı aldığım yerde öyle Fransız bir his geldi ama sonra burayı buldum. Birmingham'da atölyeye 30 kilometre mesafede bir şato. İyi değil mi?
0: Evet.
1: Bence bizi bayağı bir yükten, kendimi de paradan kurtardım.
0: Senin kendini bu kadar öne atmanı istemiyorum.
1: Aa evet. Sen buna değersin. Zaten bu ucuzdu. Benim bir planım var.
0: Plan neymiş?
1: Planım arabayı büyük paraya satmak. Çünkü şu an çok popülerler. Hep 8-8500 sterlin civarında dolanıyordum ama bu sabah arabayı kullandıktan sonra, sonra buraya geldikten sonra düşündüm de en az 10-10.500 eder diyorum.
0: Yumurtaları suratına yemek istemiyorsun, değil mi?
1: Şu an istiyorum.
0: Hmm.
1: Reklamlarda çokça geçen bir söylem var. İlk gelen alır. Bu arabaya kadar doğru olduğunu düşünmüyordum. Eğer biraz antika meraklısıysanız bir Döşova'yı nasıl reddedersiniz? İlan verdim, birkaç saat içinde aramalar oldu. Beni ilk arayan arkamdaki adam Andrew. O ilgili görünüyor. Ama olacak mı acaba? Oh, Andrew, sevdin değil mi?
3: Fena değil.
1: Fena değil mi? Bence çok güzel. Arabadan anlar mısın?
3: Biraz anlarım. Hayatım boyunca kullandım ve yazılar yazdım, satışlar yaptım.
1: Bilirim. Araba muhabiri misin?
3: Araba muhabiriyim.
1: Sen işini bilirsin. Evet, bunu bulmak benim için çok zor oldu. Fransa'dan aldım geldim. Çok nadirdir. Çünkü orijinaldir ve fiyata da yansıdı bu. Dürüst olacağım. Bunun piyasası şu an çok daha yüksek ama ben 10.500 sterlin düşünmüştüm. Ne diyorsun?
3: 10.000'in üstüne çıkmamaya karar vermiştim. Bence arabanın değeri bu. Ama 10.000'de anlaşırsak olur. Evet, anlaşabiliriz.
1: 10.000 sterlin.
3: Evet.
1: Bugün.
3: Fark eder mi?
1: Pişman olabilirim. Bu arabaya aşık oldum ama bir adamı da mutlu edeceğim. Eline getir. Artık bir döşovan oldu. Harika.
3: Memnun oldum.
1: Ben de.
3: Teşekkür ederim.
1: Bu anlaşma hem bize hem Andrew'a yaradı. Biz de 4.000 sterlin kar ettik ve amacımıza ulaştık. Bu arabayı aldığımda parayı ikiye katlayacağımı söylemiştim. Yapabileceğimi bilmiyordum ve arabanın bu kadar güzel olacağını da bilmiyordum. Daha fazla evrilen klasik araba görmek istiyorsanız tamirat tadilatta bize tekrar katılın. Hoşçakalın.
4: Kredi hangi kredi diye aranır?
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
4: kredi? Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza. Kendim

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
5: hesap basit. Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
6: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
5: Bir fırsat.
7: Tozlu Servet bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
1: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
2: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle
1: evet,
2: bir ilgisi
1: evet,
2: yok,
1: tamam
2: mı?
1: Hep aynı hikaye. Herkes böyle
2: Anlamadınız.
1: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
2: ben
1: değil.
2: Ben suçlu falan değilim.
1: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şeyi satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza
2: 19
1: puanı.
2: 19 mu?
1: 90.
2: 90 mı?
1: Aynen öyle.
2: Bir de ceza
1: evet.
2: Puanı. Olamaz.
1: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund'da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da bu vakada en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
0: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
1: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
2: Oynamak için.
1: Evet.
2: Şurada topum da var.
1: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım, olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
3: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
1: evet.
3: Oturuyordum.
1: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
3: Sen de inandın mı?
1: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
3: Tamam. Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
0: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
1: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
4: Öyle mi?
1: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
2: Evet.
1: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
0: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

0: Bu defa tamirat tadilatta İtalyan bir süper arabayı 10.000 pound'a almaya çalışacağım. Bu araba epey hızlıymış. Çok iyi. Çok ucuz ve iyi bakılmış bir Maserati 3200 GT bulabilecek miyim acaba?
1: Bu da birçok sorunu olduğu anlamına geliyor.
0: Neden her zaman sorunu olmak
1: zorunda? Çünkü bana hep bol sorunlu arabaları getiriyorsun.
0: Ucuz süper araba fabrikada süper problemlere mi sebep oluyor?
1: İki tarafta da sorun olduğu ortaya çıktı.
0: Ben de sevilmeyen arabalar için ayak işlerine bakıyorum. Harika. Ed de onları tamir etmek için uğraşıyor. Onları satacak ve umarım kar edeceğiz. ...1993'te Fiat Maserati'yi satın aldı. 1997'de Fiat şirket grubunun kız kardeşi olan Ferrari onu kanatları altına aldı. Bu ilişkiden doğan ilk araba 3200 GT oldu. Süper tarza sahip olan bu kupede 3.2 litre ikiz turbo şarjlı V8 bulunuyor. 365 beygir gücünde bir canavar doğuyor. 5 saniye içinde sıfırdan 100'e çıkabiliyor. Maksimum hızı ise 280 kilometre. Müthiş değil mi? Fakat diğer Ferrari'lerin aksine 4 koltuğu var ve iyi bir sürüş sunuyor. Bugün para karşılığında inanılmaz bir değer ifade ediyor. Fakat bu kadar şık ve karizmatik bir araba nasıl 10.000'in altına alınabilir? Eğer almak istiyorsak şimdiden bakmalıyız. Maserati GT'ler insanı baştan çıkarıyorlar. Bugünlerde çok değerliler. Yeni oldukları zaman 70.000 pound değerinde olduğuna inanabiliyor musunuz? Şimdilerde laptopunuzu açıyorsunuz ve 20.000'den daha ucuza bulabiliyorsunuz. Fakat sadece 20.000'den ucuz olmasını istemiyorum. İddialı bir araç gerekiyor, 10.000'in altında bir araba. Zor bir görev ama İngiltere'nin doğusundan yolculuğa başlamak için hazırım. İskoçya'daki Edinburgh'a kadar gideceğim. Bir araba var ki dikkatimi çekti. İşte burada. Sadece 7500 pound'a 3200 GT var. Bu Maserati için çok ama çok ucuz. Bu fiyatı gördüysek aramalıyız. Merhaba, aracınız için arıyorum. Hala satılık mı?
2: Evet, satılık.
0: İyi haber şu ki fiyat 7300 pound'a inmiş. Motor ve vites kutusu ne durumda? İyiler mi?
2: Motor harika. Harika bir servis raporu verildi.
0: 7500 pound'dan daha az bir paraya Maserati 3200 GT gidecek ve o arabaya bakacağım. Bakalım neyle karşılaşacağım. İkinci el araba alıyorsak fazladan yol kat etmeye değecektir. Bu sefer yol 600 kilometre olsa da. İskoçya'ya uzun bir yolumuz var. Gidecek ve aracı göreceğim. Fakat bu mesafe çoğu insanın vazgeçmesine sebep olabilir. Ben de böylece biraz pazarlık edebileceğim. Fakat sorunları olan ucuz bir Maserati bir anda pahalı bir Maserati'ye dönüşebilir. Bu yüzden dikkatli olmalıyım. İşte Maserati 3200 GT'nin kalitesini görüyorsunuz. Oldukça güzel görünen bir araba. Sahibi siz misiniz?
2: Evet, benim.
0: Jamie'di değil mi? Ben de çok memnun oldum.
2: Ne düşünüyorsunuz peki?
0: Araba harika görünüyor.
2: Sen göreceksin diye tertemiz yaptım.
0: Hiç kaza geçirdi mi? Zarar gördü mü?
2: Öyle bir durum olmadı. Hiç kaza yapmadım.
0: Bana şunu söyle, neden böyle bir aracı satıyorsun?
2: Farklı bir işe girdik. Ben ve kuzenim donanım aracı yapıyoruz. Bu yüzden satmaya karar verdik.
0: Harika.
2: Kendisi denizaltı mürettebatı. Şu anda suyun altında. Birbirimizi pek göremiyoruz ve aile bağı olması için yeni bir hobiye başladık.
0: Şu anda kuzenin suyun dibinde. Senin arabasının yarısını sattığından haberi var mı?
2: Bu güzel bir soru ama evet, haberi var.
0: O zaman artık iş konuşalım. Kaputun altına bir bakalım. Evet, burada 3.2 litre çift motor 365 beygir gücü var.
2: Haklısın Mike.
0: Çok iyi bir motormuş gibi duruyor. Sorunu var mı?
2: Direksiyonda bir sorun vardı. Fakat onu hallettik ve çözüldü.
0: Güzel. Asıl endişe veren zamanlama kayışı. Doğru şekilde duruyor mu? Belli değil.
2: Son iki servisten beri zamanlama kayışları burada. Yeni gibiler.
0: Harika görünüyor. Sesini duymak isterim.
2: Tabii ki, tabii ki Mike.
0: Güzel. Oo, çok iyi. Harika bir ses alıyorum.
2: Sağanak yağmur gibi ses çıkarır.
0: Öyle mi? Şu ana kadar her şey hoşuma gitti. Bir de tamam. İçine bakalım o zaman.
2: Tamam.
0: Burada neyimiz var? 6 vitesli şahin.
2: Evet öyle
0: var,
2: Mike.
0: Değil mi? Vites topuzunu pek iyi görmedim.
2: Eski sahibinin yüzüğü varmış gibi duruyor.
0: Direksiyon da oldukça komik. Biraz hava dökülmüş değil mi?
2: Biraz yapıştırıcı gerekiyor. Sorun yaratmadan çözersin.
0: Benim gibisin. Hepsi çalışıyor.
2: Böyle sorman komik oldu. Aracın klimasında küçük bir sorun var. Çalışmıyor.
0: Bunun küçük bir hata olduğunu söyleyemeyiz. Klima çalışmıyorsa büyük bir sorun vardır. Bakalım yolda giderken nasıl hissettiriyor. Test sürüşü için alabilir miyim?
2: Tabii alabilirsin.
0: Vay canına, hızlıymış. En iyisi ben biraz yavaşlayayım. Bu araba Ferrari ile bağlantılı olarak üretilmiş. Kesinlikle bunu hissediyorum. Yolda geriyor. Kıpır kıpır bir araba. Çok canlı ve iç kısmındaki deri yapı beni çevreliyor. Çok ama çok güzel olmuş. Motorda hiçbir sorun yok. Sıfırdan yüze 5 saniyenin altında çıkıyorum. Bu her şekilde hızlı. Gazın tepkisinden dolayı bu aracı sürmek büyük bir mücadele. Vay canına, süratli. Bu arabaları çok hızlı olmaları için üretmişler. Evet, bu araba da gerçekten çok hızlı. Gaza bastığım anda çift turbo havalanıyor. Bir anda 400 beygir gücü doluyor. Büyük bir ses ve bir anda her şey meydana geliyor. Ben bunun sinirleri germediğini düşünüyorum. Jamie yeni bir direksiyon kremayeri olduğunu söylese de süspansiyonla ilgili bir sorun var. Çünkü patlıyor ve her yerde hissediliyor. Arabanın aktif damperleri var. Bu güzel, pürüzsüz ve net olabilir. Özellikle virajlardan çıkışta. Ama şu anda biraz zorlanıyorum. Vahşi biri sürmek gibi. Yiha! Ceketimi çıkarmak zorundayım çünkü arabanın içi gerçekten sıcak oluyor. Klimanın çalışmaması durumu var. İç kısım hayal kırıklığı yaratıyor. Vites topuzu ve direksiyon bu arabada maalesef sizi kötü karşılıyor. Biraz hava sökülmüş gibi ve değiştirilmeleri gerekiyor. Maserati marka bir arabada bunlar ucuza olmaz. Asıl soru şu, ben bu Maserati'yi istiyor muyum? İfadem her şeyi anlatıyor olsa gerek. Tabii ki istiyorum. Harika bir araba. Sorunları olabilir ama onu sevdim. Bu araba benim için doğru sorulara yanıt veriyor. Jamie de çok gerçekçi bir fiyat koymuş. Çok fazla para istemiyor. 7300 pound iyi bir fiyat. Fakat bunu daha ucuza alırsam, yani 7000 pound'a getirirsem gerçekten bu arabayı kazanmış gibi hissedeceğim.
2: Eğlenmiş gibi duruyorsun Mike.
0: Evet, evet, yüzümde büyük bir tebessüm var. Fakat arabanın sorunları da yok değil.
2: Doğru.
0: Direksiyon kremayerinin halledildiğini söylemiştin ancak bir gariplik var. Bu araba yolun her tarafına kaçıyor.
2: Herkes de bunu ister. Bomba gibi.
0: Buna alışmak gerekiyor. Bence bu bir sorun. Bir şey daha var. Klima çalışmıyor. Böyle lüks ve spor bir arabada klimanın kesin çalışması gerekiyor. Arabayı sevmedim demiyorum.
2: Tabii ki.
0: Onu beğendim ve evet, istiyorum. Bence gayet doğru bir fiyat belirlemişsin.
2: Evet, 7300 diyorum.
0: Normalde çok aşağıdan başlarım ama bu sefer nezaket göstereceğim. O zaman 7000 pound diyelim ve anlaşalım. Ne dersin?
2: Ona iyi bir alıcı bulacak mısın?
0: Harika birini bulacağım. Hadi gel el
2: sıkışalım. Tamam, anlaştık.
0: Tamam mı? Evet, harika. Çok teşekkür ederim. Gittim ve kendime yeni bir Maserati aldım. Fakat Maserati performansı, Maserati fiyatı da demek oluyor. Fazla hassas bir gaz pedalı ve intizamsız bir yol tutuşu var. Halledilmesi gereken bazı pahalı sorunları var. Dikkatli olmazsak kar etme şansına elveda deriz.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
2: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
3: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
2: Bir fırsat.
4: Tozlu Servet bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle salıdan perşembeye 21.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle perşembe 19.30'da D-Max'te.

Maserati 3200 GT size şıklık vaat ediyor. Vay canına bu araba. Bayağı hızlıymış. 365 beygir gücünde çifte turbolu V8 müthiş heyecanlar yaşatıyor. Fakat aşırı hassas gaz pedalı, intizamsız yol tutuş ve bozuk klima akıllı olmamızı gerektiriyor. Ayarı kaçırır ve pahalı parçalar alırsak bu araba sonumuz olabilir. Vay canına. Buna ne diyorsunuz? Tamirat tadilattaki ilk Maserati'miz. Gerçekten özel bir araba. Bu harika hatlar, enerjik, harika bir motor. Tamam, içi biraz sorunlu olabilir ancak ona sadece 7000 pound verdik. Adeta onu çalarak almış gibiyim. Bu arabayla ne kadar çok kilometre yaparsam motor beni o kadar fazla etkiliyor. Peki plan nedir? İyi bir 3200 GT'yi 12.000 pound'a satıyorlar. Bunu 7.000'e aldığımı biliyorum. Fakat akıllı olmalıyız ve pahalı Maserati parçalarından uzak durmalıyız. Ayrıca Ed müthiş zekasıyla bizim kendimizi kaybetmememizi sağlayacak. Bu işi başarırsak bu İtalyan süper arabasına eski şanını verebiliriz. Bu bir Maserati ve gerçekten kurtarılmayı hak ediyor. Ed bunu başaracaktır. Ben bundan eminim.

0: Hey, şuna bak, Maserati.
1: Merhaba, bu benim oğlum 3200 GT. Nasılsın?
0: İyiyim.
1: Sana hep güzel hediyeler getiriyorum.
0: Çok açık ki pahalı bir araba. Bu da çok para ödediğini gösteriyor.
1: O zaman tahmin et.
0: 20 olabilir mi?
1: 7.
0: 27 bin mi?
1: Araba için 7 bin pound ödedim.
0: Bu para için oldukça iyi bir araba. Bu da birçok sorunu olduğu anlamına geliyor.
1: Neden her zaman sorunu olmak zorunda?
0: Çünkü bana hep bol sorunlu arabaları getiriyorsun.
1: Öyle olmaz umarım. İlk olarak iyi şeylere bakalım.
0: Neden olmasın?
1: Motor.
0: Hı-hı.
1: Şu motora bir baksana. İşte böyle. Şuna bak.
0: Etkileyici.
1: Girmek ister misin?
0: Göster bakalım.
1: Dinle.
0: Vay canına, harika çalışıyor.
1: Hız veriyor. Bu da bir tür sorun yaratıyor. Alta bakarsan anlarsın. 365 beygir gücü garip kalıyor. Çift turbolu V8 var. Fakat gaz pedalı bir tuş gibi. Ya kapalı ya da açık. Bunun dışında turbolar spin atıyor. Böylece bir anda yolun dışına savruluyorsun. Vahşi bir boğa sürer gibi.
0: Bu arabaların kıpır kıpır gaz pedalı sorunundan muzdarip olduklarını duydum. Bunu tamir etmemiz gerekecek. Fakat yol tutuşu nasıl?
1: Vahşi bir canavar gibi. Bir anda yolun dışına çıkıyor. Her yere dağılıyor.
0: Bunu ben de biliyorum. Sonunda olacaktı. Tüm bunları tamir etmeliyiz. Pahalıya mal olacak.
1: Hep olumsuz bakıyorsun. Olumlu yönlere bak. İçini görene kadar bekle. Berlusconi'nin yatak odası gibi. Deriyle kaplanmış. Harika.
0: Direksiyonun haline bak. Vites, topuzu, düğmeler bile bitmiş gibi.
1: Detaylar Edward, sadece detay.
0: Fakat sorun da bu. Her şey detayda gizli. Çalışan bir yanı var mı?
1: Arabanın kliması ile ilgili bir sorun var. Gerçekten sıcak oluyor. Fakat klima gibi detayları uyurken bile
0: maalesef hiç uyuyamıyorum.
1: Tamam, uyumanı sağlayacağım.
0: Bu arabada halledilmesi gereken çok iş var.
1: Ufak bir liste.
0: Doğru. Aslında ufak. Uzun bir liste. Sadece 7000 ve gayet iyi para. Bu arabanın İtalyan ölçüsüyle ilgili fikirleri beni coşturuyor doğrusu.
1: Evet, işte geliyor, işte evet. Oldu. Sonunda İtalyan tutkun ateşlendi. Hadi çalışmaya başlayalım.
0: Hadi o zaman.
1: İkna olacağını biliyordum.
0: Hı-hı. Atölyede daha önce birkaç efsanevi araba vardı fakat hiç Maserati gelmedi. Sonunda bir tane olması harika. Fakat kutlamalara kendimizi çok kaptırmadan önce halletmemiz gereken birkaç sorun var. İlk olarak sorunlu gaz pedalına bakacağım. Mike bu aracı sürmenin zor olduğunu söylüyor çünkü gaz pedalı ayağın hareketlerine cevap vermiyormuş. Neden böyle bulmam gerekiyor? Maserati'mizin ivmelendiricisi kablo sisteminden bir sürücü. Burada ivmelendirici pedalın fiziksel hareketi elektronik sinyale dönüşüyor. Bu da motora gönderiliyor. Bilgisayar sinyali okuyor ve gaz pedalını gerektiği gibi açıyor. Kablo sisteminde hangi sürücü parçasının doğru düzgün çalışmadığını bulmalıyım. Bunu modern bir arabada yapmanın en iyi yolu onu tespit edici bilgisayara bağlamak. Bu da gösterge tablosunun altında gizli olan çoklu giriş tarafından araca bağlanıyor. Sistemin iki tarafında da sorun olduğu ortaya çıktı. Buradaki sorun bize Venturi boğazındaki problemi aktarıyor. İkili olarak kullanılıyorlar. Bir önceki sayfaya gidersem pedal tarafında belirlenen iki sorun var. Araştırmama işte bu noktadan başlayacağım. Sistem iki tarafta da bir çift gerilim ölçer kullanıyor. Pozisyonu elektronik sinyale çeviriyorlar. Çiftler halinde kullanılıyorlar. İki sinyal uyuşmazsa bilgisayar hata olduğunu anlıyor. Pedal tarafındaki gerilim ölçerleri kaldırarak başlayacağım. Biri bilgisayarı aldatmaya çalışıyormuş gibi görünüyor. İşte sinir bozucu kısım. İçeriği tam olarak göremiyorum ama şunu fark ettim. Kablo ağına bağlı olan bu iki çikolata bloğunu görüyorum. Bu iki kabloyu iki gerilim ölçere de gittiği için kurcalıyoruz. Onlar da bu cihazın içindeler. Kısa süreçte bunu çözmenin bir yolu da kabloları kesmek. Onları bir araya getirmek ve ortalama bir sinyal almak. Bu tam olarak bozulana kadar durumu kurtarmış oluyorsunuz. Bu ideal bir çözüm değil ve maalesef biz bunu sunamıyoruz. Onun yerine yenisini koyacağız. Bir çift yeni gerilim ölçer 475 pound. Kimse Maserati'yi ucuza tamir edeceğiz demedi. Yeniden yerleştirmek zor değil ama pahalı. Yeni ivmelendirici pozisyon sensörünü yerleştirdik. Bunu doğru olarak kurduğumuza emin olmalıyız. İlk olarak rölanti hız durumunu belirliyoruz. Bu da arabaya ya da beyne, araba şu anda bu pozisyonda rölantide olacak diyoruz. Tek yapmam gereken kontağı açmak. Çünkü öyle olması gerek. 2 dakika boyunca hiçbir şey olmuyor. Pedaldan gelen sinyalin voltajının belli bir mesafenin içinde olması gerekiyor. Tekrar bilgisayara dönüyoruz. Küçük bir pencere var. Her şeyin 300 ve 600 milivolt arasında kalması gerekiyor. Şu anda 375 ki bu da tam kıvamında demek. Bir sonraki pencerede 2900 ve 3700 milivolt arasında bir rakam olmalı. Eğer gaz pedalını tam anlamıyla indirirsem 3623 diyor. Bu da tam kıvamında. En azından bu tarafın hallolduğunu anladık. Bilgisayarda bulduğumuz ilk iki sorunu çözdüğümüze göre artık üçüncüye geçebilirim. Artık Venturi boğazına geçiyorum. Burada söz konusu olan gerilim ölçerler, iki tarafta da olan siyah parçalar. Dışarıdan baktığımızda bir sorun göremiyoruz. İçeri girmeliyim. Bunu yapmak içinse şunu çıkarmalıyım. Venturi boğazını arabadan çıkarmak gayet basit ve net. Tek yapmam gereken hava alımı borusunu çıkarmak. Elektronik kablosunu bağlantıdan koparmak ve 4 cıvatayı çıkarmak. Bu küçük üniteleri ayırırken maalesef birkaç sorun ortaya çıkıyor. İki tarafa da gerilim ölçer cıvatalamanın imkanı yok. Fakat içerideki devre levhasına bağlanıyorlar. Sert kablolama yöntemiyle yapılmışlar. Bir de devre levhasının etrafından bu dolanıyor. Ayrıca devre levhasının etrafında onu elementlerden korumak ve insanların onunla uğraşmasını engellemek için bol miktarda reçine var. Fakat onları yeniden parlatabilen bir adam var.
1: Maserati'den yepyeni Venturi boğazları alabilirsiniz ancak ucuz değiller. 2000 pound ve KDV. Bunu ödemeyeceğim. Ben de yardım etmesi için bana hep el uzatan Mike'a geldim. Burası İtalyan süper arabasını tamir ettirmek için beklenmedik bir yer olabilir. Fakat içeride öyle bir adam var ki bizim asla bilemeyeceğimiz miktarda Maserati hakkında detayı unutmayı başarmış. Merhaba. Merhaba. Lotus'un altında kaldın.
2: Evet doğru.
1: Mike olmalısın. Memnun
2: Merhaba,
1: oldum Mike. Doğru yerdeyim galiba. Buraya seni görmeye Maserati 3200 GT'deki intizamsız Venturi boğazı sebebiyle geldim. Bunların sorunu ne?
2: Bunlarda temel bir tasarım sorunu var. Bu da gaz pedalı pozisyon sensörü. Bu gaz pedalının olduğu yeri tespit ediyor. Maalesef 2 adet 2 litrelik karbon izler. Bu karbon izleri kazıyan pençeler var. Onlar bilgisayara pozisyonun nerede olduğunu söylüyor. Pençeler karbon izlerini yok ediyor. Daha sonra gaz pedalı daha kaygan oluyor. Gerilim ölçer çalışmıyor. Bilgisayar gaz kelebeği plakasının nerede olduğunu söyleyemez.
1: Bu da arabada görülen semptomlar. Peki yapacağın şey bunu iyileştirecek
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet kesinlikle. Sensörleri değiştirecek ve halledecek.
1: Tamam bize ne kadara mal olacak?
2: Her şey dahil 399 pound.
1: Böylece Maserati yenileme biriminin istediği fiyattan 1600 pound daha az. Evet, kesinlikle yaptıracağım. İlk olarak bunu açacağız. Kolay olmayacak. Maserati kimsenin bunu kurcalamasını istemiyor. Fakat ayağınız ve turbo V8 canavarının 365 beygir gücü arasında bulunan tek şey bu. Venturi boğazının kapağını çıkararak başlıyoruz. İçerisi anti kılıf maddesiyle dolmuş. Onları almamız gerekiyor. Kontak kapağını açmamız gerekiyor. Kontakların bağlantısı koparılacak. Sonunda eski gerilim ölçerleri birimden kaldıracağız. İşte oldu. Bunu nasıl yapıyorsun? Parça parça duruyor.
2: Sorun olan parça bu.
1: Bu küçük parça mı?
2: İşte, karbon izi orada. Gaz açıldığında pençeler karbon izlerini kazıyacak. Gördüğünüz üzere tükenmiş bir halde.
1: Evet öyle. Onu değiştirecek miyiz?
2: Bize kalıcı bir çözüm gerekiyor.
1: Peki bu nedir?
2: Temassız sistemimiz var. Burada manyetiğin kutuplarını tespit eden bir dedektör var. Manyetik hareket ediyor. Venturi boğazı hareket ettikçe manyetik de ediyor. Sensör yönelimi tespit ediyor ve sinyal gönderiyor.
1: Venturi boğazının gerektiği gibi çalışmasını sağlamak için birkaç düzenleme daha yapılıyor. Mike işin püf noktalarını kendine saklıyor. Bense çok zaman alan bir süreç olduğunu görüyorum. Nasıl gidiyor? Hallediyor gibisin.
2: Evet, neredeyse bitecek.
1: Öyle mi? Harika. Sadece kontakların tekrar kurulması gerekiyor. Daha sonra kontak kapağı değişecek. Harika iş çıkardık ve paramızdan tasarruf ettik. Geri dönüşüm de önemli tabii. Mike işini o kadar iyi biliyor ki 12 ay garanti verdi. Britanyalı erkeklerin güven geleneği hala sürüyor. Bu arada Ed'e de bir bakmak istiyorum. Maserati'nin masraflarını az tutmak için her şeyi yapıyoruz. Fakat bozuk bir klimamız var.
0: Çok moral bozucu.
1: Bakmamız gereken yol tutuşu sorunları da var.
0: Oo, bu kötü oldu.
1: İtalyan süper arabamızın büyük bir fırsat mı yoksa pahalı bir hata mı olduğunu anlamaya henüz uzun bir yolumuz var.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla, takoma, değerinde Trinx Sat.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
5: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni sezonuyla bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Maserati 3200 GT'nin fiyatı bir dönem 65 bin pound'tu. Yolda gerçekten iyi hareket ediyor. Fakat onu 7000 pound'a aldık. Süper araba için çok az bir para. Büyük bir kumar oynadık. Klima çalışmıyor. Süspansiyon fazla yayılıyor. Bu fırsat bize büyük paraya mal olabilir.
10: Venturi boğazının tamirden gelmesini bekliyorum bu sırada. Arabanın klimasına hızlı şekilde göz atacağım. Mike Maserati'nin klimasının çalışmadığından şikayet ediyordu. Benzininin bittiği durumda tüm sistemleri kapatmaya yarayan küçük bir düğme var. %90'lık bir sıklıkla bu gaz atmosfere yükseliyor. Onu özel bir makineye bağlıyorsunuz ve sadece şarj ediyorsunuz. Şimdi işte bu makineyle onu şarj edeceğiz. Klima soğutucusu karışık bir donanım. Sizi kör edebilir. Onu bilerek atmosfere tutmak kesinlikle yasak. Soğutucu tamiri ya da tutuşu konusunda özel bir sertifikanız yoksa onu kullanmak için izniniz yok. Bu bende var. İlk olarak hala sistemde yer alan soğutucuları güvenli bir şekilde düzelteceğim. Sorunumuzu hemen görebiliyorum. Bu tuşların her iki tarafında da basıncın var olması gerekiyor. Bunların rahatça sıfırda olduğunu görebiliyorsunuz. Klima sisteminin içinde hiçbir şey yok. Fakat buna rağmen onu olabildiğince tamir etmeyi deneyeceğim. Fakat hemen makinenin bir sorunu olduğu görülüyor. Makine vakum çekmeye çalışıyor ve sistemde kalan nemi kaynatmayı deniyor. Fakat bunu yapamıyor. Bunun sebebi havanın sistemin içine sızması. Sanki bir delik olduğunu düşünüyor. Bu da o deliği bulmamızı gerektiriyor. Soğutucuyu sızmanın olduğu bir sisteme koyamam. Boya ile karıştırılmış nitrojen kullanacağım. Bu da kızılötesi ışık altında görülecek ve deliği bulacağım. Nitrojen şu anda klima sistemine bağlandı. Kendime harika bir gözlük aldım. Bunlar gözlerimi kızılötesi ışıktan koruyacak. O da buradaki büyülü fenerden gelecek. Amacımız sistemdeki boyanın harika bir şekilde parlamasını sağlamak. Onu nitrojenle baskı altında tutacağız. Böylece boya delik boyunca ortaya çıkacak. İlk olarak bir ses duyacağım. Nereye bakmam gerektiğini bileceğim. Daha sonra aramayı daraltmak için feneri kullanacağım ve sızıntının kaynağını göreceğim. En azından teorimiz böyle. Sesler bana bir yerde delik olduğunu söylüyor ancak nerede olduğunu bulması kolay değil. Bu çok moral bozucu. Çok sayıda sızıntı duyuyorum. En seslisi arabanın bu tarafından, yani hemen önden geliyor. Tek düşünebildiğim klima parçası yoğunlaştırıcı. Bu maddelere açıktır. Ancak floresan boyayı göremiyorum. Yoğunlaştırıcıda sorun olduğuna eminim. Yani bunun çıkması gerekiyor. Zor bir iş gibi duruyor. Yoğunlaştırıcı radyatör, yağ soğutucusu ve bazı yan maddelerin arkasında gizlidir. Ona ulaşması çok zordur. Fakat eğer benzinin sızdığı yer klimaysa, bunu tamir etmemizin tek yolu yoğunlaştırıcıyı dışarı çıkarmak. İşte böyle, kızılötesi ışığı açayım. Merhaba, hemen bu zararı görüyorum. Benzin çıkışı olduğu belli oluyor, fakat bu arabanın içine güzelce saklanmış. Birkaç yer var. Temelde kazınmış olduğu açık. Yoğunlaştırıcı da delik olduğu için nem sistemin içine sızıyor. An itibariyle klimanın içindeki suyu çıkarmak için tasarlanmış kurutucu doygun hale getirilecek. Ben buradayken değiştirilmesi de gerekiyor. İşte oldu, sonunda çıkardım. Merhaba, işte bu kadar. Kurutucuda biraz su varmış. Bunlar ucuz parçalar olmadığı ve bunu çıkarmaya emek gerektiği için insanlar gerektiği zaman kurutucuyu değiştirmeyi pek istemiyorlar. Bu suyla dolduğu zaman klima sisteminizin maksimum verimde çalışması imkansız. Yani bunu yapmaya değecektir. Ulaşım için yağ filtresini çıkardığıma göre onu yenisiyle değiştireceğim. Elim değmişken motor yağını da değiştiriyorum. Bu kadar çok zaman ve emek gerektirdiğine inanamıyorum. Henüz klima işinin yarısına geldik. Yeni yoğunlaştırıcıyı ve kurutucuyu yerleştirmesi de bu kadar zaman alacak. Umarım yaptıklarımıza değer. Tüm bu emek, Maserati gibi arabaların neden ucuz olabileceğini ama bakımlarının pahalı olduğunu gösteriyor. Sağlam bir adam bu iş için 1500 pound isterdi. Motor çalışana kadar klimayı test edemiyorum. Yeni tamir edilmiş ventili boğazımız yerleşene kadar da bu olmayacak. Her şey yerli yerine oturduğunda yenilenmiş ventili boğazı koyulacak. Onu bilgisayarla sıfırlayacağım. Son olarak klima sistemine tekrar gaz vereceğim. Tek yapmam gereken test etmek. İşte başlıyorum. Havalandırmayı açıyorum. Isıyı düşürüyorum. Biraz soğukluk geldi. Biraz daha uzun bırakıyorum. Güzel bir şekilde bırakalım. Halloldu.
9: Evet, ne durumdayız?
10: İyiyiz mi?
9: Ne oldu?
10: Hallettim.
9: İtalyan süper arabamız ne yapıyor? Maserati'nin 10 bin pound altında buraya gelmesine hala
10: kesinlikle iyi fiyat. Zorlukları da az değil ama ventri boğazını bularak iyi iş çıkardın. Ama iki tarafta da kablolu sistemin büyük sorunları vardı. Onları mutlaka halletmemiz gerekiyor. En azından bu yapıldı.
9: Tamam, başka bir şey?
10: Klimayı da halletmeyi başardım. Yoğunlaştırıcıyı değiştirmek durumunda kaldım. Deliklerle doluydu. Fakat onu değiştirmesi sorun olmadı. Beni sızıntıyı bulmak ve ona ulaşmak zorladı. Gerçek bir kabus.
9: Zor bir iş olduğunu görüyorum. Ben de çok rahat değilim. Bilgisayar faresinin önünde terliyordum. Birkaç küçük parça almakla uğraştım. İlk olarak direksiyondaki merkez bölgeyi onaracak birini buldum. Hava yastığını da halletti. Ona 50 pound verdim.
10: İyi bir miktar.
9: Bir vites topuzu da buldum. İkinci el ama bizimkine göre daha çok parlıyor. Sadece 30 pound'u. İç kısım için az bir miktar.
10: Cüzdanımıza göre hareket ettiğine memnun oldum. Böyle bir araba bir anda kontrolden çıkabilir. Hala halletmemiz gereken yol tutuş sorunları
9: Bunları bitirmemiz gerekiyor, fakat kar etmemiz gerektiğini aklından çıkarma.
10: Maserati'de 365 beygir gücü depolayan çift turbolu V8 yer alıyor. Bu sebeple yol tutuşunda kaliteli olması gerekiyor. Fakat Mike onun güvenli olmadığı konusunda şikayet ediyordu. Yolun dışına savruluyormuş. Bu yüzden sıradaki işim bu olacak. Arabanın yol tutuşunu mahvedecek birçok durum var. Ama bazen sorunu çıkaran en belirgin detaylardır. Rulmanlı esnek bağlantıda yol tutuşu etkileyebilecek sorunları arayacağım. Oo, bu iyi olmadı. Diğer taraf iyi değildi ancak bu berbat. Bu hareketi hissedebiliyorum. Siz de duyabilirsiniz. Rulmanlı esnek bağlantıdan geliyor. Rod kolu olduğunu düşünüyorum ama bunu da halledeceğiz. Fakat daha da endişe verici olan, bu arabada 3 farklı türde lastik tasarımı var. Bu da kesinlikle olmaması gereken bir durum. Bir aksın iki tarafında da farklı lastik maddeleri olmamalı. Ön ve arkada bu durum mevcut. Sürüşün kötü olmasına etkiliyor. Bu araba için yeni bir lastik takımı almamız gerekiyor. Onlar gelene kadar da ben şu rot kolu sorununa bir bakayım. Tekerlekler çıkarılıyor ve daha yakından bakabiliyorum. Şüphelerim doğru çıktı. Bir mahsal var ve buradaki bölümde oturuyor. İki metal parçasının arasında yer alıyor. Sesi kesmek için bir tür plastik yüzey var. Bu zamanla aşınıyor ve sadece buradaki sesi duyuyorsunuz. Böylece mahsala temas ediyor. Bölümün içinde sallanıp duruyor. Bu sorun yaşadığı için diğerinin de sağlam olması zor. Her zaman ikili olarak değiştirmelisiniz. Bunu yapmak için yüksek mahsalın tepesinin sürgüsünü açıyorum. Çekiciyle dışarı itiyorum. Rot kolunu çıkarıyorum. Onu çıkarmak için ne kadar çevireceğimi not ediyorum. 14, 15, işte böyle. 15 olacak. Parçalar aynı olduğu sürece yenisini yerleştirmek için aynı oranda çevirmeniz yetecektir. Eskisine göre aynı pozisyonda olduğuna emin oluyorum. Yönlendirme geometrisi değişmeyecek. Bu iş halloldu. Sıra lastiklerde. Lastiklerin kauçuktan yapıldığını biliyoruz fakat içinde naylon ve çelik gibi şeyler de var. Çeliğin en önemli parçası da jantın içindeki çelik tel. Lastiğin içinde bir tür çelik halat gibidir. Lastiğin jantla doğru pozisyonda kalmasını sağlıyor ve güvenli sürüşü kesinleştiriyor. Eski lastiği janttan çıkarmak için lastik valfi çekirdek sökücüsünü kullanarak havayı çıkararak başlıyoruz. Hava lastikten çıktığında jantın içindeki çelik tel yan duvara iterek tekerlekten çıkıyor. Sonunda tekerlek hareket eden levhaya bağlanıyor. Biraz yağ kullanılıyor. Lastiğin içindeki jantı kavrayan çelik telin altına bir kanca kaydırılıyor. Böylece tüm bunlar janttan çıkarılabiliyor. Yeni bir lastik takımı 400 pound'a mal oldu. Düzgün yerleştirilmeli. Lastiğimizi temizledik ve jantın üstüne yerleştirmeye hazırız. Onu istediğimiz gibi koyabileceğimizi çünkü ikisinin de yuvarlak olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat her şeyde olduğu gibi onlarda da farklılıklar var. Denge hakkında düşünürsek ağır bir nokta var. Üreticiler size buradaki küçük kırmızı noktada ağır bir noktanın olduğunu söylüyorlar. Aynı şekilde göz kararıyla valfi janttaki en ağır noktasına alabilirsiniz. Noktayı ve valfi doğrudan birbirlerinin tersine koyarak dengesizlikleri en aza indiriyoruz. Jantın üstündeki yeni lastiği şişiriyorum. Tekerlekteki eski ağırlıkları alıyorum, denge makinesine yerleştiriyorum. Şimdi onu çevirmeliyiz ve sorunun ne olabileceğine bakmalıyız. Makine jantın içinde 10 gram ve dışında 25 gram ağırlık gerektirecek bir dengesizlik buluyor. Burada ağırlığı nereye koyacağımı göstermek için bir lazer bulunuyor. Sadece tekerleği temizlemem ve ağırlığı doğru yere koymam gerekiyor. Tek sorun şu ki ağırlığın tekerlek jantlarının arasında olması gerekiyor. Böylece görünür olacak. Fakat bilgisayara sorma ve ağırlıkları parmaklığın arkasına gizleme imkanım bulunuyor. Artık bilgisayar tekerlekte kaç adet jant parmaklığı olduğunu buldu. Her iki taraf için de ağırlığı ayırması gerekiyor. Bu parmaklıkta 5 gram var. Daha sonra o parmaklığa 15 gram yerleştireceğiz. Tekerleklerin dengesi sağlandığına göre lastiklerin doğru basınca ayarlanması gerekiyor. Bu durumda kitapta olduğu gibi iki ağırlık koyulacak. Tek bir zamanda elde edeceğiniz yol tutuşu istediğiniz her arabada azami hale getirebilirsiniz. Bu da lastiğin tümünün yol yüzeyiyle temasa geçmesi anlamına geliyor. Sorun şu ki çok veya az şişirdiğinizde o temas alanının bir kısmını kaybediyorsunuz. Fakat lastik aşınmasını azaltıyorsunuz. Lastiğinizdeki basıncı doğru ayarlamanız gerekiyor. Hava ısındıkça içindeki buhar genişliyor. Su olmadan saf nitrojen kullanarak bu sorunu en aza indirgeyebiliriz. Lastiğinizi nitrojenle doldurmak fazla paraya mal olabilir. Ancak bir süper arabanız varsa bu sizin için dert olmamalı. Lastikler bir arabanın önemli parçalarıdır fakat yüksek performanslı bir arabada daha da önemliler. Elimizde yepyeni lastikler ve yepyeni bir rot kolu var. Böylece harika motoruna ve süper araba görünümüne ayak uyduracak bir yol tutuş sağlayabildik. Pusula tabanını çıkarmalıyım ve sorunun kaynağını görmeliyim.

0: This place, it stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Bir bisküven versem.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
6: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
7: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
6: Bir fırsat.
8: Tozlu Servet bugünden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Efsanevi bir İtalyan süper arabayı sadece 7.000'e aldık. Tamirat tadilattaki ilk Maserati'miz gerçekten özel. Yeniden yerleştirilmiş bir Venturi boğazıyla ve çalışan bir klimayla ucuz Maserati 3200 GT ciddi para edecek gibi duruyor. Bu da bizim kar edeceğimiz anlamına geliyor.
14: Maserati'yi artık tamamlamak üzereyiz fakat dikkatimi çeken son bir nokta kaldı. Normalde kontağı açarsınız ve göstergede birçok uyarı ışığı.
13: Arabayı sadece 7000'e aldık. Tamirat tadilattaki ilk Maserati'miz gerçekten özel. Yeniden yerleştirilmiş bir Venturi boğazıyla ve çalışan bir klimayla ucuz Maserati 3200 GT ciddi para edecek gibi duruyor. Bu da bizim kar edeceğimiz anlamına geliyor.

0: motordaki ciddi bir sorun gözden kaçmış olabilir. Patlak ampul gibi basit bir sorun da olabilir ancak bunu kesinlikle düzeltmek zorundayım. Ampule ulaşmak ciddi çaba gerektiriyor. Öncelikle A sütunu çıkarılmalı. Merkezi ısıtıcı havalandırma çıkarılacak, tüm gösterge takımı alınacak. Umarım ampul patlamıştır. Çünkü bu durumda basit bir ampul tamiri gerekir. Tanrım. Çalışıyor. Bu durumda pusula tabanını çıkarmalıyım. Sorunun kaynağını görmeliyim. Pusula tabanını çıkarmak basit aletler ama büyük bir sabır gerektiriyor. Burada oldukça sarmal bir kablo var. Buna daha yakından bakınca devre levhasının bozuk parçasını görüyorum. Biri motor idare biriminin çalışması için bunu düzeltmeyi denemiş. Bu da tahminen başka bir sorun olarak görmediği aralıklı hata. Belki de başta çalışıyordu ve sadece aralıklı bir problem olduğunu düşünüyordu. Biri bunu tamir etmeyi denemiş ama görünüşe göre olmamış. Ya pusula tabanı değiştireceğim ya da tamir edeceğim. Maserati için yepyeni bir pusula tabanı 587 pound'a patlıyor. Ancak ikinci elini 128 pound bulmayı başardım. Yepyeni yenileme birimimiz burada. Arkada daha iyi görünüyor. Devre levhası bütün bir halde. Hiçbir komik kablo yok. Bu utanç verici. Pusula tabanında küçük bir kırık var. Fakat orijinal ünitede bir tane güzel var. Bu iyi ama hız ölçeri de değiştirmek durumundayım. Kilometrenin arabayla uyuşması gerekiyor. Devre levhalarını değiştirebilirim. Fakat oldukça kolay şekilde kırılabilirler. Bir anda zarar verebilirim. En iyisi üstündeki tuşları değiştireyim ve mümkün olduğunca devre levhasına dokunmayayım. Kırık kaplamayı, hız ölçeri ve devir sayacını değiştirmesi kurcalama gerektiren ancak kolay bir süreç. Pusula tabanı tekrar arabaya koyulmadan önce şimdi diğer ampulleri kontrol etmeliyim. Bunların hepsini sadece patlak bir ampul için çektiğimi düşünsenize, utanç verici. Her şey tekrar bir arada. Ancak kontağı açmadan ve motor ışığının yanıp yanmadığını görmeden önce işi doğru bir şekilde bitirmem gerekiyor. Mike'ın bizim için bulduğu küçük parçaları yerleştireceğim. Ucuza gelen 30 poundluk vites topuzu 3 başsız videoya harika oturuyor. Hava yastığının tek bir elektrikli bağlayıcısı var ve tekerleğin arkasında birkaç vida gerekecek. Artık büyük an geldi, kontağı açıyorum. Işığı görmemiz gerekiyor. Vay canına, şuna bakın. Burada bir motor resmi var. Umarım o söner. Böylece bu arabada sorun olmadığı anlaşılır. Sonuç? Başardık. Bu Maserati'nin maliyeti 10.000 pound'dan az oldu. Fakat hala bir Maserati ve işler yanlış gittiğinde hala kontrolden çıkabilir. Biz de akıllıca tamirler yaparak masrafları düşük tutmayı başardık. Elimizde harika durumda ve bütçe olarak uygun bir 3200 GT var.
1: Maserati boşa efsane olmadı. 3200 GT 365 beygir gücündeki V8'den gelen harika bir sertliğe sahip. Görünümü de sınıfına yakışıyor. Sadece 7000 ödedik ve bizim oldu. Evet, anlaştık. Teşekkür ederim.
2: Tamam, anlaştık.
1: Onu ucuza kapattık ama halletmemiz gereken sorunlar var. Özellikle kablolu gaz pedalının kaygan sürüşü. Mühendislik harikası. Bunu sevdim, harika. Fazla ısıtan klima sistemi.
0: Güzel bir soğukluk var.
1: İntizamsız yol tutuş ve zarar görmüş pusula tabanı.
0: Şuna bak, burada bir motor resmi var. Sonuç oldu.
1: Çabamıza değdi ve iyi bir kar edeceğiz. Arabaya verdiğimiz 7000'e ek olarak gaz pedalına 399 pound, klimaya, yağ ve filtrelere 463 pound, lastik ve süspansiyona 562 pound, iç kısma ise 208 pound harcadık. 3200 GT bize 8632 pound'a mal oldu. Bu para karşılığında harika bir Maserati. Bunu satmadan önce kendi büyük turumuza çıkarmamız gerekiyor.
0: Tam olarak neredeyiz?
1: İngiltere'nin batı sahilindeyiz. Morecambe adındaki sahil kasabası.
0: Çok güzel. Buraya gelmemizin özel bir sebebi var mı?
1: Evet, araba hakkında bir düşün. Bu araba bir GT aracı. Kıtaları kat etmek için yapılmış. Eğer istersem sağ ayağımı gaza koyarım ve sadece birkaç

0: Saat içinde ben ve sen Monte Carlo'ya varırız. Fransa'nın güneyinde oluruz. Kumarhanede şampanya içeriz.
1: Bu harika olurdu. Güzelmiş. Hadi gidelim.
0: Fakat ben bu arabayı az bir para karşılığında aldım. Son sürüşün de az bir parayla yapılması gerekiyor.
1: Peki ne düşündüğünü anlamalıyım.
0: Kıtalara geçmek yerine ülkeyi geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Morecambe'den Scarborough'a gideceğiz. Eğer oraya gece yarısından önce varırsak, söz veriyorum sana kızarmış patates alacağım.
1: Ben kumar oynamayı tercih ederdim.
0: Bu arabada gerçek bir adrenalin var değil mi? Evet, sana şunu söyleyeceğim. Monte Carlo'da rulet masasından para kazanamıyoruz. Ancak bu arabaya oynadığım kumar tutmuşa benziyor.
1: Açıkçası biraz ucuz kurtulduk.
0: Ucuz kurtulduk da ne demek? Bu arabayı sürerken harika hissediyorum. İnanılmaz bir gücü var. Motoru harika. Sürerken adeta tutkuyla doluyoruz.
1: Onun sebebi ısıtmalı koltuklar.
0: Evet. Evet, Morecambe'den Scarborough'a yolculuğumuzun 1/3'ünü tamamladık. Bu da bizi harika bir şehir olan York'a getirdi. Harika değil mi?
1: Evet. Altından ya da içinden geçtiğimiz duvarlar 1000 yıldan beridir varlar.
0: Harika. Gücü var. Kendini kanıtlıyor. Lüks var. Daha ne olsun? Bu arabada her şey var.
1: Bence şanslıydık çünkü bu harika bir araba olsa da işler ters gidebilirdi. Bize binlerce pound'a mal olabilirdi. İşte o zaman işimiz biterdi.
0: Evet ama biz buyuz. Evet. Her zaman şanslıyız.
1: Tamam, o zaman madem çok şanslı hissediyorsun, ilk fiyata gelince git ve büyük bir risk al.
0: Bu 65 bin poundluk bir İtalyan süper arabası gibi hissettiriyor. Bence en azından 13 bin pound istemeliyiz.

0: Evet, tüm yolu kat ettik. Bak, Scarborough'dayız.
1: Geniş kıtaları, ülkeleri geçmek için harika bir arabadayız. Gücü var. Çok iyi bir cins, performansı harika ve çok makul bir fiyat.
0: Kesinlikle. Şansımız kesinlikle bizi bırakmıyor. Şimdi ne diyorsun? Bu meyve makinelerinde şansını denemeye ne dersin? Ben sana biraz patates kızartması alayım.
1: Monte Carlo gibi değilmiş.
0: Bundan emin olabilirsin. Fakat Maserati işini başardık. Dünyanın her yerinde şık sayılacak bir arabamız var.
1: Galiba haklısın.
0: Unutmayın ki bu arabaya 2000 pound verdim. 13 bin istiyorum. Arkamdaki adam, yani James, potansiyel bir müşteri oluyor. Fakat henüz gülümsemedi. Bakalım anlaşmaya varacak mıyız? Arabayı sevdin değil mi James?
2: Bence harika bir araba. Onu tekrar hayata döndürmek için çok çalıştığınız belli oluyor.
0: Çok çalıştık, çok çaba sarf ettik. Sadece içi güzel görülsün diye değil, mühendisliğine de dokunduk.
2: Benim de en büyük korkum işlerin yanlış gidebileceği ikinci el bir süper araba almaktı. Siz çok çaba sarf etmişsiniz. Eğer başarabilirsek anlaşmayı umarım.
0: Harika, bu bir süper araba. Çok az bir para istiyorum. 13 bin pound yeterli.
2: 13 bin benim sınırımı zorlar. 12 bin civarında bir para ödeyebilirim.
0: Keşke öyle olmasaydı. Daha fazla harcayabilmeni isterdim. Bu arabayı 12 bine veremem. Ona çok emek harcadık. Çok da istemeyerek küçük bir indirim yapıyorum. Evet, 12.500 diyorum.
2: 12.300 diyelim ve bu iş bitsin mi?
0: 12.300 pound. Nakit mi?
2: Nakit.
0: Ver elini o zaman. Artık bir Maserati'm var. Tebrik ederim. Harikasın.
2: Teşekkür ederim Mike.
0: Bize bir sorun açmadan 10.000 pound'dan daha az bir miktara İtalyan süper arabası alabilir miyiz ona baktık. Alnımızın akıyla çıktık. Atölyemizde ilk kez Maserati bulunması harika bir durumdu. Bu arabayı hep sürebilmek isterdim. Fakat 3.500 pound kar etmekten dolayı da ayrıca mutluyum. Eğer burada olmaktan çıkarılmış değerli metalleri görmeye devam etmek istiyorsanız, bir sonraki programda bize katılın. Görüşmek üzere.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto ile aç kalbini yaza.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank kartım hadi.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak. Ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
8: Roma ne yaptın lan?
9: Çantanın yan cebinde duruyor.
8: Ne diyorsun? Hangi çanta?
9: Tamam. Şimdi oraya geleceğim ve sağ cepte bulacağım. Orada. Orada.
8: Orada desene.
9: Gözlerini kullan.
8: Kendin koy. Ben barman değilim.
10: Evet. Bugün eğlendiniz mi?
8: Evet.
10: Teknoloji pek iyi değil ama dünyanın farklı bir ucundaki insanların hayat hikayelerini öğrenmek için güzel bir fırsat.
8: Hayır, aslında çok ilginçti. İnsanlar sistemi kurmak için çok yaratıcı çözümler bulmuş. Evet, çok iyiydi.
11: Evet, açıkçası benim için de çok ilginçti ama biraz ilkel buldum. Çok ses vardı, çok benzin vardı. Kalbimin de motorla birlikte çarptığını hissettim diyebilirim. Biraz korkutucuydu.
8: Bu konuda deneyimli olmadığını unutmuşum. Galiba bu biraz da benim yüzümden oluyor. Çünkü gittiğimiz her yer öyle. Ama yine de risk çok yüksek değil mi? Çünkü hepsi küçücük bir alanda toplanmış durumda. Ve ayrıca çevrede sürekli ordu uçakları dolaşıyor ki burada neler olduğunu çok iyi biliyorlar. Şu anda burada eskisi kadar çok altın makinesi olmamasının tek nedeni hükümetin gelip bu makineleri bombalaması. O yüzden ormanın ortasına saklanıyorlar. Yani burada gizli servis var. Değil mi? Yani aslında saklanmıyorlar.
11: Evet, saklanmıyorlar.
12: İşte geldi. Size bir hediyem var. Düşündüğümüz şey mi?
13: Bilmem.
12: Ne düşündüğünüze bağlı. Oo, nereden geldin?
13: Almanya'dan.
12: Debbie McGee'nin, sevgili Debbie McGee'nin iç mekanı.
13: Yani bu iç mekanın hepsi mi?
12: Evet. Ne olur hepsi burada olsun. Bu bir halı.
13: Noel zamanı gibi.
12: Mavi bir halı.
14: Güzel.
13: Harika.
14: Önemli olan renginin doğru olması.
12: Evet. Gerçek Alman iç mekanı. Bence Debbie çok mutlu olacak.
15: Ürdün'e yapacağım yolculuğu Louis'e söylemek gibi bir hata yaptım. Louis'e asla bir şey anlatmamam gerektiğini unutmamalıyım. Asla. Tamam, ne yaptığımızı bir daha anlat lütfen.
16: Bence sosyal medya adına farklı şeyler yapmamız gerekiyor. İşimizi büyütmek için adımızı yaymalıyız, öyle değil mi?
15: Yani sen Smallest Cock Atölyesi'nin ününü yayabilesin diye...
16: Evet.
15: ...ben bir deveye binmek zorundayım.
16: Evet, kesinlikle.
17: Günaydın, ben Daisy.
15: Richard, memnun oldum.
16: Merhaba, ben Louis,
17: memnun oldum.
15: Fazla oralı olmasam da bunun mantığını biraz anlıyorum. Eğer deve üzerindeki görüntüm... Ben de öyle hissediyorum.
17: Gel ve onunla tanış. Adı Saraya.
15: Saraya.
17: Saraya, Arapça'da yıldız kümesi demek.
15: Öleceğim. Benden hoşlanmadı.
17: Richard'ı Saraya'ya bindireceğiz. Onu kendi başına yönlendirmesini, kontrol etmeyi öğrenmesini sağlayacağız. Sonra da deveyle birlikte yere uzanma şansını da vereceğiz. Çünkü bir devenin üzerinde yatmanın nasıl bir şey olduğunu bilmesi gerçekten çok önemli. Daha farklı mı söyleseydim?
16: Hadi başlayalım.
15: Merhaba, evet ben Richard. Ve evet bu bir deve. Bugün sürmeyi öğreneceğim. Deve sürmeyi. Bana şans dileyin. Merhaba, deve.
16: Güzel, mükemmel.
15: Hoppa.
17: İşte
15: aman
17: böyle,
15: tanrım.
17: Yavaşça.
15: Binlerce kilometre yüksekteyim. Aa, bacağım sıkıştı.
16: Teşekkür
15: bacağım
16: ederim.
15: Çok kötü sıkıştı.
16: Aman tanrım.
15: Of, eğerin arkasında büyük bir hörgüç var. Kalçamı acıtıyor.
16: Bu muhteşem. Bu bizi ünlü edecek. Sosyal medya için harika.
17: Tamam Richard, şimdi seni serbest bırakacağım.
15: Artık ben sürüyorum.
17: İşte böyle, artık sen sürüyorsun. Dene
15: tamam,
17: bakalım.
15: Tamam, şimdi sola git.
17: Evet. Çek.
15: Sola git. Sola git.
17: Solunla dizginle.
15: Hayır hayır. Sağa git. Sağa git. Bak dikişleri yemeye çalışıyor. Evet.
17: Belki de sadece araba sürmen daha iyi olur.

0: Tanrım.
1: Amerika Birleşik Devletleri genelinde burası tepeleme dolu. Kontrolden çıkmış yığınların altında.
0: Aman Tanrım, inanılmaz.
2: Ah, şuna bak.
1: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var.
0: Aman Tanrım.
1: Ben Matt Paxton. Ekibimle mekanları temizliyor, gökten dışkı yağıyor ve büyük vurgunlar kolluyoruz.
3: Vay canını.
1: Ürünün tek örneği. Ah, müşterilerimize ve kendimize altın buluyoruz. İçgüdülerim yanıltmıyorsa bence bu gerçek. Herkes kazanıyor. 82 bin.
4: Bu büyük bir kazanç.
5: Bana evimi geri verin.
1: 110 bin dolar.
6: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
1: Tam tamına 320 bin dolar.
7: Aman Tanrım.
1: Pekala, işte başlıyoruz millet. Michigan.
8: Evet.
1: Bu seferki potansiyel müşterimiz Bruce'un evi tamamen dolu. Garajı da tıklım tıklım dolu bir uçak hangarı gibi.
8: Vay be.
1: Videoları izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bruce... Bundan 30 yıl önce bir efsaneymiş. Bruce'un motosikleti vardı, tekneleri vardı, küçük çocukları vardı ve sonra işini kaybetti.
2: Aa, vay canına.
9: Tamam, burası oturma odası. Burası da mutfak kısmı. Eşim Brenda ile 1979'da evlendim. Kendisi kuafördü. İki çocuğumuz oldu. Ama ne yazık ki 1997'de kanserden vefat etti. Zaman geçtikçe evin içi sanki küçülmeye başladı. Durum o kadar kötüleşti ki şu an sadece birkaç noktada yaşayabiliyorum ve bu çok rahatsız edici. Hep bunu kendi başıma yapmak istedim. Hatta birkaç kez denedim de ama iş yarım kaldı her seferinde. Çünkü yapılacak çok iş var. Şimdi 4 torun sahibiyim.
1: Çocuklar artık yetişkin. Torunları var ama onlar bu eve hiç girmemiş.
9: Kızım Hannah buraya gelmeyi pek sevmiyor. Çünkü evi onu ve ailesini ağırlayacak kadar temiz tutamıyorum. Kızım kapıdan içeri girince evi temiz görseydi kendimi daha iyi hissedecektim.
2: Her yerde eşya var.
1: İçeride bir sürü havalı şey var dostum.
9: Motosiklet koleksiyoncusuydum. 73 model bir motorum var. Bu motor benim için çok şey ifade ediyor. Çünkü çok gençken Avrupa'ya gidip bir motosiklet almak ve bir arkadaşımla birlikte gezmek için çalışıp para biriktirmiştim. O anıya tutunmak ve onu yaşatmak benim için hep çok değerli oldu.
1: Yurt dışına gidip motosiklet alan, sonra da onu Amerika'ya getiren kişi eşyalarına özen gösteren biridir. Yani içimden bir ses sadece iyi şeyler bulmakla kalmayacağız, çok iyi durumda şeyler bulacağız diyor. Ve bunlar 20 yıldır bu hangarda duruyor.
8: Evet, her şey nasıl saklandığına bağlı. Ve oraya gidince gerçekten ne bulacağımıza.
1: Caelan, her şeyin hangarda durmasına ne diyorsun?
2: Hava şartları dostum. Burası açık alan gibi. Sanki ön taraftaki kapı bile yok. Hava her şeyi mahvetmiş olabilir.
1: Yani iyi de olabilir, kötü de.
8: Evet.
1: Chris, sen ev ve hangarda dolaşıp her köşedeki ekstra değeri bulacaksın.
3: Hallederim. O iş bende.
1: Bence bizi pis bir hafta bekliyor millet. Bu mülkte Bruce'un eşinin dükkanında kullandığı eski berber malzemelerini arıyoruz. Bruce'un birkaç teknesi de var. Onlara da bakacağız ve günümüz 60'lı yıllardan kalma motosikletler de olacak. Özellikle Bruce'un sürekli bahsettiği motorda.
9: Merhaba.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Nasılsınız?
4: İyi.
1: Matt, tanıştığımıza sevindim.
4: Tanıştığımıza sevindim ben.
1: Bruce?
2: Kyle.
1: Tanıştığımıza
4: memnun
1: sevindim.
4: Oldum.
9: Gelmenize çok sevindim.
1: Yapacak çok işimiz olduğu belli.
9: Evet.
1: Hangara iki kişiyi göndersem içeridekilere baksa olur mu ha? Chris'le ben de sizinle eve geçelim.
9: Tamam.
1: Pekala, önden buyurun. Ekibimin bir sistemi var. Yıllardır bunu yaptığımız için neyin işe yaradığını biliyoruz. Ben hikayeyi dinlemek için müşteriyle dolaşırım. Mike ve Caelan da mülkü inceler. Caelan temizlik masraflarıyla ilgili notlar alırken Mike hedeflediğimiz parçaları bulmaya çalışır. Chris'i üst kata gönderiyorum, detaylı arama yapacak.
4: Hoş geldiniz.
1: Bruce, havayı şimdiden hissetmeye başladım. Ev tamamen dolu. Her yerde örümcek ağları var, her şey toz içinde. Resmen zaman burada 30 yıl durmuş gibi. Anlat dostum, buraya nasıl geldik?
9: Aslında ben korkunç bir ertelemeciyim.
1: Bu konuda bayağı iyisin.
9: Bayağı iyi. Çok iyi.
1: Evet. Büyük babasın değil mi?
9: Evet, evet.
1: Çocukların annesi olarak etrafta koşturmalarını ister misin?
4: Hayır. En küçük kızım buraya hiç gelmedi bile.
1: Anladım. Yani amaç bu mu? Burayı torunların geleceği bir yer haline getirmek.
0: İyi olur, evet.
1: Şöyle etrafa bakıyorum da harika bir berber direği var.
0: Komple bir arka tezgahım var. Koltuklar, yaz arkası.
1: Berber dükkanındaki her şey.
0: Evet.
1: Tamam, bu harika. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal. My baby. Eski berber dükkanı eşyaları, işte bunu severim. Berber dükkanları elmalı turta kadar Amerikalıdır. Koleksiyoncular berber direklerinden tıraş kupalarına kadar her şeyi arar. Çünkü bunlar geçmiş bir döneme dair güçlü bir nostalji hissi uyandırır. Bunlar çok değerliler. Bu koleksiyoncular eski bir dükkandan çıkan neredeyse her şeyi satın alır. Koltuklar, kupalar, makaslar. Hatta duvardaki reklamları bile hepsi satılır. En büyük vurgunsa James Carpenter koleksiyonu. Berber şişeleri, kupalar, tabelalar ve koltuklardan oluşan ömürlük bir koleksiyon. 2024 yılındaki bir açık arttırmada 400 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı. Hadi etrafa bakalım, nelerle uğraşacağımızı görelim.
0: Tamam.
1: Bu seviyede bir istifçilikle uğraşıyorsanız mutlaka bir şey olmuştur. Hep bir sebebi vardır. Bruce için bunu anlamak çok kolay. Hayatının aşkını kaybetmiş, hayatını düzenleyen kadını. Hatta onun berberiydi, saçını o kesiyordu. Yatak odasına bakalım.
0: Tamam.
1: Ah dostum.
2: Dikkat et, eşinin bir şeyleri var.
8: Tamam.
2: Her yer karmakarışık.
8: Pekala.
2: Arı bile var.
8: Oo evet, bir sürü arı var.
2: Bunlar için birilerini çağırmamız gerekebilir. Çok büyükler.
8: Bu evlere gelmek her zaman bir kumar gibi. Çünkü bize motosikletlerim ve bir teknem var diyorlar. İşte burada bir tekne var. Bir motorumuz da var. Çalışıyor mu bilmiyoruz. Sonra buraya gelip aslında ne olduklarını görüyoruz. Bu bir tekne mi yoksa bir hurda yığını mı? Bir motosiklet görüyorum. Şuna bak. Ne güzel.
2: 1200'lük.
8: Şu ana kadar bulduğumuz en iyi şey bu.
2: Evet Mike, başlıyoruz. Bir ATV bulduk.
8: ATV mi? Güzel. Bak ne diyeceğim. İşte şimdi oldu dostum. Şuna bak. Her şey emek ister. Yaşam felsefemiz. Dostum şuna bak. Şu eski faytona bak.
2: Hadi canım.
8: Bu şey hemen satılır.
2: Evet. Şurada güzel bir şey var.
8: Tam da aradığımız şey. İşte burada. Bu adam oyuncaklarını seviyor.
2: Evet öyle.
8: Harika. Bir zamanlar bu eşyaların hepsi çok güzelmiş. Bugünse hepsinin biraz bakıma ihtiyacı var. Bunlar berber dükkanı eşyaları galiba. Bu berber eşyası daha iyi günler görmüş. Korktuğumuz gibi hava şartları ciddi zarar vermiş. Bunların hepsi hurdaya ya da çöpe gidecek. Tamam, hadi bahçeye bakalım.
2: Tamam.
1: Burada neler var? Bu alanın amacı ne?
0: Dağınıklığı toplamak.
1: Tamam, bunu sevdim.
0: Evet, yatağımı seviyorum. Ofisimi, masamı.
1: Tamam. Biz bu duruma kokpit diyoruz. Müşterilerimiz genelde 5 ila 10 metrekarelik bir alanda yaşar. Burası oturduğun, yemek yediğin ve yaşadığın yer mi?
0: Oturma odasındaki televizyonum bozuldu.
1: Tamam.
0: Ben de her şeyi yatak odasında yapayım dedim.
1: Tamam, yani burası bir kokpit.
0: Evet.
1: Kokpit genelde televizyonun karşısında oluşur. Ve istifçinin asıl yaşadığı yer burasıdır. Burada yemek yer, burada yaşar, burada televizyon izler. Evin geri kalanı doldukça alan gitgide küçülür. O kişinin hayatı için önemli olan her şey o koltuğun 3 metrelik yarı çapındadır. Aslında çoğumuz 10 ila 20 metrelik bir alanda yaşıyoruz. Sadece bizimkiler bundan daha temiz. Bunun yeniden bir oda olması gerekiyor. Tekrar bir yatak odası olmalı. Peki kasayı ne yapıyorsunuz?
0: Burada kalsın. Çünkü kilit altında tuttuğum bazı silahlarım var.
1: Odanın başka bir yerine koyabilir miyiz?
0: Olabilir, evet.
1: Ama bazı şeyleri satmalıyız.
0: Aha.
1: Birkaç şey görüyorum. Bu evdeki diğer eşyalar nerede?
2: Çakmağın var mı?
8: Bu şeyi daha iyi günler görmüş.
2: Bunu satarken bol şans.
8: Bilmiyorum ki, belki parçalarını kurtarıp satabiliriz. Direğini falan satarız, bilemiyorum. Belki römorku satarız.
2: Belki. Peki ya tekne? Olmaz.
8: Bunu götürmesi için birine para bile veririz.
2: Kesinlikle.
3: Pekala. Normalde paranın kokusunu alırım. Ama şu an sadece küf kokusu alıyorum.
1: Gördüğüm en kötü bodrum katı. Burada işe yarar ne var?
0: Berber eşyaları filan.
1: Evet.
0: Çamaşır makinesi ve kurutucu. Açıkçası buradaki hiçbir şeye bir bağlılığım yok.
1: Yani burada neredeyse tamamen özgürüz. Tamam. Ben gidip ekiple konuşayım. Bir plan yapalım.
0: Tamam.
1: Tekrar görüşürüz.
8: Ne haber?
1: Nasılsınız?
2: Ne haber?
3: Ne haber dostum?
1: Tamam. Ne düşünüyorsunuz?
2: Yani işte buradayız.
1: Buradayız. Hangarda ne bulduk?
8: Potansiyel olarak değerli birkaç şey bulduk.
1: Evet.
8: Motosikletler bulduk. Bir tekne bulduk.
1: Burada filan mı?
2: O tekneden ancak odun olur.
8: Bence birileri tamam. Alır.
1: Evet, o zaman birilerini ara ve
8: kesinlikle.
1: Bul.
8: Kesinlikle.
1: Tamam mı?
8: Bir dolarlık bile kazanç varsa onu bulurum.
1: Peki genel olarak ne düşünüyorsun? Sizce ne çıkar? Buradan ne kazanırız?
8: Bence rahat 10 ila 15 bin.
1: Tamam.
8: Sadece motosikletlerden bir ya da ikisi bile bunun büyük kısmını
1: tamam,
8: çıkarır.
1: Tamam, pekala. Ben de içeriden 5 ila 10 bin diyorum. Yani toplamda 15 ila 25 bin. Bu bayağı iyi bir rakam. Masraf kısmı sizce ne olur? Hangarda kaç günlük iş var peki?
2: 2 gün.
1: Ciddi misin?
2: Evet.
1: Yani bu 4 günlük temizlik işi, temizlik masrafı 10 bin doları geçecek. Ben yapmaya hevesliyim. Doğrusu bu adamın hikayesi çok güzel, iyi biri. Ona kazandırdığımız parayla ne yapacaksın dedim. Ne istiyor biliyor musunuz? Sadece torunları için bir alan.
2: Aa, evet. Buna kesinlikle yardım edebiliriz. Yapalım. Hadi yapalım.
1: Evet. 25 bin çıkarmalıyım. İçimde bir his var. Chris işini yapıp içeriği güzelce elerse, yani yeterince derine inerseniz o evde en az 2000 dolar daha vardır.
3: Ne varsa bulurum.
1: 25 çıkarıyorsak 30'u hedefleyelim. Evet. Bakalım bunu başarabilecek miyiz?
2: Tamam.
1: Tamam. Bunu uzun zamandır yaptığımız için içgüdülerimize güvenmeyi öğrendik. Ve içgüdülerim bu evde özel bir şey olduğunu söylüyor. Teşekkürler.
2: Tamam.
1: Ekibimle görüştüğüme göre şimdi sıra Bruce ve Hannah'da. Açıkçası tuhaf bir eviniz var.
0: Haklısın.
1: Ama çok havalı şeylerin de var. Bence bu evle garajda 20 ila 30 bin dolar değerinde eşya var. Ama şöyle bir durum var. Temizlik masrafı yaklaşık 10 bin doları bulabilir. Evet, bu rakamlara göre yarı yarıya paylaşım konusunda net olmam gerekecek.
0: Ne düşünüyorsun?
4: Evini geri kazanmak paha biçilemez bir şey.
0: Katılıyorum, katılıyorum.
4: Gelip seninle yemek yiyebiliriz, birlikte vakit geçiririz, çocukları getiririz.
0: Pekala, yarısını garanti edersen ve evimin temizleneceğini söylüyorsan anlaşırız.
1: Bize güvendiğiniz için teşekkürler.
0: Asıl biz teşekkür ederiz.
1: Tamam, tamam. Herkes işe koyulsun, birazdan görüşürüz.
0: Görüşürüz.
4: Sağ olun.
1: Avlanma zamanı.
10: 1. gün.
1: Bu eve fena dalacağız. Bu işi 4 günde bitirmeliyiz. Bölünüp fethedeceğiz. Chris'i çatı arasına gönderiyorum. Ben de genelde en eski eşyaların bulunduğu bodrum katına gideceğim. Mike ve Kaylin ise büyük değerli eşyaları aramak için hangara, yani garaja gidiyor.
8: Tamam, başlayalım.
2: Hadi tut, bundan başlayalım.
3: Paketi daha açılmamış oyuncaklar. Bu satılır.
8: Bana biraz yardım etmen gerekiyordu. Yüzüğü buldun mu?

0: Hayır. Bruce'un eşi 20 yıl önce vefat etmiş ve onun tüm eşyalarını saklamış. O eski berber direği de onun dükkanından gelmiş. Başka hangi antika eşyaların olduğunu söylemek zor. Klasik tıraş kupaları, makaslar ve eski tabelalar hepsi bodrumda olabilir. Aman tanrım. Burada değerli bir şey yok. Tamam, içeride hiçbir şey yok. Şu ana kadar bodrumda satılabilir hiçbir berber eşyası bulamadım. Aslında satılabilir hiçbir şey bulamadım. Tamam, yukarı çıkıyorum. İşim bitti. Umarım Mike ve Kaylant garajda daha şanslıdır.
1: Tamam, tekneye giden yolu açmalıyız.
2: Tamam.
1: Etrafı temizleyip geçişi genişletmeliyiz. Buradaki her şeyi dışarı çıkaracağız. Olamaz.
3: Evet, biri kovalıyor. Oh, vay canına.

0: Servis geldi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Birinci gün.
1: Git başımdan. Alerji iğnelerini ve oksijen hazırla.
2: Vay canına, şuna bak.
3: Her şeyi gözden geçirdik.
2: Hepsini ayırdınız mı?
3: Hepsi sadece çöp.
2: Tamam, kamyonu getirelim ve bunu buradan çıkaralım. Bakalım satabilecek miyiz? Bu tekneler daha iyi günler görmüş. Şu anda değerleri suyun altında. Burası müsait. Sendeki. Oluyor. Şu hurdanın gidişine bak. Ama Michigan'da şunu öğrendim. Buradaki insanlar elindekini değerlendirmeyi çok iyi biliyor. İşe yarar bir şey çıkarırlar. Bu tekne en son ne zaman hareket etti?
4: Oraya park ettiğimde.
2: Hangi yıldı?
4: Ah, bakayım.
2: Bir çıkartma görüyorum.
4: O önceki sahibine ait.
2: Yani 20 yılı. Zaman çok çabuk geçiyor dostum. Bu motor harika dostum. Bu lastik pert olmuş. Muhteşem bir motor, çok güzel. Bununla Avrupa'yı baştan sona gezmek isterdim. Ama bu motor, bırak Avrupa'yı, sokağın sonuna bile gidemez. İyi tarafı ise şu, bu klasik bir kafe racer koleksiyoncuların rüyası. Yani bayağı para eder, harika.
5: Gördüğünüz gibi motosikletler sıraya dizilmiş. Bu motorlar yılların emeğiyle oluşmuş, sağlam bir üne sahip.
2: 1960'larda motor teknolojisini sınırlarına kadar zorluyorlardı. Modellerinin çoğunda hava soğutmalı çift silindirli motor vardı. Peki amaçları neydi? O dönemin küçük ve yavaş motorlarına kıyasla daha yüksek devir ve daha fazla hız. Yarış geçmişiyle yol performansını birleştiren bu motorlar bugün ciddi paralara satılıyor. Kusursuz durumdaki 1962 model bir motor açık arttırmada 56 bin dolara satıldı. İnsanlar bu ağır şeyleri nasıl sürüyor bilmem. Doğrusu para edecek şeylerin bazıları pek iyi durumda değil. Bunun direksiyonu olması gerekmiyor muydu? Bu evde birkaç bin dolara satabileceğimiz yeni parçalar bulmalıyız. Bunun sorumluluğu kısmen bende. Bu işe girerken çok kar olmayabileceğini biliyordum. Bu yüzden Chris'in evde bu açığı kapatacak daha değerli şeyler bulmasına güveniyorum. Mike'ın da bulduklarımızı satmasını umuyorum.
1: Nasılsın?
6: İyi, bence.
1: Memnun oldum, Jeff. Bu faytona baktığını gördüm.
6: Evet.
1: Bununla ne yapacaksın?
6: Belki ön bahçeye koyup süs yaparım.
1: Tamam.
6: Bilemiyorum.
1: Ülkenin her bölgesinde başka yerde görmediğim şeyler çıkıyor karşıma. Bu fayton da onlardan biri. Benim için bu heyecan verici çünkü daha önce hiç böyle bir şey satmadım. Hedef eşyalarımız çok iyi durumda olmadığı için elimizde ne varsa mümkün olan en yüksek fiyata satmalıyım ki zarar etmeyelim.
6: Yani durumu fena değil ama içine girip bakmadan bilemezsin.
1: Sonuçta neredeyse 100 yıllık bir şey.
6: Evet.
1: Yani biz de 100 yaşında olsak muhtemelen bu durumda olurduk. Bunun için ne vermeyi düşünüyorsun?
6: 50 verebilirim.
1: 50 dolar mı? Ben daha çok 300 gibi düşünüyordum.
6: Hayır.
1: Ortada buluşabileceğimiz bir yer var mı? Aslında tekerlekleri söksem tanesini 50 dolardan satabilirim.
6: İşte bu. O zaman öyle yapabilirsin.
1: Tamam. Yani pazarlığa açık değilsin.
6: Tamam.
1: Tamam.
6: Tamam.
1: Sağ ol. Danıştığımıza sevindim.
6: Teşekkürler.
1: Seni ararım.
6: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Bu iyi bir başlangıç değil. Bu eşyaları satmak düşündüğümden daha zor olacak.
3: Tüm bu kokular berbat. Sanırım artık koku alma duygum kalmadı. Hepsini yanmış gibi hissediyorum.
7: Bu yüzer mi merak ediyorum.
8: Muhtemelen hayır.
2: Evet, nasılsınız?
7: Merhaba, nasıl gidiyor?
2: İyiyiz dostum. Tekne satmaya çalışıyoruz.
7: Çalışıyor mu peki?
2: Hayır ama çalışabilir.
7: Peki.
2: Kesinlikle çalışabilir. Yaklaşık 30 yıldır bir hangarda duruyor.
8: Vay canına.
2: 2004'ten beri hiç hareket etmemiş. Tekneler piyanolar gibidir. Bedavaya bile veremiyorsan kurtulmak için üstüne para ödersin. Yani sıfırın üstündeki her şey kârdır. Sanırım bu daha nostaljik bir alış gibi. Bu tekne
7: %100 kesinlikle
2: restorasyonu aşmış durumda.
8: Evet.
7: Evet.
2: Tamam.
8: Ama birçok kişi şu 40 beygirlik eski motorları posta kutusuna falan çeviriyor. Yani biraz değeri var ama çok da değil.
2: Tamam. Biz bunu satmaya kararlıyız. Bir de yelkenlimiz var. İkisini paket olarak satmayı umuyorum.
8: Durumuna bağlı.
2: Tamam. O kadar iyi değil.
8: Tamam. Yine de durumuna bağlı.
2: Hadi gidip bakalım. Tamam, ne düşünüyorsunuz?
8: Epey yıpranmış.
0: Güzel günler görmüş.
8: Yelkenleri burada galiba. İyi durumdalar mı? Evet, fena görünmüyor.
7: Aaron, elinde böyle bir şey olsa ne yapardın?
8: Aslında bu tekne artık kurtarılacak durumda değil. Ama parça parça satarsak herhalde 1200-1500 dolar civarını çıkarırız.
0: İkisine ne kadar verirsiniz?
8: Belki 800.
0: 800 mü?
8: İkisi için.
0: İkisi için 1200 olur mu? Yelkenler dahil.
8: Yani bine bırakır mısın?
0: Tamamdır ama sonra vazgeçmek yok. Para henüz yağmaya başlamadı. Ama adamlar arka bahçeye gelmeyi kabul ettiği anda o tekniği satacağımı anladım. Pekala sizindir. Sanırım bu adamlar iyi bir anlaşma yaptığını düşünüyor. Dostum, bir doların üstü bile kazançtır. İyi iş çıkardın. Garaj boşaltıldı. Motorlar ve arazi araçları için alıcı beklerken evdeki eşyayı toplamaya başlayacağız. Ben mutfakta olacağım. Chris ve Mike ise oturma odasında arama yapacak.
9: Köpek tasması. Evcil hayvan görmedim ama tasma var.
1: Barbie'nin oyuncak arabası. Koleksiyoncular bunu salladığında içinden bir şeyler çıkmasına bayılır.
0: 50 dolarlık gümüş çıktı. Tanrım, iyi şeyler buluyoruz. Hey, Hannah.
10: Evet.
0: Bu nedir biliyor musun?
10: Biliyorum, evet. Kesinlikle benim.
0: Açabilir miyim?
10: Tabii.
0: Bu işi aldığımda özel bir şey bulacağımızı hissettim. Bunu annen için yazdığın belli. Annene mi yazdın?
10: Evet.
0: Ve her zaman dediğim gibi bakmaya devam etmelisin. Burası annene ait özel bir alan. Yemek, kitapları falan var. Bunu yazdığında kaç yaşındaydın?
10: 96 yılı olabilir.
0: 96.
10: Üçüncü sınıftan önceydi.
0: Evet. Okumamı ister misin?
10: Tabii.
0: Sevgili anne, bugün senin kelebeğin olacağım çünkü seni çok seviyorum. Uçacağım, sana yardım edeceğim ve seni gülümseteceğim. Sevgiler, seni seven Hannah.
10: O zamanlar hastaydı.
0: Evet, o dönemde hastaydı. Evet.
10: Bu istifçiliğin temel nedeni annemi kaybetmesi ve yalnız bir baba olması. Sadece çocukları büyütmek değil, aynı zamanda evi ayakta tutmak. Bunların çoğu annemin yaptığı şeylerdi. Annem artık bunları yapamaz hale geldiğinde babam nereden devam edeceğini bilmiyordu. Bilmiyorum. Hala burada olması güzel bir şey.
0: Galiba bu işi yaparken şunu öğrendim. Bazen karşına bir şeyler çıkması gerekiyor.
10: Evet, kesinlikle.
0: Bunu sana geri vereyim.
10: Çok teşekkür ederim.
0: Biz para peşindeyiz ama.
10: Hayır.
0: Asıl değeri olan şey bu. Evet, önemli olan
10: evet,
0: bu.
10: Evet, kesinlikle.
1: $600.
8: Anlaştık.
1: Güzel.
11: İyi misin?
12: Elimden kaydı.
1: Pekala, işte bu. Yani, vay canına. Güzel eski bir berber direği. Evet. Camda birkaç çatlak var. Ama bu inanılmaz. Durumuna gelince hala çalışıyorsa binlerce dolar edebilir. Çalışmazsa gördüğüm en büyük bahçe süsü olur. Deneyip görelim. Çalışır mı acaba? Hadi bebeğim.
12: Okay.
1: Tamam. Bu hiç iyi değil.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
14: sigortam Net. Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. boşunuz. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
15: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
15: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
16: İkinci gün.
1: Ah tanrım, çalışır mı acaba? Tamam. Nostaljik berber eşyaları arıyorduk ama garajda bulduklarımız pek iyi durumda değildi. Ama bu direk çalışır gibi görünüyor ve bu bizim için büyük para olabilir. Açıkçası bu dönerse değeri çok değişir ama çalışmazsa gördüğüm en pahalı kağıt ağırlığı olur. Pekala, bir bakalım çalışıyor mu? Hadi bebeğim. İşte bu. Harika.
2: Orta çağda berberler sadece saç kesmezdi. Aynı zamanda vücut parçaları da keserdi. Usura ve makas kullanmadaki becerileri yüzünden sık sık cerrah olarak çağrılıyorlardı. Evet, kan alma, diş çekme, yara dikme. Berber koltuğu aynı zamanda acil servisti. Açık olduklarını halka göstermek için basit ama korkunç bir yöntemleri vardı. Kanlı bandajları bir direğe sarıp dükkanın önüne dikiyorlardı. Yani neon açılış tabelasının ortaçağ versiyonu. Eski berber direklerinin bugün çok yüksek fiyatlara satılması hiç abartı değil. Hatta 19. yüzyıldan kalma elde oyulmuş berber direklerinden oluşan bir koleksiyon Christie's'te 35 bin dolara satıldı.
1: Vay canına, bu inanılmaz. Daha önce berber direği bulmamıştım, bu yüzden çok heyecanlıyım. Bunların çoğu ya zamanla kaybolmuş ya da yıllardır özel koleksiyonlarda saklanmış. Yani evden böyle bir şeyin çıkması büyük ikramiye gibi. Bunları 3000 ila 5000 dolara satanları gördüm. Hiç sorun olmadan. Yani bu hedefimize ulaşmamızda büyük rol oynayacak. Tamam. Kalen'ı bundan uzak tutmalıyım. Kırılır yoksa.
2: Tamam, bu kara cevizle ilgilendiğini duydum.
17: Çok güzel. Sanırım 2000 dolar verebilirim ve bugün alırım.
2: Tamam, anlaştık.
17: Harika.
2: İyi pazarlık yaptın.
17: Teşekkür ederim.
2: Bunu sevdim.
18: Bu çok şirin. Burada bir pencere var.
19: Evet, ön tarafta.
1: Merhaba çocuklar.
19: Merhaba. Merhaba.
1: Ben
19: Marlena.
1: Marlena?
20: Hop.
1: Hop. Memnun oldum.
20: Memnun oldum ben de.
1: Bu fayton konusunda bayağı zorlanıyorum. Kimse para vermek istemiyor ama bunu satmam lazım. Yoksa onu araziden çekme maliyetini biz ödeyeceğiz. Hadi bakalım. Bu faytona baktığınızı gördüm. Dışarı çıkıp ilgilenmek istedim. Almak isterseniz alabilirsiniz.
20: Evet, ben çok beğendim. Bence ön bahçeye koyup tatillerde süslemek güzel olacaktır.
1: Vay canına.
20: Evet.
1: Öyle ışıklı şeyler falan.
20: Evet, evet.
1: Bu araba için 500 dolar istiyoruz. Beğenirseniz ve römorkla geri gelirseniz yüklemenize yardım ederiz.
19: Tamam.
1: Ne dersiniz?
19: Olmaz. Bana kalırsa 300 dolar.
1: Tamam. Bakın ne diyeceğim. Bu arabayı 300 dolara alıp ona sevgiyle bakacaksınız. Anlaştık?
19: Tamam, olur.
1: 300 dolar 300 dolardır. Ve bu sıfırdan iyidir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu ana kadar büyük değerli parçalar tam bir hayal kırıklığı oldu.
16: Üçüncü gün.
2: Eğer süresi dolmuşsa atın, süresi dolmamışsa kalsın.
3: Tamam.
2: Üçüncü gündeyiz. Oturma odası ve mutfak temizlendi. Bakılacak sadece birkaç alan kaldı.
3: Tanrım.
2: Tavan arasına bakmak çok iyi bir fikir. Çünkü yaşlı müşteriler genelde merdiven inip çıkmaz. Ve orası yıllardır dokunulmamış eşyaları bulduğumuz yerdir.
3: Şu örümcek ağlarına baksana.
9: Bence oraya girmelisin.
3: Tamam, gidiyorum.
9: Tamam.
3: Ben çılgınca dar tavan arası gibi korkutucu yerlere girmekten hiç çekinmem.
9: Sana destek olurum. İyi misin?
3: Tamam. Ah. Şuna bak. Bundan korkmam.
9: Evet, bu kadar.
3: Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. Atar. Fenerim gitti. Hadi ama dostum, aç şu kapıyı. Açsana. Ah hadi ama.
9: Ha dostum, kapı sıkışmış. Dikkat etmelisin. İçeri girince bir şekilde kapanmış.
3: Eminim öyledir. Bu hoşuna gitti mi bari? Ama bu beni fena korkuttu.
0: Şu ana kadar satışlar yavaş ve bu evden maksimum değeri çıkarmamız gerekiyor. O yüzden Mike ve Chrissy Bruce'un yatak odasını karıştırmaya gönderiyorum. Burası onun kokpiti. Umarım sakladığı değerli şeyler vardır.
1: Eski Harley tişörtleri veya diğer motor ya da grup tişörtleri görüyor musun? Onlardan bir yığın yapalım. Eski kıyafetler, baret.
9: Bu odada kesin bir şeyler olmalı.
1: Tamam, pek bir şey yok. Şurada birkaç kutu var. Aman tanrım, burası çok kötü. Aslında bütün bu evler bir kumar. Ve şu an burası pek iyi görünmüyor.
9: Tanrım.
1: Dostum, sadece başa baş gidiyorsak ya da zar zor biraz üstüne çıkıyorsak, bu yolculuk boşa gitmiş demektir. 1988 Playboy takvimi. Bu bize pek yardımcı olmayacak. İnsanlara yardım etmeyi seviyoruz ama buraya para kazanmaya geldik. Bir şey öğrendiysem o da her köşeyi mutlaka didik didik aramamız gerektiği. Kim bilir, belki yerde bir tahtanın altında bir sürü gümüş saklıdır. Pes etmiyoruz ama şu an daha iyi olmayı dilerdim.
9: Bu neymiş? Bakalım burada ne varmış? Ha, projektör için. Pekala. Ne ağaç ama. Irwin Johnson 77. Eğer düşündüğüm Irwin Johnson buysa, aman tanrım, bu Magic Johnson mı? Normalde yatak altından çöp çıkar ama ben koyu bir Lakers taraftarıyım. Hey Bruce, kutu üzerinde Irwin Johnson yazısını görünce gerçekten o Magic Irwin Johnson, anladım. Bunlar iyi para eder. Vay canına, işte efsane. Bunu nasıl elde ettin?
4: Bir arkadaşım bana, git bu adamı izle, bu çocuk lise seviyesinde, üniversite seviyesinde oynuyor dedi.
9: Bunları sen mi çektin yani?
4: Evet.
9: Sadece bu kadar mı var?
4: Evet.
9: Görebileceğin bir cihaz var mı peki?
4: Evet, bir cihaz var ama pilleri yok.
9: O kolay, o işi ben hallederim.
4: Tamam. Ben bu fotoğrafları çekerken doğrusu biraz sanatsal takılıyordum. Fotoğraf makinemle sanatsal fotoğraflar çekmeyi çok seviyordum. İçten içe çok tarihi bir anı yakaladığımı biliyordum.
9: Hadi dostum.
0: Evet.
9: Sanırım onu buldum. Havada bir şey.
0: Nedir o?
9: İşte
4: sadece
9: bu.
4: Sadece magic demem yeter. Herkes kimi kastettiğini bilir.
0: Ah dostum, bu gerçekten çok iyi.
21: Irby Magic Johnson rebound'u alıyor. Topu arkasından çeviriyor. Yükseliyor ve sayı.
0: 1977'de 2.03 metre boyundaki Michigan Lansing Lisesi'nde bir son sınıf öğrencisi takımını eyalet şampiyonluğuna götürdü. Adı Irwin Johnson'dı ve gelecek yıllarda dünya onu Magic olarak tanıyacaktı. Los Angeles Lakers'la efsanevi bir NBA kariyerine sahip oldu. 3 kez en değerli oyuncu, 12 kez All-Star ve NBA şampiyonu olarak 5 kez Larry O'Brien kupasını kaldırdı. 2021'de çıta iyice yükseldi. Çaylak sezonundaki finallerin 6. maçında giydiği forma $1.5 milyon satıldı ve böylece NBA tarihinin en değerli formalarından biri oldu. Yani bunlar tek ve eşsiz parçalar dostum. Evet, çok iyi bir iş çıkardın. Bu büyük bir buluş. Hiç böyle bir şey görmedim Chris. Bruce'un lise yıllarında Magic Johnson'ı çektiği 4 orijinal fotoğraf slide'ı buldu. Bu bizi kurtardı. Çok fazla şey satamadık. 2 koleksiyoncu tanıyorum ve onları arayacağım. Eğer onlar almazsa doğrudan müzayedeye gidecek. Bunların $10,000 üzerinde satılacağı kesin. Soru şu, nasıl satılacaklar, nerede satılacaklar ve $10,000'ın ne kadar üzerine çıkacaklar? Chris bunları bulmasaydı bütçenin çok altında kalacaktık. Harika buluş dostum, kazmaya devam et. Bu tüm temizliği değiştirebilir.
3: şunlara bak.
1: Burada bir şeyleri nasıl söküp parçalara ayıracağımız konusunda uzman olacağız.
2: Üçüncü günün sonuna yaklaşıyoruz ve evin geri kalanını boşaltmak için zamana karşı yarışıyoruz. Şu ana kadar satışlar zayıf ama Bruce'un berber direğini satıp açığı kapatabileceğim konusunda temkinli bir iyimserliğim var.
1: Hala çok ağır. Tanrım, buradan geçer mi? Eğer bu satılmazsa eve dönüyoruz.
2: Pekala, işte burada güzel direğimiz.
5: Vay canına.
2: Muhtemelen 29 yıldır burada duruyor.
5: Vay canına.
2: Öylece duruyor. Ne düşünüyorsun?
5: 29 yıldır burada durduğu belli.
2: Evet, haklısın. Bu yaklaşık 100 yıllık evet. Bir parça. Beni buraya çeken şey berber direğiydi. Aslında buraya gelmemi sağlayan da o oldu. Evdeki en iyi parça o. Bunu orada görmek isteyen yerel bir berber var. Bunu dükkanına koymak istiyorum. Bunu yerel berbere satabilsem ne kadar güzel olur. Böylece o ve çocukları istedikleri zaman gidip görebilirler. Evet, çalıştır.
5: Bu süper bir şey.
2: En iyi kısmı bu. Her sabah istediğinde bunu yapacaksın. Evet. Şunu söyleyeyim. Bu iyi bir parça.
5: Evet.
2: 5 ila 10 bin dolar arasında satılanları gördük. Kabul ediyorum. Orijinal camlardan bazıları kırık.
5: Evet.
2: 8 bin diyorum.
5: 8 bin diyorsun. Altı bin olur mu?
2: Dükkanda mı tutacaksın?
5: Evet, dükkanda kalacak. Sergi parçası olacak. Michigan'da kalacak.
2: Tamam, Michigan'da kalmalı. Dostum, teşekkürler. Harika.
5: Gerçekten iyi.
2: Anlaştık. Sıkı bir pazarlık yapmadık. Yani 10 bin eder mi? Olabilir. Ama 10 bin almak 6 ay sürebilir. Evet, bunu 6 bine almak ve yarın yerel berberde çalışmaya başlaması harika. Herkes için ideal bir kazanç bu. Evin ana katı temizlendi, Bruce'un yatak odası dahil. Orta düzeyde satışlar var ve Magic Johnson'a ait slide'larla ilgili bir haber yok. Son büyük parçalarımız olan motorlarla ilgilenen potansiyel bir alıcım var. Tamam deyin, işte buradalar.
6: 10 yıldır Norton arıyorum.
2: Evet, bunu iyi kullanmış. İngiltere'ye gidip oradan almış, Avrupa'yı gezmiş ve sonra da buraya göndermiş. Çok havalı.
6: Bu güzel bir hikaye. Kötü tarafı şu, bu 850 model. 750'ler daha çok para ediyor ama 850'ler de hala değerli. Jantlar kötü durumda, ön frenler yok. Epey uğraşmak
2: tamam.
6: Lazım.
2: Elimizde ne olduğunu biliyorum. Yani mükemmel durumda değiller. Ama tamamen çöp de değil.
6: Hayır, tamamen çöp değiller. İkisi için de risk almaya hazırım ben.
2: Bunlarla ne yapmayı düşünüyorsun?
6: Birini restore edeceğim, diğerini de torunlarım sürsün diye saklayacağım.
2: Sen ne düşünüyorsun? Açıkçası çifti için 8 bin almayı umuyordum.
6: Ben ikisi için 3500 düşünüyorum.
2: 3500, tamam. Düşündüğümden biraz düşük oldu. 7 bin yapabilir misin?
6: Hayır.

0: pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru. 25 yıldır hep yemek sepeti seninle.
1: 25 yıldır
2: yıldır hep seninle.
3: Bu salı binde Ülker Fındık Rüyası Kakaolu Fındık Krema 175 lira. Ülker Maxi Çikolatalı Gofret 14 lira 75 kuruş.
4: Uyandıralım.
2: Çıtır külahten

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.
2: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
1: İşte bu be! İşte sahanın yeni lideri! İşte kapsamanın lideri!
0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim. Gel bir de story atalım.
3: Tamam abi, tamam.

0: TR'ye varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net!
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
13: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
15: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
16: Haydi gel.
17: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Bardaklar sütle dolsun. 1 Haziran Dünya Süt Günü kutlu olsun.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Marşımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
3: dondurma. Teşekkürler.
4: Görüşürüz.
5: Ya ben
6: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz.
7: Ya da her şekilde görüşürüz.
6: O yüzden hiç utanma Kaya.
4: Görüşürüz.
8: Görüşürüz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
9: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Hayır, beşe çıkarım.
1: Altıdan aşağı olmaz, altı olmalı.
0: Altı diyorsun. Evet. Neyse tamam, öyle diyelim.
1: Harikasın, bunu sevdim. Pekala, nakitme dostum. Şuna bak, buna bayıldım. Anlaştık. Hadi, onları yükleyelim.
2: Merhaba dostum.
3: Merhaba, ben nasılsın Mike. Ben Taylor.
2: Memnun oldum Taylor.
3: Ben de.
2: Arabaya bakıyordun, uğrayıp ne düşündüğünü...
3: Evet.
2: ...bilmek istedim.
3: Evet, güzel görünüyor. Çalışıyor mu?
2: Ha, çalışıyor. Öyle mi? Evet. Bu eski turbo dizelleri öldürmek zordur.
3: Tamam mı? Kaput açmamızın sakıncası
2: var mı? Kesinlikle yok. Bunlarla ilgili ne biliyorsun?
3: Şey ya, bir tamirci kadar değil ama başımı dertten kurtaracak kadar şey biliyorum.
2: Bu iyi, güzel.
3: Evet.
2: Bununla ilgili birkaç şey biliyorum.
3: Tamam.
2: Tamam mı? Çalışıyor. Lastikler de iyi. Bir süre hangarda durmuş, sonra buraya gelmiş.
3: Pekala.
2: Burada birkaç kez ileri geri hareket ettirdik. Frenlerde biraz iş var.
3: Tamam.
2: Yani biraz masraf yapman gerekecek ama genel olarak... İyi durumda. Bunun için 2000 istiyoruz.
3: Aslında bu biraz düşündüğümden yüksek. 1200 dolar civarına düşebilir misin?
2: 1200? Dünyanın en kötü teklifi değil ama açıkçası bundan biraz daha yüksek olmasını isterim. Şöyle yapalım. 1500'e çıkarsan anlaşırız.
3: 1500 mü?
2: Evet. Elimizde ruhsat var ve istersen... Satış belgesini de hazırlayabiliriz ama ben doğrudan konuya gireyim. Izgarası da dahil olmak üzere bir sürü araba parçası da vereceğim. Ayrıca arka koltukta da bir sürü parça var.
3: Onları da gördüm.
2: Yani araba artı parçalar 1500 dolar. El sıkışalım.
3: Anlaşalım.
2: Tamam. Sağ ol dostum.
3: Teşekkür ederim.
2: Arabayı 1500 dolara sattım. Sanırım Bruce biraz daha isterdi ama sonuçta arabanın iş gerektirdiğini biliyor. Yani ondan kurtulması daha önemliydi çünkü artık kullanmıyor. Mutlu olacak. Pekala, gidip biraz nakit alalım, ruhsatı verelim ve buradan çıkalım.
3: Tamam, olur.
2: Harika.
4: Bu çılgınca. 30 yıl.
1: Evet, evi görmeye hazır mısınız?
5: Evet.
6: Evet, evet hazırım.
1: Önce asıl konuya girelim. Harika görünüyorsun, ne yaptın?
6: Herkes bana sakallarını kes
1: tamam.
6: dedi.
1: Harika görünüyorsun dostum. Tıraş oldun evet. Bahçen de toparlandı. Bu ev tonlarca kilo verdi. Bu evden ve bu depodan yaklaşık 15 ton atık çıkardık.
5: Evet.
1: Yaptıklarımızı görmeye hazır mısın?
6: Evet.
5: Tamam.
1: Önden buyurun.
6: Tamam.
1: Ne düşünüyorsunuz?
5: Vay canına. Bu inanılmaz, tezgahlara bak. Onları görebiliyorsun.
6: Tezgahlar yapıldığı zamankiyle aynı renkte.
1: Beyazlar, bunu evet, biliyor
5: beyaz.
1: Muydun?
5: Evet, evet. Bir zamanlar hatırlıyorum.
1: Hadi salona geçelim.
5: Buradan geçebiliyorsun. Burada oturma alanları var, yemek masası var. Bu harika.
6: Şu an kendimi rahatlamış hissediyorum. Evi tekrar ev olarak görmek çok
1: evet.
6: iyi. Bu bana kendimi iyi hissettiriyor ve duygulanıyorum.
1: Tamam işte bu dostum. Ne düşünüyorsun?
6: Çok daha iyi görünüyor.
5: Bu inanılmaz.
6: Gerçekten inanılmaz.
1: Kokpit dediğin alan buradan buraya kadardı.
6: Evet.
1: Şimdi tüm yatak odası senin.
6: Nutkum tutuldu.
1: Hadi bodrumu da görelim.
5: Hadi görelim.
1: Aşağıdaki zemini senin için tamir ettiğimizi fark ettin
6: Teşekkür
1: mi?
6: Teşekkür ederim.
1: Daha güvenli hale geldi.
5: Vay canına.
1: Burada çok fazla temizlik yaptık.
6: Çok etkilendim.
1: Televizyonda dedikleri gibi ama daha fazlası var.
6: Vay canına.
1: Pekala.
6: Merhaba.
1: Şimdi yankı yapıyor.
6: Evet.
5: Çünkü boş.
1: Temizlik yaparken arılar
5: evet.
1: hiç mutlu olmadı.
5: Evet, ne yapacaksın baba?
6: Konser salonu yapabiliriz.
1: Yapmayacağın şeyleri söyleyeyim. Burayı tekrar evet. doldurmak.
6: Evet.
5: Evet.
6: Bu duyguyu tarif etmek mümkün
1: evet.
6: değil.
1: Risk aldık. Eskiden güzel olan bir sürü eşyam vardı ama nasıl satılacağını bilmiyorduk. Berber direğinin satılacağını biliyorduk ve sattık. Tekneyi biraz nakit paraya sattık. Motosikletleri de çok iyi bir paraya sattık ama... bizi asıl yukarı taşıyan 1977'de çektiğin Magic Johnson slaytları oldu.
6: Çok iyi.
1: Müzayede evin bunları almak için çok çok heyecanlı.
6: Harika.
1: 15 ila 20 bin dolar arasında satılacaklarını düşünüyorlar.
6: Oo.
1: Yani hepsini toplarsak bu hafta burada 41 bin dolarlık satış yaptık.
6: Aman tanrım.
1: Ama maliyetler biraz yüksekti. Temizliğin 10 bin dolar olacağını düşünüyordum ama 15 bin dolar tuttu. Bu da bize 26 bin dolar bıraktı.
6: Tamam.
1: Kârı yarı yarıya bölüyoruz.
5: Bizi bu akşam yemeğe mi götürüyorsun?
1: Bir sürü akşam yemeğine çıkarsınız. Al bakalım dostum.
6: Bu çok güzel. Ama bu alan...
1: Daha güzeli ne? Para mı yoksa alan mı?
6: Daha iyi.
1: Size bir sürprizim daha var. Evin içinde. Hadi gidip bakalım. Güzel bir şey.
2: Nasılsın büyük baba?
5: Sürpriz. Hadi büyük babaya sarılın.
6: Vay canına. Torunlarımı evde görünce beklediğim şeyin bu olduğunu fark ettim. Onları çok özlemişim ve bu büyük bir mutluluktu.
5: Bunu...
1: Ne yapmak için yer açtınız?
6: Evet.
5: Bunu... Buraya ailemle geleceğimi hiç düşünmezdim. Onun artık eskisi gibi yaşamadığını bilmek beni rahatlatıyor. Ve artık buraya uğrayıp burada kalabiliriz.
6: Aa, senin de boyun tam Ivan'ın 2014'teki boyu kadar.
5: O da 6 yaşındaydı.
6: İkisi tıpatıp aynı boydalar.
5: Hı-hı. Matt ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Burada paha biçilemez bir iş yaptılar. Bunun için sonsuza kadar minnettarım.
6: Burada yaptığınız iş inanılmazdı. Çok çok teşekkür ederim. Söz veriyorum buraya tekrar gelmeyeceksiniz.
1: Evet, harika bir haftaydı. Bruce ve Hannah ile Michigan'da harika vakit geçirdik. Bruce bugün kazandı. Tam olarak istediğini aldı. Torunları oturma odasında. Çok çok duygulandı ve gözyaşlarına boğuldu. Güçlü bir adamı ağlatmak iyi iş yaptığın anlamına gelir. Ohio'daki herkes yanılıyorsunuz. Michigan'daki insanlar harika.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, sigortam Net.
9: Pozisyon ekranda, Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
10: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
11: Bir de böyle Otobit'te.
12: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
13: Dondurma gibi değil, dondurma.
14: Bellona'da. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
15: Bellona, Bellona.
16: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
17: Vay, yeni teknoloji.

0: filo yapmış.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Gün boyu çamaşırını koru.
5: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
6: Mol Ped'den kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Hadi maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Bu salı binde Nora buğday unu 109 lira. Efsane yerli pilavlık pirinç 275 lira.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
11: Üst düzey bir meydan okuma.
10: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
12: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
10: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

0: Uzun yıllar önce Semiriton ve Nemesis arasında iyilik ve kötülüğün savaşı baş gösterdi. İkiz kardeşler birer kanlı düşmana dönüşmüşlerdi. Ama başından anlatayım. İkisi de inanılmaz güçlüydü. İstemeden insanlara zarar veriyorlardı. Şehir sakinleri bu kardeşlerden iyice korkmaya başlamıştı. Ailenin uyumasını beklediler. Sonra çıkışları kapatıp evi ateşe verdiler. Anne ve babaları diri diri yandı. Ama ikizler yara almadan kurtuldu. Semiriton adalet için savaşıp koruyucu oldu. İntikam ateşiyle yanan Nemesis ise tüm dünya anne babası gibi acı çeksin istiyordu. Semiriton kardeşinin öfkesini dizginlemeye çalışsa da Nemesis güçlü bir silah yaptı. Bütün nefretini ve öfkesini içine kattığı bir çekiç. Semiriton'u yok edebilecek tek silah buydu. Nemesis onu bir elektrik santraline çekti. Burada kardeşini sonsuza kadar def edecekti.
1: Joey, ne oldu?
2: Kaç çabuk, acele et. Oh.
3: Geri çekil.
0: Nemesis kardeşinin bu masumu kurtarmaya geleceğini biliyordu.

0: Kardeşlerin gücü birbirine denkti. Çekici, Nemesis'e üstünlük sağlıyordu. Ama kısa bir süre için. Samaritan ve Nemesis patlamada öldü. Bize anlatılan hikaye böyle. Ama bence Samaritan hala yaşıyor.
1: Günümüz.
2: Seyircimize ithafen soruyorum. Samaritan koruyucu bir kahramansa peki neden ölmüş numarası yapsın?
3: Ki öyle. Samaritan bizi terk etti.
2: Tamam.
0: Ne saçmalıyor bu?
2: Ama neden?
3: Bunun cevabı kitabımda. Samaritan yaşıyor.
4: Sen. Üstünde para var mı?
0: Anne, hadi ama.
4: Geçen hafta borç verdiğim şu 5 dolara ne oldu? Otobüs için lazım. Lütfen geç kalıyorum. Hem bu 5 dolar vergisi düştükten sonra 1 saat sürgü ve lazımlık temizlemenin karşılığı.
0: Tamam anne, al hadi.
4: Teşekkür ederim. Seni seviyorum.
0: Seni seviyorum.
4: Bu arada unutma. Çöpü dışarı çıkar.
0: Dışarısı yağmurlu.
4: İçerisi kokuyor. Kapıyı da kilitle. Uslu dur.

0: Tamam. Dur biraz bekle.
1: İyi bir şey mi?
0: Olabilir.
1: Bulmaca falan çöz.
2: Of, hayır. Yine mi?

0: Merhaba. O elindeki ne?
1: Radyo.
0: Güzelmiş. Çalışıyor mu?
1: Ruhunu çoktan teslim etmiş.
0: Neden bozuk radyoyu aldın?
1: Sen neden kırık saat takıyorsun?
2: Hey bacaksız! Merhaba Sam. Hadi ama bücür. Yine kapınızı mühürlemişler. Hadi gel yardım et.
0: Neden yardım edeyim ki? Bana hep bücür diyorsun.
2: Ne yani, özür mü bekliyorsun? Para kazanmak istemez misin ufaklık?
0: Demin ne dedim ben? Kapa çeneni Jace.
2: Anlaştık bücür. Nereye gidiyorsun? Bırak artık şu havaları. Paraya ihtiyacın yok mu? Hadi gel benimle. Hadi hazır kimse bakmıyorken kes sızlanmayı da gir artık. Hadi bakalım. İşe koyulma vakti. Hadi sen şuradan başla.
0: Nasıl?
2: Duymadın mı? Hadi acele et.
0: Ne?
2: Şuradan başla işte. Aşağı kısımdan. Hem boyuna da uygun. Hadi bana bakacağına başla. Hadi biraz gayret et. Evet. Çek. Çok güzel. Burada çok para var. Hadi ufaklık daha hızlı olabilirsin. Uçur beni. Kuşlar gibiyim. Uçuyorum. Kartal oldum. Gideceğimiz yerde bunu pek gösterme.
0: Anlamadım.
2: Cyrus, Nemesis'e bayılıyor. Onun gibi olmak istiyor.
0: Biz Cyrus'a mı gidiyoruz? Bana Cyrus'a gideceğimizi söylememiştin. O adam resmen kaçığın teki.
3: Buna ne kadar istiyorsun?
2: 400.
3: Sen o rakamı ona böl. 40 yeter, 40.
2: Olmaz, o 40'ın başına bir ekle.
3: Senin kafan mı iyi?
2: Hadi ama.
3: Şunu tartıya koy. Tartı yalan söylemez. Kırk işte.
2: İyi de burada 40 demiyor ki. Çıldırmışsın sen.

0: Merhaba patron.
1: Hey! Ne haber dingil? Basketbol takımın için şeker mi satıyorsun?
2: Hayır, kablo satıyorum.
1: Ha, iyi iş. Kaç paraya satıyorlar?
3: $40.
1: $40 ha? Ciddi para kazanmak ister misin? Castle Road'da bir dükkan var. Dikkat dağıtacak biri lazım bize. Ne dersin?
2: Dinle dostum. Ben senin için bir şey yapmam.
4: Sevsinler.
1: Jace kapı gibi çocuk ama içi
2: ben
1: boş.
2: Ben yaparım.
1: Ne dedin?
2: Yok artık.
5: Ne var? Bunu yapabilirim.
2: Çıldırmışsın sen dostum.
5: Sadece dikkat mi dağıtacağım?
1: Evet, tek yapacağın şey bu.
5: Peki, anlaştık.
1: Gel.
6: Bir sorun mu var?
2: Hayır, ben...
6: Ne var teyze? Neden bakıyorsun öyle?
7: Arkadaşımla bir derdin mi var?
6: Evet, ne var?
1: Hadi hadi yürü. Bak, görüyor musun? Şu ihtiyar.
5: Evet.
1: Tamam, bakma öyle. Birkaç tane loto kuponu alacağız.
5: Tamam.
1: Bunun için de seni vurmaz herhalde.
5: Vurmaz herhalde derken?
1: Ne yapacağını biliyorsun.
5: Bir dakika.
1: Hadi göreyim seni.
2: Oh, yardım edin. Lütfen yardım edin. Lütfen yardım edin.
8: Şimdi hiç seninle uğraşamam.
2: Oh, araba çarpıp kaçtı. Lütfen yardım edin.
8: Defol git buradan. Bu beni ilgilendirmez.
2: Yardım, kalkamıyorum.
8: Gel bak. Bu ne böyle ha? Acı sos. Lanet olası hırsızlar.
2: Kaçın, kaçın.
8: Lanet olsun.
4: İşte bu.
2: İşte bu. Kaçın.
1: İşte bu kadar. Evet. Aferin sana. Hadi açın şunları, açın. Değerli şeyler getirdik. Her zaman getirdiğimiz gibi yani.
9: Dalga mı geçiyoruz?
1: İçine bakmaları da söylemiştim ama.
9: Bunların içine bakmadan mı aldınız?
4: Cips de fena sayılmaz.
1: Salağın işi işte. Yanlış kutular almış. Ne yapayım?
2: Hayır, ben aynen senin dediğini yaptım.
1: Sen bana yalancı mı diyorsun lan ha? Yürü.
7: Yalan mı söylüyorsun Reza?
1: Tamam gel. Hayır Cyrus.

0: Kaç yaşındasın sen?
1: 13.
0: En gençleri, en ufakları. Bunları ben de yaşadım. Kabak tadı verdi. İt ite, it kuyruğuna. Burada da öyle mi oldu? Yat kalk dua et. Ufaklık ne zaman susacağını biliyor.
2: Cyrus, öyle olmadı.
3: Reza.
1: Seni sevdi. Diş gösteren insanları sever.
4: Az önce ödüm koptu.
1: Ama ispiyonlamadın. Bu da iyi bir şey.
2: Hadi yürü.
5: İşe bak.
0: Hayranısın demek. Dur söyleme. Onu seviyorsun çünkü iyi bir adamdı. Bense... senden daha farklı düşünüyorum.
4: Nemesis insanları incitti.
0: Evet bazen. Ama asıl mesele incitmen değil. Kimi incittiğin? Hep bileğinin hakkıyla dövüştü. O öldüğünde senin yaşlarındaydım. Benim kahramanımdı. Nemesis mütevazıydı bir kere. Sadece dayağı hak edenleri dövdü. Buradaki insanlar için Nemesis bir tanrıydı. Samaritans'a bizler açlıktan ölürken sadece zenginleri koruyan o polislerden biriydi işte. Bu bugün yaptığın şey için. Bu da daha sonra yapacakların için.
6: İsa yol gösterir.
7: Bunu her ay yapıyorsun. Sana maaşımı ayın 5'inde aldığımı kaç kez söyledim. Neden sürekli beni böyle utandırıyorsun? Yeter.
1: Anne.
3: Kuralları biliyorsun.
7: Kirayı ödemediğim hiç oldu mu?
3: Ayın 1'inde ödemedin.
7: Anne. Hayır. Anne. Bekle. Bundan zevk alıyorsun.
3: Burada hayır kurumu işletmiyorum.
1: Al şu parayı işte.
7: Al. Aç şu lanet kapıyı.
3: Kişisel algılama.
7: Her zaman aynı hikaye. Şunu daha çabuk açamadın değil mi? Gel. Ne sinir adam. Oğlumla beni dışarıda bırakıyor. Elime para geçer geçmez işi bırakıyorum. Otobüse atlıyoruz. Bu şehirden gidiyoruz ve bir daha da bu iğrenç adamı görmüyoruz.
4: Nereye gidiyoruz?
7: Orasını henüz düşünmedim. Senin yüzünün hali ne böyle?
4: Bir markete girmiştim. Ayağım kaydı. Raf kırıldı ve bütün soslar üzerime döküldü. Marketin sahibi de kimseye söylemeyeyim diye bana para verdi işte.
7: Ben sana her zaman ne söylerim? Sen her zaman ne söylerim?
4: Kararların bir sonucu vardır.
7: Kesinlikle. Bu parayı nereden buldun?
4: Bunu neden almadan önce sormadın?
7: Bu işte çok başarılı olamasam da hala senin annenim.
4: Anne...
0: Güzel, gelmiş.
3: Herif bize bunların çok sağlam patladığını söyledi.
1: Nereden buldunuz?
3: Şehir dışında kapattıkları askeri üs var ya. Hı. Mühimmat gömme ekibine adamımızı yerleştirdik.
0: Gömülen şeyler sana musallat olur.
1: Hayaletler gibi.
5: Dikkat et.
0: Bom.
3: Şu işi ne zaman yapacağız?
0: Yarın.
8: Ciddi bütçe kesintileri nedeniyle memurlar sendikasının başlattığı grev ikinci ayına girerken haciz ve tahliyelerin görülmemiş boyutta artması sonucu işsizlerin ve evsizlerin sayısında da hızlı bir artış görüldü. Bir süredir yaşanan mali krizle...
2: Gelin, gidiyoruz. Hey, bana bak. Şaka yaptın mı sandın? Senin yüzünden kaybettiğim parayı ver.
9: Tutun şunu.
2: Çığlıklarını annen bile duyacak.
4: Annem şu an işte.
2: Öyle mi? O zaman cesedini bulacak. Atarım.
9: Senin derdin ne?
10: Gel gel.
4: Aman tanrım.
10: Hadi artık. Yaylanın. Sana yeni arkadaşlar lazım. Haksız mıyım? Hadi gidelim buradan.
9: Hadi dostum.
2: Hey!
9: Gidelim hadi.
2: Nerede yaşadığını biliyorum ihtiyar.
4: Semeritan.

0: Aman tanrım.
1: İş gücünün yaklaşık %17'si şu an işsiz ya da düşük maaşlı hale geldi. Otonom sanayinin yükselişiyle bu sayıda patlama bekliyor.

mit Joe. Joe.

0: Ben sürekli seni kollamak zorunda mıyım?
1: Ben sürekli seni kollamak zorunda mıyım?
2: Memur bey.
3: Kanıt odası kapalı. Daha sonra gelin.
2: Hiç bunlardan görmüş müydün? Karartma bombası. Elektronik aletleri anında çökertir.

Nerede? Nemesis. O burada. Gücünü hissediyor.

0: Tanrım, o şey gerçek miymiş?
1: Tabii ki gerçek. Dalga geçtiğini mi sandın?
2: Gidiyoruz.
3: Aa, hayır.
4: Konuşmamız gerekiyor.
3: Hayır, gerekmiyor.
4: Onu buldum.
3: Hayır, bulmadın.
4: Merhaba Kedicik. Çok ciddiyim. Onu buldum, Samaritan'ı.
3: Aha, aylar önce söylemiştin. Sizin okulun hademesi miydi?
4: Hayır, o değil. Gerçi o da bir hademeye göre çok güçlüydü.
3: O zaman Bulldog'dan kaçan şu postacıdan bahsediyorsun. Malum o cins köpekler çok hızlıdır.
4: Köpek hızlıydı ama asıl sen adamın koşuşunu görecektin.
3: Bak evlat, ben ciddi bir gazeteciyim. Bir entelektüelim.
4: Biliyorum, işine de saygı duyuyorum.
3: Kitabımı aldın mı bari?
4: Tabii ki aldım. Tamam, seni canlı yayında izledim.
3: Evet.
4: Hayır ama videolarını seviyorum. Sürekli izliyorum. Hadi.
3: Bak evlat, buraya gelip beni rahatsız edemez, tuhaf yaşlı adamların ani hareketler yaptığını söyleyerek müşterilerimi korkutamazsın. Git
4: sana
3: artık.
4: Bu seferki hepsinden farklı diyorum. Bak, sadece 10 dolarım var. Beni dinleyeceksen bir kitabını alırım. Oh, ne kadar güzel.
3: Bu duvarlarda 20 yıllık kan, ter ve gözyaşı var evlat.
5: Birkaç günde kırık kemiklerini iyileştirme yeteneğiyle doktorları şaşırtan adam.
3: Bu arada sana göstermek istediğim bir şey var. Ama el süremezsin. Dokunmak yok. Sadece bak. 10 yıl önce emniyetin kanıt deposunda görevli bir arkadaşım işte bu fotoğrafı çekmiş. Elle dövülmüş, özel bir çekiç. Güzelliğe bak. Nerede bulmuş dersin?
4: Nerede?
3: Bu çekiç öldükleri yerde bulunmuş.
4: Vay canına.
3: Nemesis bu çekici kardeşine duyduğu nefretle dövdü eminim. Ve bu çekiç ikizlerden birinin üzerinde iz bırakabilecek yegane şey. Benim teorim, Nemesis o elektrik santralindeki yangını şehirde büyük bir korku ve kaos yaratmak istediği için çıkardı. Ve tabii kardeşini de bu tuzağa çekmek istemişti. Ama planı kontrolden çıkıverdi. Sonuç olarak onu kendi nefreti yok etti.
4: İşe bak.
3: Pekala, artık konumuza dönelim. Bu kez bulduğun Samaritan kim?
4: Çöpçülük yapıyor. Benim tam karşımdaki apartmanda oturuyor.
3: Gayet uygun.
4: Bak, bu sefer gerçekten farklı. Bana zorbalık yapan 3 çocuğu dövdü.
3: Ve bir de çocuk mu
4: dövüyor? Hayır. Bunlar büyük çocuklar. Çetedeler. Adamın sırtında kocaman korkunç bir iz var. Tam olarak yanık izi gibi.
3: Peki sen bu izi nasıl gördün?
4: Camdan evini görebiliyorum.
3: Tamam, hangisi daha endişe verici bilemedim. Komşunun Samaritan olduğunu düşünmen mi, birinin evini dikizlemen mi?
4: Hayır. Bu öyle bir şey değil.
3: Pekala, sen diyeceğini dedin. 10 dolara bu kadar.
4: Sadece bir dakika daha bekle. Bir şey göstereceğim.
3: Hadi eşyanı da topla.
4: Bak, bunu o yaptı. Bir tutuşta bıçağı eğdi.
3: Çıplak eliyle mi?
4: Çok acayip değil mi?
3: Belki de bu bıçak çöpçü ona dokunmadan önce de böyleydi.
4: Yaparken gördüm.
3: Baktım. Yamuk bir bıçakla yara izi olan birinden fazlası lazım.
4: Sam.
3: Yaklaşmışım. Hadi eşyanı topla.

0: This place, it stays with me.
1: Pozisyon ekranda, Nazmaç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ek ve yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
5: O zaman markete gidelim.
6: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
5: Nasılsın?
7: Herhangi bir cips mi?
4: Hayır.
6: Varsa raffles, maça varız.
4: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin. Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?
9: Tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
7: Tehlike çok büyük.
8: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
9: Olamaz mı?
8: 10 dakika içinde.
6: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
10: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
9: Bu gerçekten dehşet verici.
7: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
6: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
11: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
12: Hangi kredi? Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihleri arasında Makarnalar'da 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
14: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
15: Jet motoru susturucularından ilham alan Dyson Hushjet. 100 metrekareye kadar alanların havasını güçlü ve sessizce temizler. 5 yıla kadar ömrü olan elektrostatik filtresiyle polenleri ve alerjenleri yakalar. Koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. Hushjet, kompakt, güçlü ve sessiz.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
2: Evet, vapurlar yüzer.
1: Ama aşağısı iş bankası şubesi.
2: Evet.
3: Yüzen banka.
1: Benim aklıma gelmişti bu.
2: Öyle mi?
1: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Uzay şubesi. İçeriye direkt giriş olacak.
4: Nasıl çıkar ama?
1: Bir de böyle bir projem var. Fidanmatik. Dikilmeye hazır.
5: Başka yok mu?
3: Aslında bir tane daha var.
1: Bunu da geçtim başımızdayım.
6: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
7: Benim bankam iş bankası.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
9: Evli çift yangında feci şekilde öldü. Bu da ne? Samaritan günü kurtardı. Samaritan.
10: Kendi kuzenim yalan söylediğinde Cyrus'ın gözünde ben ne duruma düşüyorum?
11: Hiç hoş görünmüyor.
10: Sana kefil oldum.
11: Farşat, ne dememi istiyorsun?
10: Hiçbir şey. Kapa çeneni yeter.
11: İşte o. Bu adam. İşte bu ihtiyardı.
12: Sizi bu ihtiyar mı benzetti?
11: Gitmedikten de seni de benzetsin. Bu adamdı işte.

0: Sen!
1: Ne var? İşte buradayım.
0: Ne var derken? Yemek yemeyecek miyiz?
1: Ben...
0: Senin yüzüne ne oldu?
1: O mu? Dolabın kapağına çarptım.
0: Dolap demek. Bu dolabın bir adı var mı?
1: Adı mı? Hayır. Sadece dolap işte.
0: Buyurun.
2: Oğlunuz bana ait değerli bir şey almış.
0: Ne? Sen de kimsin?
2: Josh Smith, şu karşıda oturuyorum.
0: Oğlum ne almış?
2: Küpür albümümü.
0: Sam, çabuk buraya gel. Sen bu adama ait bir şey aldın mı?
2: Geri alayım.
0: Hemen özür dile.
1: Çok özür dilerim.
0: Tek söyleyeceğim bu mu yani?
1: Bilemedim. Hayranınızım.
0: Sen ne saçmalıyorsun? Bu da ne demek oluyor? Bir dakika. Bir şey rica edebilir miyim? Bakın, o iyi bir çocuktur. Lütfen polise haber vermeyin. Bir daha tekrarlanmayacak, söz veriyorum. Bu bir mazeret değil, biliyorum. Ama babası... Oğlum çok değişti. Beni suçlayabilirsiniz. Ama o iyi bir çocuktur. Sadece bocalıyor.
2: Zararı yok. İyi bir annen var. Şanslısın. Çok şanslısın.
0: Ah, lanet olsun.
2: O çöp variline bakmıştım. Pek bir şey yok.
1: Albümü uzun süre tutmayacaktım. Sadece seni o sandım.
2: Üzülme. Ben de vaktiyle ufak tefek şeyler çaldım. Sahi sen beni kim sanmıştın? O mu?
1: Evet.
2: Ama Samaritan öldü.
1: Söyledikleri bu.
2: Bense yaşamamı çöplerden sağlıyorum. Tek yaptığım bu.
1: Sana katılmadığımı söylersem beni dövmezsin değil mi?
2: Asla dövmem. Ne diyeceksin söyle.
1: Kupür.
2: Pek bir şey yok.
1: Albümü uzun süre tutmayacaktım. Sadece seni o sandım.
2: Üzülme. Ben de vaktiyle ufak tefek şeyler çaldım. Sahi sen beni kim sanmıştın? O mu?
1: Evet.
2: Ama Samaritan öldü.
1: Söyledikleri bu.
2: Bense yaşamamı.

0: Bana o adammış, bu adammış deme. Sen kendi işine bak, ben de kendi işime.
1: Yalan söylüyorsun, sana inanmıyorum.
0: Dinle evlat.
2: Patladık onu. Evet, patladık, geberdi.
3: Tanrım. Tanrım. Aman Tanrım. Lütfen. Yüce Tanrım. Sen iyi misin?
0: Hayır değilim.
3: Yok artık. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Sen olduğunu biliyordum. Biliyordum işte. Biliyordum. Başından beri sen olduğunu biliyordum.
0: Su. Su lazım.
3: Biliyordum millet.
0: Sus, bağırma.
3: Tamam.
0: Su.
3: Gir hadi.
0: Git başımdan uğursuz velet.
3: Asla gitmem. Bu hayatımın en güzel günü.
0: Senin için belki. Ah, dünya varmış.
3: Semirat'ını bulduğuma inanamıyorum.
0: Yanlış.
3: Nasıl yani? Sadece araba çarpan, bütün kemikleri kırılan ve dondurma yiyen bir adam mısın?
0: Evet, bunu yiyorum. Vücudumu serinletsin diye.
3: Sadece buzlu su içsen olmuyor mu?
0: Tadını sevmiyorum.
3: Ben de yiyebilir miyim?
0: Hayır. Kusura bakma. Acil durumlar için saklıyorum.
3: Neden öyle buhar çıkardın?
0: İkiye bölünerek çoğalma. Hücresel termodinamikten anlar mısın?
3: Ne? Ben daha 13 yaşındayım.
0: Ama sıcak çarptığında ne olduğunu bilirsin. Benim de canım yandığında vücudum aşırı ısınır ve hemen serinletmezsem... Kalbim patlar.
3: İnsan da böyle olmaz. Bir dakika. Nemesis'e de böyle mi oldu? Siz kardeştiniz değil mi?
0: Şu Nemesis konusu yeter artık. Hadi sen de biraz dondurmaya.
3: Teşekkür ederim. Sen babamı da kurtarmışsın.
0: Böyle şeyler nereden aklına geliyor? Hiç sözlükten kuruntulu kelimesine baktın mı? Sen öylesin, kuruntulu.
3: Kuruntulu değilim, çok ciddiyim. Sen babamı kurtarmışsın. Babam araba çalardı. Bir gece onu yakalamışsın. Ama polise vermek yerine onunla konuşmuşsun.
0: Şimdi de masal yazarak mı geçiniyor?
3: Hayır, o öldü.
4: Bakalım insanları uyandırabilecek miyiz?

0: Sakarlık işte.
1: İşte gidiyorlar.
2: Bundan daha iyisini yapabiliriz.
3: Uzatma, yoksa çok kötü döveceğim.
4: Ya öyle mi?
3: Evet.
4: Beni mi döveceksin?
5: Sen istedin. Gel buraya.
6: Granite City halkı, çaresizlerin yardımına kim koşar? Bizim kahramanımız kim?
7: Nemesis mi bu?
6: Bu şehrin kenara attığı tüm insanların uğruna bir devrim başlatmak için döndü. Bizim hareketimizde güç ve yetki tekrar halkımızın eline geçecek. Sizin olanı geri almanızın zamanı geldi.
8: Takın şunları. Hadi dostum.

Mandato.

Yetkililer dün gece yaşananlardan sonra şokta. Gizemli bir kesinti ve Nemesis maskeli adamlar yağmalamayla geçen uzun bir geceyi tetikledi. Birkaç kişi yaralandı. Şehir zaten yüksek işsizlik ve artan yoksulluktan bunalmışken bazıları her an ciddi bir çöküşün yaşanabileceğini söylüyor.

0: Hey. Söylesene ne yapayım? Peşimi bırakman için seni otobüsün önüne mi atayım?
1: Semerat'ın öyle bir şey yapmaz.
0: Ya o da kötü bir gün geçiriyorsa? Gel hadi.
1: Bunun içinde ne var?
0: Hey, dur. Kamera var, dokunma.
1: Onu nereye götürüyorsun?
0: Rehin dükkanına.
1: Ya ne kötü. Sen bütün gün ne yapıyorsun? Bir şeyleri tamir edip takılıyor musun?
0: Ben bir trogloditim. Nedir biliyor musun?
1: Hayır.
0: Mağara adamının Yunanca tabiri. Yani ben bir mağara adamıyım. Küçük bir dairede yaşıyorum ve mutluyum. Rahatım yerinde. Yalnızlığı seviyorum. Beni rahatsız eden, bunalıma sokan şey... insan içinde olmak. Anlıyor musun?
1: Hayır.
0: Bal gibi anladım.
1: Hayır. Çok mantıksız geliyor. İnsanları kurtarıyorsun. Sen yalnızlığı sevemezsin. Bu bana çok saçma geliyor.
0: Tanıdığım en değişik çocuksun, hakkını vereyim.
1: Kameraya kaç para alırsın?
0: Bilmiyorum.
1: $10, $20.
0: Nesin sen, muhasebeci falan mı? Bak şimdi bir ricam var. Ben içerideyken burada kal.
1: Seninle gelecek miyim?
0: Hayır, zaten o yüzden burada bekle dedim. Hey!
2: Ne var, ne bakıyorsun?
0: Kusura bakma.
1: Ne yani? Hiçbir şey yapmayacak mısın? O herifi ağaca falan fırlatabilirdin. Hayal kırıklığına uğradım. Oh.
0: Uzak dur.
3: Sen kapıma ne yaptın öyle?
0: Çıt diye kırılıverdi. Seninle ikimiz gibi dağıldı.
3: Sen kendi adına konuş. Bu kol son pirinçlendi.
0: Pirinç bile zamanla yıpranır.
3: Buna hesabından düşeceğim.
0: Mantıklı.
3: Yine bir pazar, yine bir hurda. 25 veririm.
0: Aa, ciddi misin? Yine aynı hikaye.
3: Çok da iyi değil.
0: Şunu 50 yapalım, ne dersin? Üstüne de fotoğrafını çekeyim. Anlaştık mı?
4: Durun, ne yapıyorsunuz? Yakalayın, hırsız.
0: Görüyorsun, olacağı bu işte. Genetik ucubelere bel bağlarsan bu olur. İnsanlar sorunlarından kendileri kurtulsun. Ya da sorunları onlardan kurtulur, değil mi?
1: Öyle. Bir defa da kaç adamla dövüştün?
0: 100.
1: Vay canına. Ne kadar güçlüsün?
0: Hala çok güçlüyüm. Sen de gördün ama eskisi gibi değilim. İlgiyi kesince yeteneğin de gitgide yok olur. Ben de kestim. Uzun zaman önce.
1: Ne kadar uzağa atlarsın?
0: Eskiden 10 araba boyu, şimdi ise 9.
1: Hadi canım, yap da görelim.
0: Kusura bakma, seni eğlendireceğim diye dizlerimi zorlayamam.
1: Peki hiçbir binadan atladın mı?
0: Hayır ama bir sürü adamı atmışımdır. Şaka yapıyorum. Yeter, çok fazla şey anlattım.
1: Bana güvenebilirsin. Sen de biliyorsun.

0: Sen hiç korkar mısın?
1: Neden? Korktuğun bir şey mi var?
0: Sadece...
1: Elbette korkarım. Ne sandın? Herkes korkar. Korku doğal bir duygudur.
0: Yine de dövüşüyorsun.
1: Evet, gerektiğinde ama istemiyorum, hoşuma gitmiyor.
0: Korktuğum zamanlar ilk aklıma gelen kaçmak oluyor. Ama hep donup kalıyorum.
1: Dinle. En zekice hamle kaçmaktır. Sokak dövüşü aptallar içindir. Hayatına zerre faydası yokken onu elinden alabilecek bir yabancıyla niye dövüşesin ki? En doğrusunu yapıyorsun. Tamam mı? Hadi annen polisi aramadan eve gitsen iyi olur.
0: Peki. İyi geceler Joe.
1: Sam, saatine bakabilir miyim?

0: Onarmaya çalışacağım. Ama söz veremem.
1: Sağ ol Joe.
0: Rica ederim.
2: İsyancılar iki haftadır Granite City sokaklarında. Ansızın bir kesintinin daha ardından kimileri bunu ölü olduğu varsayılan kötü adam Nemesis ile ilişkilendiriyor. Karanlıkta gizlenen organize gruplar Nemesis maskesi takıp finans şirketlerine saldırıyor. Nemesis geri mi dön? Bu sabah şehir bu soruyla çalkalanıyor.
1: Günaydın.
0: Bugünün neresi aydın?
1: Neyin var? İyi uyumadın mı?
0: Hayır, migrenim tuttu. Büyüyünce anlarsın, resmen kabustur.
1: Kabus mu? İşte bu çok tuhaf. Kabuslarımda hep sana araba çarptığını görüyorum. Sonra seni kurtarıyorum ve...
0: Evet, bunun için minnettar.
1: Ben de şey soracaktım. Bana dövüşmeyi öğretebilir misin?
0: Hayır.
1: Lütfen.
0: Bunu unut.
1: Ya lütfen, öğrenmek istiyorum. Senin gibi olmak istiyorum. Lütfen.
0: Oh tanrım. Benim gibi olma. Pekala. İşten sonra çatıda buluşalım, tamam mı?
1: Tamam. Sağ ol.
0: Ne berbat bir fikir.
1: Merhaba. Özür dilerim, geciktim.
0: Önemli değil. Hadi bakalım.
1: Tamam.
0: Bir görelim bakalım neler biliyorsun.
1: Peki.
0: Hadi. Ben de o kadar sabır yok.
1: Sakin ol ihtiyar.
0: Oo.
1: Tamam. Pekala.
0: Şu hızlı çocuğa bak. Oo. Seri yumruk atmayı nereden öğrendin?
1: 4 yaşındayken babam öğretmişti. O ölünce bıraktım.
0: Oo. Etkilendim.
1: Sağ ol.
0: Tamam. Şimdi elime vur. Hayır hayır. Elime yumruk at. Iskalaman çok zor.
1: Bunu neden yapıyorum?
0: Neyi? Geri durmayayım.
1: Evet. Korkaklar gibi. Neden?
0: Çünkü şanslısın.
1: Karşılık vermiyorum. Nasıl şanslıymışım?
0: Şanslısın çünkü doğru yetiştirilmişsin.
1: Ya buna mecbur kalırsam? Mesela ya biri anneme saldırırsa?
0: O zaman enayi yumruğunu geçirip kaç.
1: Sence bu adil olur mu?
0: Hayat adil olsaydı şimdi herkes iyi geçinirdi ama bak öyle olmuyor.
1: Çok acayip.
0: Neymiş o?
1: Sen.
0: Oh. Oo, gerçekten mi? Bana yumruk atarsan olacağı budur. Hadi gel eline buz koyalım. Ne düşünüyordun ki?
1: Ne bileyim.
0: Biliyorsun ben tank gibiyim.
1: Oh, galiba elim kırıldı.
0: Hayır, kırık yok. Sadece incinmiş. Bu şimdi iyi gelir. Al bakalım. Elini içine koy.
1: Sağ ol. Hurdalarla uğraşmayı neden bu kadar seviyorsun?
0: Bana terapi oluyor. Şu ekmek kızartma makinesi.
1: Vay.
0: Gördün mü? Bir şeyleri kırmak kolaydır. Onları onarmaksa sakinleşmemi, odaklanmamı sağlıyor. Hem eski şeyler de ikinci bir şansı hak eder.
1: Senin gibi mi? Kızma, şakaydı. Anlatsana, Nemesis'te aranızda ne yaşandı?
0: Asla vazgeçmiyorsun değil mi?
1: İyi ki Nemesis ölmüş.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: zamanların en Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
3: Dondurulmuş pratik lezzetler A101'de. Bir daha dondurulmuş tavuklu sebzeli ramen 179 lira 50 kuruş. Dardanel dondurulmuş somon 189 lira.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
4: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
5: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
6: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
7: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
8: Tehlike çok büyük.
9: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
10: Olamaz mı?
9: 10 dakika içinde.
7: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
11: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
10: Bu gerçekten dehşet verici.
8: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
7: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
12: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
13: Evet!
14: Aman tanrım!
7: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Belki ama hiçbiriniz gerçekte olanları bilmiyorsunuz. Benim tek bildiğim ise Nemesis'in o gece öldüğü. Vur hadi.
16: Albert Kessler'a göre Nemesis elektrik santralini imha etmeyi planlamış. Böylece şehirde anarşi ve kaos çıkacakmış.
15: O adam ne söylediğini bilmiyor, saçmalıyor. Hadi git artık. Evine git.

0: Ufaklık. Nasıl gidiyor evlat?
1: Pek gitmiyor.
0: O 100 dolar için mi geldin?
1: Evet. Bileğimin hakkıyla dövüşeceğim.
0: Atla. Sil. Gidelim.

0: Baksana velet. Anlatsana, ailen var mı?
1: Sadece annem var.
0: Benden iyisin. Bende hiçbir şey yoktu. Cyrus beni bulana kadar geceleri kamyonet kasalarında uyurdum. 8 yaşındaydım. Beni uyandırırdı. Ben de onu ısırırdım.
1: O günden beri onunla mısın?
0: O benim ailem. Diğerleri için de öyle. Bu duyguyu bize Cyrus verdi. O yüzden sakın ailemi üzmezsem. Yoksa elindeki her şeyi alırım.
2: Hazır mısın?
1: Evet.
2: Biraz karışık, o yüzden tüm dikkatini ver.
1: Tamam.
2: Polis gelirse ıslık çalacaksın.
1: Hepsi bu mu?
2: Çal bakayım. Olmadı. Ne?
3: Bölgedeki tüm birimler derhal 34.
4: Böyle çalacaksın.
3: Tekrar ediyorum.
1: Özür dilerim.
2: Merhaba memur bey.
3: Derhal 34. ve 3. Buyurun. Caddelere geçin.
2: Islık çalmayı öğrenmen lazım.

0: Rozet ve silah olmadan polis pek de matah bir şey değilmiş. Neden beni sattın ha? Söyle. Bizi görme diye sana rüşvet verdim.
1: O elektrik santrali şehrin bu yakasındaki şebekeye bağlı.
0: Evet. Ne olmuş yani? Bütün planı mahvedecektin.
1: Siz bomba yerleştirirken oturup izleyecek miydim yani?
0: Pekala süper polis. Sil.
2: Tamam. Tamam. Vazgeçtim. Tamam. Bırakıyorum lütfen. Durun. Hayır.
0: Duyamıyorum. Ne dedin?
2: Artık yokum. Bir daha beni görmeyeceksiniz. Yemin ederim.
0: Efendim?
2: Gideceğim. Kapatın şunu artık lütfen. Lütfen.
0: Dur.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi git ve bir daha dönme.
1: Bir daha beni asla görmeyeceksiniz. Söz veriyorum.
0: Güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica
1: sağ ol.
0: İnsanlara daima ümit verin.

0: 임단! 너는 나 필수는
1: borcunu ödemiyor. Ne? Bizi mi seçiyorsun yoksa onu mu? Ya bizimlesin ya da değilsin. Hadi gel.
0: Sam, yardım
1: kapat
0: et.
1: Kapat çeneni be. Tutun.
2: Jace, çabuk kaç buradan. Koş.
0: Daha hızlı.
3: Kaldırın şunu. Gel buraya.
1: Kaldırın. Kollarını tutun.
0: Bırakın.
1: Hey.
4: Yalvar bana.
3: Vur hadi.

0: Şuraya baksanıza. Hadi.
1: Doktor Davis, lütfen telefona. Doktor Davis, lütfen telefona.
2: Oğlumun başına ne geldi?
3: Birkaç çocuk onu dövmüş.
2: Onları durduramadın mı?
3: Hayır.
2: Ne güzel kahramanmışsın.
1: Doktor Blair, radyoloji...
4: Santrale yerleştirdiğimiz bombalar patladığında merkez şebeke iptal olacak. Yani bütün şehirde elektrik kesilecek.
0: Hey! Adam yaşıyor.
4: Kim?
0: Şu ihtiyar.
4: Mümkün değil. Şu arabanın haline baksana.
0: Ben de o yüzden diyorum. Adam hiç çarpılmamış gibi dolanıyor etrafta.
5: Adama çok sıkı çarptık.
6: Kim bu?
4: Reza'ya bulaşan bir ihtiyar var.
7: İcabına baktınız mı?
4: %100.
7: Şu ihtiyarı bir de ben göreyim bakayım.

0: Patronum seninle tanışmak istiyor ihtiyar. Bizimle geliyorsun.
1: Sana bir tavsiye vereyim. Başına büyük belalar açmadan önce uzun uzun ve çok iyi düşün, minik. Tamam mı?
0: Hadi ya, göster de görelim.
1: Nasıl istersen.

0: Gerçekten. Uç bakalım.
1: Basalım gidelim işte.
2: Bunu nasıl yaptın? O kötü adamı duvardan geçirdin. Bunu nasıl yaptın?
0: Hayır küçük kız. Adam yerden atıyor. Senin gördüğün bir şey yok. O duvardaki delik hep vardı zaten. Sadece bir göz yanılması var.
2: Hayır. Senin o adamı fırlattığını gözlerimle gördüm.
0: Yanlış görmüşsün.
3: Hayır. Bir de bunu dene.
4: Kaçın!
0: Gel çabuk. Kusura bakma. İyi misin? İyi misin? Güzel. Şimdi gitmem lazım. Tanıştığımıza sevindim.
2: Ne?
5: Ufukta bir umut mu belirdi? Granit City, Nemesis'in geri dönüşüyle korku ve şiddet dolu günler geçiriyor. Bu inanılmaz görüntüler, Samaritan'ın geri döndüğü anlamına mı geliyor? Bu küçük kız her şeyi görmüş. O adam Samaritan mıydı?
2: Büyükannem Samaritan'ın kendisini bir otobüsün önünden kurtardığını anlatırdı. Beni de kurtardı. Bir tek maskesi eksikti.
5: İnanılır gibi değil. Peki o an ne hissettin?
6: Merhaba.
0: Merhaba.
6: Haberleri çıkmışsın.
0: Evet gördüm.
6: Hı. Bir de diğer adamı gör. Çantada ne var?
0: Yok bir şey. Diğer adam ne durumda?
6: Enayi yumruğu attım. Ama sonra kaçmayı unuttum.
0: Canının yanmasını istememiştim.
6: Evet. Olan oldu. Annem artık bana inanmayacak. Kötü bir şey olacağını söylediğimde beni dinlemeyecek.
0: Ne olacakmış ki?
6: Cyrus, şu hurdalıktaki adam. Elektrik santralinde bir şeyler yapacak.
0: Polise haber ver. Ben karışmak istemiyorum.
6: Ama sadece sen bir şey yapabilirsin. Sen insanlara yardım edersin.
0: Ben kimseye yardım edemem sen.
6: Yani kaçıyor musun? Herkes kadar sen de kötüsün.
0: Sam.
3: O burada.
7: Sen neden bahsediyorsun?
3: Haberleri izlemedin mi?
7: Hayır.
5: Bu inanılmaz görüntüler Samaritan'ın geri döndüğü anlamına mı geliyor? İnanılır gibi değil. Peki o an ne hissettin?
2: Bilmem. Ama bizi koruyan biri olmasına sevindim.
5: Koruyan birinin olduğu aşikar. Şimdi Granit City'deki tek soru. Samaritan yaşıyor mu?
7: Ya gerçekten oysa? Ya Samaritan'sa?
3: Oydu. O adam Samaritan.
7: Nemesis'i aramaya başlarsa ne olacak? Bizi durdurmaya çalışırsa ne olacak?
8: Buna izin vermeyeceğim. Ona gerçek kahramanın kim olduğunu göstereceğim. 25 yıl sonra yine ortaya çıktı.

0: Anne! Anne!
1: Buradayım.
2: Ne oldu?
0: Anne çabuk ol, hemen gitmeliyiz.
2: Nereye gideceğiz?
0: Lütfen anne, beni dinle.
3: İmdat! Lütfen durun.

0: Anne, anne çabuk!
1: Getirin şu çocuğu!
0: Çabuk ol! Hadi çabuk!
2: Tamam, Bayan White, ben alt komşunuz Tiffany, lütfen kapıyı açın!
0: Anne, hadi!
1: Ölmezsiniz!
3: Yukarı çıkıyorlar!
0: Çabuk ol!
4: Lanet olsun! Ne kadar tatlı bir aile!
0: Oğlumdan uzak dur!
2: Anne!
0: Hayır! Sen yakınımda dur! Oğlumdan ne istiyorsunuz? Çocuğumdan uzak durun! Yoksa yapacaklarım hiç hoşunuza gitmez! Ne istiyorsunuz?
5: Küçük dostumla biraz konuşacağım.
0: Onunla konuşamazsın. Ben olmadan konuşamazsın. Hayır, hayır.
4: Anne, hayır. Anneme dokunmayın, bırakın. Hayır, bırak.
0: Hayır, hayır.
5: Hadi gidelim.
0: Hayır,
4: bırakın, hayır, bırakın onu. Hayır.
5: Hayır. Sen ne yapıyorsun sen?
4: Hala yaşıyor, öldürmedik ya.
0: Senin pislik.
3: Yavaş yavaş, kimmiş bakalım pislik ha?
4: Sensin. Dokunma bana.
1: Tamam çocuk.
5: Evet.
4: Bırak beni, dokunma.
5: Seni boşuna sevmemişim.
0: Gelecek, görürsün. Beni kurtarmak için gelecek.
5: Evet, o yüzden seni götürüyorum. Böylece Nemesis sonunda Samaritan'ı öldürecek.
6: Bütün bu yaşananların ardından Granicity korku içinde yeni bir dehşet gecesini bekliyor. Yetkililer aralıksız bir şekilde Nemesis'in dönüşüyle ilgili...
7: 43 numaralı peron. Albuquerque yolcuları için son çağrı. 43 numaralı perona son çağrı. Peşinden giden sempatizanları da şu an için pek uçağa benzemiyor.
6: Granicity'nin şu an bir kahramana her zamankinden daha çok ihtiyacı var.
8: Sam. Saatini tamir ettim. Sam. İyi misin?
0: Hayır. Sam.
8: Ne oldu?
0: Onu götürdüler. Sam.
8: Söyle. Sam. Kim götürdü?
0: Cyrus. Cyrus.
9: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Tam o anda biliyor.
2: Bir saniye. Blue Pop reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
3: Bambim var benim.
0: Şimdi Bambi

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
5: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
9: Tehlike çok büyük.
10: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
11: Olamaz mı?
10: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
12: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
11: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Adamlarımız şehrin her yerine dağıldı. Elektrik kesildiği anda bombalar patlayacak.
1: Güzel.
2: Bloğun hemen aşağısı.
0: Kapa
2: burası.
0: Kapa çeneni.
3: Bileğinin hakkına ne oldu?
1: Yapmadan önce yıkmalısın.
3: Başaramayacaksın. Tıpkı Nemesis gibi.

Ali, çabuk!

0: Arnold? Sam? Sam?
1: Bırak beni.
0: Sadece çocuk için geldim.
2: Çocuk iyi.
0: İyi misin evlat?
1: Evet, evet.
2: Samaritan. Hoş geldin iyi adam. Geldin. Gerçekten geldin. Samaritan'ın şehrin bu yakasından birini böyle önemsediğini görmemiştim.
0: Bırak çocuğu gitsin. Mesela neyse ikimiz halledelim.
2: Olmaz. Kahramanının düşüşünü görsün istiyorum. Herkesin bilmesi gerekeni görsün. Fasafisi olduğunu. Sana kendinden başkası yardım edemez. İyi adam.
1: Hayır.
0: Sen geride dur.
2: Hadi kalk. İyi adam. Kahramanının düşüşünü izlesem. Nemesis'in başladığı işi bitireceğim.
0: Gel hadi.
1: Hadi Joe, sen de dövüş lütfen.
2: Nemesis'in ne hissettiğini anlamışsındır. Hepimiz öyle hissettik. Seni kurtarmaya kimse gelmeyecek, iyi adam.
0: Bana iyi adam deyip duruyorsun. Ben iyi olan değilim. Ben kötü olanım.
2: Nemesis.

0: bırak beni!
1: Onun kim olduğunu biliyor muydun? Biliyor muydun?
0: Hayır!
1: Sil! Sil! Sil!

0: Bağla şunu.
1: Bırakın beni. Bırak dedim.

Göreceğiz. Bütün şehri karartın.

0: Súlysavak. Jeter! Başka oyuncak getirdin mi? Tek bildiğin bu mu?
1: Lütfen.
0: Atlat hadi! Hadi!

Kitla dönüşte.

0: Hadi gel.
1: Joe, arkanda dikkat et.
2: Eset artık ihtiyar. Hiç ortaya çıkmayacaktın ihtiyar. Şu haline bak. Derin kassın. Zavallı haldesin. Ben senin yapamadığın planını yapıyorum. Elektrik santrali, şebeke hepsini yıkıp yok edeceğim.
3: Yanlış. Planım o değildi. O bir tuzaktı.
1: Joe!
2: Ona bir bak sen. Kahramanına bir bak. O sana ihanet etti. Herkese ihanet etti. Ama kimse bana ihanet edemez.
3: Hadi!
1: Hayır!
2: Seni artık kimse kurtaramaz.
4: Hayır.
2: Hayır lütfen.

0: Jo? Ne.
1: Su.
0: No. Jo, hadi kalk lütfen. Jo. Hayır. Hayır. Lütfen pes etme Jo, hadi. Jo. Diren lütfen Jo. Jo. Jo, hadi kalk lütfen. Jo. Hayır. Hayır. Lütfen pes etme Jo, hadi.

0: Sağ ol evlat. Bu sağlam bir enayi yumruğuydu.
1: Hadi Joe, kalk artık.
0: Tamam.
1: Tutuyorum.
0: Hadi gel. Ama sakın korkma. Buradan çıkacağız.
1: Bir dakika, ne dedin?
0: Biraz acıttı.
1: Hadi be.
0: Hadi. Hadi. Hadi dostum, buradan çıkalım. Hadi. Gel gidelim. Hadi.
1: Doğru muydu?
0: İnsanlar gelmeden...
1: Doğru muydu dedim?
0: Ne, o olduğum mu? Evet. Doğru.
1: Olsun, değişebilirsin. Sen tamirden anlıyorsun. Kendini değiştirebilirsin.
0: Evlat, sana bir şey diyeyim mi? Kötü şeyleri sadece kötü insanlar yapsaydı, onlardan kurtulmak kolaydı. Ama işin gerçeği, her insanın kalbinde iyi de var, kötü de. Doğru seçim yapmak sadece senin elinde. Senin de seçeneğini biliyorum.
2: Bu taraftan, dördüncü kat, hadi acele edin.
1: Hadi gidelim artık.

0: Protestocular arkamdaki binanın yanışına şahit oldular. Samaritan olduğunu tahmin ettiğimiz bir adam içeriden küçük bir çocuğu çıkardı. Sesleri duyuyoruz.
1: Susun! Nemesis!
0: Merhaba, adın ne?
2: Adı Sam. Dostumuzun adı Sam. Haklıymışsın Sam.
0: Sam, herkesin aklındaki soruyu cevaplar mısın?
3: Evet, Samaritan yaşıyor.
4: Sam, tamam yeter artık.
3: İçerisi cehennem gibiydi. Her yer alev alevdi. Samaritan alevlerin içinden geldi ve beni kurtardı. Samaritan'dı. O benim hayatımı kurtardı.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

Belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, bellona.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Pozisyon ekranda. Nazma çabasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Bardaklar sütle dolsun. 1 Haziran Dünya Süt Günü kutlu olsun.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
4: Sadece durunladım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece durula.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
10: Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Costa ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Costa Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Migros, hepimize iyi gelecek.
12: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
13: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
14: Hangi kredi?
15: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
16: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bel Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
18: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
19: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
20: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
18: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
21: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
22: Kredi kartım hadi.
23: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
24: Net! Kazancım net, sigortam net.
25: Gün boyu çamaşırını koru.
26: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
27: Mol pedden kız sözü.
28: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
29: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
30: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
31: Ama bir mucizeye gerek var.
30: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
31: İşte bu Fairy mucizesi.
30: Fairy 30 dakikada mucize.
32: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur.
0: Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma,
4: değerinde Trinx sat. Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim. Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı Migros'ta. Kısa programda bile etkili Veniş Kosta ile lekelere elveda. 25 Mayıs 4 Haziran tarihleri arasında Veniş Kosta Multipower sıvı leke çıkarıcı çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: mı?
1: Evet, vapurlar yüzer.
0: Ama aşağısı İş Bankası şubesi.
1: Evet.
2: Yüzen banka.
0: Benim aklıma gelmişti bu.
1: Öyle mi?
0: Madem böyle projelere açıksınız, bende daha çok var. Pazar şubesi. İçeriye direkt giriş olacak.
3: Nasıl fikir ama?
0: Bir de böyle bir projem var. Fidanmatik. Dikilmeye hazır. Giden Enzat Kütüphanesi.
4: Başka yok mu?
0: Aslında bir tane daha var. Bunu daha geçtim başımızın diye.
5: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
7: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
9: bankacılık. Jet motoru susturucularından ilham alan Dyson H-Jet. 100 metrekareye kadar alanların havasını güçlü ve sessizce temizler. 5 yıla kadar ömrü olan elektrostatik filtresiyle polenleri ve alerjenleri yakalar. Koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. H-Jet, kompakt, güçlü ve sessiz.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank kartım hadi.
12: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
13: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
14: Evet.
15: Aman tanrım.
12: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Uzun yıllar önce Semiritan ve Nemesis arasında iyilik ve kötülüğün savaşı baş gösterdi. İkiz kardeşler birer kanlı düşmana dönüşmüşlerdi. Ama başından anlatayım. İkisi de inanılmaz güçlüydü. İstemeden insanlara zarar veriyorlardı. Şehir sakinleri bu kardeşlerden iyice korkmaya başlamıştı. Ailenin uyumasını beklediler. Sonra çıkışları kapatıp evi ateşe verdiler. Anne ve babaları diri diri yandı. Ama ikizler yara almadan kurtuldu. Semiritan adalet için savaşıp koruyucu oldu. İntikam ateşiyle yanan Nemesis ise tüm dünya anne babası gibi acı çeksin istiyordu. Semiritan kardeşinin öfkesini dizginlemeye çalışsa da Nemesis güçlü bir silah yaptı. Bütün nefretini ve öfkesini içine kattığı bir çekiç. Semiritan'ı yok edebilecek tek silah buydu. Nemesis onu bir elektrik santraline çekti. Burada kardeşini sonsuza kadar def edecekti.
1: Joey, ne oldu?
2: Kaç çabuk, acele et. Oh.
0: Nemesis kardeşinin bu masumu kurtarmaya geleceğini biliyordu.

0: Kardeşlerin gücü birbirine denkti. Çekici, Nemesis'e üstünlük sağlıyordu. Ama kısa bir süre için. Semiritan ve Nemesis patlamada öldü. Bize anlatılan hikaye böyle. Ama bence Semiritan hala yaşıyor.
1: Günümüz.
2: Seyircimize ithafen soruyorum. Semiritan koruyucu bir kahramansa peki neden ölmüş numarası yapsın?
3: Ki öyle. Semiritan bizi terk etti.
2: Tamam.
0: Ne saçmalıyor bu?
2: Ama neden?
3: Bunun cevabı kitabımda. Semiritan yaşıyor.
4: Sen. Üstünde para var mı?
0: Anne, hadi ama.
4: Geçen hafta borç verdiğim şu $5 ne oldu? Otobüs için lazım. Lütfen geç kalıyorum. Hem bu $5 vergisi düştükten sonra 1 saat sürgü ve lazımlık temizlemenin karşılığı.
0: Tamam anne, al hadi.
4: Teşekkür ederim. Seni seviyorum.
0: Seni seviyorum.
4: Ha, bu arada unutma. Çöpü dışarı çıkar.
0: Dışarısı yağmurlu.
4: İçerisi kokuyor. Kapıyı da kilitle. Uslu dur.

0: Tamam. Dur biraz bekle.
1: İyi bir şey mi?
0: Olabilir.
1: Bulmaca falan çöz.
2: Of, hayır. Yine mi?

0: Merhaba. O elindeki ne?
1: Radyo.
0: Güzelmiş. Çalışıyor mu?
1: Ruhunu çoktan teslim etmiş.
0: Neden bozuk radyoyu aldın?
1: Sen neden kırık saat takıyorsun?
2: Hey bacaksız! Merhaba Sam. Hadi ama bücür. Yine kapınızı mühürlemişler. Hadi gel yardım et.
0: Neden yardım edeyim ki? Bana hep bücür diyorsun.
2: Ne yani, özür mü bekliyorsun? Para kazanmak istemez misin ufaklık?
0: Demin ne dedim ben? Kapa çeneni Jace.
2: Anlaştık bücür. Nereye gidiyorsun? Bırak artık şu havaları. Paraya ihtiyacın yok mu? Hadi gel benimle. Hadi, hazır kimse bakmıyorken kes sızlanmayı da gir artık. Hadi bakalım, işe koyulma vakti. Hadi sen şuradan başla.
0: Nasıl?
2: Duymadın mı? Hadi acele et.
0: Ne?
2: Şuradan başla işte. Aşağı kısımdan. Hem boyuna da uygun. Hadi bana bakacağına başla. Hadi biraz gayret et. Evet, çek çek çek çek. Çok güzel, çok güzel. Burada çok para var. Hadi ufaklık, daha hızlı olabilirsin. Uçur beni. Kuşlar gibiyim. Uçuyorum. Kartal oldum. Gideceğimiz yerde bunu pek gösterme.
0: Anlamadım.
2: Cyrus, Nemesis'e bayılıyor. Onun gibi olmak istiyor.
0: Biz Cyrus'a mı gidiyoruz? Bana Cyrus'a gideceğimizi söylememiştin. O adam resmen kaçığın teki.
3: Buna ne kadar istiyorsun?
2: 400.
3: Sen o rakamı ona böl. 40 yeter, 40.
2: Olmaz, o 40'ın başına bir ekle.
3: Senin kafan mı iyi?
2: Hadi ama.
3: Şunu tartıya koy. Tartı yalan söylemez. Kırk işte.
2: İyi de burada 40 demiyor ki. Çıldırmışsın sen.

0: Merhaba patron.
1: Hey! Ne haber Dingil? Basketbol takımın için şeker mi satıyorsun?
2: Hayır, kablo satıyorum.
1: Ha, iyi iş. Kaç paraya satıyorlar?
0: $40.
1: $40 ha? Ciddi para kazanmak ister misin? Castle Road'da bir dükkan var. Dikkat dağıtacak biri lazım bize. Ne dersin?
2: Dinle dostum. Ben senin için bir şey yapmam.
3: Sevsinler.
1: Jace kapı gibi çocuk ama içi
2: ben
1: boş.
2: Yaparım.
1: Ne dedin?
2: Yok artık. Ne var? Bunu yapabilirim. Çıldırmışsın sen dostum. Sadece dikkat mi dağıtacağım?
1: Evet, tek yapacağın şey bu.
2: Peki, anlaştık.
1: Gel.
4: Bir sorun mu var?
5: Hayır, ben...
4: Ne var teyze? Neden bakıyorsun öyle?
6: Arkadaşımla bir derdin mi var?
4: Evet, ne var?
1: Hadi hadi yürü. Bak, görüyor musun? Şu ihtiyar.
2: Evet.
1: Tamam, bakma öyle. Birkaç tane loto kupon alacağız.
2: Tamam.
1: Bunun için de seni vurmaz herhalde.
2: Vurmaz herhalde derken?
1: Ne yapacağını biliyorsun.
2: Bir dakika.
1: Hadi göreyim seni.
2: Oh, yardım edin. Lütfen yardım edin. Lütfen yardım edin.
7: Şimdi hiç seninle uğraşamam.
2: Oh, araba çarpıp kaçtı. Lütfen yardım edin.
7: Defol git buradan. Bu beni ilgilendirmez.
2: Kalkamıyorum.
7: Gel bak. Bu ne böyle ha? Acı sos. Lanet olası hırsızlar.
2: Hadi kaçın.
7: Lanet olsun.
3: İşte bu.
1: İşte bu.
2: Kaçın.
1: İşte bu kadar. Evet. Aferin sana. Hadi açın şunları açın. Değerli şeyler getirdik. Her zaman getirdiğimiz gibi yani.
8: Dalga mı geçiyoruz?
1: İçine bakmaları da söylemiştim ama.
8: Bunların içine bakmadan mı aldınız?
3: Cips de fena sayılmaz.
1: Hep bu salağın işi işte. Yanlış kutular almış. Ne yapayım?
2: Hayır, ben aynen senin dediğini yaptım.
1: Sen bana yalancı mı diyorsun lan? He? Yürü.
6: Yalan mı söylüyorsun?
1: Tamam gel. Hayır Cyrus.

0: kaç yaşındasın sen?
1: 13.
0: En gençleri, en ufakları. Bunları ben de yaşadım. Kabak tadı verdi. İt ite, it kuyruğuna. Burada da öyle mi oldu? Yat kalk dua et. Ufaklık ne zaman susacağını biliyor.
2: Cyrus, öyle olmadı.
3: Reza.
4: Seni sevdi. Diş gösteren insanları sever.
1: Az önce ödüm koptu.
4: Ama ispiyonlamadın. Bu da iyi bir şey.
2: Hadi. Yürü.
5: İşe bak.
0: Hayranısın demek. Dur söyleme. Onu seviyorsun çünkü iyi bir adamdı. Bense... senden daha farklı düşünüyorum.
1: Nemesis insanları incitti.
0: Evet, bazen. Ama asıl mesele incitmen değil, kimi incittiğin. Hep bileğinin hakkıyla dövüştü. O öldüğünde senin yaşlarındaydım. Benim kahramanımdı. Nemesis mütevazıydı bir kere. Sadece dayağı hak edenleri dövdü. Buradaki insanlar için Nemesis bir tanrıydı. Samaritans'a bizler açlıktan ölürken sadece zenginleri koruyan o polislerden biriydi işte. Bu bugün yaptığın şey için. Bu da daha sonra yapacakların için.
6: İsa yol gösterir.
7: Bunu her ay yapıyorsun. Sana maaşımı ayın 5'inde aldığımı kaç kez söyledim. Neden sürekli beni böyle utandırıyorsun? Yeter.
1: Anne.
3: Kuralları biliyorsun.
7: Kirayı ödemediğim anne. Hiç oldu mu?
3: Ayın 1'inde ödemedin.
7: Anne. Hayır. Anne. Bekle. Bundan zevk alıyorsun.
3: Burada hayır kurumu işletmiyorum.
7: Al şu parayı işte. Al. Aç şu lanet kapıyı.
3: Kişisel algılama.
7: Her zaman aynı hikaye. Şunu daha çabuk açamadın değil mi? Gel. Ne sinir adam. Oğlumla beni dışarıda bırakıyor. Elime para geçer geçmez işi bırakıyorum. Otobüse atlıyoruz. Bu şehirden gidiyoruz ve bir daha da bu iğrenç adamı görmüyoruz.
1: Nereye gidiyoruz?
7: Orasını henüz düşünmedim. Senin yüzünün hali ne böyle?
1: Bir markete girmiştim. Ayağım kaydı. Raf kırıldı ve bütün soslar üzerime döküldü. Marketin sahibi de kimseye söylemeyeyim diye bana para verdi işte.
7: Ben sana her zaman ne söylerim? Sen, her zaman ne söylerim?
1: Kararların bir sonucu vardır.
7: Kesinlikle. Bu parayı nereden buldun?
1: Bunu neden almadan önce sormadın?
7: Bu işte çok başarılı olamasam da hala senin annenim.
1: Anne...
0: Güzel, gelmiş.
3: Herif bize bunların çok sağlam patladığını söyledi.
4: Nereden buldunuz?
3: Şehir dışında kapattıkları askeri üs var ya. Mühimmat gömme ekibine adamımızı yerleştirdik.
0: Gömülen şeyler sana musallat olur.
4: Hayaletler gibi.
5: Dikkat et.
0: Bom.
3: Şu işi ne zaman yapacağız?
0: Yarın.
8: Ciddi bütçe kesintileri nedeniyle memurlar sendikasının başlattığı grev ikinci ayına girerken haciz ve tahliyelerin görülmemiş boyutta artması sonucu işsizlerin ve evsizlerin sayısında da hızlı bir artış görüldü. Bir süredir yaşanan mali krizle...
2: Gelin, gidiyoruz. Hey, bana bak. Şaka yaptım mı sandın? Senin yüzünden kaybettiğim parayı ver.
9: Tutun şunu!
2: Çığlıklarını annen bile duyacak.
1: Annem şu an işte.
2: Öyle mi? O zaman cesedini bulacak.
9: Atarım. Senin derdin ne?
10: Gel.
1: Aman tanrım.
10: Hadi artık. Yaylanın. Sana yeni arkadaşlar lazım. Haksız mıyım? Hadi gidelim buradan.
9: Hadi dostum.
2: Hey!
9: Gidelim hadi.
2: Nerede yaşadığını biliyor mu ihtiyar?
1: Samaritan.

0: Aman tanrım.
1: İş gücünün yaklaşık %17'si şu an işsiz ya da düşük maaşlı hale geldi. Otonom sanayinin yükselişiyle bu sayıda patlama bekliyor.

맞아. 조 스미트 세메르튼

0: ben sürekli seni kollamak zorunda mıyım?
1: Ben sürekli seni kollamak zorunda mıyım?
2: Memur bey.
3: Anıt odası kapalı. Daha sonra gelin.
2: Hiç bunlardan görmüş müydün? Karartma bombası. Elektronik aletleri anında çökertir.

Nerede? Nemesis. O burada. Gücünü hissediyor.

0: Tanrım, o şey gerçek miymiş?
1: Tabii ki gerçek. Dalga geçtiğini mi sandın?
2: Gidiyoruz.
3: Aa, hayır.
4: Konuşmamız gerekiyor.
3: Hayır, gerekmiyor.
4: Onu buldum.
3: Hayır, bulmadın.
4: Merhaba Kedicik. Çok ciddiyim. Onu buldum, Samaritan'ı.
3: Aha, aylar önce söylemiştin. Sizin okulun hademesi miydi?
4: Hayır, o değil. Gerçi o da bir hademeye göre çok güçlüydü.
3: O zaman Bulldog'dan kaçan şu postacıdan bahsediyorsun. Malum o cins köpekler çok hızlıdır.
4: Köpek hızlıydı ama asıl sen adamın koşuşunu görecektin.
3: Bak evlat, ben ciddi bir gazeteciyim. Bir entelektüelim.
4: Biliyorum, işine de saygı duyuyorum.
3: Kitabımı aldın mı bari?
4: Tabii ki aldım. Tamam, seni canlı yayında izledim.
3: Evet.
4: Hayır ama videolarını seviyorum. Sürekli izliyorum. Hadi.
3: Bak evlat, buraya gelip beni rahatsız edemez, tuhaf yaşlı adamların ani hareketler yaptığını söyleyerek müşterilerimi korkutamazsın. Git
4: sana
3: artık.
4: Bu seferki hepsinden farklı diyorum. Bak, sadece 10 dolarım var. Beni dinleyeceksen bir kitabını alırım. Oh, ne kadar güzel.
3: Bu duvarlarda 20 yıllık kan, ter ve gözyaşı var evlat.
5: Birkaç günde kırık kemiklerini iyileştirme yeteneğiyle doktorları şaşırtan adam.
3: Bu arada sana göstermek istediğim bir şey var. Ama el süremezsin. Dokunmak yok. Sadece bak. 10 yıl önce emniyetin kanıt deposunda görevli bir arkadaşım işte bu fotoğrafı çekmiş. Elle dövülmüş, özel bir çekiç. Güzelliğe bak. Nerede bulmuş dersin?
4: Nerede?
3: Bu çekiç öldükleri yerde bulunmuş.
4: Vay canına.
3: Nemesis bu çekici kardeşine duyduğu nefretle dövdü eminim. Ve bu çekiç ikizlerden birinin üzerinde iz bırakabilecek yegane şey. Benim teorim, Nemesis o elektrik santralindeki yangını şehirde büyük bir korku ve kaos yaratmak istediği için çıkardı. Ve tabii kardeşini de bu tuzağa çekmek istemişti. Ama planı kontrolden çıkıverdi. Sonuç olarak onu kendi nefreti yok etti.
4: İşe bak.
3: Pekala, artık konumuza dönelim. Bu kez bulduğun Samaritan kim?
4: Çöpçülük yapıyor. Benim tam karşımdaki apartmanda oturuyor.
3: Gayet uygun.
4: Bak, bu sefer gerçekten farklı. Bana zorbalık yapan 3 çocuğu dövdü.
3: Ve bir de çocuk mu dövüyor?
4: Hayır. Bunlar büyük çocuklar. Çetedeler. Adamın sırtında kocaman korkunç bir iz var. Tam olarak yanık izi gibi.
3: Peki sen bu izi nasıl gördün?
4: Camdan evini görebiliyorum.
3: Tamam, hangisi daha endişe verici bilemedim. Komşunun Samaritan olduğunu düşünmen mi, birinin evini dikizlemen mi?
4: Hayır. Bu öyle bir şey değil.
3: Pekala, sen diyeceğini dedin. 10 dolara bu kadar.
4: Sadece bir dakika daha bekle. Bir şey göstereceğim.
3: Hadi eşyanı da topla.
4: Bak, bunu o yaptı. Bir tutuşta bıçağı eğdi.
3: Çıplak eliyle mi?
4: Çok acayip değil mi?
3: Belki de bu bıçak çöpçü ona dokunmadan önce de böyleydi.
4: Yaparken gördüm.
3: Baktım. Yamuk bir bıçakla yara izi olan birinden fazlası lazım.
4: Sam.
3: Yaklaşmışım. Hadi eşyanı topla.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Hadi maç başlıyor.
1: Öyle sabahlar vardır ki seni yatağından güneş değil, ay yıldız kaldırır.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
4: Bambi'm var benim.
3: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Nazarlar değmesin.
5: Ben Feyyaz.
6: Bu da Sarı Kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
5: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
8: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
5: Değişemem ve değişebileceğime dair
7: inancım da yok.
5: Başka lezzet yok.
8: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
3: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Modisoft uyku seti anında hediye.
9: Tam o anda
10: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
15: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
16: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
17: Hey be!
18: Aman tanrım!
15: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot, Ice
6: Break. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
7: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
13: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
14: Evli çift yangında feci şekilde öldü. Bu da ne? Samaritan günü kurtardı. Samaritan.
15: Kendi kuzenim yalan söylediğinde Cyrus'ın gözünde ben ne duruma düşüyorum?
16: Hiç hoş görünmüyor.
15: Sana kefil oldum.
16: Farşat, ne dememi istiyorsun?
15: Hiçbir şey. Kapa çeneni yeter.
16: İşte o. Bu adam. İşte bu ihtiyardı.
17: Sizi bu ihtiyar mı benzetti?
16: Gitmedikten de seni de benzetsin. Bu adamdı işte.

0: Sen!
1: Ne var? İşte buradayım.
0: Ne var derken? Yemek yemeyecek miyiz?
1: Ben...
0: Senin yüzüne ne oldu?
1: O mu? Dolabın kapağına çarptım.
0: Dolap demek. Bu dolabın bir adı var mı?
1: Adı mı? Hayır. Sadece dolap işte.
0: Buyurun.
2: Oğlunuz bana ait değerli bir şey almış.
0: Ne? Sen de kimsin?
2: Josh Smith, şu karşıda oturuyorum.
0: Oğlum ne almış?
2: Küpür albümümü.
0: Sam, çabuk buraya gel. Sen bu adama ait bir şey aldın mı?
2: Geri alayım.
0: Hemen özür dile.
1: Çok özür dilerim.
0: Tek söyleyeceğim bu mu yani?
1: Bilemedim. Hayranınızım.
0: Sen ne saçmalıyorsun? Bu da ne demek oluyor? Bir dakika. Bir şey rica edebilir miyim? Bakın, o iyi bir çocuktur. Lütfen polise haber vermeyin. Bir daha tekrarlanmayacak, söz veriyorum. Bu bir mazeret değil, biliyorum. Ama babası... Oğlum çok değişti. Beni suçlayabilirsiniz. Ama o iyi bir çocuktur. Sadece bocalıyor.
2: Zararı yok. İyi bir annen var. Şanslısın. Çok şanslısın.
0: Ah, lanet olsun.
2: O çöp variline bakmıştım. Pek bir şey yok.
1: Albümü uzun süre tutmayacaktım. Sadece seni o sandım.
2: Üzülme. Ben de vaktiyle ufak tefek şeyler çaldım. Sahi sen beni kim sanmıştın? O mu?
1: Evet.
2: Ama Samaritan öldü.
1: Söyledikleri bu.
2: Bense yaşamımı çöplerden sağlıyorum. Tek yaptığım bu.
1: Sana katılmadığımı söylersem beni dövmezsin değil mi?
2: Asla dövmem. Ne diyeceksin söyle.
1: Kupürler neden sendeydi?
2: Ben de bir hayran. Tıpkı senin gibi. Hepsi bu. Hadi git şimdi futbol oyna. Bir şeyler yap işte. Bütün bu sorgulama sinirlerimi oynatmaya başladı. Bana o adammış, bu adammış deme. Sen kendi işine bak, ben de kendi işime.
1: Yalan söylüyorsun. Sana inanmıyorum.
2: Dinle evlat.
3: Patladık onu. Evet, atladık. Geberdi.
1: Oh, Tanrım. Tanrım. Aman Tanrım. Lütfen. Yüce Tanrım. Sen iyi misin?
2: Hayır değilim.
1: Yok artık. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Sen olduğunu biliyordum. Biliyordum işte. Biliyordum. Başından beri sen olduğunu biliyordum.
2: Su, su lazım.
1: Biliyordum millet.
2: Sus, bağırma.
1: Tamam.
2: Su.
1: Gir hadi.
2: Git başımdan.
1: Yok artık. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Sen olduğunu biliyordum. Biliyordum işte. Biliyordum.
2: Da.

0: dünya varmış.
1: Samaritan'ı bulduğuma inanamıyorum.
0: Yanlış.
2: Nasıl yani? Sadece araba çarpan, bütün kemikleri kırılan ve dondurma yiyen bir adam mısın?
0: Evet, bunu yiyorum. Vücudumu serinletsin diye.
2: Sadece buzlu su içsen olmuyor mu?
0: Tadını sevmiyorum.
2: Ben de yiyebilir miyim?
0: Hayır. Kusura bakma. Acil durumlar için saklıyorum.
2: Neden öyle buhar çıkardın?
0: İkiye bölünerek çoğalma. Hücresel termodinamikten anlar mısın?
2: Ne? Ben daha 13 yaşındayım.
0: Ama sıcak çarptığında ne olduğunu bilirsin. Benim de canım yandığında vücudum aşırı ısınır ve hemen serinletmezsem kalbim patlar.
2: İnsan da böyle olmaz. Bir dakika. Nemesis'e de böyle mi oldu? Siz kardeştiniz değil mi?
0: Şu Nemesis konusu yeter artık. Hadi sen de biraz dondurmaya.
2: Teşekkür ederim. Sen babamı da kurtarmışsın.
0: Böyle şeyler nereden aklına geliyor? Hiç sözlükten kuruntulu kelimesine baktın mı? Sen öylesin, kuruntulu.
2: Kuruntulu değilim, çok ciddiyim. Sen babamı kurtarmışsın. Babam araba çalardı. Bir gece onu yakalamışsın. Ama polise vermek yerine onunla konuşmuşsun.
0: Şimdi de masal yazarak mı geçiniyor?
2: Hayır, o öldü.
3: Bakalım insanları uyandırabilecek miyiz?

0: Sakarlık işte.
1: İşte gidiyorlar.
2: Bundan daha iyisini yapabiliriz.
3: Uzatma, yoksa çok kötü döveceğim.
4: Ya öyle mi?
3: Evet.
4: Beni mi döveceksin?
5: Ama sen istedin. Gel buraya.
6: Granit City halkı, çaresizlerin yardımına kim koşar? Bizim kahramanımız kim?
7: Nemesis mi bu?
6: Bu şehrin kenara attığı tüm insanların uğruna bir devrim başlatmak için döndü. Bizim hareketimizde güç ve yetki tekrar halkımızın eline geçecek. Sizin olanı geri almanızın zamanı geldi.
8: Şunları. Hadi dostum, sen de al.

Yetkililer dün gece yaşananlardan sonra şokta. Gizemli bir kesinti ve Nemesis maskeli adamlar yağmalamayla geçen uzun bir geceyi tetikledi. Birkaç kişi yaralandı. Şehir zaten yüksek işsizlik ve artan yoksulluktan bunalmışken bazıları her an ciddi bir çöküşün yaşanabileceğini söylüyor.

0: Söylesene ne yapayım? Peşimi bırakman için seni otobüsün önüne mi atayım?
1: Semerat'ın öyle bir şey yapmaz.
0: Ya o da kötü bir gün geçiriyorsa? Gel hadi.
1: Bunun içinde ne var?
0: Hey, dur dur, kamera var, dokunma.
1: Onu nereye götürüyorsun?
0: Rehin dükkanına.
1: Ya ne kötü. Sen bütün gün ne yapıyorsun? Bir şeyleri tamir edip takılıyor musun?
0: Ben bir trogloditim. Nedir biliyor musun?
1: Hayır.
0: Mağara adamının Yunanca tabiri. Yani ben bir mağara adamıyım. Küçük bir dairede yaşıyorum ve mutluyum. Rahatım yerinde. Yalnızlığı seviyorum. Beni rahatsız eden, bunalıma sokan şey... insan içinde olmak. Anlıyor musun?
1: Hayır.
0: Bal gibi anladım.
1: Hayır. Çok mantıksız geliyor. İnsanları kurtarıyorsun. Sen yalnızlığı sevemezsin. Bu bana çok saçma geliyor.
0: Tanıdığım en değişik çocuksun, hakkını vereyim.
1: Kameraya kaç para alırsın?
0: Bilmiyorum.
1: 10 dolar, 20 dolar.
0: Nesin sen, muhasebeci falan mı? Bak şimdi bir ricam var. Ben içerideyken burada kal.
1: Seninle gelecek miyim?
0: Hayır, zaten o yüzden burada bekle dedim. Hey!
2: Ne var, ne bakıyorsun?
0: Kusura bak.
1: Ne yani? Hiçbir şey yapmayacak mısın? O herifi ağaca falan fırlatabilirdin. Hayal kırıklığına uğradım. Oo.
0: Uzak dur.
3: Sen kapıma ne yaptın öyle?
0: Çıt diye kırılıverdi. Seninle ikimiz gibi dağıldı.
3: Sen kendi adına konuş. Bu kol son pirinçlendi.
0: Pirinç bile zamanla yıpranır.
3: Buna hesabından düşeceğim.
0: Mantıklı.
3: Yine bir pazar, yine bir hurda. 25 veririm.
0: Aa, ciddi misin? Yine aynı hikaye.
3: Çok da iyi değil.
0: Şunu 50 yapalım, ne dersin? Üstüne de fotoğrafını çekeyim. Anlaştık mı?
4: Durun, ne yapıyorsunuz? Yakalayın, hırsız.
0: Görüyorsun, olacağı bu işte. Genetik ucubelere bel bağlarsam bu olur. İnsanlar sorunlarından kendileri kurtulsun. Ya da sorunları onlardan kurtulur, değil mi?
1: Öyle. Bir defada kaç adamla dövüştün?
0: 100.
1: Vay canına. Ne kadar güçlüsün?
0: Hala çok güçlüyüm. Sen de gördün ama eskisi gibi değilim. İlgiyi kesince yeteneğin de gitgide yok olur. Ben de kestim. Uzun zaman önce.
1: Ne kadar uzağa atlarsın?
0: Eskiden 10 araba boyu, şimdi ise 9.
1: Hadi canım, yap da görelim.
0: Kusura bakma, seni eğlendireceğim diye dizlerimi zorlayamam.
1: Peki hiçbir binadan atladın mı?
0: Hayır ama bir sürü adamı atmışımdır. Şaka yapıyorum. Yeter, çok fazla şey anlattım.
1: Bana güvenebilirsin. Sen de biliyorsun.

0: Sen hiç korkar mısın?
1: Neden? Korktuğun bir şey mi var?
0: Sadece...
1: Elbette korkarım. Ne sandın? Herkes korkar. Korku doğal bir duygudur.
0: Yine de dövüşüyorsun.
1: Evet, gerektiğinde ama istemiyorum, hoşuma gitmiyor.
0: Korktuğum zamanlar ilk aklıma gelen kaçmak oluyor. Ama hep donup kalıyorum.
1: Dinle. En zekice hamle kaçmaktır. Sokak dövüşü aptallar içindir. Hayatına zerre faydası yokken onu elinden alabilecek bir yabancıyla niye dövüşesin ki? En doğrusunu yapıyorsun. Tamam mı? Hadi, annen polisi aramadan eve gitsen iyi olur.
0: Peki. İyi geceler Joe.
1: Sam. Saatine bakabilir miyim?

0: Onarmaya çalışacağım. Ama söz veremem.
1: Sağ ol Joe.
0: Rica ederim.
2: İsyancılar iki haftadır Granite City sokaklarında. Ansızın bir kesintinin daha ardından kimileri bunu ölü olduğu varsayılan kötü adam Nemesis ile ilişkilendiriyor. Karanlıkta gizlenen organize gruplar Nemesis maskesi takıp finans şirketlerine saldırıyor. Nemesis geri mi dön? Bu sabah şehir bu soruyla çalkalanıyor.
1: Günaydın.
0: Bugünün neresi aydın?
1: Neyin var? İyi uyumadın mı?
0: Hayır, migrenim tuttu. Büyüyünce anlarsın, resmen kabustur.
1: Kabus mu? İşte bu çok tuhaf. Kabuslarımda hep sana araba çarptığını görüyorum. Sonra seni kurtarıyorum ve...
0: Evet, bunun için minnettar.
1: Ben de şey soracaktım. Bana dövüşmeyi öğretebilir misin?
0: Hayır.
1: Lütfen.
0: Bunu unut.
1: Ya lütfen, öğrenmek istiyorum. Senin gibi olmak istiyorum. Lütfen.
0: Oh tanrım. Benim gibi olma. Pekala. İşten sonra çatıda buluşalım, tamam mı?
1: Tamam. Sağ ol.
0: Ne berbat bir fikir.
1: Merhaba. Özür dilerim, geciktim.
0: Önemli değil. Hadi bakalım.
1: Tamam.
0: Bir görelim bakalım neler biliyorsun.
1: Peki.
0: Hadi. Ben de o kadar sabır yok.
1: Sakin ol ihtiyar.
0: Oo.
1: Tamam. Pekala.
0: Şu hızlı çocuğa bak. Oo. Seri yumruk atmayı nereden öğrendin?
1: 4 yaşındayken babam öğretmişti. O ölünce bıraktım.
0: Oo. Etkilendim.
1: Sağ ol.
0: Tamam. Şimdi elime vur. Hayır. Elime yumruk at. Iskalaman çok zor.
1: Bunu neden yapıyorum?
0: Neyi? Geri durmayayım.
1: Evet. Korkaklar gibi. Neden?
0: Çünkü şanslısın.
1: Karşılık vermiyorum. Nasıl şanslıymışım?
0: Şanslısın çünkü doğru yetiştirilmişsin.
1: Ya buna mecbur kalırsam? Mesela ya biri anneme saldırırsa?
0: O zaman enayi yumruğunu geçirip kaç.
1: Sence bu adil olur
0: Hayat
1: mu?
0: Hayat adil olsaydı şimdi herkes iyi geçinirdi ama bak öyle olmuyor.
1: Çok acayip.
0: Neymiş o?
1: Sen.
0: Gerçekten mi? Bana yumruk atarsan olacağı budur. Hadi gel eline buz koyalım. Ne düşünüyordun ki?
1: Ne bileyim.
0: Biliyorsun ben tank gibiyim.
1: Galiba elim kırıldı.
0: Hayır, kırık yok. Sadece incinmiş. Bu şimdi iyi gelir. Al bakalım. Elini içine koy.
1: Sağ ol. Hurdalarla uğraşmayı neden bu kadar seviyorsun?
0: Bana terapi oluyor. Şu ekmek kızartma makinesi.
1: Vay.
0: Gördün mü? Bir şeyleri kırmak kolaydır. Onları onarmaksa sakinleşmemi, odaklanmamı sağlıyor. Hem eski şeyler de ikinci bir şansı hak eder.
1: Senin gibi mi? Kızma, şakaydı. Anlatsana, Nemesis'le aranızda ne yaşandı?
0: Asla vazgeçmiyorsun değil mi?
1: İyi ki Nemesis ölmüş.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
2: O zaman markete gidelim.
3: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
1: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
2: Nasılsın?
4: Herhangi bir cips mi?
1: Hayır.
3: Varsa raffles, maça varız.
1: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
3: Hoş geldin. Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsın?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcım sen oyna.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartıma
4: bil. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
5: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
7: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
4: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
8: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
7: Bu gerçekten dehşet verici.
5: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet!
11: Aman tanrım!
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Belki ama hiçbiriniz gerçekte olanları bilmiyorsunuz. Benim tek bildiğim ise Nemesis'in o gece öldüğü. Vur hadi.
13: Albert Kessler'a göre Nemesis elektrik santralini imha etmeyi planlamış. Böylece şehirde anarşi ve kaos çıkacakmış.
12: O adam ne söylediğini bilmiyor, saçmalıyor. Hadi git artık. Evine git.

0: Ufaklık! Nasıl gidiyor evlat?
1: Pek gitmiyor.
0: O 100 dolar için mi geldin?
1: Evet. Bileğimin hakkıyla dövüşeceğim.
0: Atla. Sil. Gidelim.

0: Baksana velet. Anlatsana, ailen var mı?
1: Sadece annem var.
0: Benden iyisin. Bende hiçbir şey yoktu. Cyrus beni bulana kadar geceleri kamyonet kasalarında uyurdum. 8 yaşındaydım. Beni uyandırırdı. Ben de onu ısırırdım.
1: O günden beri onunla mısın?
0: O benim ailem. Diğerleri için de öyle. Bu duyguyu bize Cyrus verdi. O yüzden sakın ailemi üzmese. Yoksa elindeki her şeyi alırım.
2: Hazır mısın?
1: Evet.
2: Biraz karışık, o yüzden tüm dikkatini ver.
1: Tamam.
2: Polis gelirse ıslık çalacaksın.
1: Hepsi bu mu?
2: Çal bakayım. Olmadı. Ne?
3: Bölgedeki tüm birimler derhal 34.
4: Böyle çalacaksın.
3: Tekrar ediyorum.
1: Özür dilerim.
2: Merhaba memur bey.
3: Derhal 34. ve 3. Buyurun. Caddelere geçin.
2: Islık çalmayı öğrenmen lazım.

0: Rozet ve silah olmadan polis pek de matah bir şey değilmiş. Neden beni sattın ha? Söyle. Bizi görme diye sana rüşvet verdim.
1: O elektrik santrali şehrin bu yakasındaki şebekeye bağlı.
0: Evet. Ne olmuş yani? Bütün planı mahvedecektin.
1: Siz bomba yerleştirirken oturup izleyecek miydim yani?
0: Pekala süper polis. Sil.
2: Tamam. Tamam. Vazgeçtim. Tamam. Bırakıyorum lütfen. Durun. Hayır.
0: Duyamıyorum. Ne dedin?
2: Artık yokum. Bir daha beni görmeyeceksiniz. Yemin ederim.
0: Efendim?
2: Gideceğim. Kapatın şunu artık lütfen. Lütfen.
0: Dur.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi git ve bir daha dönme.
1: Bir daha beni asla görmeyeceksiniz. Söz veriyorum.
0: Güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel.
1: Sağ ol.
0: İnsanlara daima ümit verin.

0: İmdat!
1: Durun, ne yapıyorsunuz?
0: Borcunu ödemiyor. Ne o? Bizi mi seçiyorsun yoksa onu mu? Ya bizimlesin ya da değilsin. Hadi gel.
1: Sam, yardım
2: Kapat
1: et.
2: Kapat çeneni be. Tutun.
1: Jess, çabuk kaç buradan. Koş. Daha hızlı.
2: Kaldırın şunu. Gel buraya.
0: Kaldırın.
1: Hayır.
0: Onları tutun.
1: Bırakın.
0: Hey.
3: Yalvar bana.
2: Vur hadi.

0: Şuraya baksanıza. Hadi.
1: Doktor Davis, lütfen telefona. Doktor Davis, lütfen telefona.
2: Oğlumun başına ne geldi?
3: Birkaç çocuk onu dövmüş.
2: Onları durduramadın mı?
3: Hayır.
2: Ne güzel kahramanmışsın.
1: Doktor Blair, radyoloji...
4: Santrale yerleştirdiğimiz bombalar patladığında merkez şebeke iptal olacak. Yani bütün şehirde elektrik kesilecek.
0: Hey! Adam yaşıyor.
4: Kim?
0: Şu ihtiyar.
4: Mümkün değil. Şu arabanın haline baksana.
0: Ben de o yüzden diyorum. Adam hiç çarpılmamış gibi dolanıyor etrafta.
5: Adama çok sıkı çarptık.
6: Kim bu?
4: Reza'ya bulaşan bir ihtiyar var.
7: İcabına baktınız mı?
4: %100.
7: Şu ihtiyarı bir de ben göreyim bakayım.

0: Patronum seninle tanışmak istiyor ihtiyar. Bizimle geliyorsun.
1: Sana bir tavsiye vereyim. Başına büyük belalar açmadan önce uzun uzun ve çok iyi düşün, minik. Tamam mı?
0: Hadi ya, göster de görelim.
1: Nasıl istersen.

0: Gerçekten. Uç bakalım.
1: Hey! Hey!
2: Basalım gidelim işte.
1: Bunu nasıl yaptın? O kötü adamı duvardan geçirdin. Bunu nasıl yaptın?
0: Hayır küçük kız.
3: Adam yerde yatıyor.
0: Senin gördüğün bir şey yok. O duvardaki delik hep vardı zaten. Sadece bir göz yanılması var.
1: Hayır. Senin o adamı fırlattığını gözlerimle gördüm.
0: Yanlış görmüşsün.
4: Hayır. Bir de bunu dene.
5: Hayır. Kaçın!
0: Gel çabuk. Kusura bakma. İyi misin? İyi misin? Güzel. Şimdi gitmem lazım. Tanıştığımıza sevindim.
1: Ne?
6: Ufukta bir umut mu belirdi? Granite City, Nemesis'in geri dönüşüyle korku ve şiddet dolu günler geçiriyor. Bu inanılmaz görüntüler, Samaritan'ın geri döndüğü anlamına mı geliyor? Bu küçük kız her şeyi görmüş. O adam Samaritan mıydı?
1: Büyük annem Samaritan'ın kendisini bir otobüsün önünden kurtardığını anlatırdı. Beni de kurtardı. Bir tek maskesi eksikti.
6: İnanılır gibi değil. Peki o an ne hissettin?
7: Merhaba.
0: Merhaba.
7: Haberlere çıkmışsın.
0: Evet gördüm.
7: Hı. Bir de diğer adamı gör. Çantada ne var?
0: Yok bir şey. Diğer adam ne durumda?
7: Enayi yumruğu attım. Ama sonra kaçmayı unuttum.
0: Canının yanmasını istememiştim.
7: Evet. Olan oldu. Annem artık bana inanmayacak. Kötü bir şey olacağını söylediğimde beni dinlemeyecek.
0: Ne olacakmış ki?
7: Cyrus, şu hurdalıktaki adam. Elektrik santralinde bir şeyler yapacak.
0: Polise haber ver. Ben karışmak istemiyorum.
7: Ama sadece sen bir şey yapabilirsin. Sen insanlara yardım edersin.
0: Ben kimseye yardım edemem sen.
7: Yani kaçıyor musun? Herkes kadar sen de kötüsün.
0: Sam.
4: O burada.
8: Sen neden bahsediyorsun?
4: Haberleri izlemedin mi?
8: Hayır.
6: Bu inanılmaz görüntüler Samaritan'ın geri döndüğü anlamına mı geliyor? İnanılır gibi değil. Peki o an ne hissettin?
1: Bilmem. Ama bizi koruyan biri olmasına sevindim.
6: Koruyan birinin olduğu aşikar. Şimdi Granite City'deki tek soru. Samaritan yaşıyor mu?
8: Ya gerçekten oysa? Ya Samaritan'sa?
4: Oydu. O adam Samaritan.
8: Nemesis'i aramaya başlarsa ne olacak? Bizi durdurmaya çalışırsa ne olacak?
9: Buna izin vermeyeceğim. Ona gerçek kahramanın kim olduğunu göstereceğim. 25 yıl sonra yine ortaya çıktı.

0: Lanet olsun. Aa, hayır. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne.
1: İkinci kat. Şu uçtaki ev. Hey, bu kat, bu kat.

0: Anne! Anne!
1: Buradayım.
2: Ne oldu?
0: Anne çabuk ol, hemen gitmeliyiz.
2: Nereye gideceğiz?
0: Lütfen anne, beni dinle.
3: İnsan! Lütfen durun.

0: 안내, 안내 저거.
1: 비트린 씨 처주.
0: Çabuk ol. Hadi çabuk.
2: Tamam. Bayan White, ben alt komşunuz Tiffany. Lütfen kapıyı açın.
0: Anne, hadi.
3: Yukarı çıkıyor.
0: Çabuk ol.
4: Lanet olsun. Ne kadar tatlı bir aile.
0: Oğlumdan uzak dur. Anne. Hayır. Sen yakınımda dur. Oğlumdan ne istiyorsunuz? Çocuğumdan uzak durun. Yoksa yapacaklarım hiç hoşunuza gitmez. Ne istiyorsunuz?
5: Küçük dostumla biraz konuşacağım.
0: Onunla konuşamazsın. Ben olmadan konuşamazsın. Hayır, hayır.
4: Anne, hayır. Anneme dokunmayın, bırakın. Hayır, bırak.
0: Hayır, hayır.
5: Hadi gidelim.
0: Hayır,
4: hayır, bırakın onu. Hayır.
5: Hayır. Sen ne yapıyorsun sen?
4: Hala yaşıyor, öldürmedik ya.
0: Senin pislik.
3: Yavaş yavaş, kimmiş bakalım pislik ha?
4: Sensin.
0: Dokunma bana.
5: Tamam çocuk.
6: Evet.
4: Bırak beni, dokunma.
5: Seni boşuna sevmemişim.
0: Gelecek görürsün. Beni kurtarmak için gelecek.
5: Evet. O yüzden seni götürüyorum. Böylece Nemesis sonunda Samaritan'ı öldürecek.
7: Bütün bu yaşananların ardından Kanisli korku içinde yeni bir dehşet gecesini bekliyor. Yetkililer aralıksız bir şekilde Nemesis'in dönüşüyle ilgili...
6: 43 numaralı perona. Albuquerque yolcuları için son çağrı.
7: Ve bu olayların devam etmesinden korkuyor.
6: 43 numaralı perona son çağrı.
7: Peşinden giden sempatizanları da şu an için pek uçağa benzemiyor. Granisti'nin şu an bir kahramana her zamankinden daha çok ihtiyacı var.
8: Sam. Saatini tamir ettim. Sam. İyi misin?
0: Hayır. Sam.
8: Ne oldu?
0: Onu götürdüler. Sam.
8: Söyle. Sam. Kim götürdü?
0: Cyrus. Cyrus.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Net! Kazancım net, sigortam net.
11: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
12: Her gün kazandırır.
11: Lazım olduğunda hemen çekerim.
12: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
13: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
14: 2 top, 3 top, 4 top olsun. 4 de yetmez, 40 top olsun. Varsın olsun 41 kere.
15: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
14: Bambim var benim.
15: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
14: Nasıl?

0: Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambi var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
3: Nazarlar değmesin.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu tatlıyoruz.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
5: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
6: Tehlike çok büyük.
7: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
8: Olamaz ne?
7: 10 dakika içinde.
5: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
9: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Bu gerçekten dehşet verici.
6: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
5: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Adamlarımız şehrin her yanına dağıldı. Elektrik kesildiği anda bombalar patlayacak.
1: Güzel.
2: Bloğun hemen aşağısı
0: burası. Kapa çeneni.
3: Bileğinin hakkına ne oldu?
1: Yapmadan önce yıkmalısın.
3: Başaramayacaksın. Tıpkı Nemesis gibi.

0: Arnold? Sam? Sam?
1: Bırak beni.
0: Sadece çocuk için geldim.
2: Çocuk iyi.
0: İyi misin evlat?
1: Evet, evet.
2: Samaritan. Hoş geldin iyi adam. Geldin. Gerçekten geldin. Samaritan'ın şehrin bu yakasından birini böyle önemsediğini görmemiştim.
0: Bırak çocuğu gitsin. Mesela neyse ikimiz halledelim.
3: Olmaz. Kahramanının düşüşünü görsün istiyorum. Herkesin bilmesi gerekeni görsün. Fasafisi olduğunu.
2: Sana kendinden başkası yardım edemez. İyi adam.
1: Joe! Hayır!
0: Sen geride dur!
2: Hadi kalk!
3: İyi adam!
1: Joe! Karşılık ver!
2: Kahramanının düşüşünü izlesem. Nemesis'in başladığı işi bitireceğim.
0: Gel hadi.
1: Hadi Joe, sen de dövüş lütfen.
2: Nemesis'in ne hissettiğini anlamışsındır. Hepimiz öyle hissettik. Seni kurtarmaya kimse gelmeyecek, iyi adam.
0: Bana iyi adam deyip duruyorsun. Ben iyi olan değilim. Ben kötü olanım.
2: Nemesis.

0: Bırak beni!
1: Onun kim olduğunu biliyor muydun? Biliyor muydun?
0: Hayır!
1: Sil! Sil!

0: edeyim.
1: Bağla şunu.
0: Bırakın beni. Bırak dedim.

0: 잔다가.
1: Sen onun tırnağı olamazsın.
2: Göreceğiz. Bütün şehri karartın.

0: súly savak. Jeter! Başka oyuncak getirdin mi? Tek bildiğin bu mu?
1: Lütfen.
0: Atlat hadi! Hadi! Atladın işte.

0: Hadi gel.
1: Joe, arkanda dikkat et.
2: Eset artık ihtiyar.
3: Hiç ortaya çıkmayacaktın ihtiyar. Şu haline bak, bir ikazsın, zavallı haldesin. Ben senin yapamadığın planını yapıyorum. Elektrik santrali, şebeke, hepsini yıkıp yok edeceğim.
4: Yanlış! Planım o değildi, o bir tuzaktı!
3: Yalancı!
1: Joe!
3: Ona bir bak sen. Kahramanına bir bak. O sana ihanet etti. Herkese ihanet etti. Ama kimse bana ihanet edemez!
5: Hadi!
1: Hayır!
3: Seni artık kimse kurtaramaz.
2: Hayır. Hayır lütfen.

0: Jo? Ne.
1: Su!
0: Jo! Jo, hadi kalk lütfen! Jo! Hayır! Hayır! Lütfen pes etme Jo, hadi! Jo! Diren, lütfen Jo!

0: Sağ ol evlat. Bu sağlam bir enayi yumruğuydu.
1: Hadi Joe, kalk artık.
0: Tamam.
1: Tutuyorum.
0: Hadi gel. Tamam. Sakın korkma. Buradan çıkacağım.
1: Bir dakika, ne dedin?
0: Biraz acıttı.
1: Hadi be.
0: Hadi. Hadi. Hadi dostum, buradan çıkalım. Biraz acıttı.

0: Ne oldum mu? Evet. Doğru.
1: Olsun, değişebilirsin. Sen tamirden anlıyorsun. Kendini değiştirebilirsin.
0: Evlat, sana bir şey diyeyim mi? Kötü şeyleri sadece kötü insanlar yapsaydı, onlardan kurtulmak kolaydı. Ama işin gerçeği, her insanın kalbinde iyi de var, kötü de. Doğru seçim yapmak sadece senin elinde. Senin de seçeneğini biliyorum.
2: Bu taraftan, 4. kat, hadi acele edin.
1: Hadi gidelim artık.

0: Protestocular arkamdaki binanın yanışına şahit oldular. Samaritan olduğunu tahmin ettiğimiz bir adam içeriden küçük bir çocuğu çıkardı. Sesleri duyuyoruz.
1: Susun! Nemesiz!
0: Merhaba, adın ne?
2: Adı Sam. Dostumuzun adı Sam. Haklıymışsın Sam.
0: Sam, herkesin aklındaki soruyu cevaplar mısın?
3: Evet, Samaritan yaşıyor.
4: Sam, tamam yeter artık.
3: İçerisi cehennem gibiydi. Her yer alev alevdi. Samaritan alevlerin içinden geldi ve beni kurtardı. Samaritan'dı. O benim hayatımı kurtardı.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam
3: bankacılık. Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu,
5: tam o anda biliyor. Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Bakın,

25 yıldır hep seninle.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu.

0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
2: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
3: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle bir ilgisi
2: yok,
3: tamam mı?
2: Evet, hep aynı hikaye. Herkes böyle söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
3: değil.
2: Ben
3: suçlu falan değilim.
2: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şeyi satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza
3: 19
2: puanı.
3: 19 mu?
2: 90.
3: 90 mı?
2: Aynen öyle.
3: Bir de ceza puanı. Olamaz.
2: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund'da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da bu vakada en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
1: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
2: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
3: Oynamak için.
2: Evet.
3: Şurada topum da var.
2: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım, olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa bilemiyorum.
4: Ben onu görmedim. Üstelik içeride oturuyordun.
2: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
4: Sen de inandın mı?
2: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
4: Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
1: Çekici geldi. Sürücü için bu, yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
2: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
5: Öyle mi?
2: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
3: Evet.
2: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
1: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

0: Tanrım.
1: Amerika Birleşik Devletleri genelinde burası tepeleme dolu. Kontrolden çıkmış yığınların altında...
0: Aman Tanrım, inanılmaz.
2: Ah, şuna bak.
1: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman Tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle mekanları temizliyor, gökten dışkı yağıyor ve büyük vurgunlar kolluyoruz.
3: Vay canını.
1: Ürünün tek örneği. Ah, müşterilerimize ve kendimize altın buluyoruz. İçgüdülerim yanıltmıyorsa, bence bu gerçek. Herkes kazanıyor. 82 bin.
4: Bu büyük bir kazanç.
5: Bana evimi geri verin.
1: 110 bin dolar.
6: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
1: Tam tamına 320 bin dolar.
7: Aman Tanrım.
1: Pekala, işte başlıyoruz millet. Michigan.
8: Evet.
1: Bu seferki potansiyel müşterimiz Bruce'un evi tamamen dolu. Garajı da tıklım tıklım dolu bir uçak hangarı gibi.
8: Vay be.
1: Videoları izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bruce... Bundan 30 yıl önce bir efsaneymiş. Bruce'un motosikleti vardı, tekneleri vardı, küçük çocukları vardı ve sonra işini kaybetti.
2: Aa, vay canına.
9: Tamam, burası oturma odası. Burası da mutfak kısmı. Eşim Brenda ile 1979'da evlendim. Kendisi kuafördü. İki çocuğumuz oldu. Ama ne yazık ki 1997'de kanserden vefat etti. Zaman geçtikçe evin içi sanki küçülmeye başladı. Durum o kadar kötüleşti ki şu an sadece birkaç noktada yaşayabiliyorum ve bu çok rahatsız edici. Hep bunu kendi başıma yapmak istedim. Hatta birkaç kez denedim de ama iş yarım kaldı her seferinde. Çünkü yapılacak çok iş var. Şimdi 4 torun sahibiyim.
1: Çocuklar artık yetişkin. Torunları var ama onlar bu eve hiç girmemiş.
9: Kızım Hannah buraya gelmeyi pek sevmiyor. Çünkü evi onu ve ailesini ağlayacak kadar temiz tutamıyorum. Kızım kapıdan içeri girince evi temiz görseydi kendimi daha iyi hissedecektim.
2: Her yerde eşya var.
1: İçeride bir sürü havalı şey var dostum.
9: Motosiklet koleksiyoncusuydum. 73 model bir motorum var. Bu motor benim için çok şey ifade ediyor çünkü çok gençken Avrupa'ya gidip bir motosiklet almak ve bir arkadaşımla birlikte gezmek için çalışıp para biriktirmiştim. O anıya tutunmak ve onu yaşatmak benim için hep çok değerli oldu.
1: Yurt dışına gidip motosiklet alan sonra da onu Amerika'ya getiren kişi eşyalarına özen gösteren biridir. Yani içimden bir ses sadece iyi şeyler bulmakla kalmayacağız, çok iyi durumda şeyler bulacağız diyor. Ve bunlar 20 yıldır bu hangarda duruyor.
8: Evet, her şey nasıl saklandığına bağlı. Ve oraya gidince gerçekten ne bulacağımıza.
1: Kaylant, her şeyin hangarda durmasına ne diyorsun?
2: Hava şartları dostum. Burası açık alan gibi. Sanki ön taraftaki kapı bile yok. Hava her şeyi mahvetmiş olabilir.
1: Yani iyi de olabilir, kötü de.
8: Evet.
1: Chris, sen ev ve hangarda dolaşıp her köşedeki ekstra değeri bulacaksın.
3: Hallederim. O iş bende.
1: Bence bizi pis bir hafta bekliyor millet. Bu mülkte Bruce'un eşinin dükkanında kullandığı eski berber malzemelerini arıyoruz. Bruce'un birkaç teknesi de var. Onlara da bakacağız ve günümüz 60'lı yıllardan kalma motosikletler de olacak. Özellikle Bruce'un sürekli bahsettiği motorda.
9: Merhaba.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Nasılsınız?
4: İyi.
1: Matt, tanıştığımıza sevindim.
4: Tanıştığımıza sevindim ben.
1: Bruce?
2: Kaylan.
1: Tanıştığımıza
4: memnun
1: sevindim.
4: Oldum.
9: Gelmenize çok sevindim.
1: Yapacak çok işimiz olduğu belli.
9: Evet.
1: Hangara iki kişiyi göndersem içeridekilere baksa olur mu? Chris'le ben de sizinle eve geçelim.
9: Tamam.
1: Pekala, önden buyurun. Ekibimin bir sistemi var. Yıllardır bunu yaptığımız için neyin işe yaradığını biliyoruz. Ben hikayeyi dinlemek için müşteriyle dolaşırım. Mike ve Kaylan da mülkü inceler. Kaylan temizlik masraflarıyla ilgili notlar alırken Mike hedeflediğimiz parçaları bulmaya çalışır. Chris'i üst kata gönderiyorum. Detaylı arama yapacak.
4: Hoş geldiniz.
1: Bruce, havayı şimdiden hissetmeye başladım. Ev tamamen dolu. Her yerde örümcek ağları var. Her şey toz içinde. Resmen zaman burada 30 yıl durmuş gibi. Anlat dostum, buraya nasıl geldik?
9: Aslında ben korkunç bir ertelemeciyim.
1: Bu konuda bayağı iyisin.
9: Bayağı iyi. Çok iyi.
1: Evet. Büyük babasın değil mi?
9: Evet, evet.
1: Çocukların annesi olarak etrafta koşturmalarını ister misin?
4: Hayır. En küçük kızım buraya hiç gelmedi bile.
1: Anladım. Yani amaç bu mu? Burayı torunların geleceği bir yer haline getirmek.
0: İyi olur, evet.
1: Şöyle etrafa bakıyorum da harika bir berber direği var.
0: Komple bir arka tezgahım var. Koltuklar, yazar kasa.
1: Berber dükkanındaki her şey.
0: Evet.
1: Tamam, bu harika. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime girl. Eski berber dükkanı eşyaları. İşte bunu severim. Berber dükkanları elmalı turta kadar Amerikalıdır. Koleksiyoncular berber direklerinden tıraş kupalarına kadar her şeyi arar. Çünkü bunlar geçmiş bir döneme dair güçlü bir nostalji hissi uyandırır. Bunlar çok değerliler. Bu koleksiyoncular eski bir dükkandan çıkan neredeyse her şeyi satın alır. Koltuklar, kupalar, makaslar. Hatta duvardaki reklamları bile hepsi satılır. En büyük vurgunsa James Carpenter koleksiyonu. Berber şişeleri, kupalar, tabelalar ve koltuklardan oluşan ömürlük bir koleksiyon. 2024 yılındaki bir açık arttırmada 400 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı. Hadi etrafa bakalım, nelerle uğraşacağımızı görelim.
0: Tamam.
1: Bu seviyede bir istifçilikle uğraşıyorsanız mutlaka bir şey olmuştur. Hep bir sebebi vardır. Bruce için bunu anlamak çok kolay. Hayatının aşkını kaybetmiş, hayatını düzenleyen kadını. Hatta onun berberiydi, saçını o kesiyordu. Yatak odasına bakalım.
0: Tamam.
1: Ah dostum.
2: Dikkat et, eşinin bir şeyleri var.
8: Tamam.
2: Her yer karmakarışık.
8: Pekala.
2: Arı bile var.
8: Oo evet, bir sürü arı var.
2: Bunlar için birilerini çağırmamız gerekebilir. Çok büyükler.
8: Bu evlere gelmek her zaman bir kumar gibi. Çünkü bize motosikletlerim ve bir teknem var diyorlar. İşte burada bir tekne var. Bir motorumuz da var. Çalışıyor mu bilmiyoruz. Sonra buraya gelip aslında ne olduklarını görüyoruz. Bu bir tekne mi yoksa bir hurda yığını mı? Bir motosiklet görüyorum. Şuna bak. Ne güzel.
2: 1200'lük.
8: Şu ana kadar bulduğumuz en iyi şey bu.
2: Evet Mike, başlıyoruz. Bir ATV bulduk.
8: ATV mi? Güzel. Bak ne diyeceğim. İşte şimdi oldu dostum. Şuna bak. Her şey emek ister. Yaşam felsefemiz. Dostum şuna bak. Şu eski faytona bak.
2: Hadi canım.
8: Bu şey hemen satılır.
2: Evet. Şurada güzel bir şey var.
8: Tam da aradığımız şey. İşte burada. Bu adam oyuncaklarını seviyor.
2: Evet öyle.
8: Harika. Bir zamanlar bu eşyaların hepsi çok güzelmiş. Bugünse hepsinin biraz bakıma ihtiyacı var. Bunlar berber dükkanı eşyaları galiba. Bu berber eşyası daha iyi günler görmüş. Korktuğumuz gibi hava şartları ciddi zarar vermiş. Bunların hepsi hurdaya ya da çöpe gidecek. Tamam, hadi bahçeye bakalım.
2: Tamam.
1: Burada neler var? Bu alanın amacı ne?
0: Dağınıklığı toplamak.
1: Tamam, bunu sevdim.
0: Evet, yatağımı seviyorum. Ofisimi, masamı.
1: Tamam. Biz bu duruma kokpit diyoruz. Müşterilerimiz genelde 5 ila 10 metrekarelik bir alanda yaşar. Burası oturduğun, yemek yediğin ve yaşadığın yer mi?
0: Oturma odasındaki televizyonum bozuldu.
1: Tamam.
0: Ben de her şeyi yatak odasında yapayım dedim.
1: Tamam, yani burası bir kokpit.
0: Evet.
1: Kokpit genelde televizyonun karşısında oluşur. Ve istifçinin asıl yaşadığı yer burasıdır. Burada yemek yer, burada yaşar, burada televizyon izler. Evin geri kalanı doldukça alan gitgide küçülür. O kişinin hayatı için önemli olan her şey o koltuğun 3 metrelik yarı çapındadır. Aslında çoğumuz 10 ila 20 metrelik bir alanda yaşıyoruz. Sadece bizimkiler bundan daha temiz. Bunun yeniden bir oda olması gerekiyor. Tekrar bir yatak odası olmalı. Peki kasayı ne yapıyorsunuz?
0: Burada kalsın. Çünkü kilit altında tuttuğum bazı silahlarım var.
1: Odanın başka bir yerine koyabilir miyiz?
0: Olabilir, evet.
1: Ama bazı şeyleri satmalıyız.
0: Aha.
1: Birkaç şey görüyorum. Bu evdeki diğer eşyalar nerede?
2: Çakmağın var mı?
8: Bu şeyi daha iyi günler görmüş.
2: Bunu satarken bol şans.
8: Bilmiyorum ki, belki parçalarını kurtarıp satabiliriz. Direğini falan satarız, bilemiyorum. Belki römorku satarız.
2: Belki. Peki ya tekne? Olmaz.
8: Bunu götürmesi için birine para bile veririz.
2: Kesinlikle.
3: Pekala. Normalde paranın kokusunu alırım. Ama şu an sadece küf kokusu alıyorum.
1: Gördüğüm en kötü bodrum katı. Burada işe yarar ne var?
0: Berber eşyaları filan.
1: Evet.
0: Çamaşır makinesi ve kurutucu. Açıkçası buradaki hiçbir şeye bir bağlılığım yok.
1: Yani burada neredeyse tamamen özgürüz. Tamam. Ben gidip ekiple konuşayım. Bir plan yapalım.
0: Tamam.
1: Tekrar görüşürüz.
8: Ne haber Matt?
1: Nasılsınız?
2: Ne haber
3: dostum?
1: Tamam. Ne düşünüyorsunuz?
2: Yani işte buradayız.
1: Buradayız. Hangarda ne bulduk?
8: Potansiyel olarak değerli birkaç şey bulduk.
1: Evet.
8: Motosikletler bulduk. Bir tekne bulduk.
1: Burada filan mı?
2: O tekneden ancak odun olur.
8: Bence birileri tamam. Alır.
1: Evet, o zaman birilerini ara ve
8: kesinlikle.
1: Bul.
8: Kesinlikle.
1: Tamam mı?
8: Bir dolarlık bile kazanç varsa onu bulurum.
1: Peki genel olarak ne düşünüyorsun? Sizce ne çıkar? Buradan ne kazanırız?
8: Bence rahat 10 ila 15 bin.
1: Tamam.
8: Sadece motosikletlerden bir ya da ikisi bile bunun büyük kısmını
1: tamam,
8: çıkarır.
1: Tamam pekala. Ben de içeriden 5 ila 10 bin diyorum. Yani toplamda 15 ila 25 bin. Bu bayağı iyi bir rakam. Masraf kısmı sizce ne olur? Hangarda kaç günlük iş var peki?
2: 2 gün.
1: Ciddi misin?
2: Evet.
1: Yani bu 4 günlük temizlik işi, temizlik masrafı 10 bin doları geçecek. Ben yapmaya hevesliyim. Doğrusu bu adamın hikayesi çok güzel, iyi biri. Ona kazandırdığımız parayla ne yapacaksın dedim. Ne istiyor biliyor musunuz? Sadece torunları için bir alan.
2: Aa, evet. Buna kesinlikle yardım edebiliriz. Yapalım. Hadi yapalım.
1: Evet. 25 bin çıkarmalıyım. İçimde bir his var. Chris işini yapıp içeriği güzelce elerse, yani yeterince derine inerseniz o evde en az 2 bin dolar daha vardır.
3: Ne varsa bulurum.
1: 25 çıkarıyorsak 30'u hedefleyelim.
8: Evet.
1: Bakalım bunu başarabilecek miyiz?
2: Tamam.
1: Tamam. Bunu uzun zamandır yaptığımız için içgüdülerimize güvenmeyi öğrendik. Ve içgüdülerim bu evde özel bir şey olduğunu söylüyor. Teşekkürler.
2: Tamam.
1: Ekibimle görüştüğüme göre şimdi sıra Bruce ve Hannah'da. Açıkçası tuhaf bir eviniz var.
0: Haklısın.
1: Ama çok havalı şeylerin de var. Bence bu evle garajda 20 ila 30 bin dolar değerinde eşya var. Ama şöyle bir durum var. Temizlik masrafı yaklaşık 10 bin doları bulabilir. Evet, bu rakamlara göre yarı yarıya paylaşım konusunda net olmam gerekecek.
0: Ne düşünüyorsun?
4: Evini geri kazanmak paha biçilemez bir şey.
0: Katılıyorum, katılıyorum.
4: Gelip seninle yemek yiyebiliriz, birlikte vakit geçiririz, çocukları getiririz.
0: Pekala. Yarısını garanti edersen ve evimin temizleneceğini söylüyorsan anlaşırız.
1: Bize güvendiğiniz için teşekkürler.
0: Asıl biz teşekkür ederiz.
1: Tamam. Tamam. Teşekkürler. Herkes işe koyulsun. Birazdan görüşürüz.
0: Görüşürüz.
4: Sağ olun.
1: Avlanma zamanı.
10: 1. gün.
1: Bu eve fena dalacağız. Bu işi 4 günde bitirmeliyiz. Bölünüp fethedeceğiz. Chris'i çatı arasına gönderiyorum. Ben de genelde en eski eşyaların bulunduğu bodrum katına gideceğim. Mike ve Kalen ise büyük değerli eşyaları aramak için hangara yani garaja gidiyor.
8: Tamam, başlayalım.
2: Hadi tut, bundan başlayalım.
3: Paketi daha açılmamış oyuncaklar. Bu satılır.
8: Bana biraz yardım etmen gerekiyordu. Yüzüğü buldun mu?

0: Hayır. Bruce'un eşi 20 yıl önce vefat etmiş ve onun tüm eşyalarını saklamış. O eski berber direği de onun dükkanından gelmiş. Başka hangi antika eşyaların olduğunu söylemek zor. Klasik tıraş kupaları, makaslar ve eski tabelalar hepsi bodrumda olabilir. Aman tanrım. Burada değerli bir şey yok. Tamam, içeride hiçbir şey yok. Şu ana kadar bodrumda satılabilir hiçbir berber eşyası bulamadım. Aslında satılabilir hiçbir şey bulamadım. Tamam, yukarı çıkıyorum. İşim bitti. Umarım Mike ve Kaylant garajda daha şanslıdır.
1: Tamam, tekneye giden yolu açmalıyız.
2: Tamam.
1: Etrafı temizleyip geçişi tamam. Genişletmeliyiz. Buradaki her şeyi dışarı çıkaracağız. Olamaz.
3: Evet, biri kovalıyor. Oh, vay canına.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: sadece duruladım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni?
2: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Gün boyu çamaşırını koru.
9: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
10: Mol Ped'den kız sözü.
11: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
12: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
13: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
14: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Ebru için yenilendi Akbank Mobil.
4: Evi aldık da tamiri, montajı. Akbank Mobil çözdü bile.
3: Ebru ile Ebru olur Akbank Mobil. Ustanı bile anında bulabil. Evinle ilgili her şeyi çözebil.
4: Harikaymış ya.
5: Daha neler var?
3: Vergini öde, evin değerini görebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
6: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
3: Mobilin bankası Akbank.
7: 30 Mayıs 5 Haziran arasında Bim'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.
8: Yakıt alacağız, yine yandık.
9: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
10: Kredi kartım hadi.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz ne?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Birinci gün.
1: Git başımdan. Alerji iğnelerini ve oksijen hazırla.
2: Vay canına, şuna bak.
3: Her şeyi gözden geçirdik.
2: Hepsini ayırdınız mı?
3: Hepsi sadece çöp.
2: Tamam, kamyonu getirelim ve bunu buradan çıkaralım. Bakalım satabilecek miyiz? Bu tekneler daha iyi günler görmüş. Şu anda değerleri suyun altında. Burası müsait. Sen de key. Oluyor. Şu hurdanın gidişine bak. Ama Michigan'da şunu öğrendim. Buradaki insanlar elindekini değerlendirmeyi çok iyi biliyor. İşe yarar bir şey çıkarırlar. Bu tekne en son ne zaman hareket etti?
4: Oraya park ettiğimde.
2: Hangi yıldı?
4: Ah, bakayım.
2: Bir çıkartma görüyorum.
4: O önceki sahibine ait.
2: Yani 20 yılı. Zaman çok çabuk geçiyor dostum. Bu motor harika dostum. Bu lastik pert olmuş. Muhteşem bir motor, çok güzel. Bununla Avrupa'yı baştan sona gezmek isterdim. Ama bu motor, bırak Avrupa'yı, sokağın sonuna bile gidemez. İyi tarafı ise şu, bu klasik bir kafe racer koleksiyoncuların rüyası. Yani bayağı para eder, harika.
5: Gördüğünüz gibi motosikletler sıraya dizilmiş. Bu motorlar yılların emeğiyle oluşmuş, sağlam bir üne sahip.
2: 1960'larda motor teknolojisini sınırlarına kadar zorluyorlardı. Modellerinin çoğunda hava soğutmalı çift silindirli motor vardı. Peki amaçları neydi? O dönemin küçük ve yavaş motorlarına kıyasla daha yüksek devir ve daha fazla hız. Yarış geçmişiyle yol performansını birleştiren bu motorlar bugün ciddi paralara satılıyor. Kusursuz durumdaki 1962 model bir motor açık arttırmada 56 bin dolara satıldı. İnsanlar bu ağır şeyleri nasıl sürüyor bilmem. Doğrusu para edecek şeylerin bazıları pek iyi durumda değil. Bunun direksiyonu olması gerekmiyor muydu? Bu evde birkaç bin dolara satabileceğimiz yeni parçalar bulmalıyız. Bunun sorumluluğu kısmen bende. Bu işe girerken çok kar olmayabileceğini biliyordum. Bu yüzden Chris'in evde bu açığı kapatacak daha değerli şeyler bulmasına güveniyorum. Mike'ın da bulduklarımızı satmasını umuyorum.
1: Nasılsın?
6: İyi, bence.
1: Memnun oldum, Jeff. Bu faytona baktığını gördüm.
6: Evet.
1: Bununla ne yapacaksın?
6: Belki ön bahçeye koyup süs yaparım.
1: Tamam.
6: Bilemiyorum.
1: Ülkenin her bölgesinde başka yerde görmediğim şeyler çıkıyor karşıma. Bu fayton da onlardan biri. Benim için bu heyecan verici çünkü daha önce hiç böyle bir şey satmadım. Hedef eşyalarımız çok iyi durumda olmadığı için elimizde ne varsa mümkün olan en yüksek fiyata satmalıyım ki zarar etmeyelim.
6: Yani durumu fena değil ama içine girip bakmadan bilemezsin.
1: Sonuçta neredeyse 100 yıllık bir şey.
6: Evet.
1: Yani biz de 100 yaşında olsak muhtemelen bu durumda olurduk. Bunun için ne vermeyi düşünüyorsun?
6: 50 verebilirim.
1: 50 dolar mı? Ben daha çok 300 gibi düşünüyordum.
6: Hayır.
1: Ortada buluşabileceğimiz bir yer var mı? Aslında tekerlekleri söksem tanesini 50 dolardan satabilirim.
6: İşte bu. O zaman öyle yapabilirsin.
1: Tamam. Yani pazarlığa açık değilsin.
6: Tamam.
1: Tamam.
6: Tamam.
1: Sağ ol. Danıştığımıza sevindim. Teşekkürler. Seni ararım.
6: Tamam. Teşekkür ederim.
1: Bu iyi bir başlangıç değil. Bu eşyaları satmak düşündüğümden daha zor olacak.
3: Tüm bu kokular berbat. Sanırım artık koku alma duygum kalmadı. Hepsini yanmış gibi hissediyorum.
7: Bu yüzer mi merak ediyorum.
8: Muhtemelen hayır.
2: Evet, nasılsınız?
7: Merhaba, nasıl gidiyor?
2: İyiyiz dostum. Tekne satmaya çalışıyoruz.
7: Çalışıyor mu peki?
2: Hayır ama çalışabilir.
7: Peki.
2: Kesinlikle çalışabilir. Yaklaşık 30 yıldır bir hangarda duruyor.
8: Vay canına.
2: 2004'ten beri hiç hareket etmemiş. Tekneler piyanolar gibidir. Bedavaya bile veremiyorsan kurtulmak için üstüne para ödersin. Yani sıfırın üstündeki her şey kârdır. Sanırım bu daha nostaljik bir alış gibi. Bu tekne
7: %100 kesinlikle
2: restorasyonu aşmış durumda.
8: Evet.
7: Evet.
2: Tamam.
8: Ama birçok kişi şu 40 beygirlik eski motorları posta kutusuna falan çeviriyor. Yani biraz değeri var ama çok da değil.
2: Tamam. Biz bunu satmaya kararlıyız. Bir de yelkenlimiz var. İkisini paket olarak satmayı umuyorum.
8: Durumuna bağlı.
2: Tamam. O kadar iyi değil.
8: Tamam. Yine de durumuna bağlı.
2: Hadi gidip bakalım. Tamam, ne düşünüyorsunuz?
8: Epey yıpranmış.
0: Güzel günler görmüş.
8: Yelkenleri burada galiba. İyi durumdalar mı? Evet, fena görünmüyor.
7: Aaron, elinde böyle bir şey olsa ne yapardın?
8: Aslında bu tekne artık kurtarılacak durumda değil. Ama parça parça satarsak herhalde 1200-1500 dolar civarını çıkarırız.
0: İkisine ne kadar verirsiniz?
8: Belki 800.
0: 800 mü?
8: İkisi için.
0: İkisi için 1200 olur mu? Yelkenler dahil.
8: Yani bine bırakır mısın?
0: Tamamdır ama sonra vazgeçmek yok. Para henüz yağmaya başlamadı. Ama adamlar arka bahçeye gelmeyi kabul ettiği anda o tekniği satacağımı anladım. Pekala sizindir. Sanırım bu adamlar iyi bir anlaşma yaptığını düşünüyor. Dostum, bir doların üstü bile kazançtır. İyi iş çıkardın. Garaj boşaltıldı. Motorlar ve arazi araçları için alıcı beklerken evdeki eşyayı toplamaya başlayacağız. Ben mutfakta olacağım. Chris ve Mike ise oturma odasında arama yapacak.
9: Köpek tasması. Evcil hayvan görmedim ama tasma var.
1: Barbie'nin oyuncak arabası. Koleksiyoncular bunu salladığında içinden bir şeyler çıkmasına bayılır.
0: 50 dolarlık gümüş çıktı. Tanrım, iyi şeyler buluyoruz. Hey, Hena.
10: Evet.
0: Bu nedir biliyor musun?
10: Biliyorum, evet. Kesinlikle benim.
0: Açabilir miyim?
10: Tabii.
0: Bu işi aldığımda özel bir şey bulacağımızı hissettim. Bunu annen için yazdığım belli. Annene mi yazdın?
10: Evet.
0: Ve her zaman dediğim gibi bakmaya devam etmelisin. Burası annene ait özel bir alan. Yemek, kitapları falan var. Bunu yazdığında kaç yaşındaydın?
10: 96 yılı olabilir.
0: 96.
10: Üçüncü sınıftan önceydi.
0: Evet. Okumamı ister misin?
10: Tabii.
0: Sevgili anne, bugün senin kelebeğin olacağım çünkü seni çok seviyorum. Uçacağım, sana yardım edeceğim ve seni gülümseteceğim. Sevgiler, seni seven Hena.
10: O zamanlar hastaydı.
0: Evet, o dönemde hastaydı. Evet.
10: Bu istifçiliğin temel nedeni annemi kaybetmesi ve yalnız bir baba olması. Sadece çocukları büyütmek değil, aynı zamanda evi ayakta tutmak. Bunların çoğu annemin yaptığı şeylerdi. Annem artık bunları yapamaz hale geldiğinde babam nereden devam edeceğini bilmiyordu. Bilmiyorum. Hala burada olması güzel bir şey.
0: Galiba bu işi yaparken şunu öğrendim. Bazen karşına bir şeyler çıkması gerekiyor.
10: Evet, kesinlikle.
0: Bunu sana geri vereyim.
10: Çok teşekkür ederim.
0: Biz para peşindeyiz ama.
10: Hayır.
0: Asıl değeri olan şey bu. Evet, önemli olan
10: evet,
0: bu.
10: Evet, kesinlikle.
1: $600.
8: Anlaştık.
1: Güzel.
11: İyi misin?
12: Elimden kaydı.
1: Pekala, işte bu. Yani, vay canına. Güzel eski bir berber direği. Evet. Camda birkaç çatlak var. Ama bu inanılmaz. Durumuna gelince hala çalışıyorsa binlerce dolar edebilir. Çalışmazsa gördüğüm en büyük bahçe süsü olur. Deneyip görelim. Çalışır mı acaba? Hadi bebeğim.
12: Okay.
1: Tamam. Bu hiç iyi değil.

0: This place, it stays with me.
1: Aracınızı satmak gözünüz de mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcım sen oyna.
2: Tam o anda biliyorum.
3: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Sevince.
7: Bakın.
8: Tam da leslik.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
7: Üst düzey bir meydan okuma.
6: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
8: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
9: İkinci gün.
10: Ah Tanrım, çalışır mı acaba? Tamam. Nostaljik berber eşyaları arıyorduk ama garajda bulduklarımız pek iyi durumda değildi. Ama bu direkt çalışır gibi görünüyor ve bu bizim için büyük para olabilir. Açıkçası bu dönerse değeri çok değişir ama çalışmazsa gördüğüm en pahalı kağıt ağırlığı olur. Pekala, bir bakalım çalışıyor mu? Hadi bebeğim. İşte bu. Harika.
11: Orta çağda berberler sadece saç kesmezdi. Aynı zamanda vücut parçaları da keserdi. Ustura ve makas kullanmadaki becerileri yüzünden sık sık cerrah olarak çağrılıyorlardı. Evet, kan alma, diş çekme, yara dikme. Berber koltuğu aynı zamanda acil servisti. Açık olduklarını halka göstermek için basit ama korkunç bir yöntemleri vardı. Kanlı bandajları bir direğe sarıp dükkanın önüne dikiyorlardı. Yani neon açılış tabelasının orta çağ versiyonu. Eski berber direklerinin bugün çok yüksek fiyatlara satılması hiç abartı değil. Hatta 19. yüzyıldan kalma elde oyulmuş berber direklerinden oluşan bir koleksiyon Christie's'te 35 bin dolara satıldı.
10: Vay canına, bu inanılmaz. Daha önce berber direği bulmamıştım, bu yüzden çok heyecanlıyım. Bunların çoğu ya zamanla kaybolmuş ya da yıllardır özel koleksiyonlarda saklanmış. Yani evden böyle bir şeyin çıkması büyük ikramiye gibi. Bunları 3000 ila 5000 dolara satanları gördüm. Hiç sorun olmadan. Yani bu hedefimize ulaşmamızda büyük rol oynayacak. Tamam. Kaylin'i bundan uzak tutmalıyım. Kırılır yoksa.
11: Tamam, bu kara cevizle ilgilendiğini
12: evet,
11: duydum.
12: Çok güzel. Sanırım 2000 dolar verebilirim ve bugün alırım.
11: Tamam, anlaştık.
12: Harika.
11: İyi pazarlık yaptın.
12: Teşekkür ederim.
11: Bunu sevdim.
13: Bu çok şirin. Burada bir pencere var.
14: Evet, ön tarafta.
10: Merhaba çocuklar.
14: Merhaba. Merhaba.
10: Ben Mark.
14: Ben Marlena.
10: Marlena?
13: Hop.
10: Hop. Memnun oldum.
13: Memnun oldum ben de.
10: Bu fayton konusunda bayağı zorlanıyorum. Kimse para vermek istemiyor ama bunu satmam lazım. Yoksa onu araziden çekme maliyetini biz ödeyeceğiz. Hadi bakalım. Bu faytona baktığınızı gördüm. Dışarı çıkıp ilgilenmek istedim. Almak isterseniz alabilirsiniz.
13: Evet, ben çok beğendim. Bence ön bahçeye koyup tatillerde süslemek güzel olacaktır.
10: Vay canına.
13: Evet.
10: Öyle ışıklı şeyler
13: evet,
10: falan.
13: Evet, evet.
10: Bu araba için 500 dolar istiyoruz. Beğenirseniz ve römorkla geri gelirseniz yüklemenize yardım ederiz.
14: Tamam.
10: Ne dersiniz?
14: Olmaz. Bana kalırsa... 300 dolar.
10: Tamam. Bakın ne diyeceğim. Bu arabayı 300 dolara alıp ona sevgiyle bakacaksınız. Anlaştık?
14: Tamam, olur.
10: 300 dolar 300 dolardır. Ve bu sıfırdan iyidir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu ana kadar büyük değerli parçalar tam bir hayal kırıklığı oldu.
9: Üçüncü gün.
11: Eğer süresi dolmuşsa atın, süresi dolmamışsa kalsın.
15: Tamam.
11: Üçüncü gündeyiz. Oturma odası ve mutfak temizlendi. Bakılacak sadece birkaç alan kaldı.
3: Tanrım.
11: Tavan arasına bakmak çok iyi bir fikir çünkü yaşlı müşteriler genelde merdiven inip çıkmaz ve orası yıllardır dokunulmamış eşyaları bulduğumuz yerdir.
2: Şu örümcek ağlarına baksana.
4: Bence oraya girmelisin.
2: Tamam, gidiyorum.
4: Tamam.
2: Ben çılgınca dar tavan arası gibi korkutucu yerlere girmekten hiç çekinmem.
4: Sana destek olurum. İyi misin?
2: Tamam. Ah. Şuna bak. Bundan korkmam.
4: Evet, bu kadar.
2: Ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. Atar. Fenerim gitti. Hadi ama dostum, aç şu kapıyı. Açsana. Ah, hadi ama.
4: Ha dostum, kapı sıkışmış. Dikkat etmelisin. İçeri girince bir şekilde kapanmış.
2: Eminim öyledir. Bu hoşuna gitti mi bari? Ama bu beni fena korkuttu.
11: Şu ana kadar satışlar yavaş ve bu evden maksimum değeri çıkarmamız gerekiyor. O yüzden Mike ve Chris'i Bruce'un yatak odasını karıştırmaya gönderiyorum. Burası onun kokpiti. Umarım sakladığı değerli şeyler vardır.
10: Eski Harley tişörtleri veya diğer motor ya da grup tişörtleri görüyor musun? Onlardan bir yığın yapalım. Eski kıyafetler, baret.
4: Bu odada kesin bir şeyler olmalı.
10: Tamam, pek bir şey yok. Şurada birkaç kutu var. Aman tanrım, burası çok kötü. Aslında bütün bu evler bir kumar. Ve şu an burası pek iyi görünmüyor.
4: Tanrım.
10: Dostum, sadece başa baş gidiyorsak ya da zar zor biraz üstüne çıkıyorsak, bu yolculuk boşa gitmiş demektir. 1988 Playboy takvimi. Bu bize pek yardımcı olmayacak. İnsanlara yardım etmeyi seviyoruz ama buraya para kazanmaya geldik. Bir şey öğrendiysem o da her köşeyi mutlaka didik didik aramamız gerektiği. Kim bilir, belki yerde bir tahtanın altında bir sürü gümüş saklıdır. Pes etmiyoruz ama şu an daha iyi olmayı dilerdim.
4: Bu neymiş? Bakalım burada ne varmış? Projektör için. Pekala. Ne ağaç ama. Irwin Johnson 77. Eğer düşündüğüm Irwin Johnson buysa, aman tanrım. Bu Magic Johnson mı? Normalde yatak altından çöp çıkar ama ben koyu bir Lakers taraftarıyım. Hey Bruce, kutu üzerinde Irwin Johnson yazısını görünce gerçekten o Magic Irwin Johnson, anladım. Bunlar iyi para eder. Vay canına, işte efsane. Bunu nasıl elde ettin?
15: Bir arkadaşım bana git bu adamı izle, bu çocuk lise seviyesinde, üniversite seviyesinde oynuyor dedi.
4: Bunları sen mi çektin yani?
15: Evet.
4: Sadece bu kadar mı var?
15: Evet.
4: Görebileceğin bir cihaz var mı peki?
15: Evet, bir cihaz var ama pilleri yok.
4: O kolay, o işi ben hallederim.
15: Tamam. Ben bu fotoğrafları çekerken doğrusu biraz sanatsal takılıyordum. Fotoğraf makinemle sanatsal fotoğraflar çekmeyi çok seviyordum. İçten içe çok tarihi bir anı yakaladığımı biliyordum.
4: Hadi dostum.
11: Evet.
4: Sanırım onu buldum. Havada bir şey.
11: Nedir o?
4: İşte
15: sadece
4: bu.
15: Sadece magic demem yeter. Herkes kimi kastettiğini bilir.
11: Ah dostum, bu gerçekten çok iyi.
16: Irwin Magic Johnson rebound'u alıyor. Topu arkasından çeviriyor. Yükseliyor ve sayı.
11: 1977'de 2.03 metre boyundaki Michigan Lansing Lisesi'nde bir son sınıf öğrencisi takımını eyalet şampiyonluğuna götürdü. Adı Irwin Johnson'dı ve gelecek yıllarda dünya onu Magic olarak tanıyacaktı. Los Angeles Lakers'la efsanevi bir NBA kariyerine sahip oldu. 3 kez en değerli oyuncu, 12 kez All-Star ve NBA şampiyonu olarak 5 kez Larry O'Brien kupasını kaldırdı. 2021'de çıta iyice yükseldi. Çaylak sezonundaki finallerin 6. maçında giydiği forma $1.5 milyon dolara satıldı ve böylece NBA tarihinin en değerli formalarından biri oldu. Yani bunlar tek ve eşsiz parçalar dostum. Evet, çok iyi bir iş çıkardın. Bu büyük bir buluş. Hiç böyle bir şey görmedim Chris. Bruce'un lise yıllarında Magic Johnson'ı çektiği 4 orijinal fotoğraf slide'ı buldu. Bu bizi kurtardı. Çok fazla şey satamadık. 2 koleksiyoncu tanıyorum ve onları arayacağım. Eğer onlar almazsa doğrudan müzayedeye gidecek. Bunların 10 bin doların üzerinde satılacağı kesin. Soru şu, nasıl satılacaklar, nerede satılacaklar ve 10 bin doların ne kadar üzerine çıkacaklar? Chris bunları bulmasaydı bütçenin çok altında kalacaktık. Harika buluş dostum, kazmaya devam et. Bu tüm temizliği değiştirebilir.
2: Şunlara bak.
10: Burada bir şeyleri nasıl söküp parçalara ayıracağımız konusunda uzman olacağız.
11: Üçüncü günün sonuna yaklaşıyoruz ve evin geri kalanını boşaltmak için zamana karşı yarışıyoruz. Şu ana kadar satışlar zayıf ama Bruce'un berber direğini satıp açığı kapatabileceğim konusunda temkinli bir iyimserliğim var.
10: Hala çok ağır. Tanrım, buradan geçer mi? Eğer bu satılmazsa eve dönüyoruz.
11: Pekala, işte burada güzel direğimiz.
4: Vay canına.
11: Muhtemelen 29 yıldır burada duruyor.
4: Vay canına.
11: Öylece duruyor. Ne düşünüyorsun?
4: 29 yıldır burada durduğu belli.
11: Evet, haklısın. Bu yaklaşık 100 yıllık evet. Bir parça. Beni buraya çeken şey berber direğiydi. Aslında buraya gelmemi sağlayan da o oldu. Evdeki en iyi parça o. Bunu orada görmek isteyen yerel bir berber var. Bunu dükkanına koymak istiyorum. Bunu yerel berbere satabilsem ne kadar güzel olur. Böylece o ve çocukları istedikleri zaman gidip görebilirler. Evet, çalıştır.
4: Bu süper bir
11: en
4: şey.
11: En iyi kısmı bu. Her sabah istediğinde bunu yapacaksın. Evet. Şunu söyleyeyim. Bu iyi bir parça.
4: Evet.
11: 5 ila 10 bin dolar arasında satılanları gördük. Kabul ediyorum. Orijinal camlardan bazıları kırık.
4: Evet.
11: 8 bin diyorum.
4: 8 bin diyorsun. Altı bin olur mu?
11: Dükkanda mı tutacaksın?
4: Evet, dükkanda kalacak. Sergi parçası olacak. Michigan'da kalacak.
11: Tamam, Michigan'da kalmalı.
4: Dostum,
11: teşekkürler.
4: Harika. Gerçekten iyi.
11: Anlaştık. Sıkı bir pazarlık yapmadık. Yani 10 bin eder mi? Olabilir. Ama 10 bin almak 6 ay sürebilir. Evet, bunu 6 bine almak ve yarın yerel berberde çalışmaya başlaması harika. Herkes için ideal bir kazanç bu. Evin ana katı temizlendi, Bruce'un yatak odası dahil. Orta düzeyde satışlar var ve Magic Johnson'a ait slide'larla ilgili bir haber yok. Son büyük parçalarımız olan motorlarla ilgilenen potansiyel bir alıcım var. Tamam deyin, işte buradalar.
17: 10 yıldır Norton arıyorum.
11: Evet, bunu iyi kullanmış. İngiltere'ye gidip oradan almış, Avrupa'yı gezmiş ve sonra da buraya göndermiş. Çok havalı.
17: Bu güzel bir hikaye. Kötü tarafı şu, bu 850 model. 750'ler daha çok para ediyor ama 850'ler de hala değerli. Jantlar kötü durumda, ön frenler yok. Epey uğraşmak
11: tamam.
17: Lazım.
11: Elimizde ne olduğunu biliyorum. Yani mükemmel durumda değiller. Ama tamamen çöp de değiller.
17: Hayır, tamamen çöp değiller. İkisi için de risk almaya hazırım ben.
11: Bunlarla ne yapmayı düşünüyorsun?
17: Birini restore edeceğim, diğerini de torunlarım sürsün diye saklayacağım.
11: Sen ne düşünüyorsun? Açıkçası çifti için 8 bin almayı umuyordum.
17: Ben ikisi için 3500 düşünüyorum.
11: 3500, tamam. Düşündüğümden biraz düşük oldu. 7 bin yapabilir misin?
17: Hayır.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
19: Net! Kazancım net, sigortam net.
20: Servis geldi, çantam hazır mı?
21: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
22: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
23: Kim var? Kim var?
0: tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartıma
6: bil. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
7: Üst düzey bir meydan okuma.
6: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
1: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
6: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
12: Final günü.
17: 10 yıldır Norton arıyorum. İkisi için de risk almaya hazırım.
22: 7000 yapabilir misin?
17: Hayır. 5'e çıkarım.
22: 6'dan aşağı olmaz. 6 olmalı.
17: 6 diyorsun. Evet. Neyse tamam, öyle diyelim.
22: Harikasın. Bunu sevdim. Pekala, nakit mi dostum? Şuna bak, buna bayıldım. Anlaştık. Hadi onları yükleyelim.
10: Merhaba dostum.
23: Merhaba, nasılsın? Ben Taylor.
10: Memnun oldum Taylor.
23: Ben de.
10: Arabaya bakıyordun, uğrayıp ne düşündüğünü.
23: Evet.
10: Bilmek istedim.
23: Evet, güzel görünüyor. Çalışıyor mu?
10: Ha, çalışıyor.
23: Öyle mi?
10: Evet. Bu eski turbo dizelleri öldürmek zordur.
23: Tamam, kaput açmamızın sakıncası var mı?
10: Kesinlikle yok. Bunlarla ilgili ne biliyorsun?
23: Bir tamirci kadar değil ama başımı dertten kurtaracak kadar şey biliyorum.
10: Merhaba dostum.
23: Merhaba, nasılsın? Ben Taylor.
10: Memnun oldum Taylor.
23: Ben de.
10: Arabaya bakıyordun, uğrayıp ne düşündüğünü.
23: Evet.
10: Bilmek istedim.
23: Evet, güzel görünüyor. Çalışıyor mu?
10: Ha, çalışıyor.
23: Öyle mi?
10: Evet. Bu eski turbo dizelleri öldürmek zordur.
23: Tamam mı? Kaput açmamızın sakıncası.

0: İleri geri hareket ettirdik. Frenlerde biraz iş var.
1: Tamam.
0: Yani biraz masraf yapman gerekecek ama genel olarak iyi durumda. Bunun için 2000 istiyoruz.
1: Ya aslında bu biraz düşündüğümden yüksek. 1200 dolar civarına düşebilir misin?
0: 1200? Dünyanın en kötü teklifi değil ama açıkçası bundan biraz daha yüksek olmasını isterim. Şöyle yapalım. 1500'e çıkarsan anlaşırız.
1: 1500 mü?
0: Evet. Elimizde ruhsat var ve istersen satış belgesini de hazırlayabiliriz ama ben doğrudan konuya gireyim. Izgarası da dahil olmak üzere bir sürü araba parçası da vereceğim. Ayrıca arka koltukta da bir sürü parça var.
1: Onları da gördüm.
0: Yani araba artı parçalar 1500 dolar. El sıkışalım.
1: Anlaşalım.
0: Tamam. Sağ ol dostum.
1: Teşekkür ederim.
0: Arabayı 1500 dolara sattım. Sanırım Bruce biraz daha isterdi ama sonuçta arabanın iş gerektirdiğini biliyor. Yani ondan kurtulması daha önemliydi çünkü artık kullanmıyor. Mutlu olacak. Pekala. Gidip biraz nakit alalım. Ruhsatı verelim ve buradan çıkalım.
1: Tamam olur.
0: Harika.
2: Bu çılgınca. 30 yıl.
3: Evet, evi görmeye hazır mısınız?
4: Evet.
5: Evet, evet hazırım.
3: Önce asıl konuya girelim. Harika görünüyorsun. Ne yaptın?
5: Herkes bana sakallarını kes
3: tamam.
5: dedi.
3: Harika görünüyorsun dostum. Tıraş oldun evet. Bahçen de toparlandı. Bu ev tonlarca kilo verdi. Bu evden ve bu depodan yaklaşık 15 ton atık çıkardık.
4: Evet.
3: Yaptıklarımızı görmeye hazır mısın?
5: Evet.
4: Tamam.
3: Önden buyurun.
5: Tamam.
3: Ne düşünüyorsunuz?
4: Vay canına. Bu inanılmaz tezgahlara bak. Onları görebiliyorsun.
5: Tezgahlar yapıldığı zamankiyle aynı renkte.
3: Beyazlar. Bunu evet, biliyor
4: beyaz.
3: Muydun?
4: Evet. Bir evet. zamanlar hatırlıyorum.
3: Hadi salona geçelim.
4: Buradan geçebiliyorsun. Burada oturma alanları var. Yemek masası var. Bu harika.
5: Şu an kendimi rahatlamış hissediyorum. Evi tekrar ev olarak görmek çok
3: evet.
5: iyi. Bu bana kendimi iyi hissettiriyor ve duygulanıyorum.
3: Tamam işte bu dostum. Ne düşünüyorsun?
5: Çok daha iyi görünüyor.
4: Bu inanılmaz.
5: Gerçekten inanılmaz.
3: Kokpit dediğin alan buradan buraya kadardı.
5: Evet.
3: Şimdi tüm yatak odası senin.
5: Nutkum tutuldu.
3: Hadi bodrumu da görelim.
4: Hadi görelim.
3: Aşağıdaki zemini senin için tamir ettiğimizi fark ettin
5: Teşekkür
3: mi?
5: Teşekkür ederim.
3: Daha güvenli hale geldi.
4: Vay canına.
3: Burada çok fazla temizlik yaptık.
5: Çok etkilendim.
3: Televizyonda dedikleri gibi ama daha fazlası var.
5: Vay canına.
3: Pekala.
5: Merhaba.
3: Şimdi yankı yapıyor.
5: Evet.
4: Çünkü boş.
3: Temizlik yaparken arılar
4: evet.
3: hiç mutlu olmadı.
4: Evet, ne yapacaksın baba?
5: Konser salonu yapabiliriz.
3: Yapmayacağın şeyleri söyleyeyim. Burayı tekrar evet. doldurmak.
5: Evet.
4: Evet.
5: Bu duyguyu tarif etmek mümkün
3: evet.
5: değil.
3: Risk aldık. Eskiden güzel olan bir sürü eşyam vardı ama nasıl satılacağını bilmiyorduk. Berber direğinin satılacağını biliyorduk ve sattık. Tekneyi biraz nakit paraya sattık. Motosikletleri de çok iyi bir paraya sattık ama bizi asıl yukarı taşıyan 1977'de çektiğin Magic Johnson slide'ları oldu.
5: Çok iyi.
3: Müzayede evin bunları almak için çok çok heyecanlı.
5: Harika.
3: 15 ila 20 bin dolar arasında satılacaklarını düşünüyorlar.
5: Oo.
3: Yani hepsini toplarsak bu hafta burada 41 bin dolarlık satış yaptık.
5: Aman tanrım.
3: Ama maliyetler biraz yüksekti. Temizliğin 10 bin dolar olacağını düşünüyordum ama 15 bin dolar tuttu. Bu da bize 26 bin dolar bıraktı.
5: Tamam.
3: Kârı yarı yarıya bölüyoruz.
4: Bizi bu akşam yemeğe mi götürüyorsun?
3: Bir sürü akşam yemeğine çıkarsınız. Al bakalım dostum.
5: Bu çok güzel. Ama bu alan...
3: Daha güzeli ne? Para mı yoksa alan mı?
5: Daha iyi.
3: Size bir sürprizim daha var. Evin içinde. Hadi gidip bakalım. Güzel bir şey.
6: Nasılsın büyük baba?
4: Sürpriz.

0: Hadi büyük babaya sarılın.
1: Ay canına. Torunlarımı evde görünce beklediğim şeyin bu olduğunu fark ettim. Onları çok özlemişim ve bu büyük bir mutluluktu.
0: Bunu...
2: Ne yapmak için yer açtınız?
1: Evet.
0: Bunu... Buraya ailemle geleceğimi hiç düşünmezdim. Onun artık eskisi gibi yaşamadığını bilmek beni rahatlatıyor. Ve artık buraya uğrayıp burada kalabiliriz.
1: Aa, senin de boyun tam Ivan'ın 2014'teki boyu kadar.
0: O da 6 yaşındaydı.
1: İkisi tıpatıp aynı boydalar.
0: Matt ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Burada paha biçilemez bir iş yaptılar. Bunun için sonsuza kadar minnettarım.
1: Burada yaptığınız iş inanılmazdı. Çok çok teşekkür ederim. Söz veriyorum, buraya tekrar gelmeyeceksiniz.
2: Evet, harika bir haftaydı. Bruce ve Hannah ile Michigan'da harika vakit geçirdik. Bruce bugün kazandı. Tam olarak istediğini aldı. Torunları oturma odasında. Çok çok duygulandı ve gözyaşlarına boğuldu. Güçlü bir adamı ağlatmak iyi iş yaptığın anlamına gelir. Ohio'daki herkes yanılıyorsunuz. Michigan'daki insanlar harika.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
8: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
9: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
10: Evet.
11: Aman tanrım.
8: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer almaktadır. Bunu kendi başınıza denemeyin. Hayatta kalmak için çoğu zaman savaşmak gerekir. Ve savaşmak için kendini kirletmek zorundasın. George Orwell.
1: Odun getirmem gerek. Bu kadar ilerleyip hala uzun vadeli bir barınak yapamamış olacağımı hiç düşünmemiştim.
2: Orada bir dişi geyik var. Onları kaybettim. Biz yapacaktık. 4 tavşan.
3: Bu 4 tavşanlık gün için çok minnettarım.
4: Lanet olsun. Vücudum artık bana ihtiyacım olanı vermiyor.
1: Resmen pes ediyorum. Buradan sonra nasıl devam edeceğim bilemiyorum.
4: Barınağımda yangın çıktı. Lanet olsun.
5: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
6: Çok zor olacak.
3: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
5: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
6: Ah, kahretsin! Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin. Evet.
7: Hayır, hayır.
6: Günde 10 bin dolar için ne kadar ileri gidersin?
3: Donmuş gibi görünüyor.
5: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
1: Barınağımı buldular.

0: 40. gün, saat 19.48. 6 kişi kaldı.
1: Aman Tanrım. Barınağım alev aldı. Hayır. Olmaz. Hayır. Bu olamaz. Hayır. Lanet olsun. Olamaz. Barınağım. Hayır. Hayır. Git başkasını yak lanet şey. Lanet olsun. Barınağım gitti. Aman Tanrım. Sanırım bu kendi kendine söner. Evet, bu da başıma geldi. Evet. Artık barınağım da... Bir parça eksik. Hala buradan duman çıkıyor. Olan şey şu. Bu iz kurumuş yosunlara ve kurumuş çam iğnelerine yapışıyor. Bir kıvılcım sıçradı ve her şeyi tutuşturdu. Üstelik rüzgar da çok güçlüydü. Yani bu oldukça ilginç bir gece.
0: Hava sıcaklığı -10 santigrat derece.
1: Yangını lanet olası çıplak ellerimle söndürdüm. Dostum, ben böyle pes etmeyeceğim. Olmaz. Tanrım, olamaz. Hayır. O an çok panikledim ama... Durdurmam gerekiyordu. Yoksa her şey biterdi. Hikayem burada sona ererdi. Yarın bunu düzelteceğim. Artık bir numaralı öncelik bu. Burada çok dikkatli olmak zorundasın. Tabii ki bu sefer aynı malzemeleri kullanmayacağım.

0: 41. gün. Saat 8.12.
1: Max şu an konuşamıyor ama daha 14 aylık. Ama kafamda onun sesi var. Her sabah bana baba kalk diyor ve ben de hemen kalkıyorum. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. Ama bu beni mutlu ediyor. Dün gece en soğuk geceydi. Çünkü barınağımda kocaman bir delik var. Yani biraz tadilat yapmamız gerekiyor. Kurutma rafını sökerek başlayacağım. Burada kalmak ve sona ulaşmak istiyorsan ne gerekiyorsa yapmalısın. Daha Kasım bile gelmedi. Burada olmak çok zor. 7-24 çalışıyorsun. Yani zaten bunu bekliyordum ama devam etmeye çalışacağım. Bu brandayı sökmek ne kadar zor olacak bilmiyorum. Muhtemelen brandayı bu kısmın üzerinde kullanacağım. Çünkü kıvılcımlar brandayı yakmaz. Ayrıca is brandaya kolay yapışmaz. Yapışsa bile temizlemek kolaydır. Yalan söylemeyeceğim. Şu an oldukça yorgunum. Biraz mola vereceğim. Ellerimi ısıtacağım.
0: 41. gün. Saat 12.07.

0: Çok fazla esneme yapamıyordum. Düz bir zemin yok. Yerde yuvarlanamazsın ama yine de idare eder. Şöyle yapayım. Ah, kolları esnet. Ah, omuzları gevşet. Boynu biraz eğ. Parmakları uzat. Ah evet. Şimdi sıra omuzlarda. Omuzları iyice döndür. Ah, göğsünü aç. Bu arada hiç yoga dersine gitmedim. Ama yoga yapan sevgililerim oldu. Yani genelde böyledir, değil mi? Şu an barınağa çok emek veriyorum. Ama denge zor. Önceliğim kendimi hava koşullarından korumak ve aynı zamanda yeterli miktarda et bulabilmek. En iyisi yağlı et bulup kilomu korumak. Besleniyorum. Bolca tavşanım var. Bu beni şimdilik idare eder ama yoğun çalışırken yetmeyecek tabii. Başından beri kilo verdiğimi hissediyorum. Ne kadar yesem de kilo veriyorum. Çok enerji harcıyorum ve zorlaşmaya başladı. Ya aşırı yorgunluk ya da kramplar oluyor. Evet, biraz dinlenmeliyim. Tamam, mola zamanı. Oyunun bu safhasında bu kadar erken kilo vermek canımı sıkıyor. Sürekli yapılacak bir iş var. Ağaç kesmek, kütük taşımak, barınak için çalışmak. Zayıflayan vücudumla kendimle yarışıyormuşum gibi hissediyorum. Buraya gerçekten iyi kütükler getiriyorum. Şu gördüklerine ek olarak 3 tane daha hazır. Bu da yaklaşık yarım metre daha yükseltecek. Ama bu barınağı yapacak gücüm olduğu sürece ve kendimi besleyip sıcak tutabildiğim sürece pek sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. İşler benim için iyi gidebilir.
1: 41. gün, saat 14.52.
2: Bu küçük bir baston olabilir. Döndüğümde belki de konuşuyor olacak. Zaten birkaç kelime söylüyordu. Geri döndüğümde baba diyecek. Ben de ne artık konuşuyor musun diyeceğim. O da evet diyecek. Hava biraz keskin. Sanki iyice soğumuş, hatta toprak biraz daha karla örtülmüş gibi. İzlere bakacağız. Bu sabah geçen bir şey varsa göreceğiz. Son birkaç gündür aç hissediyorum. Daha az balık yiyorum ve vücut yağımı kaybediyorum. Uzun vadede dayanabilmek için daha yağlı yiyeceklere ihtiyacım var. Onu bulmam gerekiyor. Yani balığım var ama ne kadar yetecek ki? Onu hiç bilmiyorum. Burada yeni bir iz yok. Ama şu patikayı kullanıyorlar. Şimdi buraya tuzak kurayım. El Salvador'da büyürken kırsalda iguana tuzakları kurardım. Avlanmayı orada öğrendim. Bunu da denemek istiyorum. Ters bir düğüm attım. Düğümle sıkışan bir ilmek atıp tuzağı kurdum. Tamam, deneyelim bakalım. Buradan bir şey geçmiş. Tilki gibi görünüyor sanki. Barınağın hemen yanında. Bu iyi değil. Bölgede çok rekabet var. Birçok hayvan yemeklerimi ele geçirmek isteyecektir. O yüzden gözümü üstünde tutacağım.
3: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar. Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
7: Gün boyu çamaşırını koru.
8: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
9: Mol pedden kız sözü.
10: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
11: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Volkano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
14: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
15: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
2: Sana bir sana da bir tane.
19: Bakın yine istemiyor.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Mis gibi karamel kokuyor.
10: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
12: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
16: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz ne?
5: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
9: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.
0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Saat 19.39.
20: Mağara televizyonunun keyfini çıkaralım. Bu akşam harika bir program var. Mızrak yapımı. Bir mızrağım yok. Ve başından beri yapmak istediğim şeylerden biriydi aslında. Eğer büyük bir yırtıcı barınağıma yaklaşırsa, en azından kendimi savunacak bir mızrağım olsun istiyorum. Çünkü böyle şeyler bir anda olur. Saniyeler içinde.

0: Tuzakta bir tavşan olabilir. Hızlı olmalıyım. Eminim şu an bir tilki onu arıyordur. Hadi. Buralarda bir yerde bir tilki kokusu alıyorum. Biraz keskin bir koku. Hadi. Neredesin? Buradasın. Vay be, ne heyecandı ama. İlk tuzağım. Evet, daha fazla yemek. Daha fazla yemek. Daha fazla gün demek. İşte bu.
1: ...42. gün... ...saat 9.24.
2: Günaydın. Ne çiğnediğimi tahmin et. Ladin ağacı çiğnemeyi seviyorum. Dişlerimi onunla temizliyorum. Harika ve şimdi ağzım temiz ve ferah. Teşekkür ederim Ladin. Tamam, temiz ağız. Güne doğru başlamalısın. Hadi keşfe çıkalım. Göl çevresinde yeni izler var mı merak ediyorum. Çok tavşan yakalıyorum ve iyi besleniyorum. Ama yine de kilo veriyorum. Tavşanlarda çok fazla yağ yok ve bu beni endişelendiriyor. Yeterince yağ alamamak. 100 güne ulaşmak için yağ gerekli. Bakalım burada ne varmış? İzler. Tamam sanırım. Bu bizim dostumuz Bay Kirpi. Kirpilerde çok yağ bulunur. Bu kış için bana enerji sağlayabilir. Bir dakika. Başka bir iz hattı daha var. Ve bu çok daha ilginç. Hem de çok ilginç. Şuna bak. Başka kim var tahmin et. Kurt. O yüzden kirpiyi takip etmek istiyorum. Ama aynı yönde giden bir de kurt var. Umarım onu yakalayabiliriz. Burada yemek için çok rekabet var. Tüm hayvanlar yemek istiyor. Peki, hadi bakalım. Hiçbir şeyi gözden kaçırmadığımdan emin olmam gerekiyor. Burada olmak bana sanki başka bir zamana geri dönmüşüm gibi hissettiriyor. Atalarımı sık sık düşünüyorum. Özellikle hava soğudukça ve zorlaştıkça. Çünkü onların çok zor zamanlardan geçtiğini biliyorum. Ama onlar devam etti. Bırakıp gitme şansları yoktu. Devam etmek zorundaydılar. Bu bana güç veriyor. Burada iz sürmek daha zor. İşte izler. Biraz ilerlemiş, üstü kapanmış. Bunlar hep tavşan izleri. Kirpinin nereye gittiğini göremiyorum. Onu göremiyorum. Lanet olsun. Umutluydum ama başka bir kirpiymiş. Buraya tekrar gelebiliriz ve yeni izler bulmayı umabiliriz. Bu arada buraya birkaç tuzak daha kuracağım.
1: 42. gün. Saat 12.13.
0: Bugün yapacak işlerim var. Dün gece dışarıda bir kaos oldu. Neyse ki doğru şekilde hallettik ama şimdi bir tavşanı işlemem gerekiyor. İşte bu. Hadi işe koyulalım. Tuzakta tavşan yakalamak gerçekten çok iyi hissettirdi. Bu oyunda iyi bir şansım olduğunu düşünüyorum. Bir tilki. Tavşanın kokusunu aldı. Git buradan tilki. Seni öldürmek istemiyorum.

0: korkmuyorsun.
1: Benden korkmuyor. Benden yaklaşık 3 metre uzakta. Sakın git buradan, git buradan. Git dedim. Buradan. Umursamıyor. Gözümün önünden hiçbir şey yokmuş gibi geçmesine inanamıyorum. Evet. Tavşanı burada yakalamıştım. Buraya geri gelme. Tavşan benim. Gitmek istemiyor çünkü burada yemek olduğunu biliyor. Buraya doğru geliyor. Bir tavşan silahı yaptım. Bu seni öldürmez ama canını yakar. Yemeğime geri gelme. Ciddiyim. Hadi ama gelme. Bu lanet olası tilki. Kusura bakmayın ama bu tilkinin benim için tehlike olabileceğini düşünmeye başlıyorum. İşte böyle. Dinlemiyorsun ki. Buraya geri gelme. Fazla yaklaştı. Sanırım o karşılaşma onu insanlardan biraz daha korkar hale getirmiştir. Ama etrafımda dolanıp beni takip etmesi çok fazla. Gündüz vakti vahşi doğada bir yırtıcıya bu kadar yaklaşmamıştım bile. Ya daha büyük bir hayvan gelip yemeğimi çalmaya çalışırsa? Bu biraz gerçeklik kontrolü oldu. 100 gün boyunca bu hayvanların arasında hayatta kalmaya çalışmak uzun bir süre. Bu yüzden çok dikkatli olmam gerekiyor.
2: 42. gün, saat 13.44.

40 gün vahşi doğada geçirdiğim en uzun süreydi. O da Dave'le birlikteydi. Ama yalnız olmak çok farklı. Hiç hoşuma gitmedi. Dave'le 8 yıldır evliyiz. Birlikte bir çiftlik kurduk. Her şeyi birlikte yapıyoruz. İşimizi de aynı bu şekilde kurduk. Ah, onun sarılmalarını özlüyorum. Ona sarılmalarını özlediğimi söyleyin. Hayatımın en önemli deneyimlerinden birini onsuz yaşıyorum. Bu gerçekten de çok zor. Evet, yalnız hissediyorum. Sadece meşgul kalmam gerekiyor. Hadi tuzakları kontrol edelim. Son bir tavşan kaldı. Daha fazla yiyeceğe ihtiyacım var. Benim hikayem hep başarısızlıklarla dolu oldu. Geyiği kaçırdım, balık tutamadım. Tekrar geyik kaçtı, yine balık tutamadım. Arada sadece birkaç tavşan yakaladım. İradem zayıflıyor. Tamam. Şimdi tuzakların oraya geldim. Oh. Burada izler var. Yuvarlak izler. Bu bir vaşak. Ne oluyor? Kahretsin. Kötü haber. Biri avımı bulmuş. Geriye sadece bağırsaklar ve kürk kalmış. Of, derisini yüzmüş. Şuna bak. Kahretsin. Biraz daha bakayım. Ah, bir tane daha. Bak. Lanet olsun. Bu insanın bakış açısını değiştiriyor, değil mi? Durumun ciddiyetini gösteriyor. Şimdi diğer tuzaklarım da tehlikede. Artık motive olmakta zorlanıyorum. Elimi tutacak kimse yok. Her şey yoluna girecek diyecek kimse yok. Yol gösterecek kimse yok. Sadece ben varım. Ve bu çok korkutucu. İlk kez gerçekten eve dönmek istiyorum. Bir tavşan kaldı. Hadi ama.

0: çok garip olduğunu biliyorum. Ben çok temas seven biriyim. Sarılmayı, el ele tutuşmayı, öpmeyi severim. Ama burada dokunduğum tek canlı şey onu öldürmek üzereyken oluyor. Hiç. Hiç. Hiç fiziksel temas yok. Ve bu yavaş yavaş oluşan bir boşluk gibi. Bir şeylerin eksik olduğunu fark ediyorsun.
1: 42. gün, saat 16:01.

0: Keşke biri takılmayan bir fermuar icat etse. Çünkü neredeyse her 5 seferden birinde fermuar bir yere takılıyor. Ama burada üstümü değiştirmek için temiz ve kuru bir kayanın olması gerçekten büyük lüks. Zemini böyle büyük, düz taşlarla kaplamak istiyorum işte. Amacım, buradaki ilk süpürülebilen barınağı inşa etmek. Gidip tuzakları kontrol edeceğim. Belki bir tavşan vardır. Aa, bir tavşan var, evet. Bu gerçekten güzel bir tavşan. Tam ideal boyutta. Donmuş tabii. Bunu cebime koyup yola devam edeceğim. Aha, bir tavşan daha. Aa, bu sabah bir tane daha. Lanet olsun. Maalesef bunu burada öldürmem gerekecek. Bu kısım hiç hoş değil. Sevmiyorum. Bir can almam gerekiyor ama minnettarım ve bunun bir amacı var. Yemek zorundayım ve yiyecek depolayabilmek büyük bir şans. Tamam, son tuzağa da bir bakalım. Bir tane daha. Aman tanrım. 4 tavşanlı bir gün. Vay canına be. Ne kadar da şanslıyım. Gerçekten güzel bir gün. Bunu duyabiliyor musunuz? Lanet olsun. Bu... Burada başka ne tür şeyler olabileceğine dair birçok ihtimali aklıma getiriyor. Kurtlardan korkmalı mıyım? Buraya tavşanlarımı almaya gelirler mi? Yırtıcılarla uğraşmak tehlikeli olabilir. Güvenliğim için tehdit oluşturma ihtimalleri var. Ama yapabileceğim en iyi şey o duruma gelince düşünmek ve eğer gerekirse o hayvanı öldürmek. Bir kurdu öldürmek benim için tabii ki çok zor. Ama bunu belki 1 milyon dolar için yapabilirim.
1: Kırk üçüncü gün, saat 9.58. 6 kişi kaldı.
0: Biraz önce çok tuhaf bir rüyadan uyandım. Babamla gittiğim kalkış yarışlarındaydım. Ama pistin sonu seyircilerin olduğu yerde bitiyordu. Orada diğer yarışmacılarla birlikteydim ve herkesin 100 güne ulaşıp ulaşamayacağını konuşuyorduk. Bu yaşadıklarımın yansıması. Ve bu çok kötü. Midemin bu protein açısından zengin yemekleri sindirmesinin çok uzun sürdüğünü hissediyorum. Dışarı çıkıyorum ve enerjik olmam gerektiğini düşünüyorum ama bir anda çöküyorum. Ah, evet. Bu ne şimdi? Neler oluyor? Midemden gurul gurul sesler geliyor. Bana resmen gidip yatmalısın Joe diyor. Git ve yat. Ah, bir değişim oluyor. Giderek halsizleşiyorum. İşte olan bu. Şu anda bu durumu tavşan etine bağlıyorum. Sindirirken enerjimi alıyor. Aklıma gelen en mantıklı tez bu. Yapılacak çok fazla ağır iş var ama bunları enerjim yoksa yapamam tabii. Bu mümkün değil. İşin özü bu ve bunun sürdürülebilir bir durum olduğunu düşünmüyorum.
1: 43. gün, saat 16.13. Hava sıcaklığı -6 santigrat derece.
2: Ellerim ısındı. Ayak parmaklarım üşüyor. Parmakları oynat. Hadi şimdi egzersizi yapalım. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, dört. Evet. Lanet olsun. Burada kafayı yiyorum. Barınağımı tamir ediyorum. Çok enerji aldı. Vücudum bitmiş durumda. Her şeyden yorgunum. Yapacak çok fazla iş var. Yani getirisi de var. Yanlış anlamayın. Şu an evime bakınca mutlu oluyorum. Ama konuşacak kimse yok. Burada tek başına oturuyorsun. Düşünmeye başlıyorsun. Neden? Bunu neden yapıyorum? Aslında yapma sebebim pes etmemek. Ama her gün daha da zor geçiyor. Çok yorgunum. Gerçekten çok fazla yorgunum. Fark ettim ki gittikçe daha çok acıkıyorum. Ve yiyeceğim var ama açlıktan ölüyorum. Açım, bilmiyorum. Sanki açlığı durduramıyorum. Sana şöyle anlatayım. Kahvaltıda balık yedim. Kuru balık. Koca bir fileto. Hatta bir fileto değil, neredeyse yarım balık. Rasyon yapmaya çalıştım ama yemeye devam ediyorum, yemeye devam ediyorum ve devam ediyorum. Sanki doymuyorum. Yani durum iyi değil. Tabii ki çok düşündüm ve diyorum ki, hadi, hadi kafanı toparla, oyuna gir. Elinden gelen bu ama burada kalmak için her şeyimi vermeye hazır mıyım, emin değilim. Kulağa kötü geliyor değil mi? Gerçekten kötü. Çünkü mesele şu, asla pes etmemek ama her şeyi özlüyorsun. İstediğin her şeye zaten sahipsin. Bu güzel bir his. Gerçekten güzel. Yani bilmiyorum. Umarım yarın daha iyi olur. Bakalım ne olacak? Yarın göreceğiz.
1: Dördüncü gün, saat 10:21.
3: İnsanların yalnızlıktan neden öldüğünü anlıyorum. Yüzüncü gün hala çok uzak görünüyor.
0: Şu ihtimalle artık yüzleşmem gerek. Burada son kalan kişi olma ihtimalimin aslında pek yüksek olduğuna inanmıyorum.
2: Vücudumu çok iyi tanıyorum ve onu zorluyorum. Ama bu artık sağlığım için endişelendiğim noktaya geldi. Buraya gelip kendime zarar verecek kadar zorlamak, gururumu oğlumun önüne koymak demek.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Volkan'ın her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan'ın.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
13: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
12: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
13: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
14: Hesap basit, hesap basit.
15: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
16: Tehlike çok büyük.
17: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
18: Olamaz ne?
17: 10 dakika içinde.
15: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
19: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
18: Bu gerçekten dehşet verici.
16: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
15: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Hayal kırıklığına uğratmadım, değil mi? Merhaba. Kendimi küçülüp zayıflıyormuş gibi hissediyorum ve günler epey zorlaştı. Vücudum ihtiyacı olanı alamıyor gibi. Ben %100 kendim olmak istiyorum. Bu yüzden sağlıklı bir şekilde ayrılmak istiyorum buradan. Aileme ve arkadaşlarıma eksiksiz dönmek istiyorum. Yani parayla ya da parasız. Tabii ki kazanıp ayrılma fikrini çok sevdim. Hep şöyle düşündüm. En yakın arkadaşım geliyor, beni tebrik ediyor ve ben 1 milyon doları kazanmış oluyorum. Barınağı kurma şeklimin uzun vadede doğru olduğunu düşünüyorum. Ama o projeyi sürdürebilmek için daha fazla enerjiye ihtiyacım vardı. Ama şu an gerçekçi bir şekilde ilerliyorum. Gururdan dolayı kendini fiziksel olarak çok fazla zorlayıp kendine zarar veren biri olmayacağım. Bunu yapmayacağım. Asla.
21: 44. gün. Saat 11:42.
0: 5 kişi kaldı.

0: Kuzey Labrador hakkında yazılan bazı güzel kitaplar insanı oraya gitmeye özendiriyor. Böyle zorlukları seviyorsan. Labrador'un Büyüsü diye bir kitap var. Şirketimizin ismini oradan aldık. Kuzey'in Büyüsü. Kuzey hakkında böyle hissediyoruz. Bir çekimi var. Dikkat etmezsen seni mahveder ama aynı zamanda ihtiyacın olanı da sana verir. Bugün devam etmem lazım. Enerjim biraz düşük ama enerji üretmek için enerji gerekir. Yalnızlıkla ilgili söylediklerim. Sanırım sadece hissettiklerimi kabul etmem ve bunun geçici bir an olduğunu anlamam gerekiyordu. Doğru yolda doğru bir dönüş yaptım. Bir tuzağın düştüğünü görüyorum. Şuradaki bir tuzağa bakacağım. Bu tavşan mı? Bu ne? Harika. Bir tavşan. Demek ki hala yaşayan tavşanlar var. Güne iyi bir başlangıç. Stoacılık hakkında düşünüyorum. Özellikle stoacılık eylemle ilgilidir ve engelleri aşmak için kendini hazırlamakla. Sonra da dayanma ve sürdürme iradesiyle. Vay canına. Tamam arkadaşlar, bir tane daha buldum. Bugün iki oldu. Fena gitmiyorum. Bir de o engeli aşmak için elinden geleni yapmak. Yapamazsan da kötünün içindeki iyiyi görmek. Hey karamba, bir tane daha buldum. Vay canına, bugün üç oldu. Çok minnettarım. Gerçekten minnettarım. Benim için stoacılık budur. Bugün tuzaklar iyi iş çıkardı. Üç tavşan.
1: Kırk dördüncü gün. Saat 15:18.
2: Hiç kendi kendinize konuşur musunuz? Yani şöyle olur. Dur. Bugün ne yapmam gerek? Tamam, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Falan falan. Kendinle konuşursun. Ben bunu hep yaparım. Ama dün orada oturup kendimle tartışıyordum. Sonra bu normal mi diyorsun bilmiyorum. Ama deliren herkes kendini normal sanır, değil mi? Bunu Max için yapıyorum ama burada uzun zamandır mutsuzum.
3: Mutlu kalmaya çalışıyorsun ama kendinle biraz fazla konuştuğunu fark ettiğinde gülmüyorsan ve eğlenmiyorsan bu seni yıpratıyor.
2: Max, dostum, bu çok zor ve üzgünüm ama eve yanına geliyorum. Bundan dolayı üzgün değilim. Benim Mark. Ben resmi olarak çekiliyorum. Tilki, bana teşekkür etmeye mi geldin? Seni serbest bıraktığım için, değil mi? Eve yanına geliyorum. Bundan dolayı üzgün değilim. Benim Mark. Ben resmi olarak çekiliyorum.

0: Evet, çok yoruldum. Tavşanları tilkiye bırakıyorum. Hey, o tarafta. Batıya doğru devam et. Evet. İşte buradayız. Sizi görmek hem acı hem tatlı bir an. Bu deneyim benim için Max'le ilgili. Kaçırdığım çok şey oldu. İlk yürümesi, konuşması, yeni şeyler söylemesi. Bu yaşta ondan uzak olmak zordu. Bunu yapmamın sebebi oğluma zor bir şeyi yapmanın ve pes etmemenin nasıl olduğunu göstermek. Ama aynı zamanda şunu da bilmesini istiyorum. Sağlığın için endişeleniyorsan bırakmak sorun değil. Ne zaman duracağını bilecek kadar akıllı olmalısın. Kendini zorla ve sonra verdiğin karardan emin ol. Buraya geldiğimde ölmek pes etmekten iyidir demiştim. Hayır. Yaşamayı tercih ederim. Geri dönüp daha önce değerini bilmediğim küçük şeylerin kıymetini bilmek istiyorum. Acı, zorluk, sıkıntı. Yeterince yaşadım. Evet, bitti.
1: Dördüncü gün, saat 16:48. 4 kişi kaldı.

0: Şaka mı şeker mi? Ben bir kirpiyim. Cadılar Bayramı kutlu olsun. Kirpiyi onurlandırıyorum. Çünkü burada beni ilk o karşıladı ve bana yiyecek verdi. Bu yüzden Cadılar Bayramı'nda bir kirpiyim. İyi akşamlar ve mutlu bayramlar. Kirpi yok ama tavşanlar için çok minnettarım. Gerçekten bana büyük destek oldular. Benim için Cadılar Bayramı, yaşam ve ölüm döngüsünü kutlamak ve ataları onurlandırmak demek. Ölüm hayatımda büyük bir yer tuttu. Çünkü iki erkek kardeşim de öldü. Bir şeyi kaybettiğinde onun kıymetini daha iyi anlıyorsun. Ailemi çok seviyorum ve bugün hala aklımdalar. Tavşanlarla ve kirpiyle bağ kurmak, kardeşlerimle ve vefat eden tüm arkadaşlarım, ailem ve hiç tanımadığım atalarımla bağ kurmak gibi.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
2: kredi? Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
5: Sana mi, sana da bir tane?
4: Bakın yine istemiyor.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık.

0: değil doymalık.
1: Mis gibi karamel kokuyor.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
12: Üst düzey bir meydan okuma.
11: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
13: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
11: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te.
14: Bu çok güçlü bir farkındalık. Tüm bu konfor, bütün bunlar çok güzel. Ama bir şey eksik. Eksik olan şey de tam burada. Bağlantı, ilişki, derinlik. İşte burada, bu tavşanda, bu ateşte, bu toprakta kendimi hiç olmadığım kadar özgür hissediyorum. Çünkü sevdiğim şeyi yapıyorum, ailemi seviyorum ama bu yalnız zamanı da seviyorum. Ne kadar uzun ayrı kalırsam tekrar gördüğümde o kadar değerli olacak. Bu derine inme fırsatı. Vahşiliğin derinine, kendi derinliklerime. Ben sonuna gitmek istiyorum. Gidebildiğim kadar derine gitmek istiyorum. Tamam, bu bana iyi bir akşam yemeği gibi görünüyor. Bu gece parti var. Ah, evet. Sevdiğim ve önemsediğim çok insan var. Ve onlar için iyi şeyler yapmak istiyorum. Ödül parası sadece benim için değil, aileme ve arkadaşlarıma da fayda sağlar. Ne kadar söylesem az. Burada daha yeni başlıyorum.
15: Tek başına Arktik'ten masallar.
16: Hoş geldiniz. Tek başına da bakalım bu hafta neler oldu. Ben Colby Donaldson. Burada Mark Kelly, Joe, Amos ve Calvin'le birlikteyiz. Konuşacak pek çok şey var. İki pes etme. Kurtlar. Amos'un tilkiyle karşılaşması. Ama öncelikle Mark, şu barınak yangınını bir konuşalım.
17: Yukarı baktım. Barınağımın yandığını gördüm ve dönüp hemen söndürmeye başlamak istedim. Ama kamerayı aldım. Kapıya geldim. Sonunda ipi çözdüm. Dışarı çıktım. Kamerayı kara fırlattım ve şans eseri açı yeterince iyiydi. Ne olduğunu görebilirsiniz.
18: Bu olamaz. Git başka yeri yak.
16: Mark, bir noktada bu benim hikayem olurdu dedin. Tam olarak ne demek istemiştin?
17: Tamamen yansaydı tüm ekipmanım giderdi. Güvenlik ekipmanım olmadan devam edemezdim.
18: Hala cayır cayır yanıyor.
17: Yani bu benim hikayem olurdu. 40. günde bitmiş olurdum.
16: Evet. Kelly, artık yırtıcıların izlerini daha fazla keşfediyorsun. Kirpi izlerini gördün, ardından kurt izlerini fark ettin. Bu noktada yiyecek için rekabetin artması sence bir tesadüf mü?
14: Bence tesadüf değil. Kış sert bir şekilde geliyor. Tüm vahşi hayvanlar bu baskıyı hissediyor. Kuzey Kutbu kışında hayatta kalmanın ne kadar zor olduğunu onlar da çok iyi biliyorlar. O yüzden bulabildikleri her yiyeceği almak istiyorlar. Yani daha fazla yırtıcı izi görmemiz şaşırtıcı değil.
16: Amos, gerçekten cesur bir tilkiyle karşılaştın. Bize biraz anlatır mısın? O an kafandan neler geçti? Onun davranışlarını nasıl yorumladın? Bildiğin gibi senden pek korkmuş gibi görünmüyordu.
0: İnsanlardan hiç korkmadı. Gitmiyordu. Bir noktada tam önümdeydi. Ama tilki ve oradaki herkes yiyecek peşinde. Orada taze bir av olduğunu biliyordu. O yüzden orada kalmasını istemedim. Daha önceki katılımcıların tilki gibi yırtıcı hayvanlara çok yiyecek kaptırdığını gördüm. O yüzden bunu yaşamak istemedim.
16: Evet, o küçücük silah ona iyi bir darbe vurdu. Bir an yere serildi. Darbeyi kesinlikle hatırlayacaktır.
0: Sana acıyacak demiştim. Beni dinlemedin.
16: Kalin, sen de hayvanların tuzaklarındaki tavşanları almak istediğini, hatta aldığını gördün. Nasıl sinir bozucu bir durum, değil mi?
19: Evet, aslında daha önce olmamasına şaşırdım. O yol üzerinde 200'den fazla tuzağım vardı. Ve neyse ki kampta zaten bir tavşanım da vardı.
16: Evet, bir an vardı ki orada söylediklerin beni ve eminim ki izleyen pek çok kişiyi de derinden etkiledi. Oradaki hayatı anlatırken canlı bir şeye sadece onu öldürmeden hemen önce dokunuyorsun dedim. Bu seni hem zihinsel hem de duygusal olarak nasıl etkilemişti?
19: Ben bağ kurmaya çok önem veriyorum. Toprakla, hayvanlarla ve insanlarla bağ kurmaya. Yani kameradan başka konuşacak birine ihtiyacım var gibi hissediyordum ve o tavşan bana kendimi hatırlattı. O tavşanın patisini tutmak bana bir tür rahatlık verdi. Çok güzel bir duyguydu.
16: Anlıyorum. Peki, Joe, bu noktada barınak konusundaki ilerleme eksikliği seni zorlamaya başlamıştı. Bu dengeyi kurarken hata yaptığını ne zaman fark ettin? Yani barınağa belki gerekenden fazla zaman ayırdın. O zamanı bambaşka şeyler için de kullanabilirdin ama olmadı.
20: İşin doğrusu, enerjim düşmeye başladığında o ağır kütükleri taşımanın artık eskisi kadar sürdürülebilir gelmediğini fark ettim.
16: Geriye dönüp bakınca her şey kolay görünüyor. Ama her şeyi baştan yapacak olsan farklı yapacağın bir şey olur muydu?
20: Zaman açısından bazı şeyleri değiştirebilseydim, ağımı daha erken kurup daha fazla yiyecek stoklamak isterdim. Ama her şeyi baştan yapsam kararlarım çok farklı olmazdı ve ayrılma kararımın doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü fazlasıyla yıpranmaya başlamıştım.
16: Aradan aylar geçti. Hala çekilme kararında barışık mısın?
20: Barışığım. Tabii ki şunu yapsaydım, bunu yapsaydım diye düşündüğüm çok oldu. Ama sonunda ayrılma kararımı verirken en büyük etken kendimi tamamen tüketmek istemememdi.
16: Seni bu programda görmek güzeldi. Mark, 40 günü aşkın süredir oradasın ve biraz kafayı sıyırmaya başladığını söylüyorsun. Bize biraz bundan bahsetsene.
17: Orada ne kadar uzun kalırsan o kadar kendin oluyorsun. Yani daha çok şaka yapıyorsun ama kendimle tartıştığımı fark ettiğimde dedim ki dur bir düşün.
21: Bu iyi değil. Küfretmeyi bırakacağım. Buna gerek yok. İyi bir adamsın. Neler oluyor?
16: Kelly, peki bu noktada geçen 40 küsur günün ardından psikolojik olarak seni etkileyen şeyler oluştu mu?
14: Ah evet, ama bunun olumlu bir şey olduğunu ve memnuniyetle karşıladığımı söyleyebilirim. Bu çok büyük bir dönüşüm süreciydi ve o zihinsel duruma girmeye başlamak için yaklaşık bu kadar zaman gerektiğini düşünüyorum.
16: Mark, bu deneyim sanki senin için sadece oğlunla ilgili değil gibiydi. Aynı zamanda denizcilikten arkadaşlarınla da ilgiliydi. Hatta yemininin 5 paragrafını oymuşsun daha önce. Hiç görülmemiş görüntülerimiz var. Bir bakmak istiyoruz. Bakalım neler var.
21: Bir denizci jack yaptım. Aynı kolumdaki gibi. Denizcilikte bunu ancak hak edenler alabilir. Bu benim işaretim. Keskin nişancı simgesi. Böyle küçük şeylere bakıyorum ve diyorum ki bunu sadece kendin için yapmıyorsun. Ben de denizcilik yeminini ahşaba oyuyorum. Bir keşif deniz piyadesi olmak için kabul ettiğim ilkeleri asla unutmayacağım. Onur, azim, ruh ve yürek. Büyük, küçük, tüm engelleri aşacağım. Asla pes etmeyeceğim. İşte burada denizcilik yemininin 5 paragrafı. Tahta tabletlere oyulmuş. Benden önce gelenlerin büyük itibarını her zaman korumaya çalışacağım.
16: Bunları izlerken neler hissediyorsun?
21: Oradayken seni motive edecek şeyler yapman gerekiyor. Oğlum birinci öncelik ama aynı zamanda askeriyede başardıklarım da var. O yemini bıçakla oydum ve ona sadık kalmak istedim. Çünkü sadece kendimi değil, denizcileri ve keskin nişancıları da temsil ediyorum.
16: Peki bu yeminin tek başına deneyimi açısından anlamı nedir sence?
21: Asla pes etmemek, başarısızlığı kabul etmemek, üstesinden gelmek.
16: Orada iyi gidiyor gibiydin ama sonra bir anda yorgun ve bitkin olduğunu söylemeye başladın. Bir kırılma noktası falan mı oldu? Orada bir miktar kötüleşme olduğunu biliyorum. O süreci biraz anlatır mısın?
21: 35. gün benim için fiziksel olarak büyük bir dönüm noktasıydı. Enerjim düştü, nefes almak zorlaştı. Sırtımın sağ tarafında ağrı vardı ve görüşüm gidiyordu. Diyetimden kaynaklı sandım ama bu tempoyla devam edemeyeceğimi anladım. Ve kendimi yeterince tanıyıp doğru zamanda bırakabilmek de iyi bir deneyim.
16: Ana kampa döndükten sonra süreç bitmedi. Tahliyeden sonra bize neler olduğunu anlatabilir misin?
21: Karaciğerim ve dalağım büyümüş ve enfekte haldeydi. Sağ akciğerimin arkası sıvı dolmuş. Kalbim kalp krizi geçirmiş 87 yaşında bir adamınki gibiymiş. Trikinozis olmuşum, bir parazit. Önemsiz de olabilir ama 4 ila 6 haftada öldürebilir. O zaman doğru zamanda ayrıldığım için ne kadar şanslı olduğumu anladım. Burada oturabiliyor ve oğlumu her gün görebiliyorsam çok şanslıyım. Kararımdan daha mutlu olamazdım.
16: Vay, kesinlikle doğru kararı vermişsin. Böylelikle bir tek başına bölümünün daha sonuna geldik. Mark, Kelly, Joe, Amos ve Carly'ne teşekkür etmek istiyorum. Sezon boyunca bölümlerden sonra katılımcılarla konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden kaçırmayın. Haftaya görüşmek üzere. Şimdi gelecek bölümden kısa bir ön izleme geliyor. Hoşçakalın.
1: Bir sonraki bölümde.
2: Pekala, sanırım balık tutmayı denemem gerekiyor. Oh, lanet olsun. Balık tutmam gerekiyor. Bu buzun gelmesi gerekiyor. Bu çok riskli.
22: Oh. Lanet olsun. Her yerde mis gökyüzü var.
23: No.
24: Barınağımı buldular.
1: Tek başına milyon dolarlık mücadele.
25: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
26: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
27: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
28: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
29: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whiten Cookies. 5 kat lezzet.
30: Sen hep

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
4: Sana mi, sana da bir tane.
3: Bakın yine istemiyor.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Mis gibi karamel kokuyor.
10: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam Tombank
11: kartıma bin. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garo'da karşı karşıya geliyor. Roland Garo 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Idaho'nun ortasında çoğu Amerikalının varlığını bilmediği ücra ve yabani bir yer var.
1: 930 bin hektar. Muhtemelen Amerika kıtasındaki en engebeli arazi parçası.
2: Evet, işte bu. Harika.
0: Ve içinden dönüş olmayan nehir geçiyor. Amerika kıtasındaki en uzun serbest akan nehir.
3: Neredeyse her yıl tekne kazasında biri ölüyor. Suda bir adam var.
4: Dayan.
3: Atla. Daha fazla tutamam.
0: Burası Frank Church doğal alanı. Ve burada taşradaki yaşamın zorluklarının birbirine bağladığı bir kadın ve erkek topluluğu yaşıyor.
3: Yalancı, hırsız ve hilekar insanlar burada yapamaz. Gerçek yüzleri ortaya çıkar.
0: Hiç yol yok ve doğa şartları sizi her şey için çalışmaya zorluyor.
2: Oh, dikkat et! Buradaki kazalar şaka değil. Bir yerim kesilir ya da kafama ağaç düşerse mahvolurum. Kimse gelip beni aramaz çünkü. Özgürlüğümüze değer veriyoruz.
1: Burası yaşadığım tek yer. Gitmek için değil, kalmak için çalışıyoruz.
5: Nehir kesintisiz akar. Onu durdurmak imkansızdır.
0: Frank Church doğal alanında kış sona yaklaşıyor. Burayı evi belleyen çok az kişi için çekilen nehir buzu bir tek anlama geliyor. İşe koyulma zamanı.
1: Uzun bir kış oldu. Bu kış çok kar birikti ve şimdi erimeye başlıyor.
0: Önümüzdeki 3 ay belirleyici bir yılın en zorlayıcı ayları olacak.
2: Çok şiddetli bir kıştı. İlkbahar geldi. Şu an yoğun bir dönem.
0: 23 yaşındaki acemi çiftlik sahibi buraya ait olduğunu kanıtlamalı.
1: Bütün yıl çalışınca kıştan çıkmak farklı türde bir iş oluyor. Bu devamlı bir mücadele.
0: Ama tecrübeli doğal alan rehberi bu yolun geleceği için çabalıyor. Uçuştaki en tecrübeli taşra pilotu görevi devretmeli.
3: Bu kış maalesef kızım Kate'le egzersiz yapmak için çok sert geçti. Bu tekneler inanılmaz şeyler yapıyor, değil mi?
0: Ve elit bir kaptan akıntıların en büyüğünü, dönüşü olmayan nehri dizginlemeli.
3: Önemli olan zamanlama, güce ihtiyacınız olan ya da olmayan o anla ilgili. Çünkü devamlı gaza basarsanız o büyük dalgalardan biri sizi durduracaktır.
0: Sürat teknesi kaptanı Buck Dewey, kritik bir malzeme naklinden önce nehrin en tehlikeli akıntılarından Chatham'ı keşfe çıkıyor.
3: O su hareketliyken çok fazla risk var. Yola hazır olsanız iyi olur.
0: Buck, Selma'nın akıntılarında insan ve malzeme taşıma izni olan 10 kaptandan biri.
3: Salmon nehrine kesinlikle saygı duyuyorum. Ölen birçok insan gördüm, batan birçok tekne gördüm. Çıkardığım tekneler oldu. Bu nehrin bir kalp atışı var ve sizi öldürüp öldürmediğini umursamıyor. Şu an suda olmak için deneyimli bir kaptan olmalısınız.
0: Dönüşü olmayan nehir olarak bilinen Selman Nehri, Idaho'nun merkezinde tam 683 kilometre boyunca kıvrılıyor. Ve Frank Church doğal alanının can damarı sayılıyor. Burası arazinin 3000 metreden, yüksek karlı tepelerden tüm Amerika'nın en derin kanyon nehrine kadar değişebildiği Rocky Dağları'nın bir uzantısı.
3: Salmon Nehri kesinlikle ana can damarımız. Kesinlikle bu nehir sayesinde buradayız.
0: Salmon Nehri 1850'lerde Idaho'daki altına hücum döneminden beri nehir koridoru için ana nakliye yoluydu. Ve bu alan servet avcıları için bir mıknatıs haline geldi. Ama yola da madenlere de erişim imkanı olmayınca nehir ve nehirden geçen insanlar efsane konusu haline geldi.
3: Eski zamanlarda büyük ahşap yük tekneleri kullanmışlar. O şeyleri doldurup nehrin aşağısına gönderiyorlarmış ve o koca ahşap yük teknelerini geri alamayacakları için parçalarını ayırıp kerestelerini kullanıyorlarmış. Buraya dönüşü olmayan nehir demişler. Dönüşü olmayan nehir çünkü dönmesi gerçekten çok zordur.
0: Şu an Buck, efsaneyi ileri taşımak için seçilen nitelikli birkaç kişiden biri.
3: Amerikan Sahil Güvenliği'nden sertifikalı bir sürat teknesi kaptanıyım. Ama Salmon Nehri'nde size kaptanlık unvanı verilmez. Hak etmeniz gerekir. Yapacağım şey uçağı inişe hazırlamak gibi bir şey. Bir yer seçip olabildiğince yumuşak yanaşmamız gerekiyor.
0: Bakın sürat teknesi nehrin sert ve öngörülemeyen koşulları için özel yapılmış. Ve bu bölgede özel alanda gitme izni olan nadir araçlardan biri.
3: Sürat teknesi nehirden geçip kayalara çarpıp batmamak ve akıntıyla boğuşmak için yapıldı.
0: Güçlendirilmiş çelik gövde 330 beygirlik jet tahrikli motor bulunduruyor. Her motorun kaptanın solunda bir gaz kumandası ve sağında da en az çabayla en çok manevra yapabilmek için tasarlanmış bir dümen kolu bulunuyor.
3: Bu kötü akıntının adı Chitam. Şimdi burada yanaşacak ve etrafa bakacağım. Şunlara baksanıza. Şu çökeltiler, kayaları gördünüz mü? Bunların hepsi yeni.
0: İlkbahar nehri açabilir ama kar kütleleri eridikçe Frank Church'ün bent kapaklarını da açıyor ve alçak gelgit dalgaları önüne çıkan her şeyi mahvediyor.
3: Salmon Nehri su yolu çok büyük. Güneydoğu Idaho'dan kuzeybatı Idaho'ya kadar uzanıyor. Burası çok değişmiş. Nehirde nasıl bir sürü dalga yaptıklarını görüyor musunuz? Bunlar sizi tekne için endişelendiren türden şeyler.
0: Buck, Chitam kısmında yeni bir dalga örüntüsü keşfediyor. Bir dizi devasa kaya, her saniye binlerce litre erimiş karı yönlendirip, dalgaları karşı taraftaki bir kaya duvarının oluşturduğu, daha çok dalgayla çarpıştıkları bir yere gönderiyor. Bu karışan dalgalar yüzeyin altında keskin kayaların saklandığı bir yerde tekne batıran devasa bir köpürme alanı üretiyor.
3: Şuradaki dalgalar doğruca teknenin başının üstünden geçecek. Eğer çok kuvvetli şekilde çarparsanız ön camlarınızı patlatacaktır. Çılgınca değil mi? Taşrada yaşamanın getirdiği zorlukları çok seviyorum. Her gün çıkan sorunlarınız oluyor ve çözüyorsunuz. Erkek olmak böyle bir şey.
0: Buck nehrin 60 kilometre yukarısından çiftliğinde malzeme yükleyip Chitam'ın pençesine döneceği yolculuğun rotasını belirliyor. Nehrin 40 kilometre yukarısında ve kıvrımlı bir kanyon yolunun 5 kilometre yukarısında taşradaki en ücra çiftlik bulunuyor. Indian Deresi Çiftliği.
2: Bugün bir horozu keseceğim. Bu horoz annesi ve kardeşleriyle çiftleşiyordu. Buzluğumda hiç tavuğum yok ve ona verdiğim yemlere değmiyor. Bunu hak etmiyor. O yüzden gitme zamanı. Hayvan öldürmek nehirde çiftlik bakma işinin bir parçası. Bence öğrenmenin en iyi yolu işi yapıp kendiniz çözmek.
0: 23 yaşındaki çiftlik bakıcısı Aubrey Barton, Frank Church doğal alanındaki ilk yılının ardından hala işi öğreniyor.
2: Üzgünüm dostum, teşekkür ederim. Taşra'ya yaklaşık bir yıl önce geldim. Yeni çaylak benim. Bu yıl içinde bir sürü deneyim kazandım. Bu en küçük gündelik işlerde bile oldu. Ama bu benim hoşuma gidiyor.
0: 1900'lerin başlarında altın madenleri için bir üretim çiftliği olarak kurulan Indian Deresi Çiftliği, 1950'lerde özel bir yük beygiri çiftliğine dönüştürülmüş. 1980'de Idaho Yaban Hayatı Yasası, Frank'taki yeni gelişmeleri durdurduğu için Indian Deresi doğal alandaki son çiftliklerden biri olmayı sürdürüyor.
2: Hey dostum, işlerimizi yapalım mı? Gel hadi, aferin. Ogden, Utah'ta tam bir şehirli kız olarak büyüdüm. Frank'e ilk kez 13 yaşımdayken geldim. Yazımı amcamın sığır çiftliğinde geçirdim. 13 yaşımdayken amcama bir gün burada yaşayacağım dediğimi hatırlıyorum. Bütün su şebekelerini çalıştırıyorum. Buradaki atlarla, sığırlarla ilgileniyorum. Yırtıcıları mülkten uzak tutuyorum. Ben bir bakıcıyım. Bu işim için mükemmel bir kelime. Çiftliğe bakan ve yalnız olan çok nadir kadınlardan biriyim.
0: Frank de yıl boyu yaşamanın nadir yollarından olduğu için bu istenen bir iş.
2: Çiftlik sahipleri beni işe alarak bir risk aldı. Çünkü kız olmamı geçtim, benim kadar genç birini hiç işe almamışlar. Kanıtlayacak ve öğrenecek çok şeyim var. Indian Deresi de kalmak istiyorum.
0: Aubrey için baskı her zaman var. Büyük bir hata yaparsa Indian Deresi'nin sahipleri onun yerine başka birini alabilir. Amansız kış Indian Deresi'nde sona yaklaşıyor. İlkbahar hızla yaklaşırken Aubrey'nin onu bekleyen yoğun iş sezonu için besi hayvanlarını koruması önemli. Özellikle de kısraklarından birini.
2: Parazit kontrol programı. Bütün hamile kısraklar için uygundur diyor. Bu iyi. Geçtiğimiz hafta postayla kurt düşürücü sipariş ettim ve kısrağım yavrusunu doğurmadan önce atların kurtlarını düşürmeye çalışıyorum. Hadi gel koca anne. Hadi Boots. Boots 10 aylık hamile. Muhtemelen önümüzdeki 4-5 hafta içinde yavrusunu doğuracaktır. Her gün memelerini kontrol edip sütle dolmaya başlıyorlar mı diye bakıyorum. Eğer dolmuşlarsa doğuma 2 hafta var demektir. Bu her an olabilir. Çok az kaldığı belli oluyor. Ağzı ve bu kısmı konusunda çok tuhaf. Bu iş çok iyi de gidebilir. Büyük bir öfke nöbetine de dönüşebilir. Bunu yakında göreceğiz. Buslu kız. Bir şeyin yok Boots. Bana güveniyor. Aa, iyi iş çıkardı. İyi iş çıkardın Boots. Aferin. Bu güzel. Bu bebeğin ve senin için. Bir at bitti. 5 at kaldı. Hadi kızım. Burası hava postası alanım. Hava alanım olmadığı için postamı almamın tek yolu bu. Biliyor musunuz? Atları otlaktan çıkarmayı unuttum. Eğer paketlerimden biri bir atı öldürürse, hadi kızım. Bu çiftliği sıra dışı kılanlardan biri, diğer tüm çiftliklerin bir pistinin olması ya da jet teknesiyle gitmenin bir yolunun olması. Bende bu seçeneklerden biri yok. O yüzden kış zamanı her şeyden tamamen izoleyim. Hiçbir ulaşım yolu yok.
0: Aubrey'nin dış dünyayla nadir bağlantılarından biri, riskli olan haftalık havadan malzeme postası.
2: Gidin buradan! Şşt! Şşt! Gidin buradan! Hadi bakalım. Tamam, otlaktan çıkmanız gerekiyor. Tam buraya bırakacak. Hadi. Neymiş o Epps? Yalnız olmak nasıl biri olduğunuzu ve hızlı öğrendiğinizi anlamanın en iyi yolu. Geçtiğimiz yıl içinde bunu yapabileceğimi kanıtladım. Hey Epps, gitmeye hazır mısın? Dere geçitlerini kontrol edeceğim.
0: 3 ay süren kış fırtınaları ve izolasyonun ardından kar kütleleri eriyor. Ve Aubrey'nin hem işi hem de Frank'le sağ kalması için çok önemli olan malzemeleri azalıyor.
2: Hadi Epps. Şu an propanım bitti. Gıda saklamak için Indian Deresi'de propana ihtiyacım var. Çiftlikteki buzdolabı için ve sıcak su için propan gerekiyor. Indian Deresi'de sağ kalmak için propan çok önemli. Kış bittikten sonra sahile propan tankları bırakılıyor. Ben oraya atlarla gidebilene kadar benim için üstü örtülü bırakıyorlar.
0: Indian Deresi adını dönüşü olmayan nehre boşalan, doğal alanda tehlikeli ve sert bir yol oluşturan 5 kilometrelik su yolundan alıyor. Aubrey'nin propan tankı da burada saklanıyor.
2: Sular yükselmiş.
0: İlkbahar çözülmesinden önce ilk malzemelerini almak üzere atlarla gitmeden önce yolu incelemesi gerekiyor.
2: Köprünün üstünden geçiyor. Bu kış uzun ve sert bir kış oldu ve kışın toplanan bütün karlar erimeye başlıyor. Etraf ısınırken akıntı çok güçlü oluyor. Şu an normaldekinden çok daha fazla su akışı var. Gerçekten çok fazla. Vay canına, aman tanrım. İki taraftan da su yemiş. Bu köprü gitmiş.
0: Eriyen karlar 5 metrelik köprüyü sürüklediği için Aubrey dereden geçecek yeni bir yol bulmalı.
2: Atları buradan nasıl geçireceğim? Buradan iyi görünüyor ama şu an bir akıntı var. Bir atın geçerken bileğini burkacağı bir çukur olabilir. Atlarımın bir şeye yakalanmayacağından ve takılabilecekleri bir şey olmadığından emin olmak için burayı test etmeliyim. Olabilecek çok şey var. Ve o hayvanlara çok bel bağlıyorum. Oho! Atlarımı buradan geçirebilir miyim? Aman tanrım. Dizim acıdı. Lanet olsun. Olamaz. Atlarımı buradan geçiremem.

0: Sınırlarımı biliyorum. Ve o dere geçitlerinin bazılarından geçmek becerilerimin parçası değil. Sular yükselmişken en büyük korkum araçlarım olan atlarımın yaralanma potansiyelinin olması.
1: Propan olmazsa Avri'nin baharlık erzağını kaybetme riski var.
0: Burada yalnızım ama inanılmaz bir toplum var. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Yardıma gelmesi için Pete'i çağıracağım. Birkaç kez yükselmiş sulardan geçmişliği var. Birim 8 Şef Çiftliği. Burası Birim 10 Indian Deresi.
1: Dereye geçebilmek için Avri, eski Indian Deresi bakıcısı Pete Metz'e ulaşıyor. Kendisi 5 yıl boyunca rekor seviyesine yükselen akıntılarda çiftliğe bakmış biri. Ve şu an batıdaki bir çiftlikte çalışıyor.
0: Birim 8 Şef Çiftliği. Burası Birim 10 Indian Deresi.
1: Avri'nin en güvenilir iletişim yolu, Frank Church çiftliklerine yaklaşık 50 yıl önce kurulmuş Taşra Nehri telsizleri.
2: Birim 10, burası Birim 8.
0: Merhaba Pete, nasıl gidiyor? Kuş uçuşu 6 kilometre arayla yaşıyoruz. Ama farklı eyaletlerde yaşıyor gibiyiz. Pete tam anlamıyla tipik bir dağ adamı. Pete her durumda bir Taşra MacGyver olabilir ve benim erkek arkadaşım. Seninle buluşmak istiyorum. Bunu ne zaman yapabiliriz?
2: Bu mümkün. Tamam.
0: O yürüyüşe var mısın?
2: Pek sayılmaz ama bir deneyeceğim.
0: Ah, anlaşıldı.
1: Doğal alanda, kar hattının 150 metre yukarısında.
3: Buraya gelen çoktur ama kalan azdır. Birçok kişi bunu ister. Franklin'e kadar bunu istediklerini düşünürler. Sonra da eve dönmek isterler. Bu JD.
1: 30 yıl boyunca Frank'te binlerce insana yol gösteren tecrübeli doğal alan rehberi Ron Ens hala her sezona aynı şekilde hayvanların bakımıyla başlıyor.
3: Bu atlar ve eşekler olmasaydı bu ortamda iş yapmamız mümkün olmazdı. Almak istediğiniz her şeyi alıp yürüyerek taşıyamazsınız.
1: Ron'un işi motorlu araç ya da aletler olmadan ilkel taşrada insanlara taşımacılık yapmak.
3: Bir taşıyıcı, kargoyu bir noktadan diğerine at ve eşek kullanarak taşıyan kişidir. Pekala, hazırız.
1: Ron, kaşifler ve yerleşimciler yüzlerce yıl önce batıya giderken başlayan bir geleneği sürdürüyor.
3: Aslında eski batıdan hiç farklı değil. Bu yüzden at hırsızlarını asarlarmış. Birinin atını çalmak onu ölüme mahkum etmek demektir.
1: Ron Taşra'ya 30 yıl önce gelmiş. Ama kurtarıcı bir rehber olma yolculuğu bundan çok önce başlamış.
3: Aslen Kaliforniyalıyım. Bir meyve ağacı çiftliğinde büyüdüm. Annem babam çok dindardı. Herkes iyi geçinemez. Ailenin yüz karısı gibiydim. O yüzden çiftlikten ayrılmayı iple çekiyordum.
1: Ron'un operasyonunu oluşturması onlarca yıl sürmüş. Ama Frank'te bir sezonu kaçırırsanız toparlanmanız imkansızdır.
3: Fazla para kazanmıyoruz. Yaşam tarzımız için buradayız. Zengin olmak isteseydim yapacağım iş bu olmazdı.
1: Sert bir kışın ardından Ron hayvanlarını sağlıklı tutmalı. Yani otlakların güvenli olmasını sağlamalı.
3: Geçen gün buradan 30 geyik geçti ve çitimi yıktılar. O yüzden ne durumda olduğunu kontrol etmeli ve birkaç haftayı hayvanları geçirmeden önce onarmalıyım. Genelde onları buradaki otlakta tutuyorum. Şu koca kunduza baksanıza. Bu otluğa akın edecekler. Sanırım onları buradan uzak tutmalıyım.
1: Ron'un çiftliği bu kış her fırtınanın en ağırını yaşadı. Şimdi de tüm o eriyen karlar ve bu büyük kunduz birer sorun.
3: Otlağım çok değerli. Eğer buraya bir baraj yaparlarsa bu gölü şuradaki otlağa doğru iterler ve otlağın su basmasına yol açarlar. Otlarda besleyici iyi otlardan su tipi otlara dönüşmeye başlar. İşlerinde fazla besin olmaz. Gidip biraz tuzak kuralım. Kunduzlar önemli rakiplerdir, akıllıdırlar. Baraj inşa eder ve yaşayacak, söğüt toplayacak, beslenecek güvenli yerlerde yeni bir ortam yaratırlar. Oldukça havalı hayvanlardır. O şeyi tuzak kurup evinden çıkarmaktan nefret ediyorum. Ama bir kunduza tahliye ihtarı çekemezsin. Bu şeylere dikkat etmemiz gerekiyor, orası kesin. Tuzak yayları bavul gibi kapanıyor ve hemen öldürüyor. Acı çekme olmuyor. İyi şanslar Bay Kunduz.
1: Sarp Kayalık Dağları'nın 900 metre aşağısında, nehrin 9 kilometre ilerisinde.
4: Bugünkü hedefim cipi oraya güvenle çıkarabilmek için bütün iskeleti tamamlamak.

0: Tamam. Bana kaslarını göster. Güzel. Hazır mısın? Düğüm atıyorum. İndiriyorum. Ve içinden geçiriyorum. Tamam mı?
1: Düğüm.
0: Düğüm. Tamam. Öndesin.
2: Frank'in merkezinde Buck Devi ve 8 yaşındaki oğlu Dex, Salmon Nehri'ndeki çiftlikleri McKay Bar'ın kıyısında ailenin sürat teknesini hazırlıyor.
0: Şunu diğer tarafa koy.
1: Burası çok eğlenceli. Burada sıkılmak neredeyse imkansız.
0: Dikkat et, dikkat et.
1: Her parçasını sevmemek gerçekten zor.
2: 1956'da bir ulaşım merkezi olarak kurulan McKay Bar'da avcılar eksiklerini tamamlayabiliyor. Taşra pilotları inebiliyor ve kaptanlar sürat teknelerini güvenle bağlayabiliyor.
0: Burada taşrada yaşamak kesinlikle zor. Ama çocuk yetiştirmek isteyeceğim başka bir yer yok.
2: Dewey'ler 8 yıl önce bu talep gören yerin kontrolünü ele almak için her şeylerini riske atmış.
0: Çocukluğumdan beri buralardayım. Şimdi ben ve eşim McKay Bar'ı işletiyoruz. Medeniyetten uzaktayız. Kendi elektrik şirketimiz biziz. Su şebekemiz var ve hepsiyle kendimiz ilgileniyoruz. Tamam, gidip biraz daha kereste bulalım.
2: Buck ve Johnny ayakta kalmak için yıl boyu çalışmak zorunda.
3: İlkbaharda daima çiftliği kış sonrası düzene sokmaya çalışıyoruz.
2: Ve şu an Frank'in yoğun yaz sezonuna hazırlık yapmak için sadece 3 kısa ayları var.
0: Tamam mı?
3: Burada önemli olan tek şey sıkı çalışmanız. Sıkı çalışmazsak burada kimsenin size ihtiyacı olmuyor.
2: Buck'ın 25 yaşındaki traktörü ise yeterince sıkı çalışmıyor.
0: Eski traktörümüzü kasabaya götürüp yeni traktörle değiştireceğiz. Taşrada olduğumuz ve tek erişim yolumuz bu tekne olduğu için bu traktörü tekneye koyacağız. Hadi bakalım. Kendi elektrik ve su şebekemiz olduğunu düşünürsek, buranın ücralı traktörü çok önemli kılıyor. Evet, beliniz ve zaman tasarrufu için bu çiftliklerde bir traktörünüz olmalı. Bu çok önemli. Tamam.
4: Traktörden kurtulma zamanı. Çalıştırırken kıvılcımlar çıkıyor.
0: Gerçekten mi?
4: Evet. Biraz bu tarafa gel.
2: Bugün Buck'a bir diğer Salmon Nehri sürat teknesi kaptanı Heinz Spiel katılıyor.
4: Mükemmel.
0: Heinz bunu yüklememe yardım edip sorun çıkmaması için beni izleyecek. Heinz'ın muhtemelen nehirde tanıdığım en iyi kaptan olduğunu söyleyebilirim.
4: Çiğdum'a geldiğin zaman...
0: Evet.
4: Yavaşla. Tekneyi yukarı çevirmeden önce arkanın düz olduğundan emin ol. Komşunuza yardım gerekirse orada olup yardım etmeye çalışırsınız. Ve bu nehirdeki halk çok özel.
2: Bugünkü görevin planı devamlı değişen nehrin 60 kilometre aşağısına inip dün Buck'ın keşfe çıktığı azgın Chittim akıntısından geçmek ve traktörü doğal alanın dışındaki Vinegar Deresi'ndeki tekne rampasından indirmek.
4: Alçakta.
0: Evet, epey alçakta. Gidelim. Üç dakikada bir gösterge kontrolü yapıyorum. Motoru fazla çalıştırmamak için 3400 devirin altında kalmalısınız. İyi gidiyor. Şimdi sorun çıkmaması için dua etmeliyiz. Bir sorun olduğunda traktörü ve tekneyi güvende tutmak için motoru fazla çalıştırmalıyım. Motora hararet yaptırmamaya çalışıyorum çünkü fazla çalıştırıyorum. Şu an yaptığım şey bir çeşit jonglörlük gibi.
4: Şu an yaptığımız şey bir sorun olursa diye emniyet teknesi olmak. İşte geliyor. Tamam, hadi gidelim. Teknenin üstünde yük var. Bu da sallanma etkisi yaratıyor. Burayı atlatıp tamamen düzgün giderse sonra sorun olmaz. Ama bu nehirde hiç belli olmuyor. Hadi gidelim.
0: Tekneler baş aşağı yüzemez. O yüzden ağırlık merkezini fazla sola ya da fazla sağa getirmemek için dikkatli olmanız gerekiyor. Yoksa tekneniz bir anda sağa ya da sola devrilebilir. Bu sıcaklığın yükselmemesi gerekiyor. Bu iyi değil. Burada motoru tamamen kapatabilirim. Evet, sanırım burada duracağım.
2: Buck ağır yük yüzünden motoru fazla çalıştırıyor. Soğuması için hızı azaltıyor ve devrilme riskini alıyor.
0: Şimdi boştayken sıcaklık değişecek mi diye bir bakacağım. Boştayken aşırı ısınmaması gerekiyor çünkü. Motor sıcaklığını düşürelim. Bunu şimdi denememiz gerekiyor. Bu histen pek hoşlanmadım. Durdurdum. Hadi şu şeyi götürelim. Yoldayken bunu kontrol edebiliyorum ama durduğumda tuhaf akıntılar olduğu için doğru akıntının sizi yanlış yerden vurması her şey için yeterli olabilir.
2: Tekneyi dengelemek için bakın tek seçeneği gazlamaya devam edip korkulan çitim akıntısına doğru ilerlemek.
0: Tehlikeli olacak.
2: Nehrin hemen aşağısında, Indian Deresi'nin azgın sularının 5 kilometre yukarısında.
3: Yiha! Hadi Timen. Ne güzel bir sabah. Bu tarafa gidiyoruz. Sular hala çok yüksek. Bu beni strese sokuyor.
2: Aubrey Barton, 5 kilometre aşağıdaki propan tanklarını almalı. Ama kış bitiyor ve azgın sular geçidi acemi bakıcı için geçilmez hale getiriyor.
3: Merhaba çocuklar, işe koyulmaya hazır mısınız? Olur mu?
2: Aubrey, çiftlik bakıcısı olan erkek arkadaşı Pete Metz'den yardım istedi.
3: Pete gelene kadar herkesin hazır olmasını istiyorum. Bu harika. Gerçekten yardıma ihtiyacım var ve göreceğim için çok heyecanlıyım. Onu bir aydır görmedim.
5: Aubrey!
3: Peter!
5: Merhaba bebeğim. Ne haber evlat?
3: Çok iyi görünüyorsun.
5: Evet, merhaba.
3: İyi misin?
5: İşte buradayım.
3: Evet, hadi gidelim. Bütün gün hazırlık yapacağız. Ama onunla vakit geçirebileceğim için her dakikadan faydalanacağım. Bu bir iş randevusu.
5: Aubrey tek başına harika iş çıkarıyor. Bazı konularda yardım gerekiyor ama çoğunlukla gerçekten iyi. Bunları tek başına yapabildiğini görmek çok etkileyici. Gerçekten harika. İki köprünün de gittiği iki nokta mı var demiştin? İkisi de öyle. Yukarıdakinde derin bir çukur vardı.
3: Evet, dizimi vurdum. Oradan kendim geçmeye çalıştım ve sürüklendim.
5: Evet, azgın sular.
3: Nehir için atları kullanmak her zaman tehlikeli ama her yolculukta yeni bir şey öğreniyorum. Daha sadece temel seviyedeyim. Tanrım, çok ağır görünüyor.
5: Atlara bir şey olmaz ama... Bence atlar geçemezse ya da sorun çıkarmaya başlarlarsa eve gelip sular açılana kadar beklemek zorundayız.
3: Ama propana ihtiyacım var.
5: Evet. Tamam. Gidiş dönüş yolculuğu olacaksa yola çıksak iyi olur.
3: Yola çıkalım.
5: Hadi evlat. Nehre doğru dik bir bayır var. Yağmur yağdı ve nehirde sular oldukça yükselmiş durumda. Tamam. Biraz gerginim. Gelirken bazı yerlerin hiç görmediğim gibi olduğunu fark ettim. Dikkat et. Su çok soğuk.
2: Aubrey ve Peter sürüklenen köprüye ulaşıp atları geçirmeye hazırlanıyor.
5: İşte geldik. Yükselen sular ana geçidi götürmüş. Yolu görüyorum. 15 metre ötede. Aramızda çok fazla su var. Umarız oradan geçeriz ve atlar bacaklarını falan kırmaz. Gel hadi. Derin olacak. Belime kadar geliyor. 60-70 santimetre var. Gel.
3: Dikkat et Pete.
5: Gel hadi. Çok dikkatli ol. Akıntı çok hızlı. Çok fazla baskı var. Burada kocaman bir çukur var.
3: Pete! Dikkat et, dikkat et. Hadi, gidelim.
2: Aubrey ve Pete sürüklenen köprüden geçip atları güvenle götürüyor.
5: Sona ermesine çok sevindim. Nehrin aşağısına geldik.
3: Aha dostum, bu şey hayat kurtarıcı.
5: Bir sürü propan tüpü
3: evet.
5: Var.
3: Evet, vay canına.
5: Yardım istemesi iyi oldu. Bunu daha önce yapmamıştı.
3: Atları buradan geçirmeye çalışmak becerilerimin çok ötesindeydi. O dere geçitlerinden birkaç tanesi, özellikle de geçen gün test ettiğim geçit. Pete yardıma geldiği için çok minnettarım. Ama propanım olduğu için çok sevinçliyim. İyi görünüyor. Hazır mısın Timen? Evet, iyi görünüyor.
2: Atları sahilde olan ve tüpleri yüklenen Aubrey, değerli bir taşra becerisi öğrendi. Ve Indian Deresi çiftliğini işletmeye devam edebilir. ...600 küsur metre yukarıda, doğal alanın doğu sınırında.
6: Buraya tuzaklar kurdum. Kontrol edip bir şey yakalanmış mı diye bakacağız. O tarafta çok aktivite görüyorum. Tuzaklardan birini göremezsem şanslıyız demektir.
2: Kunduzlar Ron'un ana otlağının yanındaki nehre baraj yapıyor. Ve rekor kar yağışının hızla erimesi sezonun samanıyla Ron'un geçimini tehlikeye atıyor.
6: Tamam. Lanet olsun. Görünüşe göre kunduz bizi alt etti. Tuzağımı devirmiş. Evet, bu tuzakları kurarken sinsi olmalısınız. Çünkü öylece atlamıyorlar. Onlar çok önemli birer rakip. Oldukça akıllılar. Bu sefer kunduz kazandı.
2: Ron için su basmış alan bir seçenek değil. Neyse ki Frank'te geçen 30 yıl bu rehbere bazı numaralar öğretmiş.
6: Biraz yem hazırlamalıyız. Bunlar kunduz yağı. Bu yağı kürklerine sürüyorlar ve bu da onları su geçirmez yapıp sıcak tutuyor. Kunduzlar bölgecidir. Başka bir kunduzun kokusunu alınca gelip incelemeden duramayacak. Muskat, toz karanfil ve tarçınla biraz gliserin karışımı. Bu benim için eğlenceli. Olay olmayalı uzun zaman olmuştu. Bakalım iyi iş çıkarabilecek miyim? Belli oluyor mu? Tuzak kurmak silahsız avlanmaya benzer. Hayvanla akıl yarıştırmanızın bir yoludur. Kokusu doğru gibi. Bence kendine saygı duyan her kunduz buna gelir. Bence işimizde bu geleneksel araçları kullanınca belli bir kişilik gelişiyor. Bunu cidden sevmek için bir tahtanız eksik olmalı. Şu çubuğun ucuyla biraz yemden alacağım. Tuzağı yemin olduğu yere kurarsanız içgüdüsel olarak incelemeye gelirler ve yakalanırlar. Bence bu ikisi bunun için yeterli. Bu iki setten gayet memnunum. Bakalım burada ne olacak?
2: BC kar hattının 600 metre altında ve kıvrımlı nehrin 90 kilometre batısında.
0: Bu yükü teknemden indirmeye hazırım. Varmak üzereyiz ama bu iş tehlikeli olacak. Bu kadar ağırlık varken manevra yapılmıyor. Tekne fazla kımıldamak istemiyor. Akıntıları yükseltiler yaratıyor. Belki bir boşaltma noktasının olduğu yerlere giriyorum ve sıkışma noktaları oluyor. Nehir burada 1 metre alçalıyor ve dalgalar oluşuyor. Geçeceğimiz son akıntı buradaki Cheatham.
2: Cheatham akıntısı doğanın bir yüksek su gücü. Her kıyıdaki iki eğimli kaya, iki dalganın kesişip alttaki kayalıkların üzerinde dev bir su köpürmesi oluşmasına yol açıyor. Bak, son hızlı akıntıya mükemmel bir açıdan girmeli. Yoksa teknesinin önü suya dalabilir. teknesiyle traktörü batıp bütün operasyonu sona erebilir. Çok tehlikeli.
0: Chatham gerçekten büyük olduğundan şakaya gelmez. Doğru girmeniz gerekir. Tehlikeli olacak. Yoldan çıkmak istemiyorum.
2: Bak, Chatham'a yaklaşıyor. Ve tekne önünü köpüren dalgaların merkezine doğru ayarlıyor.
0: Sırada işin ciddi kısmı var. Bir nokta seçip oraya girmek.
6: Baltaları çok kullanıyoruz. Yol temizlerken, yer açarken, ağaç keserken yeni baltam için bir kılıf yapacağız. Hep bir baltam olur. Bunlarla neredeyse her sorundan kurtulabilirsiniz. Bir şey yapacaksanız şık olmalı ve güzel olmalı.
0: Sırada işin ciddi kısmı var. Bir nokta seçip oraya girmek.
6: Baltaları çok kullanıyoruz. Yol temizlerken, yer açarken, ağaç keserken yeni baltam için bir kılıf yapacağız.

0: oldu. Tam olması gerektiği gibi, evet. Ter attırabilir. Kullanmak için sabırsızlanıyorum.
1: Sırada işin ciddi kısmı var.
2: Kaptan Buck Devi Chitim akıntısına yaklaşıyor ve dönüşü olmayan noktaya geliyor.
1: İki devasa yanal dalga var. Oraya gidip ilk dalgayı atlatmanız gerekiyor. Sonra da kafanızda canlandırıp geçmelisiniz. Neredeyse vardık.
2: Aşırı ısınan bir motor ve teknesinde ağır bir traktörle 60 kilometre giden Buck, ölümcül akıntıyı geçip sonunda Vinegar Deresi'ndeki tekne rampasına varıyor.
1: Evet. Bunun sona ermesine çok sevindim. Taşıması kolay bir yük değildi ve biraz korkutucuydu. Biraz sinirimi bozdu ama başardık sonuçta. Kenara çekmeye çalıştım. Akıntı hatlarından birine girdim ve tekne böyle yapıyordu. O anda tamam, bittik dedim.
2: Şimdi traktör Frank'in dışında medeniyete dönecek.
1: Kasadan bir traktör alacaksanız bir bayiye gidersiniz ve traktörü evinize göndertirsiniz. Burada bunu yapamazsınız. Bir traktör istiyorsanız traktörü götürmenin bir yolunu bulmanız gerekiyor. Kimse onu size getirmez. Bu gibi zorluklar insana burayı sevdiriyor.
0: Bu sezon bitip meşgul olmadan önce kunduzu yakalamak için son sabahım sayılır.
2: Eşekle yük taşıyan Ron Ens, sorunlu bir kunduzlu akıl savaşında. Eğer kunduz yakalanmazsa Ron'un değerli otlaklarını su basacak ve geçimini sağlamak için bağlı olduğu atları besleyemeyecek.
0: Evet, bu kunduz beni alt etmişti. Bakalım ne varmış. O kurnaz kunduzu yakalamışız. Tam da zamanında. Bu kunduzu önlem olarak yakaladım. Kunduz postu tek başına pek değerli değildir. Ama bir battaniye dikerseniz 3-4 bin dolar edebilir. Onu akşam yemeğinde yiyeceğiz.
3: Aferin çocuklar, aferin. Aferin.
2: Aubrey ve Pete dereden son kez güvenle geçip arkalarında propan tüpleriyle Indian Deresi'ne doğru dönüyor.
3: Yük taşımak bir sanat formu. Nehirde bazı usta yük taşıyıcılar var. İyi işte, eve döndük.
4: Pekala.
3: Evim, güzel evim. Başardık. Uzun bir gündü. Pete çoğu vaktini beni eğitmeye harcıyor. Her zaman değerli vaktinden ayırıp burada bana yardım ediyor. Öğrenecek çok şeyim var. İyi işte. Önce yükünü indirelim. Bunu hak ettin kardeşim. Ah, bu tüpün burada olması çok güzel olacak. Üstümden büyük stres gitti.
4: Şunları da alalım.
3: Bugünkü yardımların için sağ ol Pete.
4: Rica ederim. Ederim. Artık propan tüplerim var.
2: Bahar sezonunun ilk işleri tamamlandı.
1: Bunu herkes yapamaz. Burada yaşamak için inatçı olmanız gerekiyor.
2: Buradaki erkek ve kadınlar için bu sıra dışı cennetin zorlukları her şeye değmesini sağlıyor.
0: Burası yaşadığım tek yer. Gitmek için değil, kalmak için çalışıyoruz.
3: Burada epey imkansız bir şey yapıyorum. Daha ne kadar şey öğrenmeliyim bilmiyorum.
2: Şu an sular yükseliyor ve onları başka zorluklar bekliyor. Dönüşü olmayan nehirde daha sonra.
5: Eğer bir ayı gelmeye alıştıysa onu durdurmanın tek yolu öldürmektir.
1: Tamam, dur.
3: Az önce bir şimşek gördüm.
1: İnebiliriz.

0: Güç var, güç var, güç var.
1: Bir motorumuz fazla ısınıyor.
2: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
3: Üst düzey bir meydan okuma.
2: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
4: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümleriyle Salı'dan Perşembe'ye 21.30'da D-Max'te. Toprak Kort'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te.

0: İkinci mevki. Meksika kıyısı açıkları.
1: Burada fazladan oluşum görmüyorum.
2: Vay canına. Ne güzel manzara. Hiç böyle manzara görmemiştim.
1: Her şey bundan ibaret. Burada gerçek belgeler var. Burada 12'nin üzerinde enkaz alanı var. En az 12. Sanırım hemen üzerindeyiz. Tam orada. İşte o. İşte başlıyoruz. 3, 2 ve geldik. Gordon'un dosyaları doğruysa hayal bile edemeyeceğiniz kadar hazine bulmak üzereyiz.
0: Bir film ekibi bir adamın 40 yıllık bir sırrı ortaya çıkardığı yolculuğuna 12 ay boyunca eşlik etti. Buldukları tüm zamanların en büyük gizemlerinden birisini çözebilir.
3: Merhaba Daryl.
1: Merhaba Ari. Seni görmek güzel.
3: Nasılsın? Merhaba. Girebilir mi? Sakıncası var mı?
1: Hayır, hayır. İçeri gir.
4: Bizimle yemek yiyecek misin?
1: Evet, yiyeceğim.
4: Tamam.
1: Buraya çalışmak için döndüm. Birkaç şeyi kontrol etmek istiyorum.
3: Sakıncası var mı?
1: Hayır, sorun değil. Yerini değiştirmen gereken her şeyin yerini değiştirebilirsin.
3: Ben hazırım.
1: Hazır mısın?
3: Evet.
1: Pekala. Beni mazur gör. Buralara mı bakmamı istiyorsun?
3: Telefonda bize söylemek istediğin bir sır olduğunu söylemiştin.
1: Evet.
2: Merkür'ün kaptanı. Kaptan, başla.
1: En eski astronotlardan biri benimle bir sır paylaştı.
2: Anlaşıldı. Güzel geçecek dostum.
1: O sırrı 40 yılı aşkın süre boyunca saklamış. Gordon Cooper, Merkür'ü 7 astronotlarından biriydi.
2: Uzay insanoğlunun yararı için keşfediliyor.
1: Bu adamlar o zamanların rock yıldızlarıydı.
2: Eski bir deyiş olan sınır gökyüzü artık geçersiz.
1: İniş yaptığında onun için tarihteki en büyük geçit töreni yapıldı.
5: Sıra dışı bir uzay adamı, binbaşı Gordon Cooper.
1: Kennedy onu Beyaz Saray'da onurlandırdı.
2: Buraya davet edilmek büyük bir onur.
1: Gordon bütün NASA uzay uçuşu rekorlarını kırdı. 22 yörüngeyle en uzun tek kişilik uzay uçuşu rekorunu kırdı. O rekor hala geçerli. Ama uzaydan başka ne getirdiğini hiç kimse bilmiyordu. Burada ben devreye giriyorum. Geçtiğimiz 45 yıldır tarihi gemi enkazı kurtarma işindeyim. Bu işe babamın yanında başladım. Babam hazine çıkarmanın kurucularından biriydi. Babam Merle Griffin'in televizyon programına katıldı. Konuklardan biri babam, bir diğeri Gordon'du. Benim için o akşamın en göz alıcı noktası Gordon'un orada olmasıydı. Program sona erdiğinde ve babam beni onunla tanıştırdığında, bu adam uzaya gitti dedim. Babam sayesinde Gordon'la çok fazla zaman geçirebildim ve 30'lu yaşlarımda aynı ofisi paylaştık. Her ikimiz de kaşiftik ve aramızda bir bağ oluştu. Onu gönülden özlüyorum. Vefatından önce bir gün Gordon bana geldi ve Daryl, seninle biraz konuşmalıyım. Bunu hiç kimseyle paylaşmadım dedi. Masasından büyük bir dosya aldı, uzattı ve dedi ki, sana bir şey söylemeliyim. 1963 yılındaki uçuşum sırasında...
2: Pekala, kalkışa başlayın. Anlaşıldı. Güzel görünüyorsunuz.
1: Küba füze krizinin hemen ardından...
6: Bu hükümet, Sovyet ordusunun Küba adasında güçlendiğini en yakından izlemeyi sürdürmüştür.
2: Anlaşıldı. Kanarya kapsül habercisi Faith Seven sizi sesli ve net biçimde duyuyor.
1: Gordon bana ordu için nükleer silolar aradığını söyledi. Gemide bir çeşit uzun menzilli tespit ekipmanı varmış. Karayipler'deki adaları tarıyor, olmaması gereken yerlerde metal nesneleri arıyormuş. Ölçümde ön plana çıkan ama nükleer tehdit oluşturmayan büyük bir aykırılığa rastlamış. Aşağıda başka bir şey olduğunu anlamış. Ama o sığ resiflerde, sığ sulardaymış. Tek bir şey olma olasılığı varmış. Oranın sömürgecilik dönemindeki İspanyolların gemi yolu olduğunu biliyormuş. Gemi enkazı olmalı demiş. İşte o zaman o bölgeye her gidişinde bulduğu aykırılıklardan her birini not almış ve daha sonra onları incelemeye karar vermiş. Ve bu konuyla sürekli ilgilenmiş. Ayağa kalkabilir miyim?
3: Evet, buyur.
1: İnsanlar bunun için neleri vermez ki? İşte bu. Bana verdiği şey bu. Hepsi bunlardan ibaret. Üzeri kahve lekeleriyle dolu gemi enkazlarının çizelgeleri. Gordon'un NASA dosyaları, çok gizli dosyalar ki bence çok havalı. Elimde Gordon'un bizzat kendinin yazdığı gemi enkazı, tarihi isim listeleri var. Ev ödevlerinin hepsini yapmış. Capitana Cristobal, 1. Louis. Gordon ayrıntıya bu denli önem verirdi. 2 top 7,5 metre derinlikte, 2 çapa. 1643, 1551, 1724, 1758 liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Tek bir küçük bölgede 14 gemi enkazı var. Bunu sansürleyeceksiniz, değil mi?
3: Evet.
1: Hazine avcısı olarak son 40 yılda bulunan bazı gemi enkazlarının milyarlarca dolar değerinde olduğunu söyleyebilirim. Santa Margarita, 1715 filosu, Atocha, SS Mercedes. Ama hala 3 milyonun üzerinde gemi enkazı var. Gordon'un verdiği belgelerin beni dünyanın dört bir yanındaki enkazlara götürecek ipuçları içerdiğine inanıyorum. Meksika'ya, Honduras'a, Turks ve Caicos'a, Haiti'ye, Jamaika'ya, Küba'ya, Venezuela'ya. Ama elimde her şey yok. Mektuplar, gemi enkazlarının elle çizilmiş illüstrasyonları var. Bazı durumlarda ise gemide olanların tam bir listesi var. 150'nin üzerinde enkaz. Buradaki bu enkaz alanının değeri pekala 500 milyon doların üzerinde olabilir. Yalnızca birinin. Çılgınca. Ama bu uzaydan gelen bir hazine haritası.
0: Cooper'ın hazinesi. Bir sır peşinde.
1: Burada başarmak istediğim iki ana görev var. Bunlardan bir tanesi, Gordon'un o gemi enkazlarını uzaydan tespit edebildiğini kanıtlamak. İkincisi ise gemi enkazlarının varlığını kanıtlamak. Sınıflandırılmış materyal depoları, çok gizli materyaller. Saklı tutulmuş ve kısıtlanmış. Kısıtlanmış bilgi materyalleri, çok gizli. Gordon gerçekten uzaydan özel ekipmanların olduğu nükleer bölgelerimi arıyordu. Gordon bana yer küreyi tararken her saniye otomatik olarak tuşa bastığını ve her saniye fotoğraf çektiğini söyledi. Yani binlerce ama binlerce fotoğrafı vardı.
7: Dostum, tek yaptığım şey durmadan fotoğraf çekmek. Sayıları 5245'e kadar ulaştı. Çok iyi.
1: Artık o her neyse, Gordon, ordunun o uzay gemisinde bir şey olduğunu söyledi. Kullandığı kamera ekipmanı McDonald'a işaret ediyor. O uzay gemisinin aslında St. Louis, Missouri'de yapıldığını biliyorum. Uzay gemilerinin her bölümünü üreten McDonnell Hava Araçları adında bir şirket vardı. Gordon gerçekten uzun menzilli tespit ekipmanını kullandıysa McDonnell şirketi tarafından yapılmış olmalı. Bu yüzden özellikle o uzay gemisini kimin yaptığını öğrenmek istiyorum. Elektrik tesisatını kim yaptı, kim inşa etti? Civataları kim taktı? Herhangi türde özel ekipman kullanıldıysa oradakiler bunu bilecektir. NASA bunları bana asla anlatmayacağı için mühendisleri bulmalıyım. Burada bir beyefendi var. Earl Mullins havalandı. O bir uzay hayranı. Merkür programında Apollo'ya kadar. Bu adama bir bakın. Çok komik. Bütün bu insanlarla Merkür ve Gemini programında her ay buluşuyor. Danışılacak kişi o. O bilmiyorsa bilen başkasını tanıyor olabilir. Hepsi bu.
6: Uzay çalışmalarını başlatmak büyük ödüller vaat ettiği gibi elbette yüksek maliyetleri ve zorlukları da beraberinde getiriyor. O yüzden bazılarımızın şu an olduğumuz yerde saymaya ve biraz daha dinlenmeye, beklemeye zorlanması şaşırtıcı değil. Ama bu ülkeyi o bekleyenler ve dinlenenler kurmadı.
8: Merkür projesi 7 Ekim 1958'de doğdu. Bu programın görevi bir insanı uzaya göndermek, dünyanın çevresinde yörüngeye girmesini sağlamak ve güvenli biçimde geri getirmek.
6: Bu 10 yılda Ay'a gitmeyi ve başka şeyler yapmayı seçiyoruz. Kolay oldukları için değil, zor oldukları için.
3: Son aşamalar hazır ve insanoğlunu artık uzaya göndermeyi bekliyoruz.
0: St. Louis, Missouri.
1: Bu adamlar gemide bir şey olduğunu doğrulayabilirse, bu dosyaların geri kalanının peşinden gitmem için bana güven verecek.
9: Onlardan daha çok var.
1: Sen Earl müsün?
9: Evet. Merhaba, nasılsın?
1: Aman tanrım.
9: Aman tanrım, özür dilerim.
1: Seni görmek güzel.
9: Dilersen burada oturabilirsin. Seni bu adamlarla tanıştıracağım. Sana bir şey söylemek istiyorum. Uzay telifimiz var.
1: Bu şahane.
9: Jerry Roberts.
10: Rehberlik ve kontrolden.
9: Mercury.
10: Ve Gemini Hava Yolları'ndan.
9: Ona ne iş yaptığını söyle.
11: Yapısal ve mekanik tasarım. Mercury Gemini Gökyüzü Laboratuvarı'nda.
9: Norman Bakal, Norman uzay gemisi iletişiminde çalışıyordum. Anlasana Norman.
12: Mercury ve Gemini'de.
9: Peki ne düşünüyorsun? Sence bu adamlar sana biraz olsun yardım edebilir mi?
10: Bir sorun var. Özgeçmişin nedir? Bizim ortak çıkış noktamız.
1: Yani Gordon Cooper... En iyi dostlarımdandı. Onunla çocukken babam aracılığıyla tanıştım. Sanırım burada olmamın sebebi Gordon'un bana uzay mekiğinden bazı keşifler yaptığı Mercury 9 Phase 7'la ilgili hikayelerini anlatmış olması. Bana uzay kapsülünün içinde bir çeşit uzun menzilli tespit ekipmanı olduğunu söyledi. Olası gemi enkazlarından geldiği çıkarımını yaptı. Bazı ölçümler fark etmiş. Çılgınca anlaşılmayacak şekilde sizlere şunu soracağım. Uzay gemisinde tespit ekipmanı var mıydı?
8: Hiç bilmiyorum.
1: Hayır.
8: Gemide öyle bir şey varsa da çok iyi bir sır olarak saklanmıştır ve gizli bilgidir.
9: Kaçınızın çok gizli belgelere erişimi var? Söyler misiniz?
13: Var.
9: Çok gizli bilgi erişimi, herkesin mi? Çok gizli bilgilere erişim yetkiniz varken sizce bilemeyeceğiniz türde bir şeyler gerçekleşmiş olabilir mi?
14: Evet. Çünkü farklı bölümlere ayrılmıştı. Evet.
12: Mercury ve Gemini programının erken aşamalarında programa Savunma Bakanlığı dahil oldu. O yüzden Mercury ve Gemini'de muhtemelen haberdar olmadığımız çok şey vardı.
2: Anlaşıldı. Şu an her şey hazır.
10: Onu Mercury'de nereye saklayabileceklerini bilmiyorum.
1: Anladığım kadarıyla Mercury 8'de uzay gemisinde periskop vardı.
10: Mercury 9'dan periskopu kaldırmamışlar mıydı?
14: 9'dan periskop kaldırıldı.
10: Evet.
8: Bahsettiğin özel cihaz oraya konulmuş olabilir.
1: Sizce bahsettiğiniz cihaz buraya koyulmuş olabilir mi?
10: Bence tam üstüne bas. Bunun yalnızca 4-5 insanın haberi dahilinde yapılması mümkün.
1: Doğru.
9: Bu konuda hepimiz hemfikir miyiz? Bunun gerçekleşmiş olması mümkün mü?
2: Evet, tabii ki. Mümkün.
8: Tabii ki, kesinlikle mümkün.
10: Bence tamamen makul.
1: Bütün bu mühendislerin söyledikleri böyle bir olasılığın varlığını doğruluyor ve hatta ikisi bunun mantıklı olduğunu söyledi. Periskopun değiştirildiği an uzun menzilli tespit ekipmanı koyulmuş olabilir. Birkaç tane çek. Bu kocaman, devasa, canavarca ve heyecan verici bir olay. Uzay mekiğinde özel ekipmanlar için yer olduğunu artık biliyorum. Şimdi işim o gemi enkazlarından birini bulmak. İhtiyacım olan tek şey dosyaların geri kalanının geçerliliğini kanıtlamak. Bu belgede 14 enkaz alanı var. Bunun nerede olduğunu bilmiyorum. Burada olabilir. Burada olabilir. Burada olabilir. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok.
8: Sence nerede?
1: Bence Meksika'da. En zengin gümüş madenlerinden biri Meksika'daydı. En pahalı sikkeler Meksiko şehrinden geliyordu. Ve dosyalarımda Gordon'un Campeche Meksika'da çalıştığına dair çok sayıda fotoğraf var. Ayrıca yanılmıyorsam bununla alakası olduğuna inanıyorum. Umarım şansım yaver gider ve enkazlarla dolu bu resifin yerini bulabilirim.
13: Baba, yemek yiyecek misin?
1: Hemen geliyorum tatlım, teşekkür ederim. Burası Gordon'un gittiğini hatırladığım son yer.
3: O halde neden öncekinin aksine şimdi bunu yapıyorsun?
1: Bunu hayatımın bu aşamasında yapmazsam sonradan çok geç olacak. Her zaman kendime, çocuklarıma özel ilgi göstereceğime dair söz verdim. Ama ihtiyaçlarına özen göstermekle onlar için neler sağlamam gerektiği arasında ince bir çizgi var. Benim kaderimde masa başı iş yok. Bana göre değil. O yüzden bunu yapmalıyım.
15: Cooper'ın hazinesi, bir sır peşinde. Cooper'ın hazinesi, bir sır peşinde. Meksika.
1: Meksika'yı severdi. Meksika en sevdiği yerlerden biriydi. Orası hatırladığım kadarıyla Gordon'un ölmeden önce en son gittiği yer. Aramızdan bu kadar çabuk ayrılacağını sanmıyordum. Ne olursa olsun ona bir gün el altındaki bu görevi tamamlayacağıma dair söz verdim. Bu işte kimle konuştuğunuz konusunda çok dikkatli olmalısınız. Çok tehlikeli. Milyonlarca doların risk altında olması ihtimal dahilinde.
7: Tarihteki bütün keşiflerde olduğu gibi en büyük faydalar her zaman keşifler devam ettiği sırada bilinmeyen ve saklı olanlardan elde edilir.
1: Hazine avcılığının en zor taraflarından biri insanların projenize, size inanmasını sağlamaktır. O yüzden Meksika'ya yapacağım bu gezi için kanıt bulmam şart. Bu belgelerin gerçekten gemi enkazlarını gösterdiğine dair kanıt bulmalıyım. Şu anda Campeche Körfezi'nin üzerindeyim. Gordon'un neredeyse 20 yıl önce çizdiği bir resifi saptamak için körfezin üzerinde uçuyorum. Hepsi bundan ibaret. Buradakiler gerçek belgeler. Burada 12 enkaz alanından fazla var. En az 12. Eski top var. 15 top. 7,5 metre derinlikte 2 eski enkaz var. Bütün hazine avcıları bu bilgiye sahip olmak ister. Gordon'un yaptığı illüstrasyonlara benzer bir şeyi gözümde canlandırdığım an resif bölgesine doğru yola çıkacak, dalacak ve umuyorum ki Gordon'un bu çizim üzerinde belirlediği enkazları bulacağız. Burada paranteze benzeyen bir şey görüyorum. Burada sıra dışı oluşumlar görüyorum. Evet, görüyorum. Tam orada. İşte o. İşte bu. Hola Ketal. Steve en iyi dostlarımdan biridir. Hola Kapitan. Esmi Esasio Steve. O dünyadaki en iyi dalgıçlardan biridir. Gordon'un Meksika'yı bu kadar sevmesinin sebebi en değerli sikkelerin Meksika'da basılmış olması. Sömürgeciliğin zirve dönemleri sırasında İspanyolların Meksiko'ya gittiğini, orada tonlarca gümüş ve altın bıraktığını ve yüzlerce geminin battığını biliyordu. Gordon'un bu kadar özenli bir biçimde not almasından dolayı şanslıyım. Meksika'ya yaptığı bir gezi hakkında birkaç not almış ve...
8: Görebilir miyim?
1: Evet. Onu sana göstermeyi çok isterim. Çok havalı. Bu çok sayıda nottan sadece biri. 14 Haziran 1969'da grup iki hazine enkazını aramak için Meksika'ya doğru yola çıkmış. 17 Haziran 1969'da Hint ve İspanyol kalyonları hakkında ve kumsalda olduğumuz bölgenin yalnızca 12 kilometre güneyindeki bir kanalda nasıl battığına dair hikayeler duydum. Enkaza dalış yaptık ama modern zamanlara ait olduğunu gördük. Resifi keşfettik ve vaat edici görünüyordu. Bakalım Gordon'un çizimlerindeki herhangi bir nesneyi bulabilecek miyiz?
5: Anlaşıldı.
1: Şuna bir baksana. Belli ki bu metal bir gövde. Bu modern bir enkaz. Sanırım Gordon'un çizimlerindeki bir gemiyi bulduk. Muhtemelen sert hava koşullarında buradaki bir resife doğru sürüklendi. Şimdi bunun İspanyol dönemine ait bir enkaz alanı olduğunu hayal et. Geriye hiçbir şey kalmazdı. Gerçekten hepsi biterdi. Aradığımız gemiler ahşaptan yapılmış. 300 ila 400 yıllık gemiler. O yüzden battıklarında okyanus tabanına çökerlerdi. Yüzyıllar boyunca bütün ahşap çürüyor ve geriye yalnızca metal nesneler kalıyor. Çapa, top, gemi donanımı, altın ve gümüş gibi nesneler. Şimdi bunu referans alabiliriz. Biri elendi.
16: İkinci gün.
1: Gemi enkazlarındaki malzemeler zamanla kumun altına gömülür. Kumun altında bir şeyler bulabilmek için aşağıya dalmalı ve metal dedektörü kullanmalıyız.

0: Burası Gordon'un topları not aldığı nokta. Sadece beni takip et.
1: Anlaşıldı.
0: Hiçbir şey görmüyorum. Peki ya sen?
1: Şimdiye kadar hiçbir sinyal alamadım.
0: Bir sonraki. Lanet olsun.
2: Üçüncü gün.
0: Gordon yalnızca parayı düşünen biri değildi. Öyle biri değildi. Onun için önemli olan yapılan keşifti. Keşfin bir parçası olmak istiyordu.
1: Manzara müthiş. Vay canına.
2: Dördüncü gün.
1: Dünyanın etrafında çok parlak mavi bir şerit görüyorum.
0: Bölge burası olmalı. Herhangi bir şey görüyor musun?
1: Hiçbir şeye rastlamadım.
0: Yalnızca lanet olsun. Burada hiçbir şey yok. Lanet olsun. Lanet olsun.
2: Beşinci gün.

0: 6. gün.
1: Bu dalıştan elde ettiğimiz iyi bir şey varsa o da aykırılığın Meksika'da olmadığını öğrenmiş olmam. Bu çizimdeki Campeche değil. Bu moral bozucu ama yine de bu işin bir yanı da bu. Yaptığınız her denemede moraliniz bozulur. Ama bir şeyleri gözden kaçırıyorum. Evet, bir şeyleri gözden kaçırdım. Bir çizelge var. Gordon'un bana bizzat gösterdiği çok büyük bir çizelge. Bu çizelgede aykırılıkların her birine değiniyor ve bu da onlardan biri. Gordon'un yaptığı ve bulduğu her şeye genel bakış sağlayan bir çizelge var. O çizelge bende olsaydı, o dosyaların hangilerinin hangi ülkelere karşılık geldiğini bilirdim. Gordon, tarihi gemi enkaz kurtarmaya karşı duyduğum ilginin düzeyini fark etmeden önce, o çizelgeyi babama verdi. Babamla ve Gordon'la ilgili ilginç olansa, bir sebepten dolayı iyi geçinmeleriydi.
2: O çizelgeyi önceden neden istemedin?
1: Babam gibi birinin yanında büyümenin ne kadar zor olduğunu bir bilsen. Babamı 5 yıldır görmedim. En az 2 yıl onunla hiç konuşmadım. Beni görmeye hazır olur mu bilmiyorum. Bana mülkünü derhal terk etmemi söyleyebilir. Çünkü ilişkimiz bu şekilde sona erdi. Ama o çizelge bana lazım. Bu yüzden önümde zor bir seçim var. Bana biraz yardım gerekiyor.
0: Cooper'ın hazinesi bir sır peşinde.

0: Şu anda Maya madenine ait çok güzel kalıntılar olan Chichen Itza'dayım. Gordon o piramide tırmandı. Bütün bu alanın üstünden geçti. Bugün burada Gordon yanımda olsaydı bunu nasıl yapacağıma dair bana neler söylerdi diye düşünüyorum. Yani burada Gordon'la yeniden bağlantı kurmaya çalışıyorum. Gordon için keşfetmek bir tutkuydu ve bana elindeki belgeleri ve bu enkaz bölgeleriyle ilgili bütün verileri verdi. Çünkü o keşifleri yapmak için duyduğum tutkuyu gözlerimde gördü. Ve bu keşifleri ben yapabilirdim.
1: Vazgeçecek misin?
0: Asla, asla vazgeçmeyeceğim. Ancak elimden geleni yaptığımdan emin olduktan sonra vazgeçerim.

0: Çocuklarımı görmek için sabırsızlanıyorum. Merhaba, nasılsın? Ailem açık ara farklı hayatımdaki en önemli şey. İki kızımla çok yakın ilişki içinde bulunmak benim için hayati önem taşıyor. Babamı asla görmezdim. Asla. O kendi hayatını yaşadı. Biz de kendimizinkini. Aynısını çocuklarıma yapamam.
1: San Diego, Kaliforniya.
0: Johnny Bell her şeyden önce dostum ama aynı zamanda iş ortağım. Gemi enkazı kurtarma projelerinde yer alabilmek için Gemini Deniz Keşfi adında bir şirket kurdu. Ayakları her zaman yere basar. Johnny'nin iyi özelliklerinden biri budur. Ayakları çimentoyla kaplanmış gibi yere sağlam basar. Şirketimiz başka projelerde de yer aldı ama son zamanlardaki asıl odak noktam Gordon'ın projesi üzerinde yoğunlaşıyor. İş ortağımın da bu projeye en az benim kadar önem vermesini sağlamak için onu bir bütün haline nasıl getireceğimi bulmaya çalışıyorum.
2: Bu kadar uzun süreceğini bilmiyordum. Evet. Meksika'ya gittiğimi biliyorum. Muhtemelen şahane bir geziydi ama bunların mal kurtarmamıza ne gibi yardım olacağını gerçekten merak ediyorum.
0: Tek yapmak istediğim koordinatları işaretlemek, dalış yapmak, bir şeyler bulup bulamayacağıma bakmak.
2: Tabii.
0: Ve hikaye oluşturmaktı.
2: Kafam hala karışık çünkü Meksika'daki kestirilmiş noktalara gittin. Hazine getirdin mi? Hazine buldun mu? Fotoğrafladın mı?
0: Hiçbir şey bulamadım.
2: Yani bana Gordon Cooper'ın bir uçuş yaptığını, Rus silolarını araması gerektiğini, koordinatları not aldığını, sonra da Campeche'deki koordinatları aradığını, para harcadığını ve hiçbir şey bulamadığını mı söylüyorsun şimdi?
0: Tek yapmak istediğim bunlarla önemli bir proje oluşturmaktı. Tek yapmak istediğim
2: İş ortağın olarak sana sorum, bunun bize ne şekilde yardım edeceği. Biraz çılgınca görünüyor bu. Sadece bu konuda dürüst olalım.
0: Bu projenin insanlara delice gelmemesini nasıl sağlarız?
2: Tamamen ikna olmadım. Bana kanıt lazım. Daha sağlam bilgiler lazım. Yani 40 yıllık belgelere dayanarak bir şeyler aramak uğruna çılgınca para harcamak için bazı sebepler lazım. Gerçekçi olursak paran gitgide tükeniyor. Ve gerçek şu ki, maalesef gerçek şu, paran...
0: Ama buna inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Bu projeye hayatımı adadım. Çünkü Gordon'un bana kesinlikle doğruyu söylediğini biliyorum. Bundan eminim.
2: Projede başarılı olmanı isterim ama bize gerçekten para kazandıracağın fikrini bana satabilmelisin. Aksi takdirde başka bir şey yaparız. Daha önce baban hakkında konuşmuştuk biliyorsun. Yaşlı, dişleri dökülen, para kaybeden bir adam olmak istemezsin. Kimse istemez.
0: Pekala. Pekala.
2: Tamam kardeşim. Beni haberdar et.
0: Pekala. Minnettarım. Minnettarım. Bir dostumu ve ailesini belki de hiç hazır olmadıkları veya onaylamadıkları bir durumun içine sürüklemek istemiyorum. Bu proje benim için zahmete değecek bir girişim. Ama onun için ailemi kaybedebileceğimi düşünseydim ondan tamamen vazgeçebilirdim. Babamın yaptıklarını yapmak istemem. Onun için projeleri ailesinden önce geliyordu. Benim içinse ailem ve dostlarım projelerimden önce geliyor. Ama bu projeyi başlattığım takdirde neyim varsa ortaya koyacağım ve kendimi tamamen vereceğim. Aksi halde onu terk ederim daha iyi. Kovalamaya zahmete değmeyeceğini düşünürsem ne zaman vazgeçeceğimi anlarım. Yalnızca ben bunun gerçekleşmesini sağlamalıyım.
2: Şimdi kendim de dahil olmak üzere bütün insanlar için dua etmek istiyorum. Tanrım, bana bu harika yerde olabilme ayrıcalığını tanıdığın için teşekkür ederim. Hepimizin ailesinin yanında ol ve onların her şeyin yolunda gideceğini bilmelerini sağla. Amin.
1: Evet.
0: Baba. Ha, baba.
3: Merhaba.
0: Nasılsın?
3: Seni uzun süredir görmedim.
0: Evet. Babamı görmeye gideceğim. Seninle konuşmam gereken bir konu var. Senin için sorun olmazsa seninle birkaç konunun üzerinden geçebilmeyi umuyorum.
3: Evet, gelebilirsin.
0: Yalnızca bir gün. Onda bazı bilgiler var. Bunun büyük bir parçası. Onlar olmadan yapamam.
4: Roger'la ilişkini sürdürmeye devam ettiğinde her seferinde her şey...
0: Böyle bir şey olmayacak.
4: Çok zor hale geliyor.
0: Olmayacak, emin ol.
4: Ama onun baban olduğunu farkındayım ve lütfen onunla ilişkini kes demeyeceğim. Yalnızca o iyi bir insan değil.
0: Dinle, onun dünyanın en iyi babası veya kayınpederi olmadığı söylenebilir, değil mi? Öyle değil mi? Evet.
4: O iyi bir insan değil, tatlım.
5: Babanla aranızdaki ilişki nasıl?
0: Aramız son derece bozuk. Ama çizelgeye erişimi olduğunu biliyorum. Bu yüzden bunu yapmak zorundayım.
1: Key West, Florida.
5: Yani Roger'da o bilgi olmasaydı onunla tekrar irtibata geçmez miydin?
0: Evet, bazı yanlış kararlar aldı ama yine de ona babam olarak değer veriyorum. Ondan nefret ettiğimi söylemek istemem. Çünkü etmiyorum. Onunla buluşacağım, ihtiyacım olanları alacağım. Ve dostça ilişkimi sürdüreceğim.
3: Hangi dağda kurt öldü?
0: Nasılsın?
6: Birazdan aramıza katılacak olan beyefendi gerçek bir macera perest, bir hazine avcısı. Batan kargolardan milyonlarca dolar kurtardı. O eşsiz biri. Bence onu kesinlikle büyüleyici bulacaksınız. Karşınızda Roger Miklos. Biraz Aaron Flynn'a, korsana ve kaptana benzer bir havanız var.
7: Çok haklısınız.
0: Nasılsın?
7: İdare eder.
0: Vay canına. Evin sevimliymiş.
7: Nasılsın dostum?
0: İyiyim, seni görmek
7: i̇yi
0: güzel.
7: İyi görünüyorsun.
0: Sağ ol. Sağ ol.
7: Saçını uzatmışsın, daha iyi görünüyor.
0: Bu arada doğum günün kutlu olsun.
7: Evet, hatırladın. Merak etmiştim.
0: Bu aralar neler yapıyorsun?
7: Bir saat içinde hayat hikayemi anlatmayacağım. Aynı tas, aynı ama.
0: Öyle mi?
7: Saat mi takıyorsun sen?
0: Hayır, hiç saat takmam.
7: Aksesuar taktığını hiç görmedim. Yaşlandıkça rahatlığa önem veriyorsun.
0: Alyansımı takıyorum ama.
7: Gümüş mü?
0: Paslanmaz çelik.
7: Paslanmaz çelik mi? Ne yani? Altını sevmiyor musun? Paslanmaz çelikmiş. Çok şey anlatıyor. Bence bir insanın alyansı 125 dolar olmalı. Çünkü yalnızca küçük bir altın parçası. 14 karat.
0: Evet.
7: Seni bilemem dostum.
0: Her neyse, burada olmamın sebeplerinden biri de aslında Gordon. Üzerinde çalıştığım bir proje var ve bir bakıma bir yol ayrımındayım. Harekete geçireceğim bir planı organize edebilmem için senin de fikrini almak istiyordum.
7: Kaç papel söz konusu olduğu konusunda bana biraz detay ver. Karşılıksız hiçbir şey yapmam.
0: Evet, belki senin için de faydalı olacak bir anlaşma yapabilmemizin bazı yolları vardır.
7: Ne demek bu, hiç anlamıyorum.
0: Baba, çizelge için geldim.
1: Cooper'ın hazinesi, bir sır peşinde. Cooper'ın hazinesi, bir sır peşinde.
7: Kaç papel söz konusu, karşılıksız hiçbir şey yapmam.
0: Evet, belki senin için de faydalı olacak bir anlaşma yapabilmemizin bazı yolları vardır.
7: Ne demek bu, hiç anlamıyorum.
0: Baba, çizelge için geldim.
7: Yani... Gordon Cooper'ın önemli eşyaları. Çizelgenin aslı bende.
0: Çizelgenin aslını görebilir miyim?
7: O ıvır zıvırı açmak istemiyorum.
0: Göz atmama izin verir misin?
7: Neden Daryl?
0: Çünkü sende neler olduğunu ve aramızdaki ilişkiyi görmek istiyorum.